0: Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Zelenska'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Bakan Göktaş, savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bilecik Gölpazarı'nda tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de makilik ve otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bir Destandır 15 Temmuz 4. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Aslan Ali Ekber Diribaş, Behçet Alper Yakıcı, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Özgür Turan Günay, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Aziz Berk Avcı, Hamza Ali Erdinç, Ahmet Başar Oray, Kıvanç Fatih Er, Ömer Uğurcan Akbaş, Darbeci Çavuş Sait Çataldaş, Ali Tugay Erverdi, Nermin Nur Saçbüker Otan, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Berensu Melek Lena Buruşuk, Cengiz Kaan Kıran, Enes Emrah Uslu.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, gençlerin edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in davetiyle sınıfta öğrencilere vatan savunması, gazilik, şehitlik gibi konularda bir sohbet yapar. Bu durumdan öğrenciler çok etkilenir. Bunun üzerine edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in yönlendirmesiyle Kaan Çağdaş ve Hülya, son dönemlerin destanlara konu olabilecek olaylarını araştırmak üzere bir grup kurarlar. İstanbul'da bir askeri kışlada Tuğ General Arslan'ın öncülüğünü yaptığı grubun, Türkiye'ye kendi görüşleri doğrultusunda bir yapı getirmek için yapmayı planladıkları darbe başlamak üzeredir. Albay Mustafa'nın etrafında toplanan subaylarsa diğer grubun karanlık işlerinden şüphelenmekte ve onlara engel olmanın yollarını araştırmaktadır. Diğer yandan darbeye saatler kalmıştır. O akşam Çağdaş ve Hülya aileleriyle beraber Murat Beylere misafir olur. Hülya'nın babası Hasan doktor, Çağdaş'ın babası Ali komiserdir. Misafirlere çay ikramı yapılırken Kaan ve Çağdaş bilgisayarda bir savaş oyunu oynarlar. Bilgisayardan hedefine bomba yağdıran jetlerin sesi gelmektedir. Gençler bir ara oyuna ara verdikleri halde jetlerin sesi kesilmemiştir. Zira gökyüzünde alçak uçuş yapan uçaklar dolaşmaktadır. Darbe başlamıştır.

0: cep telefonlarına gelen mesajlarla durumun ciddiyetini anlayan misafirler ev sahiplerinden izin ister. Komiser Ali bir an önce karakoluna, Doktor Hasan görev yaptığı hastaneye gidecektir.
1: Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk komutanım.

0: belli bir kıvama getir, hatta son darbeyi vurmaya hazırlan, bir binbaşı çıksın, bir çuval inciri berbat etsin.
1: Paşam, bir kusurumuz mu oldu? Neden bana bakarak konuşuyorsunuz?
2: Komutanım, daha açık konuşur musunuz?
0: Ya açığı gizlisi mi kaldı kardeşim? İçimizden bir binbaşı bize ihanet etmiş. Darbenin saatini MİT'e bildirmiş. Onlar da genelkurmaya haber vermiş tabii. Hızla önlem almaya başlamışlar.
2: Aman Allah'ım, olamaz.
1: Olamaz. Olamaz. Benden şüpheleniyorsanız paşam, alın beni kendi silahımla öldürün.
0: Koy silahını yerine özgür binbaşım. Koskoca orduda senden başka binbaşı mı yok?
1: Canım feda olsun yolunuza paşam. Ne zaman isterseniz alın.
3: Peki şimdi ne olacak paşam?
0: Olan oldu kardeşim. Yukarının talimatıyla darbe öne alındı.
2: Öne alındı derken?
0: Bu gece yapılacaktı ama çok daha erkene alındı darbe.
2: Allah'ım nihayet.
1: Emriniz nedir paşam?
0: Artık laf değil, iş zamanı. Hadi bakalım, görev yerlerinize gidin. En ufak bir hata istemiyorum.
4: Emredersiniz paşam.
1: Emredersiniz komutanım.
0: Ben de şu Albay Mustafa'yı çağırayım da kozlarımızı paylaşalım. Siz çıkabilirsiniz.

0: Arkadaşlar, malum şahıslardaki hareketlilik iyice arttı. Bana kalırsa çok yakında ciddi şeyler olacak.
1: Haklısınız Mustafa albayım.
2: Evet albayım, bence de öyle.
0: Hangi durumda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Gözünüzü dört açın ve benden haber bekleyin.
3: Emredersiniz komutanım.
0: Alo, buyurun, ben albay Mustafa.
4: Merhaba Mustafa albayım, ben Tuğgeneral Aslan.
0: Emredin komutanım.
4: Ya bırak resmiyeti Mustafa, sana soracağım bazı şeyler var. Gel de bir kahve içelim.
0: Koskoca Tuğgeneral'in benim gibi bir albaya ne sorusu olabilir?
4: Paşa olamadın diye alınganlık gösterme hemşerim. Bir kahve içelim seninle, bunları da konuşuruz.
0: Mesai bitmek üzere, beni mazur görün, eve gideceğim, işim var. Emredersiniz komutanım. Ama araca gerek yok, kendim gelirim.
4: Peki öyle olsun. Teşekkür ederim Mustafa, bekliyorum.
0: Duydunuz arkadaşlar, Tuğgeneral Aslan beni kahve içmeye çağırıyor.
1: Hangi dağda kurt ölmüş Mustafa albayım?
2: Gitmeyin albayım, tuzak olabilir.
0: Gitmemek olmaz, söz verdim.
2: Biz de gelelim sizinle.
0: Size çağırmadı Hamza binbaşım, yalnız beni çağırdı. Kahveyi baş başa içeceğiz.
2: Öyleyse gizliden takip edelim sizi.
0: Siz değil, onu Assubay Ahmet yapacak. Alo, evladım bana Assubay Ahmet'i çağırın.
5: Beni emretmişsiniz komutanım.
0: Gel Ahmet, gel yaklaş yanıma. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin.
5: Bilirim komutanım, sağ olun.
0: Birazdan Tuğgeneral Arslan'ı ziyarete gideceğim Ahmet. Kahve içmeye çağırdı beni ama şüpheliyim. Başka bir amacı olmalı. Şimdi senden şunu istiyorum. Ben gittikten sonra 20 dakika bekle. Bu arada sana telefon etmezsem tehlikeli bir durum var demektir. Ekibinle Tuğgeneral Arslan'ın odasına girin ve gereğini yapın.
5: Emredersiniz komutanım.
0: Unutma, bu işin sonunda şehadet bile olabilir. Şimdiden hakkını helal et.
5: Helal olsun komutanım. Vatan için canım feda.
0: Hadi bakalım Ahmet'im, görev başına.
5: Emredersiniz komutanım.
0: Aziz yarbayım, Hamza binbaşım, siz de hakkınızı helal edin. Gidip gelmemek, gelip de bulmamak var.
2: Helal olsun. Siz de helal edin.
0: Helal olsun.
6: Hoş geldin sevgili hemşerim. Gel otur şöyle.
0: Oturmayayım paşam.
6: Otur kardeşim, otur. Kahveleri söyledim bile. Sen sade içerdin değil mi?
0: Fark etmez komutanım.
6: Bak hala resmi konuşuyorsun be Mustafa. Otur lütfen, otur da rahat edeyim.

0: Şöyle, sorunuz neydi?
1: Üstünde çalıştığımız bir dosya var. Bir konuda senin fikrini almak istiyorum.
0: Ne dosyası bu?
1: Şimdi görürsün.
2: Emredin komutanım.
1: Ya üzerinde çalıştığımız dosya vardı ya. Çalışma odamdan bir koşu al da gel.
2: Emredersiniz komutanım.
1: Hemşerim, nasılsın sen, iyi misin? Bir sıkıntın var mı?
0: Gayet iyiyim komutanım. Hiçbir sıkıntım yok. Kahvemizi içelim de...
1: Bir an önce gideyim diyorsun yani.
0: Aynen öyle paşam.
1: O kadar kolay değil albayım.
0: Anlamadım.
1: Misafirliğin biraz uzun sürebilir.
0: Ne demek bu?
1: İşte bu demek Mustafa.
0: Hain! Belliydi böyle bir şey yapacağın.
1: Darbe yapıyoruz Mustafa, darbe. Bize engel olamayacaksın. İşimiz bitene kadar tutsağımız olacaksın. Eski günlerin hatırına seni öldürmeyeceğiz.
0: Elinden geleni ardına koyma.
1: Bana kalsa hemen yaparım bunu ama... kararı sulh konseyimiz verecek.
0: Sevsinler sizin konseyinizi. Unutma, bir albay Mustafa'yı tutsak edebilirsiniz. Ama size dünyayı dar edecek yüzlerce, binlerce albay Mustafa var.
1: Tamam, tamam. Bu kadar gevezelik yeter. Askerler, alın silahını bu zavallının. Plastik kelepçe takın ellerine. Gizli geçitten özel misafir odasına götürün. Kahveyi başka zaman içeriz artık ha?
0: Bu iş burada bitmedi aslan müsbettesi. Devlete kafa tutmanın hesabını vereceksin.
2: Yirmi dakika geçti. Albay Mustafa'dan telefon gelmedi. Demek ki ortada tehlikeli bir durum var. Hadi yiğitler, komutanı kurtarmaya gidiyoruz.
3: Durun! Nereye böyle?
2: Canını seviyorsan çekil önümüzden asker.
3: Ölürüm de çekilmem. Asıl siz çekilin buradan. Yoksa ikinci kurşunu kafana yersin asubay.
2: Al öyleyse.
4: Yandım anam.
2: Bize engel olursanız devlet elden gidecek. Senin canın yanmış çok mu?
3: Ne demek şimdi bu?
2: İşin içinde iş var asker. Arslan Paşa'nın hain olduğunu bil yeter.
3: Hayır, hayır, olamaz öyle şey. Arslan Paşa hain olamaz. Durun, girmeyin diyorum içeri. Girin.
2: Nöbetçi askerin yarısı mühim değil. Sadece bayıldı. Kan tuttu galiba. Hadi yiğitler, biz işimize bakalım. İçeri giriyoruz. Dikkat, çatışma çıkacak. Koruyun kendinizi. Üç deyince az ilerideki sütunun arkasına koşacağız.
5: Anlaşıldı komutanım.
2: İki, üç, şimdi.
6: İşlem tamam komutanım.
2: Şükür kurtulduk bu çatışmadan. Yarası olan var mı? İyi. Hepiniz sapasağlamsınız Allah'a şükür. Dikkat edin. Bizi fark ettiler. Malzeme kapısından içeri sızalım.
7: Durun! Kimsiniz? Ne işiniz var burada?
2: Arslan Paşa'nın emriyle burayı korumaya geldik.
7: Sen onu külahıma anlat.
2: İnanmıyorsan sor kendisine.
7: Siz önce silahlarınızı atın bakalım. Yoksa...
2: Yoksa ne olur çavuş?
7: Yoksa vururuz.
2: Asıl siz bırakın silahları. Yoksa vatana ihanetten yargılanırsınız.
7: Sen ne saçmalıyorsun be? Atış serbest.
2: Dikkat ettiniz mi? Çatışmadan vazgeçtiler. Sanki birileri özellikle içeri girmemizi istedi. Bu işte bir tuhaflık var. Ama ne?
6: Komutanım, tuzak olmasın.
2: Anlarız şimdi. Tuğ General Arslan'ın odasına geldik. Üç deyince içeri giriyoruz. Bir, iki, üç. Burada kimse yok.
6: Oda boş Ahmet Asubay'ım. Mustafa Albay'ımı nereye götürmüş olabilirler?
2: Bilmiyorum Kıvanç.
6: Sakın Mustafa Albay'a şey yapmış olmasın bu hainler.
2: Ağzını hayra aç be Kıvanç.
6: Haklısınız komutanım. Bir an boşluğuma geldi.
5: Şurada boğuşma izleri var komutanım.
2: Nerede Ömer?
5: Tam şurada komutanım. Kan izi de var.
2: Kötü şeyler düşünme Ömer. Alçaklar. Vatan hainleri. Bırakır mıyız bunu yanınıza? İyice bakın etrafa. Tuzak falan olmasın.

0: Yok komutanım, temiz burası.
1: Yürüyün yiğitler. Özeltim odasına dönüyoruz. Durumu anlatalım üstlerimize. Ha, bir de Yarbay Aziz'e haber verelim. Hadi, çabuk. Duracak vaktimiz yok.

0: bunca yıldır emniyet teşkilatındayım, böyle bir şey görmedim. Bir anda silahını halka çeviren askerler, diğer yanda askerin üstüne yürüyen silahsız siviller.
1: Ne olacak Ali? Nereye varacak bu işin sonu?
0: Bildiğim tek şey devletimizin gücün ermiyor. Bu çapulcular hak ettiği dersi alacaktır. Bundan emin olabilirsin.
2: Babam diyorsa doğrudur anne.
3: Elbette doğrudur Berensu. Babamın boş konuştuğu görülmemiştir. Hele de böyle bir konuda.
1: Biliyorum çocuklar. Bir bildiği vardır elbette babanızın.
0: İşte bu. Güvenin bana.
1: Allah'ım bu ne kalabalık. Bir adım bile ilerlemiyor araba.
0: Haklısın Nermin. Yollar, kaldırımlar insan dolu. İğne atsan yere düşmez. Arabayla ilerlemenin imkanı yok. Baksana, insanlar arabalarını olduğu yerde bırakıp kalabalığa karışıyor. Biz de böyle yapmalıyız ama Berensu ezilir bu kalabalıkta. Dur bakalım, Allah kerimdir. Bir yol buluruz inşallah.
2: Bak baba, bu tarafta iki polis var.
3: Evet baba, ellerinde silah var.
0: Hangi tarafta? Ha, gördüm. Gidip konuşacağım onlarla. Siz arabada bekleyin. Sakın kapıyı açmayın.
1: Aman dikkat et Ali.
0: Merak etmeyin. Bir dakika bakar mısınız? Size diyorum arkadaşlar, bir dakika bakar mısınız?
4: Görmüyor musun hemşerim, acelemiz var. Meşgul etme bizi.
0: Ben Komiser Ali. Buyurun, kimliğime bakabilirsiniz.
4: Demek siz de emniyet mensubusunuz. Memnun oldum komiserim. Komiser Cengiz ben. Bu da arkadaşım Enes.
0: Memnun oldum.
4: Size nasıl yardımcı olabiliriz komiserim?
0: Görev yaptığım karakola gideceğim. Ekibim beni çağırıyor. Ancak bu kalabalıkta arabayla gitmek mümkün değil. Sizi görünce koşup yanınıza geldim. Belki bana yardım edebilirsiniz.
4: Anlaşıldı komiserim. İyi yapmışsınız. Yalnız sizin karakol buraya bayağı uzak. İsterseniz bizim karakola gidelim.
0: Eşimle çocuklarım arabada memur bey. Onları eve bırakacaktım ama görüyorsunuz bu kalabalıkta yol almanın imkanı yok. Mecburen yanımda kalacaklar.
4: Onları da getirin komiserim. Duracak vakit değil. Çabuk olun.
0: Haklısınız. Hemen getireyim onları. Nasıl geldiniz buraya? Ben size arabadan çıkmayın demedim mi?
2: Ben istedim baba.
1: Berensu ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım.
3: Ben de bir şey yapamadım. Babama gideceğim diye tutturdu.
0: Neyse, olan olmuş bir kere. Vaki olanda hayır vardır derler. Hadi bakalım. Komiser beyle onların karakoluna gidiyoruz.
4: Komiserim, siz de silahınızı çıkarın. Hanımefendi, siz de çocuklarınızla aramıza girin. Arkadaşlar bize yol açın lütfen. Karakola yetişmemiz lazım.
5: Buyurun, buyurun.
4: Çok sağ olun arkadaşlar.
1: Hadi komiserim gidiyoruz.
0: Daha uzak mı sizin karakol?
1: Az kaldı komiserim. Geldik sayılır. Çok yoruldum. İşte göründü karakol. O da ne? Bu tankın ne işi var karakolun önünde? Ya önündeki sivil halk? Ne yapıyor bunlar?
4: Bunlar bizim mahallenin insanları. Çoğunu tanıyorum. Belli ki karakolu korumaya gelmişler.
1: Ama tank ezer onları.
0: Ağzını hayra aç Nermin. Bak işte durdu tank.

Bir de Sendir 15 Temmuz adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

mahveder her neşeyi üfta delik, dilda delik. Yar, yar olsa da bile pek başkadır azadelik. Neyzen Rıza Bey'in Acama Şiran makamındaki bu eserini Alp Arslan'dan dinledik. Bu geceki programımızın ilk eseriydi. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Bir saat boyunca huzurlarınızdayım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece sizler için Acema Şiran ve Sultaniyegah makamında eserler seçtim. Dinleyeceğimiz ikinci Acema Şiran eser, Bimen Şen'in bir bestesi, Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Zehr olsa bile nuş edelim cam-ı şarabın, hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harabın. Rindane değildir bu sözüm, aynı hakikat, oldum yine sevdayı hayalinle turabın.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acemaşiran eserini Aytaç Ergen'den dinliyoruz şimdi. Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin, tiri müjganın mıdır harım senin? Bu nazarla mustarip ettin beni, yoksa öldürmek mi efkarın senin?

Vahit Özaydın'ın sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Acema Şiran şarkısını Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Gönül aşkından oldu pare pare, koşup geldim uzaklardan o yare. Gönül ister, kader vermez, ne çare, koşup geldim uzaklardan o yare.

Sırada Sultan 3. Selim'in Acema Şiran eseri var. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Dinle sözüm ey dilruba, gidelim meclise tenha, edelim sayende sefa.

Sıradaki Acı Maşiran eser Nikos Ağa'nın bir bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ey çeşmi ahu mehlika, cürmüm nedir söyle bana. Ben aşıkım ey meh sana, cürmüm nedir söyle bana.

Hilmi Özge'nin sözlerini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acımaşıran şarkısını Taner Şener'in yorumundan sunuyoruz. Çekmiyor yara sitemkar hayli demdir nazımız, talih makus elinden rahnedardır sazımız.

Münip Utandı'yı Aleko Bacanos'un Acemaşiran şarkısında dinliyoruz şimdi de. Gel ey denizin nazlı kızı Nuş-i Şarabet, çık sahile gel sinede bir alemi abet. Mestane bakışlarla beni mestü harabet, çık sahile gel sinede bir alemi abet.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Sultaniyegah makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultaniyegah Ağır Semai, Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare, canımsın, benim razı derunum, sevdiğim dilber, nihanımsın. Gönül sende, gözüm haki derinde ey mehi devran, benim canü cihanım, ruzu şeb virdi zebanımsın.''

Selma Sağbaş'ı Lemi Atlı'nın Sultaniyah eserinde dinleyelim. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden. Bak, yareledin kalbimi en gizli yerinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerini yazdığı Cevdet Çağla'nın Sultaniyegah şarkısı var sırada. Nesrin Sipahi'den sunuyoruz. Kaçıncı faslı bahar bu? Solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer. Budur halim.

Santori Ethem Efendi'nin Sultaniyegah şarkısını Nevin Demirdöven'den dinliyoruz şimdi. Bu gülzarın yine bir nevbaharı, rehini intizar etti hezarı. Demi teşrifi yari gülizarı, bugün de neşezar etti hezarı.

Nuri Akyol'un sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşçı'nın Sultaniyegah şarkısını Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Akşam yine mahzun, yine sevdalı boğazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda. Şarkın çalınır her lahza gönlümdeki sazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuz'dan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Selahattin İçli'nin Sultaniyegah bestesi. Güfte Sedat Ergintuğ'a ait. Özdal Orhon'un yorumundan sunuyoruz. Gönül hikayesi bu. Garip yollardan geçer. Bilemezsin nereye, yerini kader seçer. Baharın günahını hazanda yaprak çeker. Sararır suçlu gibi dökülür teker teker. Yoksul dalı hazanın baharda filiz sürer. Talih kuşu isterse avucundan su içer. Bilemezsin nerede, yerini kader seçer. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdan size eşlik edeceğiz. Konuklarımızla beraber elbette. Öncelikle ilk bölümde manşetimiz pes etmeyen bir Türk kadını ve başarı öyküsü. Devlet memurluğunu bırakmadan hayallerinin peşinden koşup ödüllü bir tasarımcı oldu. Uluslararası Fikir ve Buluş Fuarı'nda bronz madalya. Güney Kore'de yapılan kadın buluşçular yarışmasında bir gümüş ve iki altın madalya kazanmış başarılı bir Türk kadını kimdir kendisi? İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü, yanı sıra tasarımcı Esin Öney. Esin Öney sevgili dinleyenlerimiz iki çocuk annesi bu arada. Neden bunu vurguladık? Çünkü ikinci bölümde güzel de bir tesadüf var. Bir evladıyla nitelikli işlerden birini daha konuşacağız. İkinci bölümde çocuklara verilen dramalı piyano eğitimini konuşacağız. Müzisyen Anıl Nayır'la beraber ki Türkiye'de tescilli ve patentli dramalı piyano eğitimi müfredatını uygulayan ilk ve tek çocuk odaklı piyano eğitim merkezi konu başlığımız olacak. Dramalı piyano eğitimi merkezi Piyano Piyano kurucusu Anıl Nayır konuğumuz olacak. İkinci bölümde biz hemen merhaba diyelim, heyecanla bekliyoruz çünkü hikayesini dinlemeyi. Esin Öney, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle beni ve oğlumu bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bize. Heyecanlı da merak ediyoruz aslında. Yani titrinizi paylaştık dinleyenlerimizle. Bir hukuk işi var. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü diyoruz. Yani bir devlet memurusunuz ama bunu bırakmadan bir tasarımcı da oldunuz. Biraz bu hikayenizi kısaca dinleyebilir miyiz sizden?
3: Tabii ki. Tabii bu hayal, bir hayalle başladı. Yaklaşık 30 yılı aşkın yıldır adliyede görev alıyorum. Yazı işleri müdürüyüm. Aynı zamanda işte hayal ettiğim tasarımcı olma fikriyle eğitimlere başladım. Dışarıdan hafta sonları, işte hafta içi akşamları çalışarak, eğitimler alarak dışarıdan eğitim bilgimi tamamladım. Ardından bir marka kurdum. Essin markasının kurucusuyum. Bununla birlikte tasarladığım ürünleri, çalışmalarımı halka tanıtmak, ben bunu başardım demek için yola koyuldum. Evet. Dışarıdan evet birçok yarışmalara katıldım. Uluslararası bahsettiğiniz gibi Güney Kore'de kadın buluşçular yarışmasında.
0: Çok özür dileyerek onları konuşacağız. Onları konuşacağız ama şunu merak ediyorum. Daha biraz daha yolun başına gidecek olursak, hani derler ya, hepimiz deriz bunu, bizim de bir hayallerimiz olur. Ama işte ertelemek zorunda kaldık şu ya da bu sebeplerden, iş, güç, çoluk çocuk vesaire. Ama siz yani hayallerinizin peşinden koşmuşsunuz, vazgeçmemişsiniz. Bu noktada yani nasıl bir motivasyonunuz vardı? Kim ya da ne sağladı bunu ki siz hala o yoldasınız, o süreç devam ediyor sizin için, o yolculuk devam ediyor?
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Kısmetlik Lisesi mezunuyum. Çocuk gelişimi anaokulu öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra adliyede göreve başladım. Aslında benim hayalim bir adliyede çalışmak değildi. Çünkü tasarımda üretmek, bir şeyler ortaya koymak hep içimde olan şeydi aslında. Annem becerikli bir kadındı, marifetliydi, birçok şeyi bizlere zaten aşılamıştı, öğretmişti küçük yaşta.
0: Anne dokunuşu var hali hazırda.
3: Tabii ki, tabii ki. Annelerimizin işte tatillerde elimize iğne, iplik verip hadi bir şeyler yapın, vaktinizi bu şekilde geçirin diyerek biz gençliğimizi, çocukluğumuzu yaşadık açıkçası. Güzel de oldu. O birikimle ben artık bir şeyler yapabilirim. Bir dikiş dikmeyi, bir nakış işlemeyi artık altyapıda annenin yönlendirmesiyle zaten almıştım.

0: sınırları aştınız. İşte uluslararası fikir ve buluş fuarında ödüller alındı. Az evvel ondan bahsediyordunuz. Ondan devam edelim. Nasıl devam edelim? Biraz yani tasarımınızı bize aktar, tasarımlarınızı bize anlatmanızı isteyelim. Size ödüller getiren tasarımlarınızı.
1: Evet. Daha çok inovatif çalışmalar. Yani farklı olan şeyleri tasarlamak, farklı olan insanların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte tasarımlar yapmaya çalıştım. Çantalı giysi tasarladım. Bu çanta giysiye monte ediliyor, çıkartılıyor, belde kullanılıyor. Bunun yanında bir paryoya ayrı bir cüzdan, işte o istendiğinde tek takılabiliyor, istendiğinde fular haline gelebiliyor. Bunun yanında yine bir buluşum, ihram, hacı adaylarının giymiş olduğu ihramlara gizli cüzdan tasarladım. Hırsızlığı önleyici, yani hepsi baktığınızda bir ihtiyaca yanıt verebilen nitelikte tasarımlardı. Ve bunlar da evet ödül getirdi, bir fikir açısından da fayda ürettiği için. Her birine özel ödüller, madalyalar aldım.
0: Evet. Bu arada merak eden dinleyenlerimiz için şimdi sizi bir taraftan anlatırken internette sizin sitenize girdim, bakıyorum esin.com.tr. Hakikaten bütün çoğu tasarımlar, neredeyse bütün tasarımlar aynı zamanda işlevsel, bir işlevi de var ve genellikle de yani evin dışına çıktığımızda bu hani bir seyahat de olabilir ya da bir okula gitmek de olabilir. Çünkü çocuklar için de tasarlanmış ürünler var. Bu arada şunu da merak ediyorum. Siz şimdi nerede çalışıyorsunuz? İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olarak, yani burada bir patent hakkında, bir marka bilinci hakkında zaten farkındalığınız var, bilinciniz var. Bunun ne gibi, yani hukukla bu tasarımı bu noktada bir araya getirmek ne gibi avantajlar sağladı size? İki farklı alanı birleştirmek ne gibi çıktılar doğurdu?
1: Tabii şimdi tasarlıyorsunuz ama bu tasarımlarınızı nasıl koruyacaksınız? Bu tasarımlarınıza birer isim vermeniz gerekiyor. Bir marka da altında ilerlemeniz gerekiyor. Tabii ki devlet memuru olduğum için çok temkinli hareket etmem lazım. Evet, bir marka kuruluyor. Markayı herkes alabiliyor. Çünkü o tasarladığınız ürünün bir ismi. Bir de bunu ticari boyutta da değerlendirmeniz gerekiyor. Annem emekli bir kadın. Ondan faydalandım. Bunun yanında tasarımlarımı yine üretirken tanıtım aşamaları, marka ve patent süreçleri, tescillerini alıp korumam da gerekiyor. Çünkü bunların taklitleri. Şunu söyleyebilirim, bu çalışmış olduğum mahkeme bana gerçekten çok çok fayda sağladı. Yani iki ayrı disiplini bir araya getirdim. Yani hukuku bilgiyi aldığım gibi bunu tasarımlarımda uyguladım. Bunları nasıl koruyabilirim? Ve şu an uzmanlık alanında da bilirkişilik yapmaktayım. Yani iki ayrı disiplinde aldığım birikim sayesinde hem tasarımlarımın koruma süreci hem de bunu hukuki yönde nasıl koruma altına alabilirim?
0: Evet. Bunları öğrenmiştim. Yani bitmiyor hikaye. Bir de serginiz var, bir müze var. Lütfen yanlışsa düzeltin, sizden teyit etmenizi isteyelim. Tabii ki bir araştırdığım kadarıyla geçmişten günümüze yargı giysileri var, yanı sıra bir de müze var. Bunlardan da bahseder misiniz bize?
1: Tabii ki. Şimdi eğitimlerimi aldıktan sonra, ödüllerimi de aldıktan sonra artık esin bir şeyler yapman lazımdı. Yüksek lisansımı tekstil ve moda tasarım alanında eğitimi alırken tez araştırmamda yargı giysilerinin gerçekten hiç daha önceden ele alınıp incelenmediğini fark ettim. Ve tez konusu olarak da geçmişten günümüze yargı mensuplarının giysilerini araştırmaya başladım. Bu araştırmamı yaparken çok heyecan duydum. Ve bu giysilerin repliklerini hazırlamaya başladım. Yani İstanbul Adliyemizde ve birçok adliyede bu müzenin ve giysilerin sergilenmediğini fark ettim. Ve ben başsavcımın desteğiyle İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir sergi açtım. Yani cübbelerimizi hiçbir çalışanımız gerçekten bu kadar bir statüye göre bir arada

0: olduğunu fark edince bunun gerçekten büyük bir eksiklik olduğunu anladım. Ve bu sergi şu an bir müzeye dönüştü. İstanbul Adalet Müzesi, Kültür Bakanlığı nezdinde özel müze oldu.
1: Ve İladiye'nin artık, içerisinde bir müze, lokasyonunu da bizimle
0: paylaşırsınız. Tabii ücretsiz bir müzemiz. Okullar tarafından ya da adliyemize işi nedeniyle gelen birçok vatandaşımız, avukatımız, öğrencilerimiz için güzel bir kültürel mekan oluştu aslında. Birçok her gelen duygulanıp ayrılıyor. Çünkü zamanında mübaşirlik yapmış, o üniformaları giymiş. İşte veyahut da şöyle söyleyeyim size, yargı gerçekten özellikle kültürel miras içerisinde olması gereken yargı giysileri ön plana alınmasını özellikle çok istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel şaşalı giysiler giyilmiş. Bunların sadece fotoğraflarda kalmış tekstil ürün olduğu için günümüze yansıyan çok az örnekleri var.
1: Evet.
0: Ve ben bunları şimdi bir araya toplayıp kamuya sunmak ve gerçekten geçmişimizi her daim hatırlamak ve geçmişimizden de bir şeyler öğrenmek için bunları hazırlamak istedim açıkçası.
1: Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Hakikaten kültürel mirası korumakta da atılan önemli bir adım bu bahsettiğiniz. Şimdi siz cübbe deyince, hani hukuk kavramını da biz bir araya getirince benim aklımda iki ya da üç tane farklı tasarımda bir cübbe geliyor. Daha fazlası gelmiyor ama daha fazlası var sizin aktardığınıza göre. Gerçekten görmek lazım. Bu arada şunu da sorayım. Hani orada olmayanlar bir online bir şekilde görebilir mi? Böyle bir planınız var mı? Online ya da bir internet sitenizde yer alıyor mu o sergi, müze?
0: Şimdi şöyle YouTube'da zaten açılışında çekimler yapılmıştı. Yine
1: oradan
0: videomuz da var. Oradan bakabilirler.
1: Evet.
0: Bir kitap yazdım. Şimdi o basım aşamasında. Ya. Evet, artık bu araştırmalarımı bir kitaba döktüm. Tezim de var.
1: Çok
0: yine
1: güzel.
0: Yüksek lisans tezim de var. Ya tezden de ulaşabilirler. Ama gerçekten çok kıymetli bir çalışma oldu. Literatürde ilk oldu. İnşallah devamı da gelecek.
1: İnşallah. Kitap ne zaman biter tahmini?
0: Kitabımız bitti ama bir basım aşaması kaldı. Bu biliyorsunuz özel bir kağıda basılmalı. Çünkü giysiler çok. Kaftanlarımız var Osmanlı'da.
1: Yani hem yazı olacak hem görsel olacak.
0: Görsel ve yazı ve bir şeye göre, bir kronolojik listeye göre ilerliyor. Nereden nereye, aşama aşama orijinal fotoğraflar var, orijinal giysilerden fotoğraflar var.
1: Evet.
0: Çünkü arşivler, devlet arşivlerini araştırdım, yönetmelikleri buldum. Hani burada bir kadı giysisi, mübaşirden bir katibe, Yargıtay başsavcısına kadar bütün cübbeleri ayrı ayrı görme şansı olacak bu kitaptan.
1: Çok çok kıymetli, o kitabı da biz heyecanla bekliyoruz aslında. Yani hem hukukçulara hitap edecek, hem genç tasarımcılara hitap edecek bu kitap, hem de bize, herkese aslında. Çünkü tarih, örneğin tarih bilgisi, tarihe meraklı insanlar da bunu alıp okuyabilecek ve görebilecekler yani. Çok heyecan verici hakikaten.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, inşallah.
1: Tabii ki emeklerinizin karşılığını her zaman alın istiyoruz ama sizin bu yaptığınız işleri, geri dönüşleri biraz merak ediyorum. Kendi meslek, yani hukuk alanından kişiler mi daha çok geri dönüşte buluyorlar, geri bildirimde bulunuyorlar? Yoksa işte tasarımcılar var, işin bir başka ayağı. Sınırlar ötesine taşınmış tasarımlarınız. Yurt dışından nasıl bir ilgi talep görüyor? Böyle bize seçip aktarabileceğiniz geri dönüşler neler olur Esin Öney?
0: Şöyle söyleyeyim, ben tabii bunu bir ticari amaçla yapmıyorum. Bu aslında hani kendimi biraz mutlu etmek diyeyim. Ben bir şeyler başardıkça, bir şeyler yaptıkça daha fazlasını istiyorum. Daha neler yapabiliriz, daha nasıl fayda sağlayabiliriz?
1: Evet.
0: Şimdi tasarımlarımı yaparak mutlu oldum, ödüllerimi aldım, ben bunu başardım, güzel işler yaptım diyebiliyorum. Bunun yanında beni en çok mutlu eden de yargıya hizmet. Yani 30 yıldır burada çalışırken birçok kimse artık emekliliğimiz geldi, gideceğiz. Ama giderken de ufak dokunuşlar, ufak katkıda bulunup da hani fayda sağlamak beni çok daha onur ediyor. Hani maddiyattan ya da yurt dışına açılmaktan ziyade ben yeni gençlere, yani yeni nesile faydalı olmak, bunun teşvik etmek, yani bir sadece devlet memurluğundan tek bir işi yaparken hani hobi olarak başlayıp sonrasında bu farklı boyutlara ulaşabileceğini de aslında bir örnek olmak istedim.
1: Ne güzel.
0: Burada dediğim gibi yurt dışından da çok misafirlerimiz geliyor adliyemize, müzemizi ziyaret ediyorlar. Belki kitaplarım yurt dışına da inşallah ulaşacak.
1: İnşallah. Evet.
0: Yani bunlar bana yetiyor. Bunlar gerçekten çok mutluluk verici. Bundan sonra da artık gençlerimize örnek olup onlara bir şeyleri aktarmak olacak.
1: Evet. Var mı öyle hani usta çırak diyelim bayrağı devretmeyi düşündüğünüz,
0: evet,
1: böyle
0: öyle
1: potansiyelini gördüğünüz gençler sizinle irtibatta olan?
0: Tabii ki gençlerimiz her daim zaten yanımda. Hukukçularımız olsun, tasarım alanında da olsun. Şimdi inşallah bundan sonraki öğretim görevliliği devlet memurları yapabiliyor.
1: Evet.
0: Ders verebiliyor, yetiştirebiliyor. Çok. Sektörden biri olarak ben de işin mutfağından hem tasarımı hem de hukuki boyutunda nasıl bir koruma sürecine gireriz. Bunları aktarmak için inşallah önümüzdeki yıllarda yani...
1: Evet.
0: Talepte bulunacağım.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Yani siz bu işe bir de hobi olarak başlamışsınız.
0: Tabii.
1: Hobi olarak başladığınız zaman da yine de yani ciddi anlamda bu tabloyu görebiliyor muydunuz o zaman diye sorayım. Yani yoksa ya hayalde kalsın dediğiniz hiç oldu mu?
0: Ya hep hani kendimi mutlu ediyorum ama kapı açılıyor. Yani ben bununla evet tamam burada bunu yaptım güzel, çok güzel, mutluluk verdi. Ondan sonra bakıyorsunuz farklı bir kapı açılıyor. Ya da kendinize yetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki yeni bir heyecan olmalı. Yani bir heyecan daha yaşamak istiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu yarışma da varmış. Bunu da yaparım ben. Bir deneyeyim bakalım.
1: Zaten açılmış hep yollar.
0: Evet. Zaten açılıyor.
1: Evet.
0: Ama biraz burada tabii biraz ben hani tabii kendime de özel zaman ayırdım. Kahvelerimi de içtim, gezdim. Ama her gittiğim yerde iyi bir gözlemciydim.
1: Evet.
0: Yani ihtiyacı gözlemledim. Oradaki işte oradan ne alabilirim, buraya ne katabilirim. Hep bu doğrultuda ilerlediğim için zamanımı da dolu dolu geçirdim. Yani pek boş vakit kendime ayırmadım açıkçası.
1: Evet, evet, hepsi de nitelikli geçmiş. Şimdi bir anne dokunuşu var demiştik sohbetimizin başında. O anne
0: evet.
1: dokunuşu sizi bugünlere getirdi ve o süreçte o yolculukta devam ediyor aslında. Siz de başkalarına
0: evet.
1: o dokunuşta bulunacaksınız. Çok çok kıymetli
0: evet.
1: hakikaten. Dedik ki bugün güzel de bir tesadüf var. Sizi bu süreçte
0: evet.
1: evlatlarınız da desteklemiştir kuşkusuz. Ama siz de
0: evet.
1: aynı zamanda evlatlarınıza güzel bir örnek oldunuz. Birazdan konuşacağız. Şöyle de güzel bir
0: evet.
1: bağlantı var aslında. Birazdan müzik
0: evet.
1: çocuklara verilen dramalı piyano eğitimini konuşacağız. Hakikaten çok çok nitelikli ve önemli bir iş.
0: Evet.
1: Siz bu anlamda evlatlarınızdan nasıl destek gördünüz ve şu an hali hazırda evlatlarınıza nasıl bir destek veriyorsunuz? Şöyle de güzel bir bağlantı var demiştik ya az evvel. Sizin sitenize
0: evet.
1: baktığım
0: evet.
1: zaman Notalar
0: evet.
1: Ülkesi Kahramanları koleksiyonumuz başlığı var. Bu da ilintili dramalı piyano
0: evet.
1: eğitimiyle ilgili. Bu şekilde de noktalayalım sohbetimizi.
0: Evet, ben bir anneyim. Hayatım boyunca da en büyük mutluluğum çocuklarım oldu. Ve onların yeteneklerini keşfetmek oldu aslında. İki çocuğum var. Kızım moda tasarımcısı. Kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor. Oğlum ise müzik öğretmeni. Oğlumun müzik eğitimi alırken çocukluk döneminde ben de yanında gidiyordum. Müziği nasıl öğreniyor, notaları nasıl öğreniyor, kulak misafiri oluyordum. Ve orada öğretmenlerin renklerle notaları öğrettiğini fark ettim. Ve zaman sonra Anıl büyüdü, konservatuvarı bitirdikten sonra öğretmenlik yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Ve bu kendisi de notaları renklerle öğretirken ben de bir eksiklik fark ettim. Biraz daha heyecan katmak için Anıl'a bu renkleri bir dokunabilecekleri bir karaktere dönüştürelim ne dersin derken öyle bir fikirle başladık.
1: Çok güzel
0: ve
1: olmuş.
0: İğneyi, ipliği, tığımı elime aldım ve tığla örgü tekniği
1: evet.
0: kullanarak parmak kuklaları tasarladım. Doğru kırmızıydı,
1: güzel.
0: R gibi. Böyle minik kuklalar da Anıl'ın
1: evet.
0: hayatına girdi.

0: gibi.
1: Çok güzel. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Görsel ve işitsel bir araya gelmişsiniz. Bize hikayenin görselini evet. anlattınız birazdan. Evladınızla evet. da işin işitsel müzik kısmını, nota kısmını dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: Çok
1: nice hevesli, heyecanlı gence de umarız ki el verirsiniz Esin Öne'ye. Çok sağ olun.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız.
1: İyi günler dileriz efendim.
0: Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, pes etmeyen bir Türk kadını ve başarı öyküsünü dinledik. Tasarımcı ve İstanbul 1. Fikris ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Esin Öne ile.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Devam ediyoruz ailece de kaldığımız yerden, tasarımdan müziğe geçiş yapıyoruz. Az evvel aktarmıştık size, çocuklara verilen dramalı piyano eğitimi Piano Piano'yu konuşacağız. Türkiye'de tescilli ve patentli dramalı piyano eğitimi müfredatını uygulayan ilk ve tek çocuk odaklı piyano eğitim merkezi, dramalı piyano eğitimi merkezi Piano Piano kurucusu Anıl Nayır telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz Anıl Nayır.
1: Merhaba Nayır, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Dinlediniz, teşekkür umarım ediyoruz efendim. Biz iyiyiz, sizi dinliyoruz, daha da iyi oluyoruz. Siz de evvel dinlemişsinizdir.
1: Evet, dinledim. Evet. Çok mutlu oldum.
0: Biz de çok mutlu olduk. Notalar Ülkesi Kahramanları'nı, O Parmak Kuklaları dinledik. Esin Öneylen. Evet. Şimdi sizden burada Piano Piano'da bakarken çocukların müziği hissederek, eğlenerek ve özel karakterler aracılığıyla öğrenmesini sağlayan bir eğitim modeli yazıyor bizim akışımızda, ama sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii nasıl ki. Öncelikle beni ve Piano Piano ailesini bu güzel programa davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ben Piano Piano Dramalı Piyano Eğitim Müfredatı kurucusu ve müfredat geliştiricisiyim. Müzik eğitimime Güzel Saltay Lisesi'yle başladım. Ardından konservatuar eğitimiyle devam ettim. Aynı zamanda profesyonel müzik hayatım boyunca da sahne ve eğitim alanında birçok deneyim kazandım. Ancak çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra çok önemli bir şeyi fark ettim. Hı hı. Çocuklar için önemli olan yalnızca doğru notaya basmak olmadığını, o notayla bir bağ kurabilmek ve onları hissedebilmelerini ve sevmelerini aslında öğrenebilmek için adımlarımı attım. Bu nedenle klasik piyano eğitiminin yanında aslında drama, hikaye anlatıcılığı, oyun ve çocuk gelişimi yaklaşımlarını yine ekledim. Bunların eğitimlerini aldım. Ve bununla birlikte de bir notalar ülkesi diye bir ülke kurdum. Hı hı. Burada aslında renklerle nota öğrenimi uzun yıllardır kullanılabilen bir yöntem. Ben de bunu derslerimde zaten uyguluyordum. Daha sonra annemle birlikte düşündük. Dedik ki neden bu renkler sadece renk olarak devam ediyor? Neden her biri bir çocuk olmasın? O çocukların arkadaşları olmasın diye bir anda evet, böyle başladık. Ve notalar ülkesini kurduk. Böylece kahramanlarımız Dodos, Reres, Mimis, Topaz, Sosos, Lelas ve Sisis olarak kahramanlarımız çok ortaya güzel çıktı.
0: Evet.
1: Bu karakterlerin de aslında tasarım sürecinde annemin gerçekten çok büyük bir desteği var. Çünkü görsel olarak onları yaratan aslında annem ve onları yaşatmayı devam ettiren de aslında kısımda ben varım.
0: Hı hı.
1: Bununla birlikte de aslında bizim derslerimizde öğrencilerimiz, çocuklarımız her notayı öğrendiğinde farklı bir kahramanla birlikte tanışmış oluyorlar. Ve bu tanıştıkları kahramanları aslında yaşamaya başlıyorlar. Örnek veriyorum, işte bugün Dodos bizimle birlikte, Dodos'un müzikal anlamda bize vereceği bilgiler bunlardır şeklinde ve öğrencilerin gerçekten çok ilgisini çekiyor. Ve çocukların gerçekten gözlerindeki heyecanı görmek onları asla tarif edilmez bir duygu haline getiriyor.
0: Hı hı.
1: Çünkü artık karşılarında ezberlemeleri gereken bir nota olmuyor. Oyun oynadıkları, konuştukları ve aslında hayal kurdukları birçok arkadaşları olmuş oluyor. Bizim hedefimiz hiçbir zaman yalnızca piyano çalan çocuklar yetiştirmek olmadı. Biz özgüveni yüksek, kendini ifade edebilen, hayal kuran, üreten, paylaşan ve aynı zamanda sanatla büyüyen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Hı-hı. Bu yüzden aslında biraz Hı-hı. daha drama bizim içimizde. Ve bununla birlikte çocuk bazen bir karakteri canlandırıyor, bazen onun sesini taklit ediyor, bazen de kendi hikayesini yazıyor. Hı-hı. Böylece müziği sadece öğrenmiyor, gerçekten yaşayarak deneyimlemiş oluyor. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz ki her çocuğun öğrenme biçimi gerçekten çok farklı. Kimisi görerek öğreniyor, kimisi duyarak, kimisi dokunarak, kimisi evet, hareket ederek. Biz de müfredatımızı bu farklı öğrenme stillerine göre aslında şekillendirdik.
0: Çok çok güzel.
1: Notalar ülkesinin kahramanları da bu yolculukta çocukların aslında en yakın arkadaşları oluyor.
0: Zaten işin içinde oyun olduğu zaman çocukların kalbi doğrudan fethedilmiş
1: evet,
0: oluyor. Siz
1: evet,
0: aslında bu soruyu
1: evet,
0: yöneltecektim ama çıktılarını bizimle paylaştınız. Yani klasik bir eğitimden farklı neler var, neler çocuklar hangi becerileri geliştiriyor şeklinde, ama siz hepsini, neredeyse hepsini paylaştınız.
1: Evet,
0: şimdi Dodos
1: evet,
0: dedik, Sisis dedik, renkleri var bunun. Örneğin benim önümde duran kırmızı bir parmak kuklası var böyle.
1: Evet.
0: Puantiye desenli. Dodos
1: evet,
0: değil mi o? En
1: evet,
0: çok hangi
1: evet,
0: karakter seviliyor acaba? Var mı
1: aslında
0: çocukların ilgi duyduğu?
1: Evet, aslında Dodos seviliyor. Dodos. Çünkü deneme derslerinde ilk başta Dodos öğrenciyle tanışıyor. Aslında merkezimize gelen çocuk öncelikle Dodos'a
0: tanışıyor. Hemen bir bağ kuruluyor Do notasıyla ve Dodos'ta zaten.
1: Evet, ve saçlarına dokunduğumuz zaman Dodos çok gıdıklanıyor. Çocukların bu çok hoşuna gidiyor. aslında Dodos'ta aslında ciddi bir bağ kurmuş oluyorlar. O yüzden kızlar ama sisisi biraz daha seviyor. Sisis de yine pembe renkte. Çocukların sevdiği renkler de devreye giriyor belli bir süre sonra. Ama öncelikle tabii ki Dodos. Dodos bizim nota ülkesinin baş kurucusu. O yüzden çocuklar da bunu aslında hissediyor ve farkına varıyor. O yüzden Dodos'ta daha güçlü bir bağ kuruyorlar. Burada müfredatımızı farklı öğrenme stillerine göre şekillendirdik ama bugün geldiğimiz noktada piyano piyano sadece bir piyano kursu olarak devam etmiyor. Çocuk gelişimini merkeze alan ve özgün bir eğitim modeli aslında haline geliyor.
0: Bir ekip de söz konusu o zaman bu müfredatın ardında kesinlikle. Değil mi? Dev bir kadro da vardır aynı
1: çok
0: zamanda.
1: Çok fazla. Evet. Yani 5 şubemiz var ve yaklaşık 40 çalışanımız, eğitmenlerimiz mevcut, yöneticilerimiz mevcut. Bununla birlikte aslında hedeflerimiz çok daha farklı hedeflerimiz de var.
0: Neler var onları da paylaşır mısınız? Şöyle yaklaşık da bir, bu arada bir 5 dakikamız falan kaldı. Az da bir süre
1: Evet. Yani notalı ülkesinin aslında kitaplarını hazırlamak istiyoruz. Aynı zamanda animasyonlarını ve çizgi filmlerini hayata geçirmek istiyoruz.
0: Tabii dijital... daha erişim daha kolay olsun, daha hızlı kesinlikle. Olsun anlamında bu gerekliydi bence de.
1: Dijital eğitim içerikleri üretmek istiyoruz daha fazla. Ve bu kahramanları dünyanın dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Çünkü gerçekten müzik evrensel bir dil ve bir çocuğun gülümsemesi de bizce evrenseldir. Hiçbir zaman Türkiye'de hiçbir kahramanın aslında bir okulu olmadı. Ondan dolayı da bizim en büyük isteğimiz aslında nota ülkesindeki kahramanların okulları var. Fakat onları çizgi filme dönüştürerek birçok çocuğa daha ulaşmak istiyoruz. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki gerçekten Dodos sayesinde müziği seven çocuk piyano çalmayı bir ders değil de bir oyun gibi gördüğü zaman bizim için en büyük başarı oluyor. Ben buradan ailelere aslında küçük bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çocuklarımızı sadece başarılı olmaları için değil, mutlu olmaları için de destekleyelim. Çünkü mutlu çocuk öğrenmeye daha açık oluyor. Oyun oynayan çocuklar daha cesur oluyorlar. Ve sanatla büyüyen çocuklar ise hayata çok daha farklı bakıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Bunları ailelere iletmek istiyorum.
0: Çok kıymetli bir mesaj. Umuyoruz ki mesaj yerine ulaşmıştır yerlerine. Çünkü dediğiniz gibi yani bu eğitim neticesinde illa sanattan devam etmek zorunda değil çocuk. Çocuk kendini bu bahsettiğiniz pek çok farklı disiplini bir araya getiren eğitim müfredatında bence bana kalırsa çocuklar kendilerini daha kolay, daha çabuk tanıyorlar, özgüvenli oluyorlar ve ne istediklerini daha iyi bilip ona göre eğitim hayatlarına devam ediyorlardır diye düşünüyorum çıktılarından biri de bu.
1: Kesinlikle. Bu şekilde ve aslında her çocuk görsel anlamda da gelişim sağlayabiliyor ve yaşamaları gerekiyor. Yaşadıkları anda çocuklar eğitim içerisinde kalıyor. Keşke tüm dersler bu şekilde eğlenceli olsa. Çünkü

0: 2026'dayız ve gerçekten çocuklar artık bunu istiyor. Hı hı. Sıkılmış durumdalar çünkü biz onlarla sohbet ederken hep öğretmenimiz yarın okul evet. var. Keşke burası gibi olsa. Bence bu mesaj
1: bence
0: olmalı.
1: Bence en önemli geri dönüş bu çocukların verdiği bu mesajdı bence Anıl.
0: Evet,
1: gerçekten
0: evet.
1: az ve öz.
0: Evet.
1: Umarız yolunuz açık olsun. Biz yeni hedeflerinizden bahsettiniz. Onları da konuşmayı çok isteriz önümüzdeki süreçte. Evet. Sizin de emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Kolaylıklar dileyelim size Anıl.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar
1: dilerim. Hoşçakalın. Çok
0: sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, aileceyi bugün de noktalıyoruz. Dramalı Piyano Eğitimi Merkezi Piyano kurucusu Anıl Nayır'la konuştuk. Türkiye'de tescilli ve patentli dramalı piyano eğitimi müfredatını uygulayan ilk ve tek çocuk odaklı piyano eğitim merkeziydi. İlk bölümde de tasarım konuştuk. Pes etmeyen bir Türk kadını ve başarı öyküsü Esin Öne ile yarın da farklı konuklarımızla ve konu başlıklarımızla görüşünceye dek iyi günler dileriz.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi. Bugünkü ismiyle Süper Lig. 1965-66 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şekerspor 5-0'lık PTT galibiyetiyle, Ankara Gücü de 6-1 biten İzmirspor zaferiyle sezonun en farklı skorlarına imza attılar. Topun ağlarla 7 kez buluştuğu Galatasaray Ankara Gücü ile İzmirspor Ankara Gücü maçları en gollü karşılaşmalar oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Beşiktaş ligi 48 puanla zirvede bitirdi. Galatasaray 42 puanla ikinci, Gençler Birliği 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Lubia Spajić yönetimindeki Beşiktaş 30 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 52 kez havalandırdı, kalesinde tam 16 gol gördü. Galatasaray 53 golle sezonun en skorer takımı oldu. Beşiktaş'la Ankara Gücü'nün 52 golle ikinci sırayı paylaştığı sezonu 24'er puanla tamamlayan Şekerspor ve Beykoz alt lige düştü. 1965-66 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Rakip fileleri tam 20 kez havalandıran Ankara Gücü'nden Ertan Adatepe gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım. Teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz.

2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'sa özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Türkiye'nin güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koyduğunu belirtti. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ittifakta eşit sorumluluk mesajını yineledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Tarihi NATO zirvesinin ardından dünya liderlerinden Türkiye'ye övgü dolu mesajlar geldi. Ankara 2 gün boyunca küresel diplomasinin merkezi oldu. Zirvenin başarılı organizasyonu uluslararası kamuoyunda takdir topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği liderlerin açıklamalarında ortak vurgu olarak öne çıktı. Devlet ve hükümet başkanları Türkiye'nin misafirperverliğine teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump da Ankara zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında teşekkürünü yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim dedi. Türkiye çok büyük bir ülke diyen Trump, uçaktan indiği andan itibaren her şeyin mükemmel olduğunu söyledi. NATO'nun Ankara'daki zirvesine ilişkin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara zirvesinde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde geride kalan 53 yıl için bu bir zulümdür dedi. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği liderleriyle görüşmelerin devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi çözüm iradesi mutlaka korunmalı sözleriyle değerlendirdi. Müzakere sürecinin zorluklarının farkındayız. Dünyanın beklentisi barışa fırsat tanınmasıdır dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın savaş gölüne dönüşmesini istemediklerini belirtti. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseliyor. İran medyası çok sayıda kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Bu durum küresel ekonomik büyüme tahminlerinin de değişmesine neden oldu. Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm raporunda güncellemeye gitti. Bu yıla ilişkin küresel büyüme tahmini %3'e düşürüldü. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde masadaki en hassas dosyaların başında Ukrayna Savaşı geliyordu. ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski zirve sonrası görüştü. Trump iki tarafında savaşı sona erdirmek istediğini söyledi. Ukrayna'ya Patriot üretimi için lisans vereceklerini açıkladı. Spor. Dünya Kupası'na çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'na son iki çeyrek finalist de belli oldu. Arjantin-Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Messi bir de penaltı atışından yararlanamadığı maçta mücadeleyi bir gol ve bir asistle tamamladı. İsviçre ise normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta Kolombiya'yı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek son 8 takım arasında kaldı ve Arjantin'le eşleşti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Japonya etabına kazanarak başladı. Millilerimiz Polonya'yı 3-1 yendi ve VNL'deki 7. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz.

0: sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Saat 6.
7: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan, NATO Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi, daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Zirvenin NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Fidan, ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapması imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz, dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Yayınlanan sonuç bildirgesinde birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretinde engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara Zirvesi'nde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da muhteşem bir NATO zirvesini tamamladık, dedi. Rutte, müttefiklerin 5. maddeye bağlılıklarını vurguladı. NATO'nun 2027 zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini ancak tarihin belirlenmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 tedariki için olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek, dedi. Bu konuyla ilgili katil Netanyahu ve Mitsotakis'in açıklamalarına benim dünyamda yeri yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları büyük ölçüde kaldırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde geride kalan 53 yıl için bu bir zulümdür, dedi. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği liderleriyle görüşmelerin devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Kabulde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan NATO 3.0 vizyonunun Avrupa'nın savunmadaki ağırlığını artırmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde entelektüel ve askeri kapasiteyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır, dedi. Duran, Türk dış politikasının küresel sistemin etkili güçlerinden biri haline geldiğini kaydetti. Washington'da gerçekleşmesi bekleniyordu, Ankara'da yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara zirvesi marşında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Suriye'ye yaptırımları kaldırdıklarını söyleyen Trump, Suriye'nin istikrara kavuştuğunu belirtti. Şara da ülkesinin istikrara kavuşmasında Trump'ın kararının etkisine dikkat çekti. Bu süreçte Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseliyor. İran medyası çok sayıda kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere milyonlarca kişi katıldı. Hamenei'nin naaşı bugün İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz. Hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila

2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu. Kuzey Ege sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren kuzey 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz. Hava durumu parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan sabah saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü. Hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde

çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz,

0: suresini okuruz. Ve bu buradan hasıl olan sevabı oradaki mevtaya, annemize, babamıza, önce Peygamber Efendimiz'e o sevabı bağışlarız. Şey böyledir, uygulama böyledir. Bu Yasin suresinden bize bazı ayetler mutlaka söyleyeceksinizdir. Biraz Yasin suresini de tanımış olalım. Buyurunuz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Hocam bu ölümle ilgili düşüncem benim şöyleydi. Ben ölüm kavramını modası geçti, tarihte kaldı sanıyordum. Ölüm bizim eve gelmez. Benim babam son dönemlerde, tabii şimdi merhum, Allah tüm geçmişimize hepimizin rahmet eylesin. Amin. Biraz rahatsızlıklar yaşadı. Ben böyle tabiri ne kadar uygun bilmiyorum. Onlarca cenazelere gittik, evlere girdik, Yasin okuduk, çıktık. Sanki bir sanatçı gibi gir çık. Aynel yakın diye bir kavram var ya Tekasür Suresi'nde, bir olayı tecrübe etmek. Öyle bir tecrübemiz de yok. Bizim eve gelmez ölüm. Babam ölmez. Ne zaman ki babam vefat etti, artık bizden konuşmaz oldu, yıkadım, mezara koydum. Dedim ki ya bu ölüm varmış. Bu ölüm bizim eve de gelirmiş. Benim babam da ölürmüş.
0: Kaldı ki siz bir imamsınız.
1: Buna rağmen. Dedim ki benim şimdiye kadar olan ölüme inancım, ahirete inancım sahteymiş. Ben ölüme ve ahirete gerçek anlamda babamı toprağa koyduktan sonra inandım. Benim bu düşüncemi yazdım da ben bunları. Arkadaşlar hep bana atfen böyle sağda solda anlatırlar. Bu bir gerçek. Hocam bu İstanbul Radyosu'ndan emekli 70'li 80'li yıllarda Arkası Yarın programı vardı, onu yapan Korkmaz Çakar ağabey. Evet, meşhur evet. Rumeli Fener'deki Girit sülalesinden. Onunla ben sonradan tanıştım. Görüşürüz. Tanıştığımız ilk günlerde değil veya ilk aylarda bana bir gün telefon etti. Dedi ki gelinin annesi ya da babası vefat etmiş. Ya bir Yasin okur musun dedi telefonla. Ben de okurum dedim ama bir şartla. Deyince beni de çok iyi tanımadığı için ses tonu düştü. Sandı ki ben ona para isteyeceğim. Nedir dedi şartın? Dedim ki gelinle söyleyeceksin. Okur Yasin'in 6 sayfa telefonlara yüklenmiş anlamını okuyacak. Ben de orijinal metnini okuyacağım. Ne güzel dedi. Okur dedi, ben de okurum dedi. Ne güzel. Okudum, okudular. Bana sonradan çok teşekkür etti. İstiyorum ki yani Yasin suresinin içeriğinde ne var? Bir anlasınlar diye. Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Ölülerinize Yasin okuyun diye. Bir Karadeniz türküsü var. Sizler sanatçılarsınız. Size biraz teres atmış gibi oluyorum.
0: Estağfurullah hocam.
1: Derdinden, bir Trabzon türküsü. Derdinden eleyirim okuba Yasin'e diye. Yani aşık olmuş da Yasin her konuya dermanmış gibi, çareymiş gibi, onun sevgilisine ulaşması anlamında da onu ulaştıracak gibi bir araç olarak görüyor yani Yasin'i falan. Okuba Yasin'i diye. Yasin suresini biz ölülerimize okuyoruz. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in asıl amacı لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنِ Yasin'in 5. sayfasının sonundaki ayetinde olduğu gibi yaşayan insanlarla ilgilidir. Yani biz yaşarken buradan yaşayacağız ki cennetimizi öbür tarafa götürelim. Bu değişmez bir prensiptir. Bunu kabul edeceğiz. Ama ölülerimiz arkasında ne yapacağız? Peygamberimiz Yasin okuyun demiş. Bizim halkımızın çoğu da Yasin ezbere bilir. Biz de okuyoruz böyle. Kimse olmadığı yerde ben de okuyorum. Yani hiçbir iyi bir okuyucu olmadığı yerde ben de okurum Yasin. Mülk suresi. Okuyoruz da ne yapacağız? Cenazelerimizin arkasından haşa yani mazur görün tabirini. Trompet çalacak halimiz yok yani. Ne yapayım? Yasin okuyacağız. Yasin içeriğinde ne var? Bu kesik harfler var Kur'an-ı Kerim'de. Hamim, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Yasin gibi. Bunlara genelde müfessirler anlam yüklemiyor da. Allah alemu bi muradihi. Allah neyi kastediyorsa daha iyi bilir diye yorum yaparlar ama Yasin suresine ey insan anlamı da yüklenmiş.
0: Evet.
1: Ey doğru. İnsan. Biz bakıyoruz Yasin suresinde böyle genel olarak inanmayan yani bu varlığın felsefenin de doğuş sebebi olan varlık ve bilgi problemi konusunda bir yaratıcının olduğunu bulmakta zorluk çekenlere Cenab-ı Hak örnekler verir mesela. İşte ve ayetullahumul ardul meyte ayeti geldi aklıma 3. sayfada. Mesela kışın ormana giriyorsunuz, yapraklar dökülünce orman bomboş. Ben dün spor yaptım mesela sabahleyin. Ama yazın girdiğinizde yapraklar açınca her taraf böyle doluyor yani giremiyorsunuz. görmüyor musunuz diyor, yeşil toprağı canlandıran Allah'ı.

0: diyor Bahar'da. Yani sizi de böyle dirilteceğim.
1: Evet.
0: İşte Yasin'de özet geçersek, işte gemilerin denizde yüzdürüldüğünden, fizikçilerin suyun kaldırma gücü dediği, işte ayın ve güneşin yörüngesinden falan böyle bahsederek böyle bilimsel örnekler verir aslında. Allah'ın varlığını kabulde zorlanan beyinlere. Hatta velarabelena meselen ve nesiye halika kale men yuhlizame ve hiyeramim. Yani bu işte inanmayan insan Allah şöyle kafada tutarmış. Bu çürümüş kemikleri kim yaratacak ben? Allah da ona örnek veriyor. Kul yuhyiha ellezî enşaha ve lem yemut. İlk yaratan Allah yeniden niye yaratmasın ki?
1: Yasin suresinde değil mi
0: hocam? Evet, Yasin suresinde.
1: İşte bakın yani.
0: Zor mu yani? Böyle bir geçişler evet. yapıyor önce. Evet. Ölümle ilgili konulara da geleceğim. Mesela Yasin suresi şöyle de biter. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekule lehu kün feyekün. Allah bir şeye ol dedi mi o iş hemen oluverir. Evet. Ama ol ve oluvermesi nasıl olacak hemen? Hemen olmaz. Allah'ın bir şey ol deyip de o işin oluvermesi bilimin anlatımıyla doğru orantılıdır.
1: Bir sünnete bağlı değil mi hocam?
0: Tabii bir yasaya bağlı.
1: Bağlı.
0: Yasaya
1: ama,
0: bağlı.
1: Ama bu oldurabileceği yani ol deyince Allah Teala olduruveriyor onu. Bu kadar. Bunu bilelim biz. Aynen. Yeterli.
0: Tamam, ama bilimin açıkladığı süreyle işte domates 2 ayda, palamut balığı geçip bu sene yok ama 2 ayda büyür. Bir çocuk 9 ayda anne karnında yetişir gibi. Yani o süreyle doğru orantılıdır. Burada bu izahı da yapmak gerekir.
1: Hocam bir müzik arası verelim.
0: Buyurun.
1: Devam edelim inşallah. Hüseyin Sebilci'nin ilahisini Ahmet Özhan seslendiriyor. Vasıl olmaz kimse hakka cümleden, dur olmadan. Buyurunuz.

0: Ahmet Hocam, Yasin suresini konuşuyorduk. Tekrar size bırakayım ben sözü, buyurunuz.
1: Yasin okumak için davet edildiğimiz yerlere ben gidiyorum. Gittiğimizde Yasin'i okuyorum. Bazen sayfanın sonunda bir ayet, her sayfanın sonunda. Bazen de oradaki duruma göre Yasin bittikten sonra seçtiğimiz 2-3 ayet üzerinde böyle eksikleriyle beraber izah tarzında sohbet ediyorum. Şimdi ölümle ilgili ayetler de yok mu? Bunlar aynı zamanda bize mahşerde Cenab-ı Hakk'ın bizi yargılarken tanıklarıdır da diyebiliriz. Mesela ilk sayfanın sonunda şöyle bir ifade var. وَنَكْتِبُ مَا قَدَّمُوا وَاَثَارَهُمْ Biz sizin yaptıklarınızı kayda alıyoruz. Yani yazdırıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de var ya, كِرَامَنْ كَاتِب۪ينَ يَعْلَمُنَ مَا تَفْعَلُونَ Hani noterlere gidiyoruz, hala daha katip diye, yazıcı diye levhalar var ya. Biz yazıcı melekler...
0: İnfitar suresinde değil mi hocam?
1: Evet, yazıcı, teşekkür ediyorum. Yazıcı melekler yaptığınızı kayda alıyorlar, biliyorlar yani. Bunlar bir...
0: O yazıcı melekler tarafı, hocam, kiramen katibi, yani kelim yazıcılar, çok kelim, saygın, değerli yazıcılar.
1: Allah'ın özel seçtiği, özel seçtiği. Tabii. Müthiş, evet. Çok güzel açıkladınız.
0: Estağfurullah hocam.
1: Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da şudur. اَلْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Allah bizim mahşer gününde ağızlarımızı mühürler ve tükellimuna edeyim. Ellerimiz kelam eder. Bakın yani Türkçemize geçmiş. Ellerimiz konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Ayaklarımız da şahitlik edermiş. Neye? بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yaptıklarımıza. Demek ki organlarımız da tanık.
0: Tabii.
1: Ve bir de يَوْمَيْذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا diye Zilzal suresinde bir ayet var. Yer. Bakın burada bugün güzel bir yani sohbet edelim diye beni davet ettiniz, geldik. Yani bu cansız gibi gördüğümüz varlıklar Cenab-ı Hak, Allah'ın sanki gizli kameralar. Bunlar kayda alınıyorlar. Kayda alınıyor. Bunlar aynı zamanda tanıklar demek.
0: Evet, evet.
1: Bunlar niye anlatılıyor bize Yasin suresinde ve Kur'an-ı Kerim'de? Yani buna göre böyle tanıklar var, güzel işler yapalım. Yasin bunu da hatırlatıyor bize. Mesela biraz önce siz aradaki sohbette bahsetmiştiniz. Çok güzel hatırlattınız. Şöyle de denecekmiş. Biz dünya hayatının bitimiyle kıyamet, o kesişme noktasını, ondan sonra da ahiret diyoruz. Gerçi ölüm bir yok oluş değil, ebedi bir hayatın başlangıcı.
0: Bir geçiş.
1: Ve lufka fi suri, sura üfürülünce, hani dünya bitti, hadi Allah'ın huzuruna kalkın, mahşer gününe bize deneceği zaman bir şaşkınlık olur. Şöyle dermişiz. Kalu ya veylena men be'afena min merkadina. Kim kaldırdı bizi ya? Rahatımız da çok iyiydi.
0: Yasin suresinin
1: 4. sayfasında.
0: Bakın ayetler, ne kadar isabetli bir ölüyü okunması.
1: Değil mi?
0: Böyle.
1: Gerçi ayet sayfa da şöyle bitiyor. Yaptıklarınızı karşılığını alacaksınız. Kimseye de zulmedilmeyecek o gün. Haksızlık edilmeyecek, adil davranılacak diye. Yani demek ki ölümden de bahsediyor. Peki.
0: Hocam bir de şu var, özür dilerim sözünü kestim.
1: Estağfurullah, buyurun, ne demek?
0: Bir de hani Yasin suresini anlayarak, bu ayetleri anlayarak okuduğunuzda ölülere... Hı-hı. Bu ölümle ilgili ayetler, ölümün artık son merhalesi, defnedilmişsiniz. Ve beni buradan kim diriltti, kim yattığım yerden çıkardı denilecek. Tam da orada size bu ayeti hatırlatıyor Allah-u Teala. Gerçekten çok
1: müthiş,
0: önemli.
1: Müthiş,
0: yani,
1: müthiş.
0: Yani düşünsenize orada müthiş kurduğunuz, eğer aklınız varsa, hani böyle Yasin-i Şerif'i dikkatlice okumuyorsanız, yani okuyorsanız bunu kavrarsınız. Kabirdesiniz ve... Ayet şöyle, o dirilişi anlatıyor Allah-u Teala, beni kim yattığım yerden kaldırdı? O yatılan yerde bunu bir kere daha görüyorsunuz, duyuyorsunuz.
1: Ya,
0: müthiş bir şey bence.
1: Müthiş yani. O yani demek ki Yasin suresinde peki okuyoruz ölülerimize. Tabii ki biz hayatımızdayken Kur'an'ın bizden istediklerini yerine getirip uygulayacağız. Hayatımız güzelleşsin ki ahiretimiz de güzel olsun diye, bu ayrı. Ama Yasin... Ölüler için yapılacak en önemli ibadet, tabii toplumdaki fakir fukaraya yardım etmektir. Bu da şüphesiz. Çünkü hadis-i şerif var ya, kişinin amel defteri öldüğünde kapanır ama üç kişinin kapanmıyor amel defteri. Sadaka-i cari, okul yol çeşme gibi toplumun yararlanacağı eserler bırakanlar, bilgisini kendiyle beraber mezara götürmeyip de asistanlığıyla ya da öğrenci yetiştirerek ya da eser yazarak toplum yararlansın diye geri bırakanlar, bir de hayırlı evlen.

0: yetiştirenler, toplumun Allah razı olsun neden, annesinden babasından diyeceği hayırlı evlat bırakanlar. Bu önemli. Onun için iyi şeyler bırakmak lazım. Yahya Kemal'in mavi gök kubbe altında hoş bir sada bırakmak diye ifade ediyor ya bunu. Peki Yasin'den nasıl gidiyor bizim ölümümüze sevap? Ben şöyle anlıyorum. Eksikleriyle beraber bu tespitte benim kendi düşüncem. Bu sebep oldu. Biz bir araya geldik. Toplanmamızı sebep oldu. Kur'an-ı Kerim hem bizi rahatlatıyor. Yani böyle bir, hiç anlamasak da mucizevi bir yönü var. Yani böyle güzel bir kariye okuduğu zaman, merhum İsmail Biçer okuduğu zaman onu kim dinlemezdi yani?
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Mesela Kur'an-ı Kerim okuduk, daha iyi anladık, hayatımızı güzelleştireceğiz. Buna sebep oldu diye bizim mutlu olduk, mutlu yakalanmamıza katkısı oldu diye Cenab-ı Hak da ona mutlaka ecir gönderecektir, yazacaktır. Bu düşünceyle okuyor. Peygamberimiz onun için olması herhalde demiş olması lazım. Ölünüze Yasin okuyun
1: diye. Evet, evet. Bir de az önce konuştuk. Surenin içinde ölüm geçiyor.
0: Değil mi?
1: Yeniden dirilişi Allah-u Teala orada hatırlatıyor. Dolayısıyla tam da yeri yani bir değil kabrin
0: mi?
1: Başında
0: değil mi?
1: Bir ölüye okunacak Hı-hı. tam yeri.
0: Hı-hı.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Tabii Yasin suresiyle alakalı konuşacağımız çok şey var ama süremizin sonuna geldik maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala bizleri Kur'an-ı Kerim'e bağlı, onun rehberliğinde yaşayan kulları eylesin inşallah.
0: Ben de güzel duanıza amin diyorum. Ben de size teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: sevgili
1: ederim.
0: Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum.
1: Mehmet Bekaroğlu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış, bu anlama gelen. Zehab sözcüğü.
1: Biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
1: kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez
1: daha? Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Günaydın Türkiye.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne daha birlikte merhaba diyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki dinleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sabahın bu güzel saatlerinde türkülerin, ezgilerin ve sıcak sohbetlerin eşliğinde sizlerle olacağız. Gününüzün huzurlu,

bereketli ve güzel geçmesini diliyoruz. TRT Erzurum Radyosu mikrofonlarından seslenen Günaydın Türkiye başlıyor. Hepinize güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Günaydın Türkiye programını sizler için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yapımda Taceddin Dolu ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Erzurum yöresine ait sevilen bir türküyle programımıza başlayalım. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır.

Sevgili dinleyiciler, bugün Günaydın Türkiye programında hangi konu ve konuklara yer vereceğimizi paylaşalım sizlerle. İlk olarak tarım diyeceğiz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve eski dekanı Profesör Doktor Sayın Abdülvahap Yağanoğlu'yla geleceğimiz tarımın geleceğine bağlı teması üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Ebru Bozkurt'la iş güvenliğinin önemi ve çalışan hakları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu güzel sohbetlere şarkılar ve türküler eşlik edecek. Şimdi onlardan birini Zeynep Bastık seslendiriyor. Zor.

0: Değerli dinleyenler, konuğumuz Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor Sayın Abdulvahap Yağanoğlu bizlerle birlikte. Geleceğimiz tarımın geleceğine bağlı teması üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sayın Yağanoğlu, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sayın Yağanoğlu, geleceğimiz tarımın geleceğine bağlı başlığı aslında her şeyi çok net özetliyor. Sizce bugün insanlık olarak tarımın hayati önemini ne kadar kavrayabildik?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şöyle diye başlayayım ben. Gıda yoksa hayat yok. Aslında esas özet budur. Tarım bizim her şeyimiz. Tarım yoksa hayat yok diyoruz. Yani hayati bir konudur. Sadece hayati değil, aynı zamanda stratejik bir konudur. İnsanlar bunu başlangıçta bütün ülkeler, Türkiye'de dahil olmak üzere, ihmal ederek geldiler tarımı. İkinci planda gördüler. Sanayi ve hizmetler sektörünü öne aldılar. Oysa bir pandemi geldi, raflar boşaldı. İnsanlar tarımın ne demek olduğunu anladılar. Gıdanın ne demek olduğunu anladılar. Nitekim biz kendimiz, siz de ben de, bir sıhhat nefesin ne kadar değerli olduğunu, bir ekmeğe ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu, bir ağaç gölgesinde yatmanın ne kadar bir nimet olduğunu hep gördük, yaşadık. Peşine bir Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Bu da gıda krizini meydana getirdi. Sadece pandeminin verdiği sorunun üzerine başka bir sorun daha geldi. Ve böylece ülkeler gıda milliyetçiliğine gittiler. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı dahil olmak üzere dünyada 50 ülke sınırlarını kapattı. Gıda ihracatını yasakladı. Bizim de ithal ettiğimiz ürünler vardı. Mesela Ukrayna'dan buğday ve ayçiçeği yağı ve bazı baklagilleri ithal ediyorduk. Biz de zorlanmaya başladık. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kalan dünya çareler üretmeye başladı. Ve herkes kendi gıdasına sahip çıkmayı, üretimi çok boyutlu yürütmeyi, üretimi artırmayı, insanlarını aç bırakmamayı denemeye başladı. Daha doğrusu denemeyi anladı. Yani bunu yapmak zorundayız diye bu işte yoğunlaştı. Ve Türkiye'nin jeopolitik konumu bir açılış yaptırdı. O da şuydu: Boğazlar Sözleşmesi, Montrö Antlaşması nedeniyle boğazlardan gıda yüklü ticari gemilerin geçişine izin verildi. Yoksa Afrika ülkeleri çok perişan bir şekilde duruyorlardı. Ve bu yol, bu gıdanın dünyaya sevkini sağlamış oldu.

0: İmamoğlu, iklim değişikliği ve kuraklık tarımsal üretimi doğrudan tehdit ediyor günümüzde. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için ne gibi acil önlemler alınmalı
1: Evet.
0: efendim?
1: Yani şöyle, çok güzel tabii sorunuz. Tabii bütün bunlar var. Bütün ülkeler, Türkiye'de dahil olmak üzere, gıdayı üretiyoruz da. Biz 86 milyon insanı besliyoruz yani, onu söyleyeyim. İthalat da olmakla beraber bu işi yapıyoruz. Mültecileri besliyoruz. Afrika ülkelerine yardım ediyoruz. Bu bizim üretkenliğimizi gösteriyor. Üretim potansiyelimizi gösteriyor. Ama demin de işaret ettiğiniz gibi bu üretim var ama, bu güzel minbit topraklar var ama Türkiye'nin 30 tane havzası, 945 tane alt havzası var. Böylesine bir zengin ülkeyiz biz, ülke olarak yani, onu söyleyebilirim. Ama üretim potansiyelimizin tam seviyesine çıkmış değiliz. Çıkartmak zorundayız. Bunu engelleyen hususlardan birisi kuraklık, iklim değişikliği, yağışların dengesizliği. Yani bir bakıyorsunuz ki bir ayda, bir günde, 3 ayda yağacak yağış düşüyor. Bu sellere, toprak erozyonuna neden oluyor. Bazen bakıyoruz ki çok kurak geçiyor. Bu sefer su azlığı başlıyor ve kuraklık baş gösteriyor. Bütün bunları düşündüğünüz zaman iklim değişikliğinin tarımı etkilememesi mümkün değil. Ama buna göre de tabii ki çareler vardır, önlemler vardır. Bu çarelerin bir kısmı teknolojidir. Teknolojik olarak bunu yapmamız lazım. Bir kısmı da tecrübeyle ve genç neslin tarıma aktarılmasıyla sağlanabilir.
0: Evet, tam bu noktada Sayın Yağanoğlu, tarımda geleneksel yöntemlerden akıllı teknolojik tarıma, tarım 4.0 sıkça konuşuyoruz, duyuyoruz artık. Geçiş sürecindeyiz malum. Teknolojinin ve yapay zekanın tarıma entegrasyonu gıda geleceğimizi nasıl
1: Şimdi
0: şekillendirecek?
1: şöyle İbrahim Bey, dünya teknolojiyi her gün değiştiriyor. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Eğer biz tarımda bilimi ve teknolojiyi kullanamazsak üretimimizin gerçekçi bir şekilde yapılması mümkün olmayacaktır. Burada iki tane paradoks var. Birincisi, bunu kim yapacak? Bunu genç neslin tarım aktarılmasıyla yaptıracağız. İkincisi de bu bilgiyi dağarcığımızda var. Üniversitelerimizde teknolojinin bütün nimetlerini bilim açısından kullanabilecek elemanlar da yetiştiriliyor. Fakat bu elemanların tarımda bu işi entegre edebilmesi için bir mekanizma gerekir. Bu mekanizmayı kim kuracak? Bu mekanizmayı eğitimde iyi yetişmiş ziraat mühendisleri kuracak. Yani ziraat mühendisleri çizmeli ziraat mühendisi olmak zorunda. Artık kravatlı değil. Çiftçinin yanında olacak ve bütün dünya, artık bu dünyada tarımı ileri ülkeler bu teknolojiyi kullanıyorlar. Yapay zekayı kullanıyorlar. Dijital tarımı kullanıyorlar. Dronları kullanıyorlar. Mesela robotlar hayvanların memelerini temizliyorlar. Hayvanları sağma hazır hale getiriyorlar. Daha sonra bir dakika sonra memelerindeki sütü almaya başlıyorlar. Böyle teknoloji, artık insan eli de yok. Ve biz uzaktan bütün çiftliği yönetebiliriz. Bu teknoloji elimizde. Bunu yapmak zorundayız.
0: Bunlar teknolojinin iyi yönleri. Bir de Sayın Yağanoğlu, kimyasal gübre ve ilaç kullanımının hem toprağı hem de insan sağlığına vermiş olduğu zararlar var. Sürdürülebilirlik çok önemli burada. Organik tarım gelecekte dünya nüfusunu tek başına doyurabilir mi?
1: Ben yani şöyle diyorum, organik tarımın tabii üretimi konvansiyonel tarıma göre, geleneksel tarıma göre azdır. Yani tekrardan alınacak ürün miktarı azdır organikten başlarsak. Ancak tabii ki temiz ürün, yani sağlıklı ürün. Bunu yapmak lazım. Bizim ülkemizin birçok yeri, hatta bölgemizin tamamı, yani Doğu Anadolu bölgesinin, Erzurum'un birçok ilçesi hiçbir şekilde teknolojinin, yani gübrenin, böceğin, şunun bunun girmediği yerler. Burada tabii ki organik tarım yapmalıyız. Yani sürdürülebilir tarıma burada muhakkak hız vermeliyiz. Bu üretimi yapmalı. Zaten yapılıyor da, yani yapılmıyor değil, yapılıyor da. Mesela şunlar yapmak, şunu yapmak lazım. Her bölgenin özelliğine göre bir ekolojik köy veya akıllı köy oluşturmalıyız. Bu akıllı köyde dediğiniz sürdürülebilir tarımın nasıl yapıldığını öğretmeliyiz. Üreticiler, yani çiftçiler, ki bunların ben gençleştirilmesini istiyorum. Çünkü yaş ortalaması 59'un üzerinde. Yani bunu uygulayamayız, onu demek istiyorum. Sürdürülebilir tarıma yatmaları, onu kabullenmeleri ve o yönde üretim yapmaları lazım. Bu tabii ne yapıyor? Gübreyi kısıtlıyor. Gübreyi kullanamıyoruz. Biz toprağı yormuşuz yıllarca. bu toprağı kazanmalıyız. Onu yeniden bir takım işlemlerle düzeltmemiz mümkün.
0: Sınırsız bir kaynak olarak görmemeliyiz toprağı.
1: Yani görmemeliyiz. Bu yani çok 10 milyon yılda oluşan bir şey. Bir santimetresi. Buna hor bakmamalıyız. Bunun bir santimetre karesini de boş bırakmamalıyız.
0: Sayın Yağanoğlu, Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesi coğrafi yapısı gereği tarım ve hayvancılıkta çok özel bir yere sahip. Peki bölge olarak bu potansiyeli tam manasıyla kullanabiliyor muyuz?
1: Hayır, tam manasıyla kullandığımız söylenemez. Yani ben daha kısa örnekten başlayayım. Erzurum'u örnek veriyorum. Erzurum güney ilçeleri, örneğin Tekman, Karaçoban, Karayazı, buralar küçükbaş hayvancılık için dünyada arasan bulamadığın yerler. Yaylalarıyla, meralarıyla bu iş için uygun. Ama baktığınız zaman orada 400-500 bin koyun var. Halbuki orada bunun sınırını 1 milyonun üzerine çıkarabiliriz. Yani bir küçükbaş hayvancılık merkezi olabilir burası. Bunu yapmalıyız. Tabii hayvancılık yönünde bizim Türkiye genelinde 50 milyon civarında küçükbaş, 17-18 milyon civarında büyükbaş var. Bu her yılda aşağı yukarı sayı azalmıyor, devam ediyor ama Türkiye büyüyor. Bu artık bu üretim yetmiyor yani bir ölçüde. Bunu daha iyi bu yaylaları, meraları büyük bir avantaja sahip. Bunları biz hayvancılığa yönlendirirsek daha iyi olacaktır. Yani şöyle olmalıdır, planlı bir üretim yapılmalıdır.
0: Tam onu soracaktım Sayın Yağanoğlu. Tarımda planlı üretim ve doğru ürün deseni seçimi çok önemli.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Planlı üretim şöyle olacaktır. Nerede, ne zaman, kim, nasıl üretecek ve nasıl pazarlayacak? Bunu biz eğer üreticiye gösteremezsek, yani üretici kendi kafasına göre değil, bir plan dahilinde yapmalıdır. Çünkü toprağı, aynı toprağı her yıl aynı şeyi ekiyor. Bu çok hatalı bir durum.
0: Sayın Yağanoğlu,
1: münabe gerekir.
0: Evet, tohumu da konuşmak gerekiyor efendim.
1: Tabii.
0: Tohum, gen bankaları ve yerli evet. Ata tohum konusunda neler söylersiniz?
1: Yani şöyle, tohum Anadolu'nun 12 bin yıllık bir şeyi var, geçmişi var. Biliyorsunuz Göbekli Tepe'den, Çatal Höyük'ten başlayan buğdayın ve arpanın evcilleştirildiği, baklagil tohumlarının yapıldığı ve daha sonra da batıya, Amerika'ya, şuraya buraya aktarıldığı bir coğrafyadayız biz. Bizim yerli tohumlarımız çok çok önemli. Ata tohumlarımız çok çok önemli. Bunu korumalıyız. Onun için de 1964 yıllarında bir tohum gen bankası kurulmuştur yerli tohumlar için. Ve 2010 yılında Ankara'da kurulan tohum koruma merkezi vardır. Bu merkezde 120 bin tohum vardır. 4500 bitkiye has tohumlardır. Türkiye tohumculuk kanunu da çıkardı. O kanunla bunu geliştiriyoruz. Bu yerli tohumları, ata tohumlarını biz kaybetmemiz gerekir. Başkasına da tabi olmamamız lazım. Tohum bir yazılımdır yani. Yazılımın lisansı sizde olmalıdır. Evet. Eğer lisansını başkasına verirseniz her yıl para ödersiniz.
0: Sayın Yağanoğlu, sohbetimizin sonuna geldik efendim. Buradan çiftçilerimize, özellikle genç ziraat mühendislerimize mesajlarınızı alarak sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
1: Şimdi şöyle diyebilirim. Bir defa gençlerin, hem ziraat mühendislerinin hem ziraat teknisyenlerinin Tarım Bakanlığı'nın duyuruları var. Çok önemli projelere destek veriliyorlar. Karşılıksız destek var, oranlarına göre destek var. %50-70 gibi. Buralara başvursunlar. Mesela bir proje var. 81 ilde 40 adet çiftlik kurulmak istiyor. Teknolojik çiftlik kurulmak istiyor. Bunu kimle kuracak? Bu gençlerle kuracak. Artık şu anda tarım yapan ve yaşı ilerleyen kişilerle bu iş olmuyor. Bu gençlerimizin o tür projelere akması gerekir. Devletin de onlara teşvik vermesi ve kırsaldaki altyapıyı düzeltmesi lazım ki orada onlar kalabilsinler. Tabii bu sene yağışlar iyi oldu. Üreticilerimizin yüzü gülecek inşallah. Onlara bol mahsul, bol ürün diliyorum. Tarımı bırakmasınlar, tarımı sevsinler, çocuklarına sevdirsinler, eşlerine sevdirsinler. Hem genç kadınların hem genç erkeklerin tarımda mutlaka kalmalarını temin etmeliyiz. Devletin de buna bir güvenlik şemsiyesi yapması lazım, sosyal bir şemsiye koyması lazım. Bu şekilde biz eğer devam edersek Türkiye'nin geleceği sadece kendine yeterlilik değil, Orta Doğu'ya da besleyecek güçte bir potansiyelimiz var.
0: Sayın Yağanoğlu, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor Sayın Abdülvahap Yağanoğlu bizlerle birlikte oldu. Geleceğimiz tarımın geleceğine bağlı teması üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Programımız müzikle devam ediyor. Kıraç sizler için seslendiriyor. Eleşkirt Türküsü.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada güftesi Ayten Uğur Alp'e ve bestesi Uğur Şenozan'a ait Muhayyer Kürdi bir eser var. Turgay Kızıldoğ'un sesinden dinliyoruz. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor.

0: iş güvenliğinin önemini ve çalışan hakları üzerine Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Ebru Bozkurt bizlerle birlikte. Sayın Bozkurt merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sayın Bozkurt, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kavramı genellikle sadece inşaat sektörüyle özdeşleştiriliyor. Bu kavram tam olarak neleri kapsıyor ve hangi sektörler için kritik önemde?
1: Evet, dediğiniz gibi biz özellikle toplum olarak hep böyle göz önünde olan bir sektör olduğu için ve yoğun bir sektör olduğu için, Türkiye'de çalışma ortamının en yoğun olduğu alanlardan biri olduğu için inşaatları düşünüyoruz. Fakat iş sağlığı güvenliği dediğimiz zaman bütün iş yerlerini kapsayan bir tanımdan bahsediyoruz. Çünkü 6331 sayılı kanun, iş sağlığı güvenliği kanununa göre iş yeri tanımı oldukça geniş bir kavramdır. Yani bugün şu an içerisinde bulunduğumuz, bu programı yaptığımız stüdyo da bir iş yeri, bu bina da bir iş yeri, inşaat da bir iş yeri, maden de bir iş yeri. Yani o yüzden çok geniş bir alana sahip bir konudan bahsediyoruz. Çalışan kavramının olduğu her yer bizim için iş yeri olarak geçiyor. Ve biz bu kanun gereği iş yerlerini az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda ayırıyoruz, 3 sınıf ayırıyoruz. İnşaat ve maden gibi sektörler daha çok çok tehlikeli sınıflarda olduğu için ve iş kazaları da yoğun yaşandığı için hep göz önünde bulunuyor. Oysa ki diğer tehlikeli sınıfta ve az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde de yine iş sağlığı güvenliği kavramı geçerlidir. Yani çalışanların sağlık ve güvenlikleri her yerde sağlanmalı. Ofiste çalışıyorsunuz, o zaman ofiste de oturma şeklimiz, ergonomi dediğimiz kurallar geçerli. Kapalı ortam çalışmaları var burada, bilgisayar başında çalışan insanlar var, ekranlı araç çalışmaları var. Yani aslında sadece inşaat değil, iş sağlığı güvenliği çok geniş bir alana hitap ediyor.
0: Sayın Bozkurt, Türkiye'deki iş güvenliği kültürünü Avrupa veya dünya standartlarıyla kıyasladığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz?
1: Şimdi tabii ki her ülkenin kendi dinamiği farklıdır. Yani genel geçer kurallar var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm ülkelere rehberlik yaptığı yönetmelikler, yönergeler var. Ama bunun yanında da her ülkenin kendi dinamikleri olduğu için kendi kanunlarını ve yönetmeliklerini çıkarması gerekiyor. Baktığımızda bizdeki en büyük sıkıntının şu olduğunu görüyoruz. Aslında iş sağlığı güvenliği bir kültür. Yani bu bize küçük yaştan verilmesi gereken bir eğitim aslında. Çünkü ta küçük yaştan, ilkokul sıralarından başladığımız andan itibaren bizler büyüyüp muhakkak ya çalışan ya da işveren olacağız. Bu durumda hepimiz bu konunun içerisinde olduğumuza göre bunu çocukluktan kazanmamız gerekiyor. Tıpkı trafik kuralları,

0: ya da çevre kuralları gibi. İş sağlığı güvenliğini de böyle düşünmemiz gerekiyor. Biz bu konuda birazcık daha özellikle Avrupa'daki ülkelere kıyasla daha sıkıntılı süreçlerdeyiz. O yüzden çok iyi kanun ve yönetmeliklerimiz var. Fakat uygulamada bir takım sıkıntılar yaşadığımız için hala iş kazası istatistiklerinde baktığımızda Türkiye maalesef ki ön sıralarda yer alıyor. Bunu yerleştirmemiz aslında çok önemli. Bunu yerleştiremediğimiz için biz biraz bu konuda diğer ülkelerin gerisinde kalıyoruz.
1: İş kazası tanımı tam olarak nedir? Sadece ofis veya fabrika içinde olanlar mı bu kapsama girer, yoksa servis yolu gibi alanlar da dahil midir?
0: Evet, iş kazası kavramı aslında geniş bir kavram. Yani az önce söylediğiniz gibi sadece iş yerinin sınırları içerisinde olmasına gerek yok. Kavrama baktığımız zaman karşımıza şu çıkıyor. Evet, temel kriterlerden biri budur. İş yeri ya da iş yeri sınırlarında meydana gelen kazaların tamamı iş kazasıdır. Fakat işveren çalışanını şayet bir başka yere, iş yeri sınırları dışında başka bir alana görevlendirmişse işini yaptığı sürece başına gelen kazalar da iş kazasıdır. İşte örneğin siz burada TRT binası içerisinde çalışıyorsunuz. Burada başınıza gelen her şey iş kazası. Ama stüdyo dışı bir etkinliğe gittiğinizde de başınıza gelen bir kaza yine iş kazası olarak nitelendiriliyor. Çünkü işvereniniz sizi yine iş yapmakla yükümlü olarak bir başka yere göndermiş. Ama kendi keyfiyetinize çalıştığınız bir anda işte diyelim ki görevlendirildiniz, buradan başka bir şehre gittiniz. Orada görevinizi yaparken yaşadığınız şey iş kazasıdır. Ama görevinizi yapmaksızın işte akşam arkadaşlarınızla eğlenmeye gittiğinizde başınıza gelen şey iş kazası değildir aslında. Ya da servisle iş yerinize gidip gelişte başınıza gelen kazalar iş kazasıdır. Ama kendi aracınızla gidip geliyorsanız, işveren tarafından sağlanmayan bir araçla gidip geliyorsanız bu iş kazası değildir. Yani çok küçük noktalarda iş kazası olmayan kısımlar var. Bu da tamamen bizim bireysel sosyal hayatımızın içindeki alanları kapsıyor aslında.
1: Sayın Bozkurt, iş kazalarının önlenmesinde kişisel koruyucu donanım, kullanım işi yüzde kaçtır, bu işin neresindedir ve psikolojik ve sistemsel önlemler nerede başlıyor?
0: Aslında iş sağlığı güvenliğinde proaktif yaklaşımda korunma önlemlerinin ilkini toplu korunma önlemleri alır. Yani biz çalışandan ziyade önce kaynakta ve ortamda çözüm ararız. Kaynakta ve ortamda eğer çözüm bulunamazsa ya da yetersiz olursa o zaman en sonki çözüm kişisel koruyucu donanımdır. Yani bizim toplumun da yanlış anladığı şeylerden biri bu. Hani biz sıklıkla işte yine demin konuştuğumuz gibi inşaatlarda çalışanların üzerinde baretleri, yelekleri görünce korunma olarak onları görüyoruz ilk başta. Aslında o sonuncu önlem. Normalde orada yapılan ilk inşaatlara çekilen güvenlik ağları ilk önlemdir. Yani çalışanların bireysel değil tamamının korunmasına yönelik çalışmamız gerekiyor. O yüzden kişisel koruyucu donanım aslında burada çok büyük bir oranı kapsamıyor. Çünkü bu bizim kullandığımız en sonuncu önlem.
1: Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de hakları. Bir çalışan iş yerinde can güvenliğinin risk altında olduğunu hissettiğinde çalışmaktan kaçınma hakkını nasıl kullanabilir?
0: 6131 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tamamen çalışan lehine çıkarılmış bir kanun ve beraberindeki yönetmelikler, yani tamamen çalışanları korumaya yönelik ve bu kanunda çalışmaktan kaçınma hakkı dediğimiz bir hak var dediğiniz gibi. Yani çalışma ortamında şayet çalışan çok büyük bir tehlikeyi fark etti ve bunu birim amirlerine söylemesine rağmen herhangi bir önlem alınmadıysa o zaman çalışan direkt çalışmayı bırakabilir. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir ve bu konuda da işveren herhangi bir yaptırımda bulunamaz. Yani sözleşmenin feshi gibi bir yaptırımda bulunamaz. Çünkü bu çalışana verilmiş bizzat bir haktır. Ama dediğimiz gibi bu çok basit durumlarda değil yani. Düşünün ki işte bir madende çalışıyorsunuz, maden göçmek üzere, bunun farkındasınız. Bunu sürekli birim amirlerinize, işvereninize, vekillerine ifade ediyorsunuz ama kimse çözüm üretmiyor. Bu durumda oradaki çalışanlar işi bırakabilirler, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilirler.
1: Sayın Bozkurt, meslek hastalığı kavramı çoğu zaman ihmal ediliyor. Süreç içinde gelişen bu sağlık sorunları konusunda çalışanlar ne kadar bilinçli?
0: Evet, maalesef ki bu konu biraz daha ikinci planda kalıyor. Çünkü iş kazaları anlık geliştiği için herkes fark edebiliyor ama meslek hastalıkları oldukça uzun soluklu süreçler. Yani meslek hastalığı dediğimiz hastalığın ortaya çıkması için bazen yıllar geçebiliyor. Ve bu noktada kişinin çalıştığı iş yerleri devreye giriyor. Yani bir kişi çalışma hayatında birden fazla iş yerinde çalışmış olabilir. Ve bu birden fazla iş yerinden hangisinin

kökten gelen bir hastalıktır. Bunun bilinmesi çok zor. Bunun için de aslında bizim her zaman öğrencilerimize de anlattığımız şey, çalışanların işe giriş muayenelerinin, yani halk arasında sağlık raporu diye bilinen belgelerin iyi alınması.

0: faktörün bizzat kendisi iş olduğu için adı meslek hastalığı oluyor. Bilinmesinin önemi de tabii ki doğal olarak çalışanların haklarının bu konudaki hak kaybına uğramamaları konusu oluyor. Eğer bir hastalığa meslek hastalığı denmezse çalışan tabii ki burada hak kaybına uğramış olur.
1: Teknoloji ve yapay zeka iş güvenliğini nasıl etkiliyor?
0: Birçok kurumda bunu görebiliyoruz. Özellikle kurumsal büyük firmalar teknolojiyi, yapay zekayı, dijitalleşmeyi, iş sağlığı güvenliğinde çok güzel kullanıyorlar. Özellikle çalışma ortamında mesela VR gözlüklerle çalışma ortamında meydana gelebilecek tehlikelerin, risklerin eğitimlerini çalışanlarına bizzat sanki de yaşanıyormuş gibi sanal ortamda gösteriyor. Bu da tabii ki uygulamaya yönelik verilen bir eğitim daha kalıcı oluyor. Ya da çalışma ortamında bazı büyük firmalarda işte yine dijitalleşmenin getirisiyle birlikte sistemler kurulmuş. Ortamdaki çalışanların vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor ve bu kontrole binaen işte vücut sıcaklığının değişmesi, kan basıncının değişmesi bu çalışanın molaya çıkarılması gerektiğinin göstergesi olarak gözlemleniyor ve böylelikle kaza oranı, özellikle de iş kazası oranları daha da düşürülmüş oluyor.
1: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde iş güvenliği önlemleri maliyetli bir yük olarak görülüyor. Bu algı nasıl kırılabilir, değiştirilebilir?
0: Biz bu algıyı kırmak için şöyle, ders anlatırken de öğrencilerimize şunu söylüyoruz. İşverenle karşı karşıya geldiğinizde tabii ki işveren sürekli bunu maliyet görecektir. İş sağlığı güvenliğinde işte her zaman önlem için para harcaması gerektiğini dikkate alacaktır. Sonrasını hiç düşünmeyecektir. Aslında şunu anlatmamız gerekiyor işverenlere. İş yerinde bir kaza meydana geldikten sonra ya da bir hastalık ortaya çıktıktan sonraki maliyetlerin başlangıçta önlemler için harcanan maliyetlerden kat be kat daha fazla olduğunu işverenlere anlatabilirsek bunun zaten baştan çözülmesinin daha mantıklı olacağını kendileri de anlayacaktır. O yüzden buradaki bu maliyet hesabı aslında çok önemli. Bunu bizzat bazı işverenlerin kendisinden de duyduk. Yani bir iş kazası yaşadıktan sonra karşısına çıkan sorunlar, problemler, hatta özel sektörde işin bir saat durması bile büyük bir kayıpla sonuçlanıyor. O zaman daha öncesinde önlem almak için verilen masraflar aslında hiçbir şey kalıyor bunun yanında.
1: Sayın Bozkurt, iş güvenliği sadece fiziksel değil, mental sağlığı da kapsıyor mu? Mobbing veya stres kaynaklı durumlar bu disiplinin neresinde yer alıyor?
0: Bu konu aslında meslek hastalıklarını ilgilendiren bir konu ve son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, Avrupa'daki birçok ülkede şu an bizim konuştuğumuz işte fiziksel, kimyasal ya da ergonomik konuların dışında tamamen psikososyal risk etmenleri ön plana çıkmış durumda. Az önce de söylediğiniz gibi mobbing gibi konular daha fazla ön planda şu an iş yerlerinde. Çünkü iş yerleri artık teknik önlemlerini çok iyi bir şekilde almış durumda. Fakat işverenden kaynaklı psikososyal risk etmenlerini çözemiyor ve gelişmişliğin verdiği o şehir baskısı ve yorgunluk kişileri zaten sosyal hayatında da çok yorduğu için doğal olarak iş hayatında bu konu çok daha ön plana çıkıyor. Bu zaten Uluslararası Çalışma Örgütü'nün meslek hastalıkları sınıflandırılmasında var, psikososyal etkenlerden kaynaklanan hastalıklar. Bizim ülkemizdeki meslek hastalıkları sınıflandırılmasında yok aslında. Ama tabii Uluslararası Çalışma Örgütü böyle bir sınıflandırmayı yaptığı için bizim de ülkemizde bu kısımda da yine çalışmalar devam ediyor aslında.
1: Sayın Bozkurt, son olarak hem işverenlere hem de bana bir şey olmaz diyen çalışanlara vermek istediğiniz en temel mesaj ne olurdu?
0: Sağlıklı bir toplum ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatıyla mümkündür diyoruz biz. Yani eğer çalışma hayatındaki çalışanlarımız sağlıklı değillerse, evlerine sağlıklı bir şekilde dönmezlerse, onları evde bekleyen ailelerine günün sonunda sağlıklı bir şekilde dönemezlerse toplumun da sağlıklı olmasını bekleyemeyiz.
1: Aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızda iş güvenliğinin önemi ve çalışan hakları üzerine Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın Ebru Bozkurt bizlerle birlikte oldu ve kendilerinden bilgiler aldık. Yayınımız müzikle devam ediyor.

Erdoğan Güneş, ömrümüze katılan yepyeni bir sayfadır sevgili dinleyiciler. Bugün siz de geçmişi bir kenara bırakın ve hayatınızda yepyeni başlangıçlara yer açın. Çünkü her yeni sabah içinde taze umutlar, bambaşka heyecanlar ve pozitif bir enerji barındırır. Şimdi neşeli bir türküyle devam ediyoruz. Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara sizler için söylüyor.

sevgili dinleyicilerimiz, Günaydın Türkiye programının bugünlük sonuna geldik. Bu sabah bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gününüzün geri kalanının sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyoruz. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Bizler programı hazırlayan Cihat Kalpar, teknik yapımda Taceddin Dolu ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklamlar.
2: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki zirvede müttefiklerin dayanışma ruhunun tezahür ettiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. ABD yine İran'ı vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının bir araya geldiği zirvenin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Zirvede bir müttefike yönelik saldırının tüm üyelere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine sarsılmaz bağlılık teyit etti. NATO'nun muharebe üstünlüğünün korunacağı belirtildi. Müttefik ülkeler yatırımların ihtiyaç duyulan kabiliyetleri sağlarken savunma sanayi ve dayanıklılığı da güçlendirdiğine işaret etti. Bu kapsamda 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasının sağlandığı duyuruldu. Ayrıca müttefikler arasında savunma ticaretindeki engellerin ortadan kaldırılmasına vurgu

0: yapıldı. Savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini azami düzeye çıkarmak için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Ankara zirvesinde Orta Doğu'daki krize de dikkat çekildi. NATO müttefikleri İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisine saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Bildirgenin Ukrayna başlığında Rusya için Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli bir tehdit nitelemesi yer aldı. 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunduldu. Bildirgede Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadesi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankaralı kardeşlerime fedakarca emek veren tüm görevlilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum dedi. NATO-Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına zirveyi anlatan kısa bir video da ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a da özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
1: Laide verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte'de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 tedariki için olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştirildiği anda bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek dedi. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili katil Netanyahu ve Mitsotakis'in açıklamalarına benim dünyamda yeri yok sözleriyle tepki gösterdi.
1: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye uygulanan yaptırımların da büyük ölçüde kalktığını vurguladı. ABD Başkanı Trump'la işbirliği ve diyalog içinde olduklarını da kaydetti.
1: Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecindeki siyasi engelleri de eleştirdi. Erdoğan, geride kalan 53 yıl için bu bir zulümdür dedi.
1: Gerek von der Leyen'le, gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti, bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklendiğini ifade etti. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından konuştu. NATO 3.0 vizyonunun somut çıktılarla ilerlediğini söyledi. Savunmaya daha fazla harcama yapıyor ve Atlantik ötesinde yeni iş anlaşmaları yaparak güvenliğimizi iyileştiriyoruz. Bu NATO 3.0'ın ana hedefidir. NATO 3.0 sürekli kendini güçlendiren, somut sonuçlar üretmeye devam eden ve 1 milyar insanın güvenliğini sağlamayı sürdüren bir ittifak dedi. Rutte, ABD'nin ittifakı olan bağlılığının devam ettiğini yineledi. İttifakın diğer üyelerinin de daha fazla sorumluluk alacağını ifade etti. ABD Başkanı Trump, NATO'da sorumlulukların eşit dağılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Müttefik devletlerinde bu konuda adımlar attığını açıkladı. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Ülkemizde düzenlenen bu önemli zirve hem içerik hem de organizasyon kalitesi bakımından başarıyla icra edildi dedi. Cevdet Yılmaz mesajında Türkiye güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Bakan Fidan, bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir, dedi. Fidan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Ankara'da NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meselelerin etraflıca ele alındığını belirtti. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde, daha güçlü bir Avrupa'nın temellerinin atıldığını ifade etti. ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'ye ve müttefik ülke dışişleri bakanlarına da teşekkür etti. Türkiye, Karadeniz'in güvenliği için yeni bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu Dinel Mirutsa ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov'la bir araya geldi. Görüşmede 3 bakan, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında önemli bir anlaşmaya imza attı. Karadeniz'de denizaltı kritik altyapılarını koruması göreviyle kapsamı genişletilen mutabakat muhtırası değişikliği imzalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin stratejik konum ve kazandığı yüksek saygınlığa vurgu yaptı. Bunun en somut yansımasının Ankara'nın ev sahipliği yaptığı bu tarihi süreçte açıkça müşahede edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Duran, küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan NATO 3.0 vizyonunun Avrupa'daki savunmadaki ağırlık artırılması gereken bir hedef olarak kaydedildi dedi. Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır dedi. Duran, Türkiye'nin bir yandan savunma sanayinde güçlenirken diğer yandan Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olduğunun altını çizdi. Tüm aktörlerin sorumluluk almaya çağrıldığını vurguladı. Türkiye ile İngiltere güvenlik ve savunma alanında ortaklığa gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Starmer anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptıkları açıklamada iki NATO müttefikinin işbirliklerini kurumsallaştırma yönündeki kararlılığını vurguladı. Ortaklığın askeri işbirliği, savunma sanayi, siber güvenlik ve terörizmle mücadeledeki gibi konularda istişareyi derinleştireceği, işbirliğini güçlendirme imkanı tanıyacağı belirtildi. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO ülkelerine yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını bildirdi. Başkanlık, 4000'i aşkın firmadan oluşan savunma sanayi ekosistemini ortak hedefler etrafında koordine ediyor. 1400'den fazla proje eş zamanlı yürütülüyor. Ayrıca savunma sanayi diplomasisi ile milli kabiliyetler küresel işbirliklerine dönüştürülüyor. Tüm dünya basınının gözü 2 gün boyunca Ankara'daydı. Tüm gelişmeler anlık takip edildi, dünyaya Ankara'dan duyuruldu. ABD basını zirvenin ABD ile Avrupa arasındaki gerginlikleri yatıştırdığını vurguladı. Türkiye'nin güvenilir ortak olarak görülmesine dikkat çekildi. CBS News haber kanalı zirveye ilişkin yayınladığı analizinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerini ekranlarına taşıdı. Kanal Trump'ın Türkiye'yi bölgede stratejik bir istikrar sağlayıcı güç ve güvenilir bir ortak olarak tanımladığını ayrıntılarıyla aktardı. Amerikan medyasında yer alan diğer analizlerde de krizlerin gölgesinde yapılan kritik zirvede Ankara'nın üstlendiği yapıcı rolün ittifakın geleceği için hayati bir önem taşıdığı vurgulandı. İngiliz basını da Ankara'daki zirveyi ve liderlerin temaslarını yakından takip etti. İngiliz The Guardian gazetesi zirve sonrası İngiliz Başbakan Keir Starmer'ın Ankara'daki toplantının ardından NATO daha güçlü ve daha birleşik yorumuna yer verdi. Zirveden övgüyle bahsedildi. Ankara'daki tarihi zirve Fransız basınında da geniş yankı buldu. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro zirveyi kapsamlı bir analizde sayfasına taşıdı. Kriz zamanlarında Türkiye, NATO'da merkezi bir rol üstleniyor başlıklı makalede Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki yerini sağlamlaştırdığı vurgulandı. İsrail basını da Ankara'daki zirveyi yakından takip etti. İsrail Hayom gazetesinde yer alan analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel bir süper güce dönüştürmeye başladığı belirtildi. Haberde Ankara

0: Karının savunma sanayi alanındaki tedarikçi rolünün ötesine geçerek politika dikte edebilen stratejik bir ortak olmayı hedeflediği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump Ankara zirvesi marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Suriye'de yeni dönemde istikrar mesajı verdi. Şam yönetiminin terörist ülkeler listesinden çıkarılabileceğini söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da ülkenin istikrara kavuşmasında yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye ve dost ülkelerin Suriye'ye desteğini vurguladı. Bu görüşmenin hemen ardından Trump yönetimi Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada bu Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma fırsatı vermek amacıyla attığı tarihi adımlardan bir diğeridir ifadelerine yer verildi. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere milyonlarca kişi katıldı. Hamenei'nin naaşı bugün İran'ın Meşret kentinde toprağa verilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki zirvede müttefiklerin dayanışma ruhunun tezahür ettiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. ABD yine İran'ı vurdu. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk provasını yaptı. Ev sahibi ülkeden Admira Wacker ile hazırlık maçında karşılaşan Sarı Lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe transferde önemli bir hamleye imza attı. Sarı Lacivertliler İngiliz yıldız Mason Greenwood için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş iki kaleciyi resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Alman file bekçisi Alexander Nübel'le 3 yıllık, milli futbolcu Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Amerikalı guard Trent Forrest'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'ya yönelik askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles öncesinde yeniden organizasyonlara dönüşünün önünü açtı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Mersin, Çorum, Erzincan 32, İstanbul, Trabzon, Bolu 27, İzmir, Kahramanmaraş, Tokat, Elazığ 34, Antalya, Sakarya,

0: Kütahya, Sivas 30, Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır 38, Çanakkale, Hatay, Samsun, Düzce 29, Konya, Afyonkarahisar, Uşak 31, Muğla, Malatya 33, Bayburt, Giresun 28, Erzurum, Van 26, Gaziantep 36, Adıyaman 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2

12-9 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Tren ışığına veya keskin virajlara yaklaşırken karayolunda aracın sürüş yönüne diklemesine boydan boya geçen beyaz şeritleri fark etmişsinizdir. Bu şeritlerin üzerinden geçince otomobil içinde ciddi bir sarsılma ve ses etkisi oluşuyor. Hız arttıkça bu etkiler katlanarak daha fazla hissediliyor. Sizce bu şeritlerin amacı ne olabilir? Doğru bildiniz. Bu şeritlerin amacı sürücüleri uyarmak ve yavaşlatmak. Tanım olarak da ses ve titreşim yoluyla sürücüleri yavaşlamaları hususunda uyaran, karayolu veya banket üzerinde uygulanan yükseltilmiş veya oyuklu yapı olarak belirlenmişlerdir. Karayolları bu tip şeritleri herhangi bir noktaya yerleştirmiyor. Bu şeritler ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan ciddi kazaların gerçekleştiği riskli bölgelerde yer alıyor. Uyarıcı bantlar genellikle 5 yan yana şerit grupları olarak araları açık mesafede yerleştirilir. Tehlikeye yaklaştıkça 5 yan yana uyarıcı bant 1'e düşer ve uyarıcı şeritlerin ara mesafeleri kısalır. Bu tip şeritleri yapmanın amacı sürücüleri korumak ve gerçekleşen ciddi kazaların benzerlerini önlemektir. Bu tür şeritlerin üzerinde

0: Sen geçince onları fark etmemek imkansızdır. Hem sürücünün elindeki direksiyon titrer, hem de aracı içinde büyük ses oluşur. Bu tür şeritlerin üzerinden geçerseniz yapmanız gereken dikkatinizi yola vermek ve yavaşlamaktır. Ciddi bir tehlikeye doğru yol aldığınızın mesajı verilmiştir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu Radyo 1'de gündem başladı. Programımızı yapımcımız Ferruh Bakır hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Aliler var. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 9 Temmuz Perşembe ve gündemin başlıkları ise şöyle. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dün tamamlandı. Zirvenin sonuç bildirisinde müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması sağladığı duyurulurken kolektif üretim kapasitesinin artırılması taahhüt edildi. Bildiride ayrıca NATO'nun 5. maddesine bağlılık teyit edildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Ankara zirvesinin son derece başarılı geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da Lahey'de verilen taahhütler artık hayata geçiriliyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider, uzun süredir dostum, çok güçlü bir lider, çok güçlü bir kişiliği var dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alındı.

0: ekonomi,
1: arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar,
0: politika,
1: oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar,
0: spor,
1: ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış,
0: yaşam,
1: kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem,
0: dünyanın haberi gündemde.

Saat 8, gündemde şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız sizlere. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. NATO nikah tazeledi haberi manşette. NATO Genel Sekreteri Rutte, zirvenin mesajı basit, NATO sonuç üretiyor. Bir yıl önce Lahey'de müttefikler ittifakımızı güçlendirmek için tarihi kararlar aldı. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliğinde bu taahhütlerin ittifak genelinde uygulamaya geçirildiğini gösterdik dedi. NATO Ankara zirvesi bildirisiyle Avrupa'nın güçlenmesi, ittifakın modernize edilmesi ve savunma sanayinin öne çıktığı NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni bir döneme adım atıldı. Erdoğan'dan Netanyahu, Miçotakis'e açıklamalarının dünyamda yeri yok, daha güçlü NATO için temeller atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını vurgulayarak, soğuk savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Ama bugün savunma sanayimiz bakımından birçok müttefikimize kıyasla hayli ilerideyiz dedi. Erdoğan, Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözleriyle ilgili ise açıklamalarının benim dünyamda yeri yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi harikaydı. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Zirve harika geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çok başarılı ve iyi

bir ülke yönetiyor, askeri olarak oldukça da güçlü diyen Trump, F-35 konusundaysa kesin karar vermedim ama eğilimim olumlu ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti: NATO Ankara'da yenilendi. Erdoğan'dan NATO'ya iki öneri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yapılan NATO zirvesinde konuştu. İttifakın NATO 3.0 hedefine kısa zamanda ulaşılabilmesi için iki öneride bulundu. Avrupa Birliği de suni bölünmeden kaçınılması uyarısı yaptı. Avrupa'ya çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la tokalaştığı fotoğrafa da yer verilmiş. Yine aile fotoğrafı da var. NATO zirvesinde çekilen bu fotoğraflar da Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. İşte F-35 formülü, S-400'ler 3. ülkeye gidiyor. ABD'nin F-35 satışını ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü sağlayabilecek bir formül bulundu. S-400 füzeleri 3. bir ülkeye satılıyor. ABD ve Rusya formüle itiraz etmedi. Hande Fırat'ın haberi de Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. Zirvenin kazananı Türkiye başlığı atılmış bugün Sabah gazetesinde. Dünya gündemine damga vuran Ankara'daki tarihi Erdoğan-Trump buluşması ve kritik NATO zirvesi, Türkiye'nin lider diplomasisindeki başarısını ve çözüm üreten küresel oyun kurucu rolünü gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin kazanımlarına ilişkin gurur tablosu. Katsa kalkıyor, F-35 için yeni sayfa açılıyor. Kaan uçağında kullanılacak motorların tedarikinde engel kalmadı. Türk savunma sanayi milyarlarca liralık yeni işbirliklerine imza attı. İngiltere ile savunma konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Kanada ile serbest ticaret müzakereleri başladı. Almanya, Türk uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldı. Erdoğan'ın müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çağrısı NATO bildirgesine yansıdı. Ankara, iki gün boyunca küresel diplomasinin kalbi oldu. Yeni Şafak gazetesinde de aile fotoğrafına yer verilmiş ve ayrıca Mark Rutte, Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir arada olduğu bir de fotoğraf var. NATO'ya Ankara stratejisi manşeti atılmış bugün. Ana gündemi savunma sanayi olan 36. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Külliyede basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun savunma sektörüyle daha sıkı işbirlikleri geliştirmesine dair Ankara stratejisinin kabul edildiğini duyurdu. Erdoğan, adil külfet paylaşımı olacak, daha güçlü bir NATO'nun temelleri Ankara'da atıldı dedi. 6 maddelik Ankara bildirisi, savunmaya 50 milyar dolar yatırım. Zirvenin sonunda yayınlanan 6 maddelik Ankara bildirisinde Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz denildi. Bildiride NATO üyeleri arasında savunma ticareti önündeki engellerin kaldırılması, savunma teknolojilerine yatırım ve Ukrayna'ya 2026 yılında 70 milyar avroluk destek paketi yer aldı. Türkiye gazetesinin manşetinde NATO Ankara zirvesinin şifresi bölünmeyelim. Erdoğan, NATO'nun alternatifi olarak gündeme getirilen Avrupa ordusu için ittifakı böler uyarısı yaptı. ABD, NATO'ya bağlılığını teyit etti. Müttefikler de savunma kapasitelerini artırma kararı aldı. Trump, İran mutabakatı sona erdi. Bu haberi de aktaralım. ABD Başkanı, İran için gerçekten pislikler, ateşkes benim için bitti dedi. İspanya'yı berbat bir ortak olarak tanımlayan Trump, Ukrayna-Rusya savaşı içinde Putin bence bir anlaşmaya varmak istiyor diye konuştu. İspanya'ya yönelik bu sert çıkışın ardından Başbakan Pedro Sanchez, Donald Trump'a yönelik sıcak mesajlar verip ilişkileri düzeltmeye çalıştı. Macron'un dikkati çekme çabası, yine fotoğrafı da var. Emmanuel Macron'un Ankara zirvesi liderlerin ego savaşına da sahne oldu. Eli sürekli cebinde olan güneş gözlüğünü hiç çıkarmayan, tahsis edilen araç yerine elçilik cipini kullanan, koruma ordusu eşliğinde sabah koşusu yapan Fransa lideri sıra dışı tavırlar sergiledi. Uzmanlar Macron'un davranışlarını kendini dışlanmış hissediyor olabilir diye yorumladı.
Akşam gazetesi savunmada engeller kalkacak manşeti atılmış.

0: Akşam gazetesinde Türkiye'nin savunma ticareti kısıtlamalarından duyduğu rahatsızlık NATO'da karşılık buldu. Zirvenin sonuç bildirgesinde müttefiklerin engelleri kaldırması gerektiği vurgulandı. Dışlanma bölünmeye yol açar. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği üyesi müttefiklere dışlanma bölünme getirir mesajına da fotoğrafına da yer verilmiş Akşam Gazetesi'nde. İran'ı mı konuştular sorusu da var Akşam Gazetesi'nde. ABD Başkanı Trump hükümet başkanları toplantısının yapıldığı salona gelişinde liderleri selamlayıp Erdoğan'ın olduğu bölüme ilerledi. Burada iki lider arasında başlayan sohbete Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın da katıldı. İki lider ayaküstü bir süre gündemdeki konuları görüştü. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? NATO'dan 50 milyar dolarlık tedarik imzası haberi manşette. Savunma sanayinde ortak üretim kapasitesini artırmak için kapsamlı işbirliklerine gidilecek. Müttefikler Ukrayna'ya 2026 yılı için 70 milyar euro avro tutarında askeri destek taahhüdü verdi. Yine NATO zirvesinin ekonomik başlıklarına da nasıl bir ekonomi gazetesi yer vermiş. Trump aile fotoğrafı öncesinde ortaklara sitemde bulunduğu haberi de var. Yine aile fotoğrafı da yer alıyor. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi oturumu öncesi resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirvede liderleri Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte karşıladı. Zirve oturumu öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nda varılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum dedim. Konuşmasında NATO üyelerini de eleştiren ABD Başkanı, yardıma ihtiyacımız yoktu. Onları test etmek istemiştim, görmek istemiştim ama bunu yapamayacaklarını söylediler diye konuştu. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ara vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj şoto ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
1: Reklamlar.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 2 gün sürdü. Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği vardı ve stratejik projelerin duyurulduğu önemli bildirinin

0: an be an oradaydınız. Canlı tanığı olmak çok daha kıymetli diye düşünüyorum elbette ben. Şimdi elbette ki sonuç bildirisini konuşacağız. Bildiride önemli kararlar var. NATO'nun 5. maddesine bağlılığın teyit edilmesi çok kıymetli. Ama oradaki organizasyonu, Türkiye'nin ev sahipliğini de sizinle biraz değerlendirelim istiyorum.
1: Tabii, Sinem Hanım, şöyle söyleyeyim, yani başka zirveleri de takip ettim, gördüm, yurt dışındakileri de gördüm. Gerçekten samimi olarak söylüyorum, yani bir hamaset vesaire ülkemi kayırmak için söylemiyorum. Gerçekten büyük iş yapıldı, yani çok büyük bir organizasyon, onu söyleyeyim. Yani binlerce kişiye çok uygun bir mekanda, onu da söylemek gerekirse, her şeyin tıkır tıkır ilerlediği, organizasyonun büyük bir intizamla sürdüğü ve herkesin de çok memnun kaldığını gözler önüne serdiği, yani herkesin gözlerinden okunuyordu aslında. Bütün organizasyonda aslında gazetecilere, diplomatlara, devlet başkanları ve hükümet başkanlarına, bakanlara şu resmen şu gösterildi, dendi ki herkes işine odaklansın, onun dışında insani anlamda, fiziki anlamda her türlü ihtiyaç ve her türlü gereksinim karşılanmıştı ve bir sorun yaşanmadı. Sorun yaşanmadığı gibi de herkes ülkelerine açıkçası mutlu bir şekilde döndü diye düşünüyorum. Çok ayrıntılara girmeyeyim ama mükemmel bir organizasyondu. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla yani ülkem adına gerçekten gurur duydum. Çok çok güzeldi. Herkesin gözünde bir hayranlık vardı. Bunu söylemek durumundayım.
0: Harika. Şimdi sonuç bildirisini biraz konuşalım. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. madde ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıkları teyit edildi. Ve Lahey'de aslında uygulanması gerektiği üzerine bir araya gelen konularda da artık taahhüt kesinleşti. Hayata geçirildi en azından Lahey savunma taahhüdü, bunu biliyoruz. Bir de 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması var. Kolektif üretim kapasitesinin artırılması için. Şimdi bu maddeleri biz teker teker konuşalım istiyoruz. Beşinci maddeye bağlılıkla başlayalım dilerseniz. Evet, biz beşinci maddeye bağlılığı biliyorduk ama bunun bir kez daha altının çizilmesi ne anlama geliyor?
1: Sinem Hanım, Lahey protokolü, Lahey'de kabul edilen kararlar burada tescillendi, onu söyleyelim. Ankara kararları ortaya çıktı. Beşinci maddeyi insanları yeniden hatırlatalım. NATO'nun beşinci maddesi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesi. Yani NATO'nun ülkelerinden birisi saldırıya uğrarsa NATO müttefikleri ortak karşılık verirler. 1949 yılında kurulan NATO'da bir defa sadece bu uygulandı, bir defa. O da 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde İkiz Kuleler saldırıya uğradıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle Afganistan'da tırnak içerisinde uluslararası terörizme karşı böyle lanse edildi. Böyle bir operasyon yapıldı, burada kullanıldı. Onun dışında kullanılmadı. Şu an itibariyle Trump'ın, Amerikan Başkanı'nın en çok şikayet ettiği konulardan birisi de İran'da Hürmüz'de ben bir operasyon yapıyordum. Savaş değildi, bu operasyondu. Bu açıkçası operasyonda bazı NATO müttefikleri, özellikle Avrupa'daki müttefikler bana yardım etmeyi reddetti. NATO müttefikleri ne dedi? Dediler ki bu savaş ya da bu operasyon bizim değildi. NATO'ya sormadınız, kendiniz yaptınız. Bununla ilgili herhangi bir istişare mekanizması kurulmadı, o yüzden biz orada olmayacağız. Sonra bazı ülkeler destek verebiliriz dedi ama Trump bunu istemedi. Dolayısıyla Trump'ın bu konuda büyük bir sistemi vardı. Şunu da vurgulamamız lazım. Bu 5. maddeyle ilgili hangi konularda uygulanacak mevzusu var. Belki birazdan bildirgenin diğer ayrıntılarını da konuştuğumuz zaman oradaki tehdit algılamalarını da değerlendireceğiz. Ama sizin söylediğiniz bu çerçeve içerisinde 50 milyar avroluk bir kaynağın aynı zamanda NATO tedariki için kullanılması, NATO'nun daha çok silahlanması, ülkelerin elini taşın altına daha fazla sokması, gayri safi hasılalarının %5'ine kadar askeri harcamalara ayırmaları, ki bunu 2035 hedeflemesi içerisinde yapıyorlar ve her yıl artırmak durumundalar. Böyle bir taahhütün altına girilmiş durumda. Şöyle özet yapayım ben bunu. Dünya artık daha askeri, daha silahların hakim olduğu bir dünya haline geliyor. İşin bu kısmı üzücü, onu söylemek durumundayım. Ama bir yandan da yeni tehditler ve yeni açıkçası yönlendirmeler doğrultusunda NATO'nun da bu konuda biraz daha adım attığı ve NATO'nun Avrupalı ülkelerinin daha çok silah alma yönünde, daha çok askerileşme yönünde adımlar atarken Türkiye gibi bu konuda ivme kazanan ülkelerin

0: içerisinde görece avantaj sağlayabileceği bir ortam oluşuyor. Bunu söylemek gerekiyor.
1: Evet, çok fazla eleştiri vardı bu zirve öncesinde NATO'ya yönelik. ABD Başkanı Donald Trump'ın kağıttan kaplan benzetmesi vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir sözü vardı. Şimdi gösteriyor ki bu bildirgeyle birlikte beyin ölümü gerçekleşmemiş. Ne dersiniz?
0: Çok doğru, çok doğru. NATO'yu yeni meşgaleler bulundu. Hatta bildirgenin içerisinde şu da var Sinem Hanım, onu da söyleyeyim. Tehdit olarak Rusya uzun vadeli tehdit dendi. Yani bunu doğrudur, yanlıştır, olgudur, algıdır noktasının çok ötesindeydi. NATO bu tespiti yapıyor. Diyor ki, Rutte de diyor, bunu Trump da açıkçası imzalamış bulunuyor. Hı hı. Rusya uzun vadeli tehdit İran'da. Ki biliyorsunuz dün akşam yeni bir Amerikan saldırısı oldu.
1: Evet.
0: İran'da şayet Hürmüz Boğazı üzerinde haksız bir şekilde abluka uygularsa ya da nükleer silah edinmeye kalkarsa o zaman İran'da tehdittir. Şimdi İran'la ilgili bu maddenin konulması da şu anlama geliyor. İran konusunda bu tespiti yapacak olan da NATO'nun yetkili makamları. Aslında bir numarası NATO'nun. Amerika Birleşik Devletleri bu tespiti yaptığında NATO misyonları devreye girebilecek gibi bir algı oluştu.
1: Hı hı.
0: Bunlar da NATO'nun yaşaması için sizin dediğiniz gibi. Yani beyin ölümü gerçekleşti söylemi 2019 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a aitti. Bunu söylemişti ama hı hı. Şu anda NATO diyor ki beyin ölümü gerçekleşmedi, yeni bir meydan okumayla karşınıza çıkıyorum. Bunu evet. söylüyor. Tarihte NATO 3.0 misyonunun başlangıcı Ankara kararları.
1: Hı hı. Çok ciddi kararlar işte Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili alındı. Ukrayna'ya desteğin bir kez daha altı çizildi. Tabii bu sadece sözde kalan bir destek de olmayacak. Maddi açıdan da bir destek olacak Ukrayna'ya. Ve şimdi siz de ifade ettiniz, İran'la ilgili de bir ABD'ye destek söz konusu gibi, gizli bir destek gibi. Bu da aslında hani biz öncesinde konuşuyorduk ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkışları olur mu zirvede diye. Bu çıkışları yapmamasına neden oldu diyebilir miyiz? Çünkü hep bir destek istedi NATO'dan, Avrupalı devletlerden. Burada bir anlamda açık değilse de gizli bir destek var.
0: Net bir şekilde var. Çünkü 32 üye var NATO'da. Hepsi de imza attılar bu kararların altında.
1: Hı hı.
0: Yani biliyorsunuz bu konuda en muhalif ülke görünen İspanya'ydı. Hatta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Türkiye'ye doğru yola çıktığında İspanya Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama yapıldı. Biz %5 hedefine karşıyız. Bu konudaki tavrımız değişmedi diye. Sonra Trump geldi dün. Bizim bulunduğumuz mekanda ilk açıklamasını yaptığında Rutte ile birlikte İspanya'ya zehir zemberek sözler söyledi. İspanya'yı korkunç bir partner olarak niteledi. Söz veriyorlar, tutmuyorlar, öngöremiyorlar ve ödemiyorlar dedi. Daha fazlasını da söyledi. Gerçekten çok
1: evet,
0: ağır ifadeler
1: evet.
0: kullandı. Sonra tabii ki diğer ülkelere, diğer İngiltere, Fransa, Almanya, sıradan İtalya çok ciddi eleştirilerde bulundu. Akşamki basın toplantısında Trump son derecede yumuşaktı ve bu konulara hiç girmedi. O ülkelerle ilgili hiçbir şey söylemedi. Bu işin hallolması ve o imzaların atılmasının ardından zannediyorum, bakın bu bir tahmin, Rutte'nin, burada NATO Genel Sekreterinin açıkçası arayı bir miktar, o makası bir miktar kapatmasından sonra oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin perspektifi şu Sinem Hanım. Ya bu harcamalar yapılacak, dünyanın bir numaralı silah üreticisi, askeri üreticisi benim 1,5 trilyon dolar gelecek yılki öngörü ve dolayısıyla oradaki askeri kapasite artırılırken en büyük satıcı da ben olacağım. Bu yani bunu doğrudan söylemese de hissettiriyor. Bu bir miktar Amerika'ya avantaj sağlıyor. Yeni bir NATO konsepti, yeni tehditler ve yeni angajmanlar, bu arada yükselen bazı güçler. En fazla silahlanan ülkeler arasında %5 hedefine yaklaşanlar arasında Rusya'nın komşusu Polonya %4.3, Litvanya %4 civarında. Türkiye bu hedeflere yaklaşıyor, %3'leri geçmiş durumda ama Türkiye'nin savunma sanayisi çok büyük ivme kazanıp yıllık 11 milyar dolarlık kontrat yaptığı için kendi imkanlarıyla bunu karşılaması da mümkün ve aynı zamanda sanayini ve işte alımlarını gerçekleştirecek ülkeler açısından da çok ciddi bir açıkçası satıcı. Bunu da söylemek lazım.
1: Evet.
0: Türkiye'nin bu konuda bazı avantajları var. Ama tabii ki örtülü ve açık yaptırımların olmaması konusu da gündemde. Bildirgin

0: Niye bu da girdi Sinem Hanım, hatırlatmak gerekirse.
1: Evet, sohbetimize bir virgül koyalım. Sayın Ercan Gürses, devam edeceğiz. Şimdi reklamlar, ardından sizinle devam edeceğiz sohbete.
2: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.25'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Sayın Ercan Gürses'le sohbetimiz sürüyor. Biraz önce Sayın Gürses, savunma sanayine dikkati çekmiştiniz Türkiye'nin. Bugün de akşam gazetesinin manşetinde savunmada engeller kalkacak haberi yer alıyor. Türkiye'nin savunma ticareti kısıtlamalarından duyduğu rahatsızlık NATO'da karşılık buldu. Zirvenin sonuç bildirgesinde müttefiklerin engelleri kaldırması gerektiği vurgulandı. Bu da bir kazanım. Şimdi bunun da konuşulması, daha fazla dillendirilmesi gerekiyor.
2: Kesinlikle öyle. Yani artık bunun konuşma, yani şöyle bir şey var. Burada müttefiklik ruhundan falan bahsedildi Sinem Hanım. Yani toplantının her aşamasında ben baktım, devlet ve hükümet başkanlarının konuşması. NATO Genel Sekreteri zaten çok pozitif, çok diplomat tavırlı bir insan. Burada Trump da dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli dayanışmadan söz ediliyor ki NATO ittifakının kurulma nedeni de o. Ama içeride gizli ve açık yaptırımlar ve açıkçası bazı kısıtlamalar söz konusu olduğunda, ki bunların bir kısmı daha fazlaydı geçmiş yıllarda bize dönük olarak, çeşitli bahanelerle. Bunlar açıkçası birliğin ruhuna uymuyor sözü hafif kalıyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uygulamakta olduğu ve kaldırmayı taahhüt ettiği Trump tarafından Ankara'da net bir şekilde dile getirilen katla yaptırımları. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına uyguladığı yaptırım. Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Rusya, İran ve maalesef S-400 mevzu, uzun mevzu Türkiye. Şimdi böylesi bir durumda Trump'ın verdiği bu söz çok kıymetli. Hemen tutulması bekleniyor. Amerikan Senatosu'nun bir anlamda doğrudan devreye girmeden Trump'ın yetkilerini kullanarak bunu yapabileceği belirtiliyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı bir basın toplantısı yaptı akşam ve dedi ki Sayın Trump'la dedi böyle bir yaptırım yok. Yani ben dedi bir sorun olduğunda savunma bakanıyla görüşüyorum, Trump'ı arıyorum ve bu iş çözülüyor dedi. Ama tabii bunun biraz daha kurumsal hale geldi.

0: gelmesi lazım. Bir de tabii ki Avrupa Birliği'nin, görünen görünmeyen, Avrupa Birliği demeyelim, Avrupa Birliği'nin NATO üyesi ülkelerinin görünen görünmeyen bazı kısıtlamaları var. Bunlar birliğin ruhuna yakışmıyor. Ama şimdi biraz devran değişti. Bambaşka bir yere geldi. Türkiye'nin sizin de dediğiniz gibi büyük bir savunma ivmesi kazanması, önemli ilerlemeler kaydetmesi, drone sektöründe dünyanın bir numarasına yerleşmesi, önemli sistemlerini bazı Avrupa ülkelerine doğrudan satabilmesi, Avrupa Birliği'nin üyelerine, Romanya'ya, İspanya'ya, İtalya'ya, burada da bazı kontratlar için görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde somut bazı sonuçlar alınabilir. Şimdi böyle bir aşamaya geldikten sonra artık bunların konuşulmaması gerekiyor. Birlik ruhuna uygun olarak ben burada da çok ciddi mesafeler alındığını düşünüyorum. Ama bir de F-35 mevzu var Amerika Birleşik Devletleri ile. Yakın zamanda çözümü konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Zaten Yunanistan ve İspanya'dan gelen tepkiler de işin bir anlamda nereye gittiğini gösteriyor herkese.
1: Evet, şimdi Yunanistan'dan tepkiler geldi, İsrail'den tepkiler geldi. Ancak F-35 ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklediği o açıklama net olarak gelmedi ABD Başkanı Donald Trump'tan. Ve karar alması gerektiğini, işte biraz daha zamana ihtiyacı olduğu yönünde bir açıklamaydı bu ABD Başkanı'nın yaptığı. Süreç nasıl şekillenir? Yani bir yandan da S-400'leri de göz önüne aldığımızda sizce süreç nasıl şekillenmeli?
0: Şimdi bizim bazı önceliklerimiz var, onu söylememiz gerekiyor. En büyük önceliğimiz Kaan uçaklarını bir an önce seri üretime geçirmemiz lazım. Beşinci nesil savaş uçakları ve hayatı geçtiğinde çok üstün bazı nitelikleri söz konusu olacak. Yani F-35'lerin de önünde olacak ama zaman var Sinem'in. Bu zaman öncesinde biz bu süreci gerçekleştirmemiz için yapmamız gerekenler Kaan uçaklarına motor temin etmek. Amerika Birleşik Devletleri ile bu görüşmeler de yapılıyor. Henüz bu konuda ilerleme tam olarak sağlanamadı ama sizin dediğiniz gibi F-35 konusu mesela. Bu kadar önemli bir konu. Şundan dolayı, yani bizim hakkımız olan bir sistemi istiyoruz. Biz bu projenin ortağıydık, bir.
1: Evet.
0: İkincisi, zaten bu uçakların parasını da ödedik. Böyle bir durum da söz konusu. Zaten bu uçakların parası ödendi. 1.4 milyar dolarlık bir paramız söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. 5 uçakla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı söz alındığını ifade etti. Ama bu konuda Amerikan Başkanı'ndan, evet ben bu işin üzerinde çalışacağım ve bunun için ilerleme sağlayacağız gibi şifahi sözlerin ötesinde bir şey bekliyordu Türkiye. Bunu söylemem lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ama katla yaptırımları ve F-35'ler konusunda bir miktar ilerleme sağlandı. Tabii bu müttefiklik ruhuna yakışmayan bir şey. S-400 mevzunu çok konuştuk. Çok Rusya'dan niye bu sistemler alındı diye ama yani çok kısa hatırlatayım, belki dinleyicilerimiz de sinemanın sizin de aklınıza sığınarak çok konuşuldu bu konu diyebilirler. Ama 2010 yılında biz Amerika'dan, bakın bundan 16 yıl önce Patriot almaya uğraştık. O alınmayınca biz Çin Halk Cumhuriyeti ile füze sistemleri, hava savunma sistemleri için görüşmeler yaptık. Çin'le de belli bir noktaya geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nin vaadi sonrasında Çin'deki projeyi askıya aldık ve Çin Halk Cumhuriyeti ile bir miktar diplomatik kriz de yaşadık. Sonra malum yine Patriot verilmedi, S-400 almak zorunda kaldık. Dolayısıyla yani bu işin hikayesinde Trump'ın da bize hak verdiği bir gelişim var, onu da söyleyelim. Trump dedi ki bana bu iş böyle anlatılmamıştı dedi 2018 yılında, haklıymışsınız dedi. Ama tabii haklı olmak zaman zaman sonucu hemen almayı gerektirmiyor. Bu konuda sonuç bekliyoruz açıkçası. Bu henüz tam olarak F-35 işinde nokta konulmadı.
1: Evet, dün bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile de görüşmüştü. O görüşmeden öne çıkan önemli bir açıklama da şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini kaydetti. Şimdi birçok aşama kaydediyorsunuz NATO'da ama baktığımızda Avrupa Birliği gibi bir engel var. Yani ticaret anlaşmalarında, savunma anlaşmalarında karşımızda bir duvar adeta. Dolayısıyla bu Avrupa'nın koyduğu engellerin de aşılması gerektiği bir kez daha dile getirildi. Bu anlamda bir beklenti içerisine girmeli miyiz? Ne dersiniz?
0: Tabii tabii, Avrupa duvarını, yani NATO'daki o

0: duvarları, o bariyerleri de kırmamız gerekiyor bir yandan. Şimdi müttefiklik ruhu zaman zaman çok sinirimizi bozuyor. Doğrusu bizim gibi. Yani işte askeri uzman olmadığı halde bu işin tamamen müktesebatını okuyan ve insanların davranışını gören görenler açısından söylüyorum sinemanın.
1: Evet.
0: Çünkü çok ikiyüzlü bir durum söz konusu. Yani bir yandan müttefik diyorsunuz, işiniz olduğunda gelip sarılıyorsunuz Türkiye'ye. İşte savunma sanayi vesaire 3000 şirket. Ama bir yandan da yani siz biraz önce bahsettiğiniz Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, çok sıkıntılı Türkiye ile ilgili açıklamaları var geçmişte.
1: Evet,
0: geçmiş demeyelim. Çok da geçmiş değil yani, çok yakın
1: işte
0: zamanda.
1: Belki birkaç ay olmuştur en fazla.
0: Değil mi? Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya gibi Türkiye'nin yayılmacılığından bahsediyor. Yani von der Leyen farkındadır mutlaka Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin müzakere ortağı olduğunu.
1: Evet.
0: Yani Avrupa Birliği ile gümrük birliği olduğunu. Yani Çin ve Rusya ile böyle süper güçlerle Türkiye'yi bir arada yani bir arada söylemesi, bir arada dile getirmesi bizim açımızdan gurur verici. Yani bu güzel bir şey. Türkiye'nin geldiği yeri gösteriyor. Ama bir yandan da kategorik anlamda son derecede çarpık bakış açısı. O da Ankara'daydı bu arada. Tabii ki bu görüşmelerde belli konular gündeme getiriliyor. Ama o bariyerleri gizli ve açık koyuyor musunuz siz? Türkiye'den bazı ürünler alırken doğrudan savunmayla ilgili değil ama Made in Europe krizimiz var bir de biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Kamu alımlarında Avrupa malı olacak. Siz bize gümrük birliği içerisindesiniz. Hani sizin mallarınız serbest geçiyor. Bizimkiler en büyük ticaret partnerimizsiniz. O zaman kamu alımı yaparken Türk malı almayacaksanız, böyle bir şey yapacaksanız, bu tamamen bu serbest ticaret anlaşmasına aykırı değil mi? Aykırı tabii ki, bunu yapıyorlar. Bunlar bilinerek yapılıyor, onu da söyleyelim. Bu bariyerleri Türkiye zaman zaman böyle konulan bariyerleri de yıkarak gidiyor yani, onu da aşıyor. Savunma sanayi de böyle olacak muhtemelen. Bize savunma sanayi yaptırımlarını aşama aşama nasıl kaldırmak zorunda kaldılar? Çünkü onların daha iyisini yapmaya başladık. Kanada belki Avrupa Birliği dışında, ama optik sistemler, işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş sürecinde Türkiye'ye uygulamış oldukları, bir de sinemanın çok yan sokaklara giriyor diye düşünmeyin ama çok enteresan yaptırımlar. Yani bu veriyoruz ama PKK'ya karşı kullanamazsınız, Yunanistan'a karşı kullanamazsınız.
1: Ya.
0: Yani elbette Yunanistan'a karşı kullanalım diye almıyoruz
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: Yani tehdidin nereden geleceği belli mi? Yani Yunanistan ne için alıyor silahları? Dolayısıyla bunu aşmamız gerekiyor. Zihin olarak aşmamız kolay değil, onu söyleyelim. Ama fiziki anlamda ve gerçeklerle yüzleştiklerinde bunu yavaş yavaş aşmak zorunda kalacaklar bence.
1: Peki bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözünü de hatırlatalım. NATO'nun alternatifi olarak gündeme getirilen Avrupa ordusu için ittifakı böler uyarısında bulunmuştu. ABD NATO'ya bağlılığını teyit etti. Müttefikler de savunma kapasitelerini artırma kararı aldılar. Şimdi Avrupa ordusu için ittifakı böler uyarısı da işte tam bu Avrupa Birliği'nin, işte von der Leyen'in yaptığı açıklamaların üzerine bence çok daha güzel bir açıklama olmuş. Gerçekten de, çünkü Avrupa Birliği sizin de ifade ettiğiniz gibi o duvarları maalesef örüyor, karşımıza çıkarıyor.
0: Bir de yani kaynakları son derecede yanlış kullanacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendine bir dost uyarısı da var Sinem Hanım. Onu da söyleyeyim.
1: Hı hı.
0: Yani tutup tekrara yol açmayın diyor. NATO'da yaptığınız, zaten NATO'nun 32 ülkesinden 24'ü AB üyesi. Yani NATO'da Avrupa Birliği'nin çok önemli bir ağırlığı var. Bazıları irili ufaklı ülkeler, yani ufak ülkeler de var ama yani burada siz bir Avrupa ordusu kuralım, NATO'daki Avrupa varlığını da genişletelim, benzer işleri orada da yapalım, burada da yapalım derseniz ayrı ayrı bürokrasi oluşturursunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğru bir tespiti var. Ama orada Avrupa Birliği ordusu kuralım, bir safe mekanizması oluşturalım.
1: Evet.
0: Onunla da Türkiye'yi dışarıda bırakalım. Neymiş efendim? Rumlar istemiyormuş Türkiye'yi. Yani bunlar gerçekçi değil Sinem Hanım. Çünkü
1: evet,
0: istediğiniz zaman siz Rumlara falan baskı yaparsınız. Orada bir sorun olmaz. Orada sistemin dışında Türkiye'yi tutacaksınız. NATO'da Türkiye içeride olacak. Sonra orası başka, burası başka diyeceksiniz. Bunlar inandırıcı değil. Bir de yani Avrupa Birliği ordusunu da ben kurulabileceğini zannetmiyorum. O kadar kolay değil yani. Bu yapılanmayı masanın üzerine, tabii ki bu kolay değil ama 1 trilyon euro bile koysanız.
1: Evet.
0: Yani o ordunun oluşması onlarca yıl bulabilecek işler yani. Hem beşeri varlığı hem de aynı zamanda o ordunun ordu olarak vücuda gelmesi. Dolayısıyla orada hazır bir ordu var. Türkiye'nin ordusu var ve NATO çerçevesinde bunların yapılabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı

0: güzel bir şekilde anlattım.
1: Benim de aklıma şu geldi Sayın Ercan Gürses, Ukrayna-Rusya savaşında ABD'den destek istemesinler o zaman. Eğer öyle bir niyetleri de varsa, Avrupa ordusu kurulacaksa, şu ana kadar kurulurdu. 4 yılı aşkın süredir o savaş devam ediyor zira. Ve önlemlerini de ona göre alırlardı. ABD'den bir destek istemezlerdi. O yüzden biraz zor gibi görünüyor açıkçası.
0: Çok çok haklısınız, çok doğru. Bu zor gibi gözüküyor. Bu arada Ukrayna Savaşı'nın maalesef diyorum, maalesef devam edebileceği yönünde bazı senaryolar zirvede gündeme geldi, yani onu da söyleyeyim. Evet. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bütün sözleri savaşın devamına dönüktü en azından.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar
0: dileriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Teşekkürler. Gazeteci Sayın Ercan Gürses bizimle birlikteydi. Şimdi reklam arası vereceğiz. Aranın ardından buradayız.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.41'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve gündemde şimdi ise konuğumuz Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Koç, hoş geldiniz, günaydın.
2: Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım, günaydın. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum efendim.
1: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Sizden de bir değerlendirme alacağız. Genel bir çerçeve çizmenizi istiyorum öncelikle. Ardından detaylandıracağız.
2: Tabii Sinem Hanım, zor, çok katılımlı, çok detaylı bir zirveyi Türkiye bütün şartlarını yerine getirerek ve tüm dünyanın da takdirini toplamak suretiyle halletti. Öncelikle bundan çok gururlandık. Hem Ankaralılara çok teşekkür ediyoruz, hem buna katkı sunan TRT tüm dünyaya ulaştırdı, radyosundan televizyonuna kadar pek çok kanaldan. Onun için ki sizlere de geçmiş olsun ve aynı zamanda vatandaş olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok detaylı çalışmalardı. Tabii Ankara zirvesi NATO'nun Rusya'ya karşı aldığı yeni kararların zirvesi oldu. Ama bundan daha öte NATO'nun pek çok yerde de ifade edildi. İşte Rutte'nin söylemiyle 3-0 dönemine geçtiğini, ama benim kanaatim

0: önce 4-0'a doğru da ilerlediğini gösteren zirve olarak tarihteki yerini aldı. Yani bundan sonra artık bu konuşulanların ötesinde yapay zeka destekli harp sistemleri, otonom silahlar, kuantum bilişim, uzay güvenliği, biyoteknoloji, insan makine entegrasyonu gibi konulara doğru da aslında yelken açılıyor. Bunun altını çizmek lazım. Aslında 3-0'a göre ifade edersek vurgulanması gereken şu Hüseyin Hanım, NATO'nun ittifak temelli savunma sanayi bazlı ekonomik işletim sisteminin değiştiği bir dönem bu. Yani bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Çünkü bu yeni döneme NATO'nun savunma ekonomisi 3-0'da dememiz mümkün. Bunu neden vurguluyorum? Çünkü NATO'nun savunma ekonomisi 1-0'da bir caydırıcılık ekonomisi vardı. Yani 45'te 91 arasında. Savunma ekonomisi 2-0'da ise küreselleşmiş savunma ekonomisi vardı. Ta ki Rusya-Ukrayna savaşı başlayana kadar. O günden sonra aslında işler köklü olarak da değişti ve bugün savunma ekonomisi 3.0 noktasından üretim kapasitesi ve dayanıklılık ekonomisi gibi kavramlar ön plana çıktı ki bence NATO zirvesine damgasını vuran başlıklardan birisi buydu. Yani bu yeni dönemin 3 temel ayağı bir savunma sanayi, yük paylaşımı ve jeopolitik esneklik olarak da aslında öne çıktı diyebiliriz. Türkiye ise bu dönüşümün en önemli ilkelerinden biri hale geldiğini zirvede çok net bir şekilde ortaya koydu ve zirve Türkiye açısından güvenlik ihtiyacını ve temel yaklaşımını anlatabilmesi ve diplomatik sonuçlar elde etmesi açısından da kayda değer sonuçlarla ve hepimizi gururlandıran pek çok görüntüyle kapandı. Ancak zirvenin ana sonucuna odaklandığımızda karşımıza başka bir tablo da çıkıyor. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Yani yapılan açıklamalar, söylem analizi, ortaya konulan tavırların dışında bir başka durum var. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. NATO'nun artık yalnızca bir askeri ittifak değil, bir savunma üretim ittifakı oldu ve Ankara bildirgesinin de savunma sanayinin ilk kez NATO'nun merkezine yerleştirdiği bir zirve olarak bunu tanımlıyoruz. Neden? Önceden NATO ortak tatbikatlar, ortak savunma, ortak komuta üzerine pek çok açıklamanın ve kendi içerisinde kırılımlar ve dönüşümler, reformlar yaparak ilerlemeye çalışan bir örgütken bugün itibariyle artık ortak üretim var Sinem Hanım, ortak teknoloji var, ortak mühimmat var, ortak tedarik zincirinin de aslında yapıya eklendiği bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yani bu nedenle savunma artık sadece orduların değil, sanayinin de işi olarak görüldüğü bu zirvede kayıt altına alındı. Ve NATO'nun bir güvenlik ittifakından küresel savunma üretimini, teknolojisini ve sermayesini yönlendiren bir ekonopolitik ittifaka dönüşme sürecine girdiği de bu zirvede bence kaydedilmesi gereken önemli başlıklardan da. Artık yani tartışmanın kim kimi koruyacağının çok ötesinde kim üretecek, kim satacak ve yaklaşık 3 trilyon dolarlık savunma yatırımından kim pay alacak sorusuna evriliyor. Çünkü hesap ortada Sinem Hanım. Çünkü NATO'nun toplamına bakıldığında NATO ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılası kabaca 58 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor ve bunun %5'i yani yaklaşık 2035 yılına kadar 2.9 trilyon dolara tekabül ediyor. Yani bu taahhüt NATO ölçeğinde yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir güvenlik ekonomisi anlamına denk geliyor. Bu zirvede bu taahhüde bağlılık net bir şekilde ortaya konuldu. Bütün maddelerde de ilgili maddelerinde bunu görebiliyoruz. Şimdi asıl sorun bu paranın kimler arasında paylaşılacağı, yani hangi askeri sanayi kompleksleri arasında paylaşılacağı net bir şekilde ortada duruyor. Yani diğer bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa Avrupa ve tedarikçileri tarafından mı ortaya konulacak aslında bu paylaşımdaki yük tasarımı ortaya çıktı. Ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli savunma sanayi yoksa Avrupa'nın veya Türkiye altını özellikle çiziyorum ve güçlü tedarikçilerin giderek güçlenen savunma endüstrisi mi artık ön plana çıkacak? Bu soruya ben zirve boyunca yanıt aramaya gayret ettim. Henüz bir net cevap bulunduğunu sanmıyorum. Ancak Donald Trump ve ekibi, güçlü bir ekiple gelmişti biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir savunma ekonomisinden en büyük payı alma yönünde iradelerini ortaya koydukları da bir zirve oldu. Yani Donald Trump'ın son basın toplantısında yani bir tamamına baktığımızda 3'te 1'i sadece ABD ekonomisi ve savunma sanayini şirketlerin ismini tek tek vermek suretiyle ortaya koyduğu da bir açıklama süreci oldu. Şimdi bu argümanı güçlendirmek için de Yani bunun devamlı mantıklı bir düzleme oturtmak için de haliyle yapılmış pek çok sonuç bildirgesine de yansımış bir Rusya konusu var. İşte hibrit savaşlar var, siber saldırılar var, dezenformasyon var, enerji baskısı var. NATO güvenliğinin bir içine dahil edildi ve 70 milyar avroluk Ukrayna desteği mekanizması mesela devam edeceği de biraz önce söylenenleri destekliyordu ve Donald Trump Ukrayna'nın hava savunmasına ilişkin yeni destek sinyalleri de verdi. Bunların hepsi biraz önce söylemiş olduğumuz o bütçeye dair sinemanın ve NATO yalnızca artık Rusya ile ilgilenmediğini, İran, Orta Doğu, Kızıldeniz, enerji güvenliği, kritik altyapılar, yapay zeka olsun ve siber güvenlikle NATO güvenliğinin parçasına girerken yukarıda belirtmiş olduğum başlık altında ekonomik faaliyetlerin çapının da arttığı bir konu çok net bir şekilde ortada duruyordu.
1: Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır ifadesi çok dikkat çekici. Ve bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefike kıyasla hayli ilerideyiz açıklaması da çok çok çok dikkat çekiciydi. Şimdi ABD'nin ardından Türkiye geliyor NATO'da askeri güç anlamında ve hatta acaba Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya verdiği katkıyı çekerse, yavaş yavaş ağırlığını oradan çekerse yerine geçebilecek güç hangisi, hangi devlet olur soruları da vardı NATO zirvesi öncesinde. Almanya'nın bu anlamda kendi basınının öne çıkardığı haberler de vardı. Bu boşluğu Almanya doldurabilir şeklinde. Öyle sanıyorum ki şimdi kafalardaki soru işareti de gitmiştir.
0: Evet, dediğinize katılıyorum. Tabii ittifak içerisindeki görüş ayrılıkları da sizin dediğiniz düzende aslında net bir şekilde de aslında görmesek de farklı yumuşatılmış formda vardı. Evet. Mesela Trump İspanya ve İngiltere'yi Avrupa'nın genelindeki bazı ülkeleri eleştirirken karşıt olarak karşısında bir Fransa ekseni vardı. Mesela Avrupa'nın stratejik özelliği altında Macron'un NATO'nun içinde daha güçlü ve daha özellikle Avrupa vurgusunu yine gördük. Ancak şu değişimi de gördük. Siz birinci bölümde ifade ettiniz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron şimdi daha güçlü Avrupa eşittir, daha güçlü NATO formülüne geçmiş durumda. Bu söylem değişikliği sayesinde Fransa ile Atlantikçiler arasındaki gerilim de aslında biraz yumuşama sürecine girdiği görülüyor. Ancak Almanya ekseninde başka bir durum var. Almanya'da özellikle Merz'in yaklaşımında da Avrupa üretsin ama NATO'dan kopmasın yaklaşımı vardı. Bir diğer taraftan da Atlantikçiler. Atlantikçiler biliyorsunuz özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde Baltık'tan kaynaklanan tehditler nedeniyle Rusya tehdidini çok yakından hissettikleri için Amerika Birleşik Devletleri güvenlik şemsiyesinin vazgeçilmez olduğunu da düşünen bir ekip var. Yani özellikle bu toplantıda onlar açısından Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki caydırıcılığını korumak ve Doğu kanadı tahkim ederek 5. madde vurgusuyla beraber bu güvenceyi tartışmasız biçimde teyit etmek amacına odaklandılar. Tüm bunların arasında Sayın Mark Rutte de özellikle NATO bunların tamamını tartışır ama birlik vurgusu çok ön plandadır. Sonunda da birleşir vurgusunu yapmak zorundaydı. Evet. Genel sekreter olarak da bunu görev olarak da yapacaktı ve yaptı. Evet. Hepimiz de bunu gördük. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada özellikle vermiş olduğu mesajları ben 3 başlık altında topladım sinemanın. Mesela burada özellikle Türkiye'nin savunma sanayi artık NATO'nun yükünü paylaşan değil, NATO'ya katkı sağlayan bir güç olarak tanımlanmalıdır vurgusu tüm zirve boyunca izlenenlerle bakıldığında net bir şekilde ortadaydı. İkincisi, müttefikler arasında biraz önce Ercan Bey de belirtti. Müttefikler arasında savunma sanayi kısıtlamaları da kaldırılmalıdır. Hem dostuz hem kısıtlama uygulayacağız, hem dostuz yaptırım yapacağız. İşte Türkiye'yi kendi yörüngemizde tutacağız. İşte bunu da bir ekonomik partner olarak göreceğiz. Savunma partner olarak değil gibi, yani paydaşı olarak değil gibi görmelerinin dışında özellikle buna vurgu yaptı ve Türkiye Avrupa güvenlik mimarisinin dışında bırakılamaz vurgusunun en önemli noktada durduğunu görüyoruz. Hani biraz önce dediniz ya ABD giderse kim gelir diye.
1: Evet, evet.
0: Haliyle bu ekonomik düzlem içerisinde Türkiye açısından diplomatik prestij yanında Türkiye'nin aslında ortaya koyduğu kendi güvenlik perspektifi doğrultusunda bir temel yaklaşımın da net kayıt altına alındığı bir toplantı oldu. Ancak tabii

0: Sinan Hanım, şunu çok net ifade etmemiz lazım. Ankara zirvesi NATO açısından ve Türkiye açısından önemlidir. Ancak Türkiye açısından asıl tartışılması gereken konu NATO'nun güvenlik sağlayıp sağlamadığından çok daha ötede Türkiye'yi ABD-İsrail merkezli Atlantik jeopolitiğinde Türkiye'nin tehdit algısıyla ne kadar örtüşen faaliyetler içerisinde bulundukları. Yani Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan, işte KKTC'ye yönelik girişimler, Ege'deki askeri yığınak, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmaları, ABD'nin bölgedeki varlığı, İsrail merkezli yeni jeopolitik denklem, Türkiye'nin öncelikli güvenlik meseleleri. Bugün ise Türkiye gelişmiş savunma sanayi, milli füze, İHA SİHA sistemleriyle, güçlü donanmasıyla, Mavi Vatan doktrini, enerji koridorları ve çok kutuplu dünyanın sunduğu yeni fırsatlar sayesinde Soğuk Savaş döneminden çok farklı bir stratejik konuma sahip olduğunu bu NATO zirvesinde bir kez daha dünyaya teyit etmiş oldu. Belki Türkiye açısından en önemli kazanım, Türkiye'yi kendini en rahat şekilde ifade ettiği ve bütün argümanlarıyla beraber dünyaya da bunu deklar ettiği bir zirve olarak tarihe geçmesidir. Bizim açımızdan da önemli Sinem Hanım.
1: Evet, şimdi bir de sizinle kalan dakikalarımızda biz ABD-İran arasında yaşanan gerilimi konuşmak istiyoruz. Yaklaşık bir 5 dakikamız var Sayın Murat Koç. Gerilim artıyor. Diplomatik açıdan ilerleme kaydediliyor gibi görünüyor ama ilerleme de kaydedilemiyor. Bir anlamda ABD Başkanı'nın yaptığı ateşkes bitti açıklaması, sonra biraz daha yumuşatması bu açıklamayı. Ancak baktığımızda dün gece yine saldırıların şiddetini artırması, CENTCOM'un şu açıklaması çok dikkat çekici. 7 Temmuz'da Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerlerin de bulunduğu en az 3 ticari geminin nereden geldiği belirlenemeyen mermilerle ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bildirildi. Ve CENTCOM bu saldırılara karşılık olarak İran'daki bazı radar sistemleri, füze bataryaları, devrim muhafızlarına ait 60'tan fazla küçük botu hedef aldı. 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenledi. Karşılığını 10 katı alacaklar diyor Donald Trump. Tabii İran devrim muhafızları ordusunun da açıklamaları var. Yapılan bu saldırıları karşılıksız bırakmayacağız. Biz de ABD üslerini hedef alacağız şeklinde açıklamaları var ki bugün yine bir gazetede Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldığı yazıyordu. Şimdi bu saldırılar şiddetini artıracak mı? Biz FIFA Dünya Kupası sona erdikten sonra ABD'yi tekrar İran'da mı göreceğiz?
0: Şimdi her zaman diplomatik siyasi denge, askeri denge demek değil Sinem Hanım. Yani burada evet masadaki çeşitli söylemler belli bir noktada denge aşamasına gelmiş olsa da gerek İran gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki programlarda da konuşmuştuk, iş dengesi açısından bakıldığında bugün savaşın sonlanması, işte ateşkesin barışla sonuçlanması gibi bir aşamanın çok uzağında olduğunu görüyoruz ki zirve boyunca Donald Trump iner inmez İran diye başladı, giderken de en son İran'ı söylüyor.
1: Evet.
0: İşte bu gece vuracağız, şöyle yapacağız. Ve onlar, oradaki göndermelere eğer dikkat ettiysek aslında gördüğümüz çok net bir tablo var. İşte dedi, ben size söylemiştim petrol işte fiyatları yükselecek, sonra düşecek, tekrar yükselecek. Anladığımız bu finans kapitalin bu savaşla ilgili olarak siyaset temelli olarak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiler dahil olmak üzere Sinem Hanım,
1: evet,
0: bu savaş üstünde çok ciddi bir etkisi var. Yani tam durdu dediğiniz zamanda, tam barış dediğiniz zamanda ya da işte ateşkes olumlu devam edecek dediğiniz zamanda ortaya çıkan yapı sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden de değil, İran kanadından da bakıldığında aslında başka amillerin tesiri altında olduğunu gösterdiği bir süreci de işaret ediyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi yaklaşımının çok ötesinde, biraz önceki arkasındaki tabloya baktıysanız, yani Hexet olsun, Rubio olsun, ilgili yardımcısı olsun, hepsine baktığınızda bunların bugüne kadarki gelen söylemi Donald Trump'ın söylediklerinin bazı zamanda önüne geçti. Yani siyasi hadiselerin tamamı bugün sahada kendisini çatışmacı olarak, kısa uzun süreli efendim çeşitli askeri bölgelerde yoğunlaşmalar ve bir kez daha işte İran'ın kıpırdayamayacağı hale gelmesiyle ilgili olarak taktiksel olarak sürdürülen ama stratejik sonuçları olan çatışmaların devamına neden olacağının özellikle altını çizmemiz lazım. Yani ABD-İran savaşı bence içinde bulunduğumuz onlu yıllarda tamamen bitti diyebileceğimiz bir noktada hiçbir zaman durmayacak.
1: Evet.
0: Çünkü İran'daki güvenlik anlayışı

0: yaklaşım da farklı bir noktaya evrildi. Savaştan önceki İran yok. Şu anda özellikle devrim muhafızlarının tamamıyla farklı bir şekilde kontrolü ele aldığı ve Amerika tarafında da Pentagon ve özellikle Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın siyasi anlamda da baskısının arttığı, kendi Amerika iş dengelerine bağlı bir çatışmacı ortamda karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Onun için ki bunun bölgesel barış noktasında hala hazırda istediğimiz noktada bulunmadığına da altını çizmemiz gerekiyor Sinem Hanım.
1: Evet, durum okuması yaparken bazen bazı başlıkları öteleyebiliyoruz. Arka planda kalabiliyor ama siz buzdağının görünmeyen kısmına da temas ettiniz Sayın Murat Koç. Çok kıymetli. İşte o finans kapitalin bu savaş üzerine etkisinin ilerleyen dönemde de süreceğini söylediniz. Gerçekten de çok dikkat çekici.
0: Evet, bu özellikle NATO'nun başlangıçta söylemiş olduğu yeni ekonomik işletim sisteminde de bu etkileri görüyoruz Sinem Hanım. Yani bunlar dünyada evet ilk 1940'lı yılların sonuna doğru gelişen ittifak yapısından ve ekonomik gelişmelerin ortaya koymuş olduğu tablonun çok ötesinde bir şey. Artık dünyada insan ve insan topluluklarının refahı aslında yürütmüş oldukları çok uzun dönemli stratejilere bağlı. Türkiye'de bu yapı içerisinde ben onunla tamamlamak isterim. Özellikle Türkiye açısından bakıldığında artık bu genel büyük yapı içerisinde yerini almış durumda.
1: Evet.
0: Sadece de arabuluculuk, barış vesaire hadiselerin çok ötesinde artık farklı bir Türkiye var.
1: Evet.
0: Güç birikimine sahip bir ülke olarak NATO içinde oyun kurucu olarak yavarlığını sürdürüyor ve daha da güçlenmeye devam ediyor Sinem.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere saygıyla selamlıyorum efendim.
1: Teşekkürler. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. İlk bölümde ağırlıklı olarak 36. NATO Devleti Hükümet Başkanları Zirvesi'ni konuştuk. Ardından tabii ABD, İran arasındaki çatışmaların artabileceği endişeleri de ekonomide de etkisini gösteriyor elbette. Brent petrolde de yükselişler, alçalışlar söz konusu. İkinci bölümde biz ekonomik olarak bunları değerlendireceğiz biraz sonra. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara da teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye F-35 tedariki konusunun gündemlerinde olduğunu söyleyen Trump, F-35 konusunda Erdoğan bize çok yardımcı oldu deme eğilimindeyim. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, Erdoğan gerçekten büyük bir lider dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ittifakta eşit sorumluluk mesajını yineledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklendiğini ifade etti. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Zelenska'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Bakan Göktaş, savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Washington yönetimi Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet statüsünden çıkarıyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Başkan Trump, Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi ifadelerini kullandı. Suriye'de kararı memnuniyetle karşıladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın iki ülke arasındaki diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak.
3: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'le Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

KDV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar.
2: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma,

0: bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
0: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.09'u gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümde ilk konuğumuz TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk efendim, günaydın.
1: ABD-İran gerilimi tekrar artıyor gibi görünüyor. Tekrar çatışma ve teyakkuz halinde ordular. Devrim muhafızları ordusundan, İran'dan da açıklamalar var. Eğer bu saldırılar devam ederse karşılığını bulacak, ABD üstlerini hedef alacağız şeklinde açıklamaları vardı. Bir yandan Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze törenleri düzenlendi ve İran'ın doğusunda Meşet'te yarın defnedilmesi bekleniyor. Cenaze törenleri sürüyor. İran'da neler oluyor? İran cephesinde neler oluyor? Sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalardan evvela söz etmek lazım. Temel çatışmanın ana sebebi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı'na yönetimsel açıdan sahip olunup olunmamayla ilgili. İran süreç içerisinde buranın kendi egemenliğinde olmasını istiyor.
1: Evet.
2: Geçebilecek her türlü ticari geminin önceden kendilerinden izin alarak ve kendilerinin belirlediği rotada gitmesini istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve onunla beraber hareket eden ülkeler ise süreç içerisinde Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olmadan yine eskisi gibi serbest bir şekilde giriş çıkış yapabilecek şekilde seyir-i sefer etmesini arzu ediyor. Dolayısıyla İran bu çerçevenin dışında hareket eden gemilere gerektiği zaman drone veya kısa menzilli füze ateşleriyle engellemeler yapıyor veya bazen vuruyor. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin ifadesiyle 3 ticari gemiye bu şekilde bir engelleme yapıldı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunun üzerine işte ben orduya emir verdim, saldırın, dün gece zaten saldırdılar Bender Abbas'a, Sirik şehrine ve aynı zamanda bu şehre, fakat bu geçtiğimiz gece Amerikan Birleşik Devletleri demişti ki işte bu gece daha şiddetli olacak, yani geçtiğimiz gece için söyledik ki gerçekten öyle oldu. Sistan ve Lucistan eyaleti ile Hürmüzgan eyaletinde olan yerler vuruldu. Konarek vuruldu, Çabahar vuruldu, Bender Abbas tekrar vuruldu, Sirik tekrar vuruldu, Buşer tekrar vuruldu. Ebu Musa Adası şimdiye kadar mesela vurulmamıştı, o vuruldu. Cask Adası'nda mesela yine çatışmalar çıktı, vurma işlemi gerçekleşti. Amerika bununla İran'ı kendi istediği noktaya getirip işte süreçte tamam buranın artık

0: mekanizma varsa o da İran'dır. İran'ın kurallarına uyulması lazım. Yani bütün meselenin ana kaynağı bu. Çünkü bu geçen gemiler Umman'a yakın olan kıyılardan geçtikleri için dolayısıyla İran'a haber vermek gereği de hani hissetmiyorlar. İran diyor ki bunu da benden izin alacaksın. Dolayısıyla bir egemenlik kavgası yani bu bağlamda. Bakalım hani sonuç nereye varacak? Öte taraftan işin doğrusu bir matem havası da tabii var geçtiğimiz cumadan bugüne kadar.
1: Evet.
0: Bugün şu anda Kerbela'dan Necef'e naaşlar getirildi uçakla. Şu anda Meşhed'e doğru yol alınıyor. Bugün Meşhed'de İmam Rıza'nın caddesinde tören düzenlenecek. Yani normal şartlarda bugün toprağa artık verilmesi düşünülüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir katılım da var. Bu arada yine bu geçtiğimiz gece Amerika Birleşik Devletleri tren yolunu da vurdu. Meşhed ile Tahran arasındaki. Şu anda oradaki yolcular da otobüslerle taşınıyor. Buna da dair bir önlem alındı. İran özellikle Tahran'da çok görkemli oldu işin doğrusu. Milyonların katıldığı bir tören oldu. Sonra işte kuma gidildi. Kumda da keza katılan ciddi bir insan kitlesi vardı. Şu anda İran iki şeyi bir arada yaşıyor. Yani hem ABD'nin bu saldırılarını hem liderlerinin öldürülmesinden kaynaklı matem. Bakalım cenaze gömüldükten sonra ABD ile İran arasındaki bu hem siyasi hem askeri çatışmalar nereye varacak? İşin doğrusu merak ediliyor. Tekrar petrol fiyatlarında ister istemez artışlar olmaya başlayacak eğer böyle devam ederse. Bu da hem İran'ın ekonomisine başta olmak üzere dünya ekonomisinde de ciddi zararlar verecek. Bir hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi İran lideri Ali Hamenei'nin bugün saat 14'te Meşhed'de İmam Rıza Caddesi'nde uğurlama töreni yapılacak. Artık burada toprağı verilecek.
1: Evet.
0: İran böylelikle yeni bir sayfayı da açmış oldu. Eski bir sayfayı da liderlik açısından diyorum kapatmış olacak.
1: Hı hı.
0: Baba oğul devir teslimi gibi olacak. Bakalım Müşteba Hamenei'nin süreç içerisinde İran'ı nereye taşıyacak?
1: Sayın Harun Arkaç, El Arabiya'nın bir haberi vardı. 11 Temmuz'da Pakistan'da yeniden müzakereler başlayacak şeklinde bir haberdi bu. Şimdi bu çatışmalar ışığında müzakereler tekrar devam edecek mi? Yani etmesini umuyoruz elbette ki ama şimdi 11 Temmuz'la ilgili herhangi bir haber var mı İran'da? Ben bunu da merak ediyorum.
0: Şöyle, evet, 11 Temmuz'la ilgili haber yayınlandı. Ardından bir gün geçtikten sonra Pakistan kaynaklı bazı yayın organları bunun 11 değil de işte 13-14 olduğunu da hani ifade ettiler. Bu anlamda bir netlik yok. Ama ila nihaya yani savaş da hep devam edecek değil. Yani ya ciddi manada bir savaş gerçekleşecek ya da masaya oturulacak çünkü yani her iki taraf da çok ciddi etkileniyor. Her iki tarafın dışında dünyanın kendisi de etkileniyor. Dolayısıyla bu çabalar var. İşte Türkiye'de yapılan NATO görüşmelerinin sonucundan da çıkan bir madde. İşte Hürmüz Boğazı eskisi gibi herkese açık olacak şekilde. Mesela o da önemli. Süreç içerisinde bakalım bu çizgiye gelinecek mi, gelinmeyecek mi? Ama dediğimiz gibi yani ister istemez İran'da şu an için elde ettiği bu avantajı sonuna kadar kullanmak isteyecek. Zaten İran lideri Müşteba Hamenei hatırlarsanız demişti ki Hürmüz Boğazı bizim için bir karttır. Biz evet. O kartı gereği gibi kullanacağız. Ki şu anda İran onu yapıyor. Bakalım süreç içerisinde acaba İran oluşturmuş olduğu Hürmüz Boğazı'nı idare merkeziyle bu işi götürecek mi? Yoksa dünya razı olmayıp işte eski haline mi döndürecek? Bu bir süreç tabii. Aslında Kalibaf'ın ifadesiyle diyor ki görüşmeler de aslında bir savaştır. Yani hem masada hem sahada bu savaş sürüyor.
1: Evet.
0: Bakalım nihai sonuç nereye varacak?
1: Bir de bir son dakika gelişmesi var. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın ABD ile iletişime geçtiğini belirtiyor. İran kısa süre önce aradı. Anlaşmak istiyorlar, anlaşma yapmak istiyorlar diye yapmış açıklamayı. Gece boyunca yaşanan karşılıklı saldırıların ardından.

0: geldi bu açıklama. Bir de NATO zirvesini yakından takip ettik. Zirvede müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineliyor ve İran'a Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor. Değerlendirmesi de dikkat çekici. Çünkü baktığımızda Avrupalı devletler bu bizim savaşımız değil demişlerdi ama NATO'dan ortak bir karar çıktı. İran'da, İran basınında bu haberleştirildi mi?
1: Şöyle, yani İran NATO'yu kendisine karşı konumlanmış bir yapı olarak görüyor işin doğrusu. Dolayısıyla bu ifade edilenler zaten daha önce de ifade edilmişti. İran'ın tavrı bu noktada net. Yani İran, ben bundan vazgeçmeyi düşünmüyorum diyor şu an için. Ama diplomaside, uluslararası aranedeki süreç içerisinde olabilecek değişiklikler %100, hani 2 kere 2 4 eder katiyetinde söylenemez. Neticede dediğimiz gibi bu görüşmeler neticesinde belirlenecek bir şeydir. Yani İran sonuna kadar direnmeye çalışacak. Onu çok net söyleyebiliriz. Sonuçta başarılı olur veya olmaz, o ayrı bir şey. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de kaptırmamak için aslında, yani Amerika Birleşik Devletleri şimdi öyle diyor da, Amerika Birleşik Devletleri bir takım gemiler, bir takım ayarlamalar yapıyor. İkide bir işte oranın zayıflatılması için girişimlerde bulunuyor. Yani hem sürdürürken arada askeri gözdağı vererek de masada istediğini koparmak istiyor. Mesele bir taraftan da bu aslında.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Son gelişmeleri, son değerlendirmeleri kendisinden aldık. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını söyledi ki anlaşma yapmak istiyorlar dedi Donald Trump. Bir yandan da İran cephesinden de var bir açıklama. Şimdi evet, saldırılar gerçekleşiyor diyoruz. Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu da karşılık vereceğiz demişti. Ordu, kuvvetteki ABD'ye ait Patriot hava savunma sistemlerini, Katar'daki uydu antenini ve Bahreyn'deki ABD ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Bu önemli son dakika gelişmesini de aktardık. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 9.22'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Ekonomiye bir parantez açacağız şimdi gündemde. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe bizimle. Sayın Gökçe, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Siz de Ankara'dasınız diye düşünüyorum. Ankara'daydınız diye hatta. Çünkü NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'da bir takım kısıtlamalar söz konusuydu. Daha fazla belki çalışma imkanı buldunuz bu kısıtlamalar dolayısıyla da. Şimdi NATO zirvesini yakından takip ettik Sayın Hüseyin Gökçe. Ekonomik anlamda ittifak üyesi ülkeleri de biraz töhmet altına sokan kararlar çıktı. Şimdi savunma harcamalarını artırmaları yönünde sözler, taahhütler alındı. NATO zirvesinin ekonomik yansımalarını da sizden dinleyelim istiyoruz.
2: Evet, iki günlük zirve etkileri, Ankara'ya olan fiziksel etkileri bir yana, bunu evet neyse şükür atlattık diyelim, kazasız belasız.
1: Çok şükür.
2: Ankara'da yaşayanlar olarak, ama bu sadece ülkemizi değil,

0: aslında tüm dünyayı etkileyen bir şey. Sadece NATO'ya üye ülkeleri değil, bir anlamda NATO dışı ülkeleri de ekonomik anlamda, ya bizi tabii doğrudan ekonomik anlamda etkilemiş ama bütün dünyayı etkileyen bir konu. O siyasi etkilerini bir kenara bırakalım. O zaten programda işlendi günlerce. Hı hı. Sizin programınızda yakından takip ettiği zirveyi biliyoruz. Şimdi ekonomik etkileri Türkiye özelinde baktığımızda $50 milyar bir genel bir savunma sanayine yönelik bir anlaşma söz konusu, bir tedarik imzası atıldı ki Türkiye biliyorsunuz NATO'nun en büyük ikinci ülke, ordusuna sahip ülke. Bu sadece ordunun fiziksel büyüklüğü değil, ordunun kabiliyeti ve ülkenin KOBİ'leri olmak üzere dev savunma sanayi şirketlerinin bu sektöre yönelik üretim kabiliyetleri. Türkiye işte bu yönüyle ön plana çıkıyor. Aslında NATO'nun bir anlamda yıldız ülkelerinden bir tanesiydi bu toplantıya. Sadece bu yıldızlık kavramı toplantıya işte güzel bir ev sahipliği yapmasından ziyade, dediğimiz gibi mevcut üretim kapasitesi. Çünkü Trump'ın ısrarı, ben hani çok basit bir tabir olacak ama ben dünyayı tek başıma koruyamam ya da NATO ülkelerini tek başına koruyamam, siz de elinizi taşın altına koyun diyor ve bu noktada da milli gayri safi milli hasıların %5'inin işte savunma sanayine ayrılması noktasında tüm talepleri var. Kanada da bu işi yapsın, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri de bunu yapsın diyor. Herkes bir şekilde itiraz da eder olsa genel bir mutabakata varılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Türkiye'de bu noktadaki planları belli. Şu anda 2,5 civarında olan payın işte toplamda öngörülenin sürenin bile daha gerisinde %5'e ulaşacağını bahsediyor. Ama burada önemli olan nokta Türkiye'nin bu pastadan alabileceği pay. Savaşlara karşı olduğunu Cumhurbaşkanı iletti. Savaşların yanında değiliz, savaşlara karşıyız dedi ama dediğimiz gibi her ne kadar karşı olsanız da dünyada, özellikle bizim coğrafyamızın etrafında süregelen çeşitli savaşlar var ve potansiyel savaşlar var. Nitekim İran yeniden saldırdı. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri yeniden saldırdı ve hatta Trump saldırı emrini Ankara'dan verdi. Dolayısıyla sular buralarda, bu coğrafyada çok kısa sürede durulmayacak gibi görünüyor. Dediğimiz gibi bunun ekonomik etkisi, piyasalara ekonomik etkisi bir, bu savunmasından yönlen. Ama bunun dışında tam savaş bitti derken yeniden başlamış olması kuşkusuz petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi ki yanlış bilmiyorsam şu dakikalar itibariyle %5'lik bir artış söz konusu. Petrol fiyatlarındaki artış aynı zamanda zaten kırılgan olan küresel ekonomiyi de ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor. Bir enflasyon uyarısı vardı, küresel enflasyon uyarısı, küresel durgunluk da söz konusu olacak. Hürmüz Boğazı'nın olası yeniden tam olarak kapatılması vesaire petrol akışını engelleyecek. Her ne kadar Trump çok petrolümüz var dese de bunun yine de fiyatlarda büyük artışlar olması bekleniyor. Hı hı. Ki dediğimiz gibi petrolde %5'lik bir artış, altın fiyatlarında da yeniden $4,000 sınırına bir gerileme söz konusu. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Evet. Şimdi tam iki hafta sonra yine bir Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yeni faiz kararını açıklayacak. Ben açık söyleyeyim, hani bu saldırı vesaire olmasaydı Merkez Bankası bundan sonra ilk hamlesi faiz düşürme olacak diye düşünüyor idim. Hı hı. Ama bu hareket nasıl değiştirici bilemiyorum. Yine en azından hani faiz arttırmamasını bekliyorum. Ya dediğim gibi herhangi bir somut bilgiye dayanmadan kişisel tahminlerimi söylüyorum. Faizi arttırmaz ama yine 23 Temmuz'daki toplantıda Merkez Bankası faizi sabit bırakabilir. Ben açıkçası bu toplantıda da indirim bekliyordum. Şimdi sabit bırakma olasılığı da yine göz önünde bulundurmak lazım. Bundan sonraki toplantısı çünkü bir tanesi Eylül ayında, bir tanesi de Ekim ayında yapılacak ama artık zaten eğer her şey stabil giderse de artık bu önümüzde yıl içerisinde 3 tane toplantı kaldı. Bir tanesi de Aralık ayında olacak. Bunların En az ikisinde ben faiz indirimi olabileceğini bekliyorum. Dediğim gibi ama hani bu yorumları yapmak için henüz çok erken. Hı hı. Bugünkü koşullarda yani 9 Temmuz itibariyle saat işte 9.30 olduğunu kabul edersek 9 Temmuz 9.30 itibariyle faizdeki beklentilerimiz de bu yönde.
1: Evet, şimdi sizinle konuşacağımız başlıklar içerisinde bir de Uluslararası Para Fonu'nun beklentisi var. IMF Türkiye için 2026 büyüme beklentisini düşürdü. Beklentisini %3,4'ten %2,9'a çekti. Bu beklentiyi düşürme nedeni ve bu açıklama sonrasında piyasalar nasıl etkilenecek, bunu sormak isterim.
0: Ben açıkçası piyasalar bu konulara çok fazla artık tepki vermiyor. En azından küçük para piyasaları. Hı hı. Büyüme beklentileri sadece büyüme beklentisine düşme Türkiye'ye yönelik değil, küresel büyüme beklentilerinde de zaten yine sadece IMF değil, üstelik diğer uluslararası kuruluşlar da büyüme beklentilerindeki aşağı yönlü revize ediyorlar. Zaten işte yüzde 2027'ye yönelik %3,4'lük bir büyüme var. Burada hani yine temel sebeplerden bir tanesi bu bölgede yaşanan ABD-İran arasındaki, hı hı, savaş. Henüz net olarak bitmemiş olması. Dolayısıyla bunun Türkiye'deki yine enerji maliyetlerini artıracağı, yine küresel belirsizlik ve biliyorsunuz bir 3 yıldır da bizde, hatta 3 yılı da aştı, bir dezenflasyon programı yürütülüyor. Enflasyonun indirilmesine yönelik yani henüz çok sağlıklı bir sonuç alınamadı. Sadece bir 5-6 puanlık bir indirim ancak oldu. Enflasyonda düşüş oldu. Tabii ki bu uygulanan program bir sıkı para politikasını içeriyor. Temeli bu. Çünkü enflasyonu talep kaynaklı görüyor bizim yürürlükteki ekonomi programımız. Dolayısıyla talebi daraltmaya yönelik faizlerin yine işte finansmana ulaşma maliyetleri yüksek tutuluyor veya krediler sınırlandırılıyor. Bunlar da tabii ki yine doğal olarak içerideki sanayi üretimini de etkiliyor. Zaten biz bunu sanayi üretim verilerinde görüyoruz, son birkaç aydır görüyoruz. Yanı sıra daha çok görünmeyen bir tehlikede sanayideki istihdamın da azalması. Yani dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğumuzda zaten Türkiye ekonomisindeki büyümenin biraz yavaşlayacağını söylemek için IMF ya da Dünya Bankası olmaya gerek yok. Orada sadece hem rakam 3.1 değil, 3 dersiniz, 2.9 dersiniz, hı-hı, ama bu süreç böyle devam ediyor.
1: Evet, düşüş belki de bu belirsizlikte devam ettiği sürece maalesef düşüşte sürecek gibi. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda tekrar gemi trafiği ile ilgili Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapalı olduğu haberleri de geliyor. Çatışmaların arttığı yönündeki açıklamaların ardından neredeyse durma noktasına gelmiş gemi trafiği. Bakalım bunun etkilerini biz nasıl yaşayacağız? Şimdi İran'la ateşkesin bittiğini açıklamıştı önce Donald Trump. Ardından biraz yumuşatarak yaptığı bir açıklama vardı. Ama gece boyu saldırılar sürdü. Bir de ABD yönetiminin İran petrolü satışına iznini veren genel lisansı iptal etmesi kararı da var. İşte bu karar ardından da Brent petrolün varil fiyatındaki artış söz konusu oldu. Bizde enflasyon beklentilerini

0: fiyatındaki artış söz konusu oldu. Bizde enflasyon beklentilerini belki konuşmakta yarar var diye düşünüyorum Sayın Hüseyin Gökçe.
1: Sinem Hanım, sadece bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması küresel petrol fiyatlarının yükselmesi sonucunu doğurmuyor. Burada evet, sadece petrol ticareti olmuyor. Birçok mal ve hizmet ticareti de söz konusu.
0: Evet, evet, evet. Yani, gıda, plastik.
1: Boğazı, evet. Yani her ne kadar bazı yorumlar yapılsa da Türkiye yani karayolu üzerinden yine avantajlı konuma gelir. Yani boğazın kapalı olması, ama zaten hani kapalı olduğu dönemde de Türkiye bundan hani çok fazla bir ekstra bir şey sağlayamadı zaten, ya da olaya o yönüyle de bakmamak lazım, ama şimdi enflasyon belirli bir noktaya geldi. O noktada artık inme hızı giderek yavaşlıyor. Hani neredeyse yerinde sayıyor diyelim ki bu dönemde, yani şu içinde bulunduğumuz şu anda Temmuz ayında bir 10 günün geride bıraktığımız, yani 3'te 1'ini geride bıraktığımızı varsaydığımızda, aslında enflasyonun bizim geleneksel olarak Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gerilemesi lazım. Ama çarşıya pazara çıktığımızda halen
0: evet,
1: biberin 100 liranın altına düşmediğini görüyorsunuz.
0: Domates
1: 50 lira. Ben dün pazara gittim. İşte patates ve soğan 50 lira, halen 50 lira.
0: Yani evet, 50 nasıl lira olabilir? Nasıl olabilir Sayın Hüseyin Gökçe? Gerçekten ben de şaşırıyorum gidip gördükçe.
1: Yani, evet evet, yani pazarda bile 50 lira olduktan sonra marketlerde bunun fiyatını siz düşünün artık. Yani enflasyon vatandaşın en çok tükettiği ürünlerde aslında evet, fiyatların gerilemesi gerekirken maalesef işte yeni tarla ürünleri çıktı, işte depolarda ürünler bitti. Çünkü patates, soğan mecburen depolarda saklanıyor kış döneminde kullanılabilmesi için. Ama maalesef birkaç yıl önce bu depolara da baskınlar yapılmıştı, fiyatlar çok yükseltiliyor diye. Ama işte bütün bunlar, işte geçen sene fiyatlar biraz düşüktü. İnsanlar, çiftçiler işte patates, soğan ekmediler. Bu sene biraz daha rekolte kaynaklı deniliyor. Ama hani normal koşullarda iklime baktığınızda o küresel ısınmanın etkisini bu sene tarımda görmedik. Yani evet, daha doğrusu meyvelerde biraz daha üretim bozuluğu var. En azından geçen sene kıtlık olmadı.
0: Herhangi bir kuraklık yaşanmadı.
1: Evet, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde örneğin hububatta özellikle bir rekor bekleniyor bu yıl. 23 milyon ton civarında sadece buğday üretimi bekleniyor. Hani bu tarz üretimler artıyor, ama üretici yine maliyetini karşılamakta zorlanıyor. Niye? Yine bahsettiğimiz dönüp dolaşım konu savaşa gidiyor. 68 lira bu dönem, hatta bu sene 80 liraya kadar mazot satıldı bu evet, ülkede. Ve hani çiftçilere ayrı bir mazot fiyatı da uygulanmıyor. Hani her ne kadar bir mazot desteği verilse de, yani çiftçi o mazotu yine 80 küsür liradan satın alıyor. Dolayısıyla bunların maliyeti artıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde yüksek maliyetli bir buğday ele alalım. 16 liralık bir fiyat verilmiş olması da, ve yine önümüzdeki yıllara yönelik, yani bu sene belki de hani başa baş üretim yapabilecek bir çiftçi önümüzdeki yıl tekrar buğday ekip ekmemekte belki imtina edecektir buğday ekmekten vesaire. Dolayısıyla çok karmaşık bir şey, ama dönüp dolaşıp yine biz işi savaşa ve savaşın etkilerine bağlıyoruz. Ve az önce ifade ettiğimiz gibi aslında bu bizim enflasyonun nispeten bir mola vermesi gereken bir dönemde halen daha bu enflasyon mola vermediği gibi bazı ürünler gruplarında, veya tüketici olarak bizlerin en çok harcama yaptığı ürün gruplarında tam tersi biraz daha yükseliş görüyoruz. Yani meyveye çok kolay ulaşmanız gereken bir dönem. Yine evet, 3 rakamlı fiyatlarla meyve tüketilebiliyor. İşte kayısıydı, kiraz, ki bu sene biraz kiraz aşırı rekolte fazlalığı var. O yüzden hani bu sene kiraz yiyebildiği insanlar 100 lira.
0: Evet, o da 100 lira. Ona rağmen düşmüyor.
1: Evet, dolayısıyla tarıma biraz daha farklı bir gözle bakmanın zamanı var ki bunu işte pandemide de yaşadık, o korumacılık politikalarının olduğu dönem.

0: sadece sanayi ürünlerini korumadı, ülkeler tarım ürünlerini de korudular. Şükür biz böyle bir sorun yaşamadık. Yani ne raflarda ürün yokluğu çektik, ne de üretimde bir yokluk çektik. Ama belki tarım politikalarının bu gözle yeniden ele alınması, belki de işte daha önceki yıllarda yaşanan, işte hatırlayalım, 20-25 yıl önce doğrudan gelir desteği adı altında bir uygulama çıkarılmıştı Kemal Derviş'in döneminde ve hani kamu maliyesinin, kamu masrafının azaltılması amacıyla bir anlamda üretme ben sana parasını vereyim, hı hı, dönemi uygulandı. İşte bu belki de o dönemin acılarını biz halen ya da etkilerini halen günümüzde çekiyoruz. Tarım aralarında bir ciddi azalma var. Dediğimiz gibi çok uzun boyutlu işler ama doğrudur. Sonuç itibariyle bugün insanlar halen 60 liraya domates tüketiyor Temmuz ayının olduğunda.
1: Evet.
0: 50 liraya kuru soğan tüketiyor.
1: Evet, maalesef. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, kolaylıklar dileriz. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Sayın Hüseyin Gökçe bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 9.38'i gösteriyor. 7.30 haberlerinin ardından başladı birlikteliğimiz. Bu zamana değin bir aradaydık ve yarın da 7.30 haberlerinin ardından biz sizinle olmak istiyoruz. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran atlet Ramil Guliyev. 1990'da Azerbaycan'da doğan Ramil sporla iç içe büyüdü. İlk antrenörü eski atlet olan babasıydı. Azerbaycan'daki turnuvalarda birçok başarıya imza attı. 2005 yılında ilk uluslararası yarışına çıktı. Azerbaycan adına katıldığı 2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalyaya uzandı. 2009'da Fenerbahçe adına yarışmaya başlayan Guliyev 2011'de Türk vatandaşlığına geçti. Ülkemiz adına ilk büyük yarışına 2015 yılında Pekin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda çıktı ve 6. oldu. 2017 yılında Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre koşuda 20,09'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Bu başarısıyla atletizmde Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren sporcu unvanını aldı. Almanya'da düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı. Ramil Guliyev'in 100 metre ve 200 metre koşuda kırdığı Türkiye rekorları uzun süre geçinemedi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Televizyon deyince vatan.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklamlar.
7: Arkası yarın.

Bir Destandır 15 Temmuz 5. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Ali Tugay Erverdi, Cengiz Kaan Kıran, Enes Emrah Uslu, Nermin Nursaç Büker Otan, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Beren Su Melek Lena Buruşuk, Tankçı Asker Arda Tümer, Tankçı Assubay Sait Çataldaş, Birinci Erkek Sivil İskender Bağcılar, Tankçı Şoför Mehmet Can Özkenar, Birinci Kadın Sivil Bahar Karadeniz, İkinci Erkek Sivil Ali Rıza Kubilay, Üçüncü Erkek Sivil Ali Erdinç.

Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın Güneydoğu gazisi olan babası Murat, gençlerin edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in davetiyle sınıfta öğrencilere vatan savunması, gazilik, şehitlik gibi konularda sohbet yapar. Bu durumdan öğrenciler çok etkilenir. Bunun üzerine edebiyat öğretmeni Hikmet Bey'in yönlendirmesiyle Kaan, Çağdaş ve Hülya son dönemlerin destanlara konu olabilecek olaylarını araştırmak üzere bir grup kurarlar. İstanbul'da bir kışlada bir grup subayın Türkiye'ye kendi görüşleri doğrultusunda bir yapı getirmek için yapmayı planladıkları darbe başlamak üzeredir. Aynı kışta da başka bir grup subay, diğer grubun karanlık işlerinden şüphelenmekte ve onlara engel olmanın yollarını araştırmaktadır. Kaan'ın ailesi, Çağdaş ve Hülya'yı aileleriyle beraber evlerine davet eder. Güzel bir akşam geçirirlerken cep telefonlarına gelen mesajlardan darbe teşebbüsünü öğrenen misafirler, ev sahibinden izin isterler. Darbeci Tuğgeneral,

Arslan bir bahaneyle darbe karşıtı Albay Mustafa'yı makamına çağırır. Durumdan şüphelenen Mustafa, Assubay Ahmet'e gerektiğinde kendisini kurtarması için talimat verir. Ahmet ve silah arkadaşları güçlükle de olsa Tuğ General Arslan'ın odasına girmeyi başarır. Fakat oda boştur. Albay Mustafa gizli bölümden kaçırılmıştır. Darbe başlamış, sokaklar kısa zamanda ana baba gününe dönmüştür. Böyle bir ortamda araçla ilerlemek mümkün değildir. Doktor Hasan ve ailesi araçtan inerek kalabalığa karışır. Komiser Ali ve ailesi o kalabalıkta dikkatlerini çeken iki polis memuruyla onların görev yaptığı karakolun önüne gelir. Burada bulunan bir tankın etrafı sivil halk tarafından sarılmıştır.

0: Bu tankın ne işi var burada Cengiz komiserim?
1: Vallahi ben de bilmiyorum. Yakında anlarız.
2: Anormal bir şey olduğu kesin.
3: Şu insanlara bakın. Tankın etrafını sarmışlar.
0: Ellerinde Türk bayrakları var.
4: Anne korkuyorum. Ne olacak şimdi?
3: Korkma kızım. Korkma Berensu. Sakın elimi bırakma, tamam mı?
5: Çekin bu tankı. Biz Türk halkıyız.
6: Ordu işaret.

0: Hey, ne oluyor? Ne işi var burada bu kalabalığın? Assubayım, tankın etrafında siviller var. Üstümüze geliyorlar. Ne emredersiniz?
1: Aldırma sen onlara. Hepsi silahsız. Çık dışarı ve yolu aç.
0: Ama çok kalabalıklar.
1: Dediğimi yap sen. Çık dışarı. Havaya bir el ateş et. Yolu açmayanı ezeriz diye bağır.
0: Ama assubayım, bunlar sivil, silahları yok. Üstelik ellerinde Türk bayrağı var.
1: Ne diyorsam onu yap asker. Yoksa gözünün yaşına bakmam, sıkarım kafana.
0: Tamam assubayım, çıkıyoruz. Assubayımın kesin emri var. Yolu açmazsanız tanka hareket emri verecek.
2: Bu tankın nereye gittiğini biliyor musun asker?
0: Tabii biliyorum. Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı olacakmış. Yalan, tedbir almaya gidiyoruz.
2: Duydun değil mi vatandaşı? Terör saldırısı falan yok. Asıl saldırıyı senin assubayın gibi bazı subaylar yapıyor. Darbe yapıyorlar oğlum, darbe.
0: Ne darbesi hemşerim? Ordu kendi vatandaşına karşı darbe falan yapmaz.
3: Senin hiçbir şeyden haberin yok anlaşılan.
0: Ne diyorsun hemşerim, anlamıyorum. Bırak silah. Bırak silahımı!
4: Bak evladım, silahını aldım elinden. İstesem seni şuracıkta öldürebilirim. Ama yapmayacağım bunu. Belli ki sizi kandırmışlar. Yol yakınken vazgeç onlara hizmet etmekten. Yoksa vatana ihanetle yargılanırsın.
5: Asker abi, asker abi, babamı dinlesen iyi olur. Ne diyorsa doğrudur.
0: Ne ihaneti be, ne ihaneti! Vatan için canım feda benim. Siz kalkmışsınız, ihanetten bahsediyorsunuz.
6: Evladım, size bu emri en fazla bir general vermiştir değil mi? Ama bak, koskoca ordunun başkomutanı ne diyor?
7: İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, müstakil olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı beraber verin.
0: Vallahi bilmiyordum. Terhisime bir hafta kalmıştı. Ne yapacağım şimdi ben? Geri dönsem assubayım beni öldürür. Dönmesem?
6: Dönmesen biz seni öldürmeyiz. Aramıza katılırsın. Kimse kılına bile dokunamaz senin. Gel. Gel seni şöyle bir kucağa.

0: Haklıyım ha. Senin yaşında oğlum var benim ya.
1: Ne yaptığını gördüm asker. Hesabını vereceksin bunun.
2: Asıl siz de
3: darbe yiyeceksiniz.
2: Asıl sen hesabını vereceksin.
3: Haindiniz. Asker şuraya.
1: Biz onu insanları dağıt diye gönderiyoruz. O gidip teslim oluyor. Ben halkı dağıtmanın yolunu biliyorum. Bize engel olmaya çalışmak neymiş görecekler. Tanka hareket ettir asker.
4: Komutanım, önümüzde siviller var.
1: Olsun. Hareket et. Çabuk.
4: Ellerinde Türk bayrağı var komutanım.
1: Olsun dedim sana.
4: Komutanım ne yapıyorsunuz? Neden silahı başıma dayadınız?
1: Az önceki asker gibi emre itaatsizlik edersen yersin kafana kurşunu. Sür dedim sana. Sür!
4: Emredersiniz komutanım. Allah'ım sen yardım et bana.
5: Eyvah, bunların yüzü dönmüş.
6: Hiçbiri doğrultmuyor.
7: Bize geliyorlar.
8: Halkan bize geliyorlar.
9: Ne yapıyorsunuz be?
10: Ahlaksız.
11: Çekil şu kadını. Ezilecek zavallı.
12: Çok korkuyorum abi. Ya ezilirse kadın?
13: Gözlerini kapatayım da bakma abicim.
11: Silahsız bir kadını ezeceksen ez hadi.
1: Çekil be kadın. Gözünün yaşına bakmam ve ezerim seni.
11: Ben burada bütün bir milleti temsil ediyorum. Gücün yetiyorsa ez de görelim.
1: Bunu sen istedin kadın. Gör bakalım ezilmek nasıl olurmuş.
11: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü.
4: Alo, 112 acil mi? Bir tank bir kadını ezdi. Evet, yanlış duymadınız. Bir tank bir kadını ezdi diyorum. Adresi konum atıyorum. Tamam, ne olur çabuk olun.
5: Hainler!
14: Evet,
15: Şükürler olsun.
5: Allah'ım şükürler olsun, işte geliyor.
14: Yol açın, yol açın,
5: beyler.
14: Aç yolu, aç
5: yolu. Yol açın, yol açın.
14: Hadi geçin, geçin.
5: Bu böyle olmayacak. Ne pahasına olursa olsun tankın içine gireceğim.
14: Nasıl gireceksin kardeşim? Tank bu.
5: Asker indikten sonra kapağı aralık kalmış, baksana. Hızlı davranırsam girebilirim. Bana yardım eder misin?
14: Ederim tabii ki. Ne istiyorsun benden?
5: Bak, beni yukarıya itersen hızlıca tırmanır, kapağa ulaşırım.
14: Tamam kardeşim. Hazır olunca haber ver. Hemen iteyim seni yukarıya.
5: Tamam. Hazırım, hadi bismillah.
14: İtiyorum. Hadi. Hop.
5: Tamam. Tamam, tamam, çıktım tankın üstüne. Şimdi kapağı kaldıracağım. Bu da tamam. Allah'ım sen yardım et. İçeri giriyorum. Al bakalım şu tekmeyi başına hain.
1: Başım. Sen de kimsin be? Nasıl girdin içeri?
5: Ben ezmeye çalıştığın Hakan Güreyim. Gününü göstereceğim sana şerefsiz.
1: Bırak yakamı be adam. Fena yaparım seni.
4: O biraz zor komutanım.
1: Sana ne oluyor asker? Niye silahımı almaya çalışıyorsun?
4: Birazdan anlarsın. Direnme dedim. Ver silahını bana. Ha şöyle. Şimdi silahım benim elimde asubay. Kıpırdama yoksa tetiği çekerim.
1: Tamam asker. Tamam, teslim oluyorum. Bak ellerim havada. Silahsız birini vurmazsın değil mi?
4: Yaptıkların yanına kar mı kalacak sandın? Başıma silah dayayıp tankı silahsız halkın üstüne sürdürdün. Zavallı bir kadını ezdirdin be.
1: Hesabını vereceksin.

0: bunun. Anladın mı? Hesabını vereceksin bunun.
1: Ne olur öldürme beni asker. Çocuklarım var benim.
0: Sivillerin çocukları yok muydu? Son duanı et hain. Geberteceğim seni.
2: Asker, asker. Asker bak, yapma. Yapma evladım. Öldürme onu, değmez.
3: Sakın öldürmeyin haini. Çıkarın, bize teslim edin.
2: Tamam, tamam. Memur bey, memur bey, çıkıyoruz, tamam.
0: Bak, bak, dua et bu amcaya. Yoksa cehennemi boylamıştın. Hain seni.
2: Tamam, tamam, tamam yavrum. Tamam, hadi. Hadi çıkalım, gel. Yukarıda polis bizi bekliyor, gel.
4: Çıkıyorlar.
5: Çıkıyorlar işte.
4: Haini bize verin.
5: Haini bize verin.
4: Vatandaş gezmekteymiş be.
5: Onu bize verin. Pislik seni.
4: Dünyanın kaçmayacak olduğunu gösteririz şunları.
2: Arkadaşlar. Arkadaşlar. Darbeci astubay elimizde. Tankçı şoför teslim aldı onu.
4: Bize bırakın onu.
5: Hain.
4: Bize verin. Bırak bize de icabına bakalım.
1: Gel gel. Al bakalım şu kelepçeyi hain.
5: Ver şunu bize de paramparça yapalım.
4: Ezil kadının intikamını alalım.
3: Arkadaşlar lütfen sakin olalım. Kanun verecek onun cezasını. Siz bize güvenin yeter. Yürü sen yürü. Çabuk girelim içeri. Koş.
2: İkiniz de şerefli Türk askerine yakışanı yaptınız. Sen halka silah sıkmayarak büyük bir vebalden kurtuldun. Sen de darbeci komutanını etkisiz hale getirdin. İkinizden de Allah razı olsun. Bundan böyle devletin emin ellerindesiniz.
1: Sağ olun komiserim. İyi ki varsınız.
0: Bu devlet de bizim, bu millet de bizim komiser bey.
2: Haklısınız gençler. Sizin gibi vatanseverler olduğu müddetçe bu devletin sırtı yere gelmez. Hadi şimdi biz de içeri geçelim.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ise özel olarak kendisine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD Başkanı, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukuku

hukukuna uygun adımlar beklendiğini ifade etti. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Washington yönetimi Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet statüsünden çıkarıyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Başkan Trump, Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü kaldırma niyetini kongreye bildirdi ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Sevgili dinleyenlerimiz günaydın. Bölge Gündemi programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Sizinle buluştuk. Her sabah olduğu gibi TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağız programımızı. Size güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz. Biz de programımızla size eşlik etmeye geldik efendim. Programı sizin için Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel, huzurlu bir sabah dileğimizle açtık programı. Programın içeriğine dair bilgi verme zamanı. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyodaşı canlı yayın ekibimiz şu anda Alev Altun, Ömer Ergedik, Talip Akpınar'dan oluşuyor ve şu anda Erzincan Kemaliye'deler, eski adıyla EYİN'deler, Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nden sesler aktaracaklar. Bağlantılarımız olacak programımız içerisinde. Hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bir bağlantımız olacağını da hatırlatalım bugün size. Ve Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz da para piyasalarındaki son durum için programımız içerisinde bize bilgi aktaracak. İlerleyen dakikalarda stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz hazır. Bizi bekliyorlar. Onlarla hemen bir bağlantı yapalım ve ilk söyleyeceklerini dinleyelim programımız içerisinde.
1: Evet Hande, teşekkür ediyoruz. Hande Zeynep Şengül, senin de dediğin gibi Kemaliye'deyiz biz. Program tanıtımında biz de tanıtımımıza yer verelim. TRT Erzurum Radyosu canlı yayın ekibi olarak Alev Altun, Talip Akpınar ve ben Ömer Ergedik. Erzurum'dan yola çıktık dün. Doğu Ekspresi'nin eşsiz manzarası güzergahının eşliğinde biz de bir yanı dağlar, bir yanı Fırat Vadisi olan bu büyüleyici yolculukta Kemaliye'ye ulaştık. Yol boyunca doğanın tüm renkleri bize eşlik etti adeta. Vadiler geçildi ve sonunda gökyüzüne meydan okuyan Sarp kayalıklarıyla Karanlık Kanyon bizleri karşıladı büyük heybetiyle. Şu anda da Erzincan'ın incisi eski adıyla EYİN, bugünkü adıyla Kemaliye'de temiz havası, masmavi gökyüzü, yaz güneşinin bunaltmayan sıcağı ve hafif esen rüzgarıyla Kemaliye ziyaretçilerini ağırlıyor Türkiye'nin dört bir yanından gelen. Bir tarafta Fırat'ın dingin akışı var, diğer tarafta yüzyıllara meydan okuyan taş ve ahşap mimarisi. Mimarisiyle tarihi Kemaliye evleri. Burada bugün 47.si düzenleniyor. Erzincan Kemaliye EYİN Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği heyecanı yaşanıyor. Şenliğin ilk günü protokolün katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklaması ve etkinlik tanıtımıyla başladı. Ardından Kemaliye'nin dört bir yanında festival coşkusu hissedilmeye başlandı. Dünyanın dört bir yanından gelen doğa ve spor tutkunları, fotoğraf sanatçıları, akademisyenler ve ziyaretçiler ilçenin sokaklarını adeta doldurdu diyebiliriz. Karanlık Kanyon'da gerçekleştirilecek nefes kesen wingsuit atlayışları, kano etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, dağ ve bisiklet yarışları, çocuk atölyeleri, söyleşiler, açık hava sineması, geleneksel EYİN manileri, fasıl geceleri ve kültürel etkinlikleriyle Kemaliye yine unutulmaz bir festivale ev sahipliği yapacak iki gün boyunca. Biz de TRT Erzurum Radyosu olarak bu büyük organizasyonu yerinden takip edeceğiz. Önümüzdeki iki gün boyunca, yani bugün ve yarın festival alanından gerçekleştirdiğimiz canlı bağlantılarla organizasyonun atmosferini, etkinliklerini, heyecanını ve Kemaliye'nin eşsiz doğasını sizlere taşıyacağız. Şenliğin mimarları, sporcuları, konuklarımız, akademisyenler ve Kemaliyeliler mikrofonlarımıza konuk olacak. Bu güzel ilçenin kültürünü, doğasını ve festival coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Dinleyenlerimize aktarmaya çalışacağız. Önümüzdeki dakikalarda konuklarımız da bizimle birlikte olacak. Kemaliye'nin kalbinden sizlere sesleneceğiz. Bu eşsiz coğrafyanın sesini, heyecanını ve güzelliklerini TRT Erzurum Radyosu dinleyicileriyle buluşturacağız. Türkülerin, manilerin ve kadim Anadolu misafirperverliğinin yaşatıldığı bu güzel ilçenin hava sıcaklığı, atmosferini bugün biz aktardık, aktarmaya çalıştık. Bölgemizdeki hava sıcaklıklarını 12. Bölge Müdürlüğümüz aktardıktan sonra biz yine bağlantılarımız, konu ve konuklarımızla sizlerle olacağımızı belirtelim ve şimdi sözü hava tahmin uzmanlarına bırakalım.
2: Hava durumu.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Biliyorsunuz stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Kemaliye'de. Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nden sesler aktaracaklar, aktarmaya devam edecekler programımız içerisinde. Biz bölgemizdeki hava sıcaklıkları ile ilgili olarak, hava durumu ile ilgili olarak Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Hava tahmin uzmanı Sayın Aslı Alkanat'la görüşürüz.

0: görüşeceğiz. Sayın Alkanat merhaba.
1: Merhaba, günaydın Hande Hanım.
0: Günaydın. Sizi dinlemek isteriz. Bölgemizdeki hava sıcaklıkları ile ilgili olarak neler söyleyeceksiniz?
1: Evet, bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Ardahan ve çevresinin aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il ve bazı ilçelerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum ve Erzurum'a bağlı Şenkaya 26, Aşkale 27, Hınıs 28, Horasan 29, Oltu 30 ve İspir 32 derece, Erzincan 32, Erzincan'a bağlı Kemaliye 34, Refahiye 28 ve Tercan 30 derece, Ardahan 25, Ardahan'a bağlı Göle 23 ve Posof 26 derece, Bayburt 28, Bayburt'a bağlı Aydıntepe 30 ve Demirözü 24 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Hande.
0: Sevgili dinleyenlerimiz biliyorsunuz hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Hava tahmin uzmanı Sayın Aslı Alkanat'tan son bilgileri aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor. Programımız içerisinde stüdyo dışı canlı yayın ekibimizin size sesler aktaracağını söylemiştik. Ömer Ergedik beni duyabiliyor musun?
2: Evet, Hande Zeynep Şengül. Merhaba
0: Merhaba
2: tekrar.
0: tekrar. Konuğunuz var zannediyorum ki.
2: Evet.
0: Konuğunuzla yapacağınız röportajı dinlemek istiyoruz. Kulağımız
2: Evet.
0: sende.
2: Teşekkür ediyorum. Hande, sevgili dinleyenler, tekrar merhaba. Kemaliye'den sesleniyoruz sizlere. Hande Zeynep'in de dediği gibi konuğumuz var yanımızda. Folklor araştırmacısı Sayın Şevket Gültekin. Şevket Bey, merhaba.

0: da dahil festival sürecek.
1: Evet.
0: Ziyaretçiler dünyanın dört bir yanından
1: Evet.
0: geliyor adeta. Sizden dinleyelim efendim, buranın folklorine dair neler söylersiniz?
1: Tabii önce bütün 47.sini yaptığımız bu festivalin başladığımız günden beri bizi yalnız bırakmayan TRT ekibine, TRT kurumuna çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan buraya kadar kalktınız, geldiniz o zor yollardan. İlçemize teşrif ettiniz. Önce hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum sizlere.
0: Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Kemaliye bölgede, coğrafyada farklı bir kültürdür bu bölgede. Folklörüyle, giyim kuşamıyla, yemek kültürüyle, folklor kültürüyle ve festival kültürüyle. Biz 69'larda başladık festival yapmaya. Bu sene de 47.sini yapıyoruz. Halı panayırı olarak başlamıştık önce. Daha sonra işte halıcılık, dokuma halılarımız ünlüydü bizim. Kemaliye'nin el dokuma halıları, yün halıları. Kök boya ile yapıyorduk. Onlar tarihe karıştı artık. Sonra doğa sporlarına rahmetli Recep Yazıcıoğlu valimizi anmadan geçemeyeceğim. O başlatmıştı doğa sporları Kemaliye'de.
0: Evet.
1: Bizi spora o yönlendirdi, turizme o yönlendirdi. İşte bugün 47.sini yapıyoruz. Uluslararası bir festival durumundadır. Sabah wingsuit atlayışları olacaktı. Fakat rüzgar müsaade etmedi.
0: Ama her gün var sanırım
1: Evet,
0: atlayışlar, değil mi?
1: atlayışlar her gün olacak. Rüzgar müsaade ettiği sürece o atlayışlar yapılacak. 11 tane yabancı sporcu var çeşitli ülkelerden. Brezilya'dan, Amerika'dan, Finlandiya'dan falan diye biliyorum. Bayağı bir yabancı sporcu katılımı da var. Dağcılık Federasyonu'nun burada etkinlikleri oluyor, Bisiklet Federasyonu'nun etkinlikleri oluyor, yarışmalar düzenlenecek, kano yarışları olacak, koşular olacak, maratonlar olacak. Yani 4 gün boyunca bayağı bir yoğun festival kutlayacağız Kemaliye'de. Misafirlerimizi ağırlayacağız. Bu etkinlikler içinde akşam da tabii şenlikle ilgili eğlence programları olacak ki bugün akşam kadınlarımızın, Kemaliyeli kadınların hazırladığı Eğin Kına Gecesi, düğünlerde yapılan kına gecelerini canlandıracaklar. Yarın tiyatro etkinlikleri var. Cumartesi günü akşamda bizim Kemaliyeli, gene rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun kurmuş olduğu Fasır ekibinin sahne alacak. Onların gösterisi var. 2 saatlik TRT arşivinde Kemaliye adına tescilli, Eğin adına tescilli 40 tane türkümüz var.
0: Evet.
1: Muzaffer
0: Eğin
1: Sarı
0: türküleri meşhurdur zaten.
1: Evet, Muzaffer Sarı Sözen, Mustafa Özgül, Yücel Paşmakçı gibi ünlülerin derlediği 40
0: Evet.
1: tane TRT arşivine girmiş türkümüz var. Onlardan konser vereceğiz. İşte böyle devam edecek etkinliklerimiz.
0: Evet, Sayın Gültekin, tabii Karanlık Kanyon'da taş yol var.
1: Evet.
0: Bu taş yola da yılın 365 günü aslında
1: Evet.
0: yerli yabancı
1: Evet.
0: turistler ziyaret ediyor.
1: Tabii ki.
0: Özellikle motosikletleri biz çok fazla görüyoruz.
1: Evet.
0: Yolculuk boyunca
1: Evet.
0: da onları görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir önemi var mıdır bu yol motosikletçiler için ayrı bir önem
1: Tabii
0: taşıyor?
1: ki, tabii ki motosikletliler için çok önemli bir yol oldu. Onların hac yeri oldu artık. Öyle diyorlar kendileri de. Burayı geçmeyen motosikletliden saymıyorlar. Bu kanyonu geçmeyen, taş yolunu geçmeyen motosiklet gruptan saymıyorlar. Dünyanın her yerinden. Bakın Avrupa'yı artık içimizden biri gibi görüyoruz. Çünkü devamlı Avrupa'dan gelenler var. Japonya'dan, Hindistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den motosikletliler geliyor. Avrupa'nın her ülkesinden motosikletliler geliyor. Bu kanyonu geçmek istiyor. Kanyon dünyanın sayılı kanyonlarından biridir ve ulaşılması zor 20 dünyadaki 20 yoldan 9.sudur. Biraz engebeli, özellikle girişteki 2,5-3 kilometrelik 1950'lerde açılmış bölüm, elle işçiliğiyle yapılmış bölüm olduğu için bayağı bir zor yer ora. Taş yol olarak geçiyor. Onun için de motorcular orayı geçmek için bayağı bir çaba sarf ediyorlar. Orayı geçen de artık haciz aynı. Kanyonun girişine giderseniz görecekseniz stikerler, motorcuların, evet. Dünyanın stiker, motorcuların stikerleri oralarda var zaten.
0: Ziyaret eden tüm motorcular kendi kulüplerinin oradaki isimleriyle etiketlerini paylaşmışlar. Kimler ziyaret etmiş, orası da o kadar kalabalık ki artık zaten gözükmüyor orada.
1: Tabelaları birkaç sefer de dolduğu için değiştirdik.
0: Değiştirildi mi?
1: Evet, boş tabelalar.

0: Kaleler koyuyoruz ya, onlar doluyor. Onları alıp yenisini koyuyoruz yani.
1: Uçurumun hemen kenarından gidildiği için tehlikeli bir yol olduğu
0: Evet,
1: için değil mi
0: evet,
1: böyle bir isim
0: evet,
1: verilmiş?
0: evet, evet. Taş yol. Şimdi ilk başlarda 1865'lerde başlamış taş yolun yapımı. Başlamasıyla bitmesi arasında 132 yıl var. 1950'li yıllara kadar bayağı bir çalışma yapılmış ve araç yolu olarak açılmak o yıllarda düşünülmüş. Daha önce bir yaya yolu düşünülürken 1950'lerde araç yolu olarak düşünülmüş. İşte 90'lı yıllarda rahmetli gene rahmetle anıyoruz Recep Yazıcıoğlu geldi ve 10 yılda o yolu bitirdi ve ulaşımı açtı. Şimdi Kemaliye'nin o arka tarafta köyler için çok bulunmaz bir nimet oldu. Ulaşılması kolay oldu o köyler için o yol. Ama dünyanın turizmi içinde önemli bir yoldu. Hindistan bir motosiklet markasının reklam filmlerini geldi burada çekti. Ta Hindistan'dan geldiler. Dünyanın motosikletleri geldiği gibi bu Kemaliye'ye gelen turist gruplarının %70'i kanyonu görmek için geliyorlar. Dünyada sayılı kanyonlardandır Karanlık
1: Evet,
0: Kanyon.
1: evet, evet kesinlikle öyle. Heybetiyle adeta zaten
0: Evet.
1: Kemaliye'nin girişinde hemen ziyaretçileri karşılıyor.
0: Evet.
1: Peki Kemaliye'nin kültürüne dair başka neler söylersiniz? Festivale de davet etmek ister misiniz
0: Tabii
1: dinleyenlerimizi?
0: ki bütün dinleyenlerimizi festivalimize bekleriz. Davet etmek isterim tabii ki. Gelsinler, Kemaliye'yi görsünler. Cennetten bir parçayı görsünler burada. Kemaliye Eyin eski ismimiz Atatürk'ün 21 Ekim 1922 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Eyin ismi Atatürk'ün Kemal ismine izafeten Kemaliye olarak değiştirilmiş. Kültürlü bir ilçedir. 400 yıldır İstanbul'la iç içe yaşayan bir ilçedir. Festivalleri okumuş insanı ki benden sonra zannediyorum konuşmaya alacaksınız. Profesör Ali Demirsoy Kemaliye'nin
1: Evet.
0: yetiştirdiği, Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü profesörlerden biridir ve şu anda Kemaliyeli olup üniversitelerde görev yapan yüzün üzerinde profesör var. Okumuş oranı çoktur Kemaliye'nin
1: Evet.
0: yüksektir. İstanbul'la iç içe yaşamanın verdiği bir rahatlıkla, kültürle de burada İstanbul kültürünü burada görebilirsiniz. Sokakta dolaşan insanlara bakın, mutsuz kimseyi göremezsiniz. Herkes gülümseyerek dolaşır. Herkes sabahleyin birbirine selam verir, günaydın der, hoş geldiniz der. Yani İstanbul'da, Ankara'da unutulan adetler, gelenekler burada hala yaşamaya devam ediyor ve bu yüzden de bütün insanımızı burada TRT dinleyicilerin hepsini Kemaliye'ye festivalimizi görmeye, Kemaliye'yi görmeye, kanyonumuzu görmeye davet ediyoruz.
1: Evet, bu güzel davetinize biz de ortak olalım. Dinleyenlerimizi davet edelim Kemaliye'ye, festivale. Çok teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz
0: ederim.
1: aktardıklarınız
0: İyi ki
1: için.
0: varsınız, iyi ki geldiniz.
1: Çok sağ olun. İyi kolaylıklar diliyoruz
0: Sağ olun.
1: bizler de. Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Kemaliye'den sizlere sesler aktarmaya devam edeceğiz. Konuğumuz folklor araştırmacısı Sayın Şevket Gültekin'di. Birazdan diğer konuklarımız da sizlerle olacağız. Şimdi kısa bir ara.
2: Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
3: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Kemaliye'den canlı yayınlarımızı sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Şimdi Profesör Doktor Sayın Ali Demirsoy ile birlikteyiz. Biyolog, akademisyen, entomoloji dalında evrimsel biyoloji uzmanı kendisi. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sağ ol, teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Efendim, bir ömür başarıyla, kitaplarla, okuma yazmayla geçen bir ömür. Biz sizi de biraz dinleyenlerimize tanıtmak istiyoruz. Neler söylemek
4: ben,
1: istersiniz?
4: Ben meslek hayatıma Erzurum'da başladım. 1966

0: 76 ile 77 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi'ndeydim. Yani neredeyse kurucusu sayılabilirim, öyle diyelim.
1: 57'de de üniversite kuruldu zaten.
0: Evet, ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ne geçtim. Aşağı yukarı 55 yıllık profesörüm, öyle diyelim.
1: Evet.
0: 60 küsur yılda akademisyenim. Kemalyeliyim, biyoloğum. Memleketime de bağlıyım, onu da söyleyeyim. Burayı şu nedenle tanıtmaya çalışıyoruz. İçerisinden nehir geçen şehirler dünyanın en güzel şehirleridir. Yani Viyana, Londra, efendim Paris vesaire. Maalesef ne Erzincan, ne Erzurum,
1: ne de Bayburt,
0: ne de hiçbirimiz bu nehrin nimetine yararlanamadılar. Artı bir şey daha var. Sınır aşan suların denetimi sadece o ülkeye ait değil. Aynı zamanda diğer ülkeler de burada söz sahibi. Bu şu anlama geliyor: Dicle ve Fırat Nehri'nin ilerideki durumu hakkında sadece Türkiye söz sahibi olamaz. Diğer ülkeler de herkes söz sahibi olacaktır, evet. Ve yaptırım gücü de olabilir. Şimdi burada 10'a yakın devlet kurulmuş. Bu nehirden 10'a yakın devlet beslenmiş. Ne yazık ki çok hor kullanırlar Fırat ve Dicle. İleride çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu nedenle Erzincan Üniversitesi'ne teklif ettim ama şimdi galiba pek dikkate almadılar. Yukarı Fırat Araştırma Enstitüsü diye bir enstitü kuralım. Burada Suriye ve Iraklı bilim adamlarını da alalım. Ve Fırat ve Dicle'nin gelecekteki planlamasını ve yönetimini buradan idare etmeye çalışalım. Niye Kemalye derseniz, Kemalye okumuş adam potansiyeli bakımından fazla. İkincisi, biyoçeşitliği çok fazla. Türkiye'de 9000 çeşit bitki var, 1400'ü Kemalye'de var. Bunun 40'ı dünyada hiç bulunmayan bitki var. Hayvanlarda öyle. Nehirlerde 120 kiloluk balıklar yakalanabiliyor. Dolayısıyla son derece önemli. Buzul döneminde gelen bazı canlılar burada saklanmış vaziyette kalıyorlar. Artı yapı tarzı açısından bir model oluşturabilir diye düşünüyorum. Bütün bunları yaparken ben burada bir araştırma yaptım. 48 bilim adamından 3 yıl boyunca. Bunları bir değerlendirelim dedik. Ve burada bir müze kurduk.
1: Evet.
0: Doğa Tarihi Müzesi. Şunu öneririm: herkes çoluğunu çocuğunu alsın veyahut da öğretmenler öğrencilerini alsınlar. En azından bir veyahut da iki gün gelip bu müzeyi görsünler.
1: Müze nerede kuruldu? Ne
0: burada,
1: zaman kuruldu?
0: 2008 yılında kuruldu. Şehrin çıkışında, üniversitenin içerisinde. 5000'e yakın örnek var içerisinde. Ama şöyle söyleyeyim.
1: Biyoçeşitlilik eserleri mi sergileniyor?
0: Bitkiler, hayvanlar, taşlar, topraklar, balıklar, canlı olanlar. Bu şu: dünyanın girer girmez dünyanın kuruluşundan bugüne kadar neler meydana gelmişse sergileniyor.
1: Evet.
0: Şöyle bir avantajı oldu. Biz 2 yıl boyunca Erzincan, Malatya, Sivas'tan öğrenci getirdik otobüslerle. Masrafını da biz karşıladık. TÜBİTAK destek sağladı. Biz bunları bir gün eğitim aldık. Gelirken niye geldiniz? Kemalyalı'nın efendim döneri çok iyi, döner yemeye geldik diye mektup verdiler. Çok ilginç. Buradan ayrıldıkları zaman ne olmak istiyorsunuz dedi. %90'ı profesör olmak istiyor dediler. Yani bir müzenin bir eğitim ve genç bir nesil üzerindeki etkisinin ne olduğunu, yani şu ana kadar 100.000'e yakın insan ziyaret etmiş ve taş yolu her ne kadar sporculara hitap ediyorsa, Doğa Tarihi Müzesi de entelektüel bir sürü insanı nereye gitsem hemen iniyorlar. Daha sonra Erzincan Üniversitesi herhalde bu katkılarımı göz önüne almış olmalı ki Profesör Doktor Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi adını koydu. Ve hangi kasabaya insem 10 dakika 20 dakika sonra birileri geliyordu ki müzeni gördük. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Keşke Elazığ, Erzincan, Erzurum'da böyle bu şekilde bir müze oluştursa, ben yaşıyorken katkıda da bulunurum, bunu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Nasıl yaptık diye. Ve devlet de bize yardım etmedi. Yani şahsı harcamalarımla büyük bir kısmını müzenin yaptım. Muhakkak buraya gelenlerin görmesi gerekiyor. Çünkü tanımadığınız, bilmediğiniz şeyleri koruyamazsınız. Onun için ilk olarak gelecek nesillere tanıtmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu nedenle Kemal'e bir model oluşturuyor. Buyurun.
1: Erzurum'da da bir biyoçeşitlilik müzesi kuruldu hocam.
0: Onun ilk kurucusu benim.
1: Değil mi? Geldiniz mi oraya da ziyaret ettiniz mi?
0: İlk kurucusu benim, biyoloji bölümünde.
1: Bölgemize dair ne söylemek istersiniz hocam? Bu biyoçeşitlilikte özellikle flora, fauna hakikaten inanılmaz doğal zenginliklerimiz var.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyadaki tarım ürünlerinin ana vatanının %20-30'u Anadolu. Süs bitkilerinin %10-15'i ve tıbbi bitkilerin %10-15'i. Biliyor musunuz? Nohut ilk defa dünyada bu Tuz Gölü civarında oldu. Mercimek Adıyaman civarında oldu. Kiraz Giresun civarında oldu. Badem Ankara civarında oldu. Biz bademi ishal edemedik. Amerika aldı götürdü. Bütün dünya piyasasına hakim oldu. Bütün bunların biz genlerinden oynayıp enstitüler kurup dünyadaki tarım ürünlerinde çok büyük bir kısmının esasında türevlerini meydana getirebilirdik. Erzurum bu bakımdan şöyle önemli. Örneğin patates şeyde Ürgüp'te bir ara hastalık oldu. Patates üretimini kapattılar. Niye? Virüs hastalığı vardı. Erzurum 2000 metreden olduğu için virüs hastalığı olmuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye'deki patateslerin tohumluğunu Erzurum'da yetiştirebiliriz. O bakımdan çok önemli.
1: Evet hocam.
0: Türkiye'deki patateslerin tohumluğunu Erzurum'da yetiştirebiliriz çünkü virüs olmuyor. Yüksek rakımda olması nedeniyle. Bu nedenle iyi bir planlama çok şey kazandırabilir. Hem bölgeye kazandırır hem Türkiye'ye kazandırabilir ama ne yazık ki bu organizasyonu yapamadık. Bunun için de bir müze ve araştırma enstitüsünün olması çok önemli. Bilim adamlarının, çeşitli kişilerin oraya katılması ve gelecek için plan yapması önemli. Korkarım ki Dicle ve Fırat, Murat bu anda maden işletmelerinden dolayı tehlike altında.
1: Öyle mi?
0: Ve binlerce yılda temizleyemeyeceğimiz bir pasa bıraktıkları için, pasa diyoruz çünkü kırılan taşları nehrin kenarına yığdıkları için yağmur yağınca onlar yıkanıyor ve nehre katılıyor. Dolayısıyla çok büyük bir tehlike altındayız galiba, öyle anlaşılıyor.
1: Evet. Hocam tabii akademiyle geçen bir ömürden söz ediyoruz ve bu ömürde de Kemaliyeli olmanın ayrıcalığıyla çalışmalarınızı imza attınız. Kemaliye'yi nasıl anlatırsınız dinleyenlerimize? Doğal güzellikleri, coğrafyası, manileri, türküleri, taş evleri.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben uzun süre akademiye önem verdiğim için işte yerli Türkiye'de ve yabancı ülkede çok fazla zaman ayıramadım. Sonra farkına vardım ki bu Kemaliye'nin yaşam tarzını bilen ve doğasını bilen ve elinde kalem olan son adam benim. Bu nedenle bir Kemaliye'li nasıl yaşadı diye bir kitap yazdım hatta. Kalın 700 sayfalık bir Kemaliye'li nasıl yaşadı?
1: Evet.
0: Son 50 yıldan önce bir Kemaliye'de nasıl yaşadı? Mimarisi nedir? Düşünebilir misiniz?
1: 7,5 kiloymuş herhalde. O kitaptan
0: o yok, o başka. O başka. Onu başka yazdık öyle diyelim.
1: Maşallah.
0: Şimdi sadece 6 kişi Kemaliye'nin peysajı üzerinde doktor yaptı. İstanbul Üniversitesi'nin şeyleri, güzel sanatları 8-10 tane doktora ve efendim master tezlerini buradan çıkardılar. Çünkü buranın kendine özgü bir yapı tarzı var. Bu yapı tarzını da yaşatmak lazım. Çok ekonomik ve ergonomik aynı zamanda. O nedenle Kemaliye'yi bir model olarak alıp tabii bu halinden yani devam ettiremeyiz. Bir miktar üzerinde oynamak suretiyle çok estetik, güzel bir kasabaların yapımına ön ayak olabiliriz.
1: Evet.
0: Artı bu müzeyi de alarak o bölgenin hayvan ve bitki topluluklarının korunması, tanıtılması için de bir model oluşturabiliriz. Bir şey daha var. Belki benden öndeki konuşmacılar konuşmacı söylemedi. 120 evet. yıldan bu yana bu kasabada hiç suç işlememiş. Sadece mahkemeler tapuka dostlara işinden uğraşıyorlar. Yani adam öldürme, yaralama, herhangi bir şey. Ne demek biliyor musunuz? 120 yıldır bir kasabada suç işlememiş. Bu aynı zamanda bir kültürün varlığını gösteriyor. İnsanın ilişkilerin, sosyal ilişkilerin
1: evet.
0: nedenini gösteriyor.
1: Ne kadar güvenli, huzurlu bir ilçe olduğunu gösteriyor.
0: Gösteriyor.
1: Ki sakin şehir Kemaliye.
0: Gözlenmesi, model olarak alınmasında yarar var. Eğer önümüzdeki kısa süre içerisinde bunu başaramasak, bu da Türkiye'nin diğer kasabalar gibi aynı hale dönüşmüş olacaktır ve elimizdeki model de kaymış olacaktır. O nedenle buraya öne

0: Önem veriyoruz. Burada 300-500 kişinin kalabileceği oteller var. Son derece güvenli. Bence 2-3 günde çoluğu çocuğu alıp gelip gezdirmekte yarar var. Kasabaya girdiğiniz andan itibaren herkes size yardımcı olacaktır. Bu arada onu da söyleyeyim.
1: Ki festival de aslında buna ev sahipliği yapıyor.
0: Ev sahipliği yapıyor, evet.
1: Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Davette bulunmak ister misiniz, evet, dinleyenlerimizi?
0: Vallahi davette olmasını isterim. Üstelik doğuyu seviyorlarsa benim burada olduğum zaman gelmelerini de öneririm. Onlara karşılıksız şey anlatırım. Evrenin oluşu, dünyanın oluşumundan bugüne kadar neler oldu, neler bitti, adım adım anlatırım da. Aynı zamanda Doğa Müzesi, Doğa Tarihi Müzesi'nde 300 kişilik bir salonumuz var. Orada da sunum da yapabiliriz. Bütün bunlar karşılıksız, bir ücret ödenmeden yapılıyor.
1: Evet. Onu da bilgileri paylaşırken çok cömert davranıyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz de dünden beri sizinle sohbet etme şansını yakalayabildik. Hakikaten bu bilgileri insanlara ne kadar ulaştırabilirsek o kadar güzel olduğunu siz dile getiriyorsunuz.
0: Ben bir şey daha söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
0: Olmasın, bu muhtemelen en kültürünün bana verdiği. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ve İslam tarihinin en çok bilimsel kitap yazmış adamıyım. 137 kitap yazmışım. Ve bunun karşılığı aldığım bütün para da 5000 liradır. Evet. Kesinlikle aileden yeminliyim. Ücret de almıyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Bu da bir kültürün ürünü.
1: Bu da Kemaliye'nin kazandırdığı bir
0: herhalde
1: kültür
0: diyorsunuz. Herhalde öyle.
1: Peki. Hocam Fırat'ın kenarındayız. Bir tarafta bugünkü etkinlikte gerçekleşen wingsuit atlayışları, doğa ve spor yürüyüşleri, koşuları olacak. Etkinliklere elbette herkes de davetli. Bugün itibariyle başladı. Siz de konuşmacı olacaksınız değil mi? Bir,
0: evet,
1: de söyleşiniz var. Ne zaman olacak efendim?
0: Ben ayın 11'inde saat 7'de bir jeolog arkadaşla beraber buranın birimiz jeolojisini, öbürsü biyolojisini anlatacak. Doğacak tehlikeleri anlatacağız. Bu aynı zamanda yani Erzurum'dan tutun ta şeye kadar söyle Diyarbakır'a kadar olacak illerin de ilgilenebileceği konular aslında. Yani şunu söyleyeyim. Yalnız hayvanlar yaşayarak öğrenir. İnsanlar önceden tahmin eder ve önlemini alır.
1: Evet. Hocam tabii Kemaliye'yi de bize biraz anlatmanızı isteyeceğiz. Doğa perest diyorsunuz kendinize çünkü. Bu ne demek efendim? Ne anlamamız gerekiyor?
0: Şimdi biraz yanlış anladı bu şeyler. Okuyucular doğa perest, putperest anladılar. Efendim beni putperest olarak biliyorlar. Halbuki perest sevmek demektir Farsça'da. Doğa perest doğaya tapan, seven anlamına geliyor. Benim bütün iliklerime kadar doğanın içerisindeyim, onu da söyleyeyim. Yani 48 yılda ve 48 gün izin almışım. Tümden bu zaman içerisinde Anadolu'nun bütün dağlarında dolaştım. Artı bir şey daha söyleyeyim. Kuzey Kutbu'na giden ilk Türk de benim yani. Onu da hemen vurgulayayım. Grönland'da araştırma yapan da benim. İzlanda'da yapan da benim. Ama esas mesela Erzurum'u bana sorun. Ben size Erzurum'un içi gibi anlatayım size. Fasinleri anlatayım.
1: Sizdeki Erzurum'un yerini soralım o zaman. Erzurum'u nasıl tanımlarsınız?
0: Ben Erzurum'a ilk defa 1964 yılında geldim. Çıkamadım şeye. Kıbrıs'a petrol yoktu. Fasinler'de gizli bölge, harp sırasında petrol bulabilmek için 32 jeologla beni de gönderdiler. Ben de iyi bir jeologdum. Aradık, Türkiye'nin karalarında çok zengin petrol olmadığını anlayınca biyolojiye kariyer yaptım. Ama orada Erzurum'da Mayıs ayında gittiğim için beni çok etkiledi. O pasinlerdeki yeşillikler, dağlar, pisyanlı kobu, komal komu, efendim şey suyu, ne suydu, mücelleri suları, orada balıklar, malıklar. Dedim ya burası bir cennet. Sonra Atatürk Üniversitesi'ne asistan oldum o nedenle. Yani Erzurum'da öyle bir şeyimiz var. Erzurum'da müze kurdum. Efendim Fen Fakültesi'nin kuruluşunda önemli katkılarım oldu ama 1970 yılında çok siyasi bir şey yaşadık. Kargaşalık. Çok kişi kaybettik ve
1: sonra Hacettepe'de devam etti.
0: İster istemez 160'a yakın adam ayrıldı Atatürk Üniversitesi'nden. Ben de ayrılanlardan biri oldum, bunu da söyleyeyim.
1: Ankara'da Hacettepe'ye mi geçtin?
0: Hacettepe'ye geçtim.
1: Evet, hocam başarılarla, akademiyle geçen bir ömürden söz ediyoruz. Hala da çalışmalarınızla birlikte devam ediyorsunuz. Biz de bu çalışmalarınızda size kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Dinleyenlerimizi de sizin de söyleşinizi dinlemek üzere Kemaliye'ye davet edelim. Bu güzel coğrafyayı görsünler, gelsinler.
0: Herkese selamı gönderelim ama ayrıca Erzurumlu hemşerilerime de sevgilerimi, saygılarımı iletin.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Selam, saygı bizden. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Kemal Yeli, biyolog, akademisyen, profesör, doktor Sayın Ali Demirsoy'du. Birlikteliğimize, canlı bağlantılarımıza Kemal Yeli'den devam edeceğiz. Şimdi yine kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında bu güzel coğrafyadan sizlere seslenmeye devam edeceğiz.
2: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
3: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, 8 ila 12 Temmuz tarihleri arasında Erzincan Kemaliye Eğin Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nde sizlere canlı yayınlarımızla sesler aktarmaya devam ediyoruz. TRT Erzurum Radyosu canlı yayın ekibi olarak Bölge Gündemi programında şimdiki konuğumuz Faruk Sağçolak. Faruk Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
0: Lök tatlısını konuşacağız. Lök tatlısının ürünü artık dünyaya ulaşıyor.
1: Evet
0: Lök
1: efendim.
0: tatlısı nasıl bir tatlıdır? Önce sizi tanıyarak başlayalım.
1: Evet. Ben Faruk Sağçolak. Doğma büyüme Erzincan Kemaliye ilçesinde yaşamaktayız. Bu güzel beldede. Yıllardır unutulmuş bir lezzetimiz vardı ki bu lök tatlımızdı. Bundan 25 yıl önce aşağı yukarı, yani bu lezzeti tekrar gün yüzüne çıkartmak adına, tabii bu evlerde, taş dibeklerde döyle döyle yapılan bir lezzetti ama ticari anlamda veyahut da işte eğimizin, kemaliyemizin adına böyle bir lezzeti gün yüzüne çıkartmak adına da bu şekilde bir faaliyet göstermeye başladık. Dut ve ceviz. Biz buna dut ve cevizin gizemli aşkı diyoruz.
0: Aa, ne güzel tanınmış.
1: Evet.
0: Dut ve cevizle yapılıyor o zaman.
1: Dutla cevizi yapılıyor. Bizim Kemaliye'de 24 çeşit dutumuz mevcut efendim. 24 çeşit dutumuz. İki çeşit de siyah dut olmak üzere toplam 26 çeşit dut mevcut. Bu bağlamda da dut ve dut ürünleri ön planda geliyor.
0: Evet, sokaklar dut kokuyor desek yanlış söylemiş olmayız.
1: Hele bu yıl, geçen yıl don olaylarından sonra çok büyük bir şeye uğradı. Dutlarımız, meyvelerimiz hiç olmadı. Ama bu sene Allah'a çok şükür ki son derece, geçen senenin tersine her tarafımız dut ve meyve dolu. Buna
0: Evet.
1: çok şükür.
0: Pekmez gibi yöresel ürünler de yapılıyor mu peki?
1: Evet. Şöyle dut dedik ya, dut ve dut
0: Evet.
1: ürünleri ön planda. Lök de bunların en başında gelenlerinden bir tanesi.
0: Hı.
1: Pestildi, orucikti, cevizli sucuklu, pekmezdi. Bunları yaparız, pestil. Löke gelince dutu iyice öğütürüz. Kurutup öğütürüz. Un haline gelir. Daha sonra cevizini ilave ettikten sonra ceviz yağını dutta tatlılığını verene kadar döyle döyle. İçerisinde herhangi bir trans yağ, un, şeker, sıcaklığa da maruz kalmaksızın döverek yaptığımız tatlımız lök tatlısı.
0: Kendi şerbetiyle o zaman oluyor. Dutun
1: Dutun
0: tatlılığıyla,
1: tatlılığı,
0: değil mi?
1: cevizin yağı. Başka hiçbir şey yok.
0: Evet.
1: Tamamen doğal bir
0: Nasıl
1: şekilde.
0: yapılıyor? O işlem nasıl? Hangi
1: Evet,
0: aşamalardan geçiyor?
1: dutu öğütüyoruz, un haline geliyor.
0: Evet.
1: Daha sonra cevizin ilave ettikten sonra yaklaşık 2-2,5 saat kadar dövüle dövüle. Bu olay eskiden taş dibeklerde uzun kış gecelerinde yapılırdı. Sıra gecelerinde böyle, tabii o zaman televizyon yok, telefon yok.
0: Evet.
1: Muhabbet oda sıralarında yapılır. Yenilirdi işte. Daha sonra bahsettiğim gibi biz bunu işte önce bir Şahmerdan'da başlattık dövmeye. Tabii gün geçtikçe,
0: Şahmerdan nedir?
1: yani
0: Değirmen
1: dibek,
0: gibi mi?
1: yok dibek, o da havanın elektriklisi gibi düşünelim yani. O şekilde yapardık. Yani bu lökü ilk yapmaya başladığımız zamanlarda yani günde bir 5-10 paket yapsak öp de başına koydu. Ama
0: Evet.
1: çok şükür çok yollar kat ettik bugüne gelene kadar. Ondan sonra şimdi çok şükür yani sesimizi sizin radyonuzda olsun veyahut da çeşitli haberleşme araçlarıyla olsun her tarafa ulaştırıyoruz. Gelen turistlerimiz alıyorlar, seve seve de tüketiyorlar efendim.
0: Evet, davet etmek ister misiniz
1: Tabii, dinleyenlerimizi Kemaliye

0: Lökhane'ye bekliyoruz.
1: Evet, Mani Yolu var. Lökhane, lök tatlısının en güzel yapıldığı yerlerden birisi.
0: O Mani Yolu'ndaki maniler de bilmiyorum çıktınız mı?
1: Evet.
0: Benim babaanneme aittir birçoğu. %80-90'ı babaanneme aittir rahmetli.
1: Ne güzel.
0: İşte onlar oradan maniyi dinledikten sonra aşağı iniyor, lökleri indik. Yiyorlar ve pekiştiriyorlar Kemaliye'nin güzelliklerini bu şekilde.
1: Evet, lök tatlısı yemeğe de davet etmiş olalım o zaman
0: tabii,
1: dinleyenlerimizi.
0: Tabii tabii, bekleriz inşallah.
1: Kemaliye'yi nasıl tasvir edersiniz siz bir Kemaliyeli olarak?
0: Yani Kemaliye şöyle dört dağın arasında kalmış. Aynı zamanda Akdeniz ikliminin son uğrak yeri, mikroklima etkisi olan bir bölgenin
1: evet,
0: içerisinde.
1: Şu an hava o kadar güzel ki sevgili dinleyenlerimiz, biraz da tasvir etmeye çalışalım. Ne nem var, ne sıcak bunaltıyor. Biz de büyük bir çınar ağacının altında yayınımızı sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Evet hocam, neler söylersiniz başka?
0: Şöyle mesela bizim burada sularımız çok boldur. Görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: Yani Kadıgölü deremiz yanındaki dereler. Yani ilkbahardaki suyumuzun bolluğu saniyede 6 tondur. Yani bu sadece bir tanesi. Bunun gibi kaç tane vardır. Yani,
1: evet.
0: Yani sadece doğa güzelliğinin yanı sıra böyle doğal kaynaklarımız da bunu bütünleştiriyor. Hani dediniz çınar ağaçları. Burada Akdeniz iklimindeki bir narenciye yetişmez. Diğer bütün meyvelerimiz mevcuttur burada. Yani keşke gelmeyenler de gelse bir an evvel görseler yani çok.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Lökhane'ye de davet ediyoruz.
0: Tabii tabii, buyursunlar inşallah. Sade kahveyle çok güzel olan bir tatlımızdır lök. Aklınızda
1: evet,
0: bulunsun.
1: Evet. Evet, sağ olun. Efendim. İyi çalışmalar.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, Faruk Sağçolak konuğumuzdu. Lök tatlısını konuştuk. Bölge Gündemi programında canlı yayınlarımız Kemaliye'den devam ediyor. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Canlı yayın ekibi olarak yayınlarımız devam ediyor. Kemaliye'den Kemaliye'nin doğa güzelliklerini, coğrafyasını aktarıyoruz bizler. Dün başladı festival. Festivale ziyaretçiler dün gelmeye başladı. Konaklama için yerlerini aldılar. Kemaliye'de sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu canlı yayın ekibi olarak bizler de bugün dün Erzurum'dan yola çıktık. Doğu Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde bir yanı dağlar, bir yanı Fırat Vadisi olan bu büyüleyici yolculukta bizler de Kemaliye'ye ulaştık. Kemaliye'den yayınlarımızı sizlere ulaştırıyoruz. Kemaliyeliler mikrofonlarımıza konuk oluyor. Akademisyenler, sanatçılar 47.si düzenlenen Kemaliye Eğin Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nden sizlere sesler aktarıyoruz. Şimdi bir konuğumuz var, Tuğba Aslan Demirci. Tuğba Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok
1: Hoş
0: teşekkür
1: geldiniz bu arada
0: ediyoruz.
1: ilçemize.
0: Hoş bulduk. Siz de yayınımıza hoş geldiniz. Sizi
1: Hoş
0: tanıyabilir
1: buldum.
0: miyiz?
1: Tuğba Arslan Demirci, mozaik sanatçısıyım. 11 yıldır mozaikle ilgileniyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Bu yılda 3. kişisel sergimi açtım. Taşın ve Kağıdın Eğin Hali.
0: Taşın ve kağıdın eğin hali.
1: Evet.
0: Biraz anlatabilir miyiz? Nasıl bir sergidir?
1: Mozaik ve kağıt rölyeften oluşuyor. Tamamı buranın dokusuyla alakalı. Görkemli Karanlık Kanyonu, muhteşem Kadı Gölü, kapıları, evleri, pencerelerinden oluşan bir nasıl söyleyeyim, doğa harikası bir sergi oldu.
0: Mozaikle
1: Mozaik ve kağıt rölyef,
0: yapıyorsunuz.
1: evet.
0: Yapımı zor mudur eserlerin? Ne kadar sürüyor? Tabii eserden esere değişir
1: Tabii
0: ama.
1: ki boyut farkına göre değişiyor, zorluğuna göre değişiyor. Mozaikler 2 hafta, 3 hafta boyutuna göre değişiyor.
0: Peki Kemaliye'de böyle

0: Bir sergi açmanın önemine dair neler söylemek istersiniz?
1: Ben burada oturuyorum, burada yaşıyorum, burada çalışıyorum.
0: Ya ne kadar şanslısınız.
1: gördüğünüz gibi zaten muhteşem bir coğrafya.
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: yüzden ben şey diyorum, Kemal'e benim tuvalim, taşlar da benim boyalarım.
0: Evet.
1: O şekilde işliyorum.
0: Çok güzel bir benzetme. Hakikaten çok haklısınız. İnsan böyle kartpostalın içinde
1: Evet.
0: yaşıyormuş gibi hissediyor kendini. Karanlık Kanyon'a da yer veriyor musunuz
1: Evet,
0: eserlerinizde?
1: karanlık mozaikle çalıştım Karanlık Kanyon'u.
0: İlham aldığınız noktalar var mı? Mesela Karanlık Kanyon'a
1: Gün
0: nazır.
1: batımını.
0: Gün
1: Gün
0: batı.
1: batımı çok güzel. Zaten buyurun gezerseniz göreceksiniz o yansımayı.
0: Dinleyenlerimize de o zaman davet edelim gün batımını da izlemeye.
1: Tabii ki.
0: Festivali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu festival her yıl devam
1: Her
0: ediyor.
1: yıl yapılıyor. Çok güzel geçiyor.
0: Evet.
1: Coşkulu geçiyor.
0: Evet. Serginiz nerede?
1: Sergi
0: Ziyaretçiler.
1: salonunda.
0: Sergi salonu nerede? Dinleyenlerimize
1: Şöyle söyleyeyim. Meydan da hemen burada.
0: Evet. Kemaliye meydana
1: Evet,
0: gelince
1: evet,
0: bulmakta
1: evet. Tabii
0: zorlanmayacaklar o
1: tabii.
0: zaman. Evet. Kemaliye'yi bir Kemaliyeli olarak nasıl anlatırsınız diye sorayım ben.
1: Ya Kemaliye kadim bir şehir, kültürü, işte coğrafyası, insanları, müziği. Ya çok güzel bir mozaik aslında Kemaliye.
0: Evet.
1: Her anlamda.
0: Eserleriniz de mozaikten oluşuyor.
1: Evet.
0: Çok güzel bir tanım o zaman.
1: Aynen.
0: Ne zamana kadar sürecek?
1: 3 gün açık sergimiz.
0: Ziyaretçiler bu eserleri beğendiği takdirde sahip olabiliyorlar, değil mi?
1: Evet, satışa
0: Evet,
1: açık.
0: satılıyor da. Çok memnun olduk Tuğba Hanım.
1: Ben çok memnun
0: Teşekkür
1: oldum.
0: ederiz. Kolaylıklar
1: Ben teşekkür
0: diliyoruz çalışmalarınızda
1: ederim.
0: da. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Tuğba Aslan Demirci konuğumuzdu. Canlı yayınlarımıza Bölge Gündemi programında burada ara veriyoruz. Hayatın İçinden programında yayınlarımız devam ediyor olacak. TRT radyolarından ayrılmayın. Hoşça kalın.
2: Ömer Ergedik, konuklarınıza ve size çok teşekkür ediyoruz. Programımız Bölge Gündemi içerisinde stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz, sevgili dinleyenlerimiz Alev Altun, Ömer Ergedik, Talip Akpınar'dan oluşuyordu. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nden bize sesler aktardılar. Konuklarıyla konuştular. Kemaliye ile ilgili olarak bilgi aldılar. Kültür sanat hayatı devam ediyor orada tabii. Doğanın da çok güzel olduğu ilçelerimizden biri ve burada devam edecek festivalle, şenliklerle birlikte 8-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bu şenlikle ilgili olarak pek çok bilgiyi aktardılar. Konuklarıyla konuştular sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz 10:51'i gösterirken biz de programımıza devam ediyoruz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: gazete manşetleri.
1: Saatimiz son 53'e ulaştı bile sevgili dinleyenlerimiz. Bölge gündemi programı devam ediyor. Biz biliyorsunuz bu bölgenin sesini size programlarımız içerisinde duyurmaya devam ediyoruz. Programımızda yerel gazetelerden başlıklarımızı aktaracağız. Bölgenizde pek çok gazete var. Bu gazetelerle ilgili olarak detaylı başlıkları size sunmak istiyoruz. Hemen haberlerin detaylarına birlikte bakalım. Pusula gazetesiyle başlıyoruz. Yakın takip. Doğa sistemi sonrası zam tartışması büyüdü diyor haber detayında ve bakanlık denetim başlatırken rekabet kurumu devreye girdi. Perder'dense üye marketlerde zam yok açıklaması geldi. Haberin detaylarını gazetede bulabilirsiniz. Engelli istihdamında zirvede.

de Erzurum 2025 yılında engelli istihdamında elde ettiği başarıyla Türkiye birincisi oldu. Yıl boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında 314 engelli vatandaş iş hayatına kazandırıldı diyor gazete başlığının altındaki detaylarıyla birlikte bu haberi sunuyor okuyucusuna sevgili dinleyenlerimiz. Pusula gazetesi Erzurum'da çıkan bir gazete biliyorsunuz. Hemen Milletin Sesi gazetesine bakalım. Haftalık uçuş sayısı 64 oldu. Erzurum Havalimanı'nda devam eden zorunlu çalışmalar nedeniyle yeniden düzenlenen uçuş programı kapsamında Ankara ve İstanbul seferleri artırıldı. Haberin detayına da bir fotoğrafla yer verilmiş. Sevgili dinleyenlerimiz,

Milletin Sesi gazetesinden bir haber daha okuyalım. Tabuta sığmadı, milletin yüreğine sığdı. 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bombayla ağır yaralandı. 19 gün sonra şehit oldu diyor sevgili dinleyenlerimiz ve bir fotoğrafa yer veriyor gazete. ETSO ve İSO arasında mesleki eğitim protokolü imzalandı. ETSO ve İSO arasında imzalanan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki mesleki eğitim işbirliği protokolüyle ilgili olarak detayları gazete okuyucusuyla buluşturuyor sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı'dan bir gazetemiz var. Ağrı Hakimiyet Gazetesi. Hemen sür manşete bakalım sizinle birlikte. Ağrı'da evde sağlık hizmetleri için yeni adımlar atıldı. Ağrı'da vatandaş odaklı evde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla önemli adımlar atılıyor diyor gazete haberin detayında. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce takımlarının büyük başarısı. Bingöl'de düzenlenen 1. etap 4. grup Bocce Anelik müsabakaları sporcuların yoğun mücadelesine ve izleyenlerin heyecan dolu anlarına sahne oldu. Başarılı sporcular da bir zafer pozu vermişler. Gazetede bu fotoğrafa yer vermiş. Ağrı'da yaz Kur'an kursları büyük ilgi görüyor. Ağrı'da her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları bu yılda büyük coşkuyla başladı. Ve Diyadin'de meydana gelen bir kazanın fotoğrafı da yer almış gazetede sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı İl Özel İdaresi köylerde yaşam kalitesini artırıyor. Ağrı İl Özel İdaresi kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor.

Ağrı Hakimiyet Gazetesi'nden bir haber daha okuyalım size. Uygulamalı mevzuat eğitiminin yedincisi Erzurum'da gerçekleştirildi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından resmi ilanla reklam yayımlanan basın kuruluşlarına yönelik düzenlenen bölgesel uygulamalı mevzuat eğitimlerinin yedinci durağı Erzurum oldu, diyor haber detayında sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin uluslararasılaşma yolculuğu İslami İlimler Arapça programına 100 kontenjan. Ve bununla ilgili olarak da bir fotoğraf var gazetemizde sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı Özel Hastanelerinden birinde dahiliye uzmanı olarak çalışan Muhammed Aslanboğa'nın bir açıklaması var. Pankreas hastalıkları hakkında önemli bilgiler vermiş. Pankreas hastalıkları ve belirtileriyle ilgili olarak uzman görüşlerini paylaşmış gazete bugün sağlığına dikkat eden okuyucusuyla. Ve Bingöl gazetesi, Bingöl haberi okuyalım hemen sevgili dinleyenlerimiz. Beton santralleri ve hurdacılık işletmeleriyle ilgili toplantı. Bingöl'de beton santrallerinin ve hurdacılık işletmelerinin taşımacılık sırasında çevreyi kirletmemeleri için bir toplantı yapıldı, diyor haber detayında bu bilgileri vermiş sevgili dinleyenlerimiz. Erzincan Birlik gazetesinden bir haber okuyalım size. Sağlıkçılar köy köy gezerek şifa dağıtıyor. Erzincan'ın Tercan ilçesinde mobil sağlık ekipleri ilçe merkezine uzak köylerde yaşayan vatandaşlara yerinde muayene, kronik hastalık takibi ve kanser taraması hizmeti sunarak sağlık hizmetlerini kırsala taşımayı sürdürüyor, diyor haber detayında. Ve Ardahan Medya gazetesinden bir haber okuyacağız. Ardahan'ın üreten kadınları yarıştı, kazananlar ödüllendirildi. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ardahan'ın Üreten Kadınları Bilgi Yarışması'nda dereceye giren kadın üreticilere ödülleri Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli tarafından verildi sevgili dinleyenlerimiz.

0: Bugün de bölge gündeminin sonuna geldik. Vakit veda vakti. Biz size yarın yine aynı programda sesleneceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Erzincan'da, Kemaliye'deler. Bağlantıları devam edecek Hayatın İçinden programında da. Bunun bilgisini verelim. Hayatın İçinden programında dinleyebilirsiniz diyelim ve programı noktalayalım. Programı Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek dileğiyle.
1: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Bölge Gündemi programımızın hemen ardından saatlerimiz 11'i gösterirken güneşli bir Erzurum gününden tüm bölgemize günaydın, merhaba diyoruz ve Hayatın İçinden programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Programımızı bugün titizlikle sizler için Elif Sucu hazırladı. Sesimizi ve birbirinden güzel müziklerimizi sizlere teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Hayatın İçinden programıyla, Hayatın İçinden konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz.

Yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimizde bugün neler var? Gelin hep birlikte akışımıza göz atalım. İlk olarak TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Alev Altun, Ömer Ergedik ve Talip Akpınar bizlere Erzincan Kemaliye'den seslenecekler. Kültür ve doğa sporları şenliğindeler. Konuklarıyla birlikte bizlerle olacaklar. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sayın Mehmet Gözütok, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Editör Kübra Genç, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetmen Sayın Mesut Turan bizlerle birlikte olacak ve ayrıca aşığın gönül dili diyeceğiz bugün. Folklor araştırmacısı Sayın Muhsin Koç bizlerle birlikte olacak. Erzurum düğün törenleri üzerine kendilerinden bilgiler alacağız ve bugüne ait takvim yaprağımızı da sizlerle paylaşacağız. Birlikteliğimize müzikle devam ediyoruz ve Niran Ünsal radyolarınıza konuk oluyor. Oyun Bozak.

0: TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Alev Altun, Ömer Ergedik ve Talip Akpınar Erzincan Kemaliye'deler ve Kültür ve Doğa Sporları şenliğini takip ediyorlar. Konuklarıyla birlikte bizlerle olacaklar. Ömer Ergedik, merhaba.
1: Merhaba Yıldıray Yıldız, teşekkür ediyoruz. Merhaba sevgili dinleyenler. Hayatın İçinden programında Kemaliye'den canlı yayınlarımızı devam ettiriyoruz. 8 ila 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin 47.si düzenleniyor. Ve yanımızda Kemaliye Kaymakamı Sayın Emirhan Arıkan'ı ağırlıyoruz. Sayın Arıkan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ömer Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Efendim bu güzel coğrafyada ev sahipliği yapıyorsunuz. Neler söylersiniz? Kemaliye'yi nasıl anlatırsınız?
2: Tabii ki sizin dediğiniz gibi bu güzel coğrafyada. Tabii ki şu anda radyodayız ama özellikle şimdiden dinleyicilerimiz için buraya yapacakları ilk işin buraya gelmek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sözde kalmaması gerekir. Kemaliye artık son yapılan çalışmalarla beraber de basında ciddi yer aldığını hepimiz biliyoruz. Ciddi bir üne de kavuştu. Ama bu ünün ve basında yer almanın altında da dolu sebepler var. Siz de eminim buraya geçen sene de gelmiştiniz. Evet. Evvela onun için de teşekkür ediyoruz. Bunları siz de bizzat şahit oluyorsunuz.
1: Evet.
2: Kemaliye ilk bakışta insanlar navigasyondan baktığı zaman uzaklıktan en çok şikayet ediyor. Ben de farkındayım artık. Lakin şunun teminatını verebilirim. Değiyor kıymetli arkadaşlar. Uzun yollar, dağlar teptikten sonra sizi bekleyen bambaşka bir şehir var. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: Kesinlikle. Dünyada eşi benzeri yok bir
2: kesin,
1: de.
2: Kesinlikle.
1: Karanlık Kanyon karşılıyor burada ziyaretçi.
2: Karanlık Kanyon karşılıyor. Ve ben Kemaliye'yi bir yere benzetme ekolünü de çok seviyorum. Kemaliye Kemaliye'dir.
1: Evet.
2: Kemaliye Kemaliye'ye benziyor açıkçası. Evleriyle, kültürüyle, türküleriyle, çalgılarıyla, kapı tokmaklarıyla, kendine has oyunlarıyla, doğa sporlarıyla. Yani Kemaliye'de her an birisinin uçtuğunu görebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Birisinin paraşütle indiğini görebilirsiniz. Birisinin koştuğunu görebilirsiniz. Tarihi İpek yolunda yürüyüşe tanık olabilirsiniz. Uzun uzaklardan gelen turistleri görebilirsiniz. Ve Kemaliye hepsinde memnuniyetle karşılar.
1: Motosikletçilerin tehlikeli yollarda serüvenine, yolculuğuna şahit olabiliriz.
2: Tabii ki özellikle son yıllarda motosikletçiler tarafından ilçemiz sıklıkla ziyaret ediliyor. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi dünyanın 9. zorlu rotalarından birisi olan Karanlık Kanyon'da yer alan ve yapımı neredeyse 140 yıl süren Kemaliye taş yoludur. Taş yolda özellikle motorcular dünyanın dört bir yanından gelip rotayı bitirdikten sonra tabiri caizse kendi aralarında da hacı unvanını alıp buradan farklı rotalara gidiyor. Bu sebeple de dünyanın dört bir yanından motorcular ilçemizi ziyaret ediyor.
1: Evet.

0: Sayın Kaymakamım, bu yıl Kemaliye seni bekliyor sloganıyla
1: Evet,
0: festival
1: evet,
0: başladı.
1: evet.
0: Dinleyenlerimizi davet etmek ister misiniz festivale?
1: Tabii ki, tabii ki. Bu yıl 47.'si düzenleniyor bu şenliğimizin.

0: Nüfusu az gözükebilir ama özellikle yazın neredeyse günde 10 bin kişiyi biz misafir ediyoruz. Bunlardan kimisi Kemaliye'nin kültürel değerlerini görmeye geliyor, lök tatlısını yemeye geliyor, evlerini ziyaret etmeye geliyor, hiç yoksa sokaklarını gezmeye geliyor. Bir kısmı da dünyada sadece bir Türkiye'de sadece bir tane yer alan Via Ferrata parkurunu tırmanmaya geliyor, uçmaya geliyor. Dediğimiz gibi motor sürmeye geliyor. Kemaliye'ye geldikten sonra burada yapacak aktivite çok diyor ve herkesi memnuniyetle buraya davet ediyor ve bekliyoruz.
1: Konaklama anlamında da oldukça imkanlar fazla.
0: Kesinlikle Kemaliye ölçeğinde bir ilçe için bizim gecelik konaklama kapasitemiz yaklaşık şu anda 250 kişiye hizmet edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bununla beraber turizm de geliştikçe aslında yatırımlarla beraber yeni yeni günübirlik konaklama misafirhaneler de açılmaya başlıyor. Vatandaşlarımız aslında bunu artık kendine kültür ediniyor. Öyle söyleyebilirim.
1: Kampçılar için de oldukça ideal. İstedikleri yerde çadır da kurabilirler.
0: Kesinlikle. Bizim yine belirlediğimiz bir kamp alanlarımız da var. 400
1: Evet.
0: çadıra kadar
1: Evet.
0: rahatlıkla burada kamp kurabilir ve imkanlarını da rahatlıkla kullanabilirler. Zaten Ömer Bey şunu söylemek lazım. Kemaliye tam bir alternatif turizm rotası. Yani buradan bir Antalya, Ege beklentisi olmaması lazım. Buraya gelecek olan insanın bir kere ruhsal bir detoksa girdiğinin farkına varması lazım.
1: Evet.
0: Burası zaten şu an Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam hata yapabilirim kusura bakma 28 tane sakin şehir unvanlı şehir var.
1: Evet.
0: Bunlardan ilklerinden ve en önemlilerinden birisi de Kemaliye'dir.
1: Kemal.
0: Burası sakin şehir. Burada yüksek ses olmaz. Burada sakinlik olur. Sokakta rahatça dolaşabilirsiniz. Akşam güvenli bir şekilde dolaşabilirsiniz. Ben geçen sene henüz yeni atanmıştım. Bir sene oldu. Buraya geldiğim zaman tabii ki biz meslek yeri ilk atandığımız yerde ilk yaptığımız işlerden birisi asayiş olaylarına bakmaktır. Adli olaylarına bakmaktır. Kemaliye'de belki 10 yıldır hırsızlık vakası yaşamamıştır. Gasp yoktur. Yani Kemaliye vatandaşı hala güvenle evlerini herkese emanet ederler. Dükkanlarını herkese emanet ederler. Aslında Kemaliye Anadolu'nun özünü korumuş. Anadolu özünü korumuş yegane ilçelerimizden, şehirlerimizden birisidir.
1: Evet.
0: Bunun için de herkesi muhakkak buraya bekliyoruz.
1: Ne kadar güzel. Bunu gururla da söyleyebiliriz hakikaten.
0: Tabii
1: Çok
0: ki.
1: önemli bir gelişme. Yatırımcılara da bir mesajınız var mı Sayın Kaymakamım? Bu kadar doğa sporunun, turizmin önemli olduğu bir noktada.
0: Kesinlikle tabii ki bir mesajımız var. Kemaliye kendisine önem verecek, kendisinin değerini bilecek herkese kucak açar. Ömer Bey, ben size bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kemaliye'de vahşi bir turizm yok. Muhafazakar bir turizm var. Muhafazakar bir turizmden kastım korumaya yönelik bir turizm var. Biz de Sayın Valimizin riyasetinde buradaki turizm faaliyetlerini vahşi bir turizmden ziyade buranın kültürünü, dengelerini, doğasını korumaya yönelik turizm faaliyetlerine önem veriyoruz. Buraya ya tabii ki hiçbir yere çöp atmamalıyız ama buraya gelecek kişi bunun bilincinde olması lazım. Yani yere çöp atmaması lazım en basitinden. Veya doğaya zarar vermemesi lazım. Veya Kemaliye'de yaşayan insanlara saygı duyması lazım. Ve emin olun da Kemaliyeli bunlara gördüğünde herkese kucak açacaktır. Buradaki turizm faaliyetleri de ölçülü ve dediğim şekilde korumacı bir şekilde ilerleyerek devam etmektedir. Önümüzdeki 5 sene içerisinde çok daha fazla ilçemizin, şehrimizin ismini duyulacağı kanaatindeyim.
1: Fazlasıyla misafirperver Kemaliyeliler. Biz de davetinizi yinelemiş olalım.
0: Tabii ki.
1: Sayın Kaymakamım çok teşekkür ediyoruz ki biz geçen yıl geldiğimizde de daha göreve yeni başlamıştınız. İlk
0: Evet.
1: haftasıydı. Bir yılda Kemaliyeli olmuşsunuz efendim. Teşekkür ediyoruz
0: Buna
1: aktardıklarınız için.
0: sadece şükür deriz.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim. Çünkü şunu da eklemem lazım. Şimdi benden sonra Feridun hocam var. Doçent Doktor Feridun Çelikmen.
1: Evet.
0: Kendisi Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkanıdır. Şu an müsait değil, uygun olunca belediye başkanımız da büyük ihtimal
1: Evet,
0: sizlerle
1: evet.
0: olacak. Ömer Bey, kıymetli Azürüm, buraya çok emekler harcanmış. Burada bir iş yapmak o kadar zor ki. Erzincan merkezden 150-160 kilometre mesafede. Aynı şekilde Elazığ, Malatya'da. İnsanlar bunu gördüğü zaman bir ön yargısı olacak, ben eminim. Lakin geldiği zaman da ön yargının yerine bu kadar uzaklığa rağmen neler yapmışlar alacak. Bunun
1: Evet.
0: teminatını verebilirim. Bu düzenlediğimiz şenlikte de o kadar dolu bir şenlik ki diğer şenliklerden ziyade tek bir yere, tek bir bölge alana sıkıştırılmış bir şenlik değil. Dediğim gibi her an birisi burada bisiklet sürebilir.
1: Evet.
0: Birisi tırmanabilir. Uçabilir. Ya bir yere gidip dövebilir. Buradan başka bir yere geçip bir demircinin kaput okma dövdüğünü görebilirsiniz. Aynı şekilde

0: yürüyüş yaptıklarını görebilirsiniz. Onun için buraya sahip olacak herkese bir etkinlik var. Herkesi bekleriz.
1: Evet, başımızı hangi yöne çevirsek bir etkinlik var,
0: Rahatlıkla.
1: şahit olabiliyoruz.
0: Rahatlıkla.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Arıkan. Kolaylıklar
0: Estağfurullah.
1: diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Teşekkür ederim. Ben sadece son şunu eklemek istiyorum. Özellikle buraya gelecek misafirlerimiz için, değerli misafirlerimiz, gördüğünüz her şeyi bizlere yazabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir kıyı turizmi yok. Buranın insanı elinden geldiğince burayı korumaya özen gösteriyor. Sizin gördüğünüz, tanık olduğunuz şeyler olabilir. Resmi kanatlarla bize mail atın. Bir otelde canınızı sıkan bir şey olabilir. Sokakta bir şey yanlış görebilirsiniz. Her türlü öneriyi açığız. Çünkü Kemaliye bunları tespit eder ve emin olun yerine getirir. Tekrardan ben sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin de bir isteği olursa 7/24 aramanız yeterli,
1: Çok sağ olun.
0: biliyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Rica
1: Şimdi
0: ederiz.
1: bot yarışlarına geçiyorsunuz herhalde, değil mi?
0: Şimdi
1: Siz
0: geçen sene
1: de deneyimliyor musunuz?
0: tabii ki
1: Evet.
0: bu mesela sevgili Ömer Bey, burada o kadar çok etkinlik var ki daha
1: Evet.
0: saymadığım bir sürü şey var. Belki Feridun Hocam devamını getirir.
1: Evet.
0: Kano özellikle buradaki en güzel aktivitelerden birisi. Kendim de şimdi belediye başkanım o tarafta bot safari yarışı yapacağız. Açıkçası ben ilk kez deneyimleyeceğim. Kendim Alanya Antalya'lıyım. Orada kanyonda rafting yaptık ama
1: Evet.
0: bir de Fırat'ta yapmak var. Bu da
1: Evet,
0: ayrı
1: evet,
0: bir tecrübe.
1: evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ
0: Kendinize
1: olun.
0: çok iyi bakın.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Selametle. Çok
1: Sağ
0: sağ
1: olun,
0: olun.
1: sağ olun. İyi çalışmalar. Sevgili dinleyenler, Kemaliye Kaymakamı Sayın Emirhan Arıkan konuğumuzdu. Şimdi KEMAV Başkanı, Doçent Doktor Sayın Feridun Çelikmen yanımızda. Hocam merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Siz de yayınımıza hoş geldiniz. O kadar güzel etkinlikler var ki siz de ev sahipliği yapıyorsunuz. Neler söylersiniz efendim? Siz de dinleyelim.
2: Öncelikle yani bayağı bir senedir Erzurum Radyosu bizim en müdavim, böyle en sadık takipçilerimizden. Ben ayağınıza sağlık diyorum
1: Çok
2: sizin.
1: teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Eğer yani kusur olduysa arada yoğunluktan dolayı kusura da bakmayın. Çünkü koşturuyoruz. Birçok işte aynı anda ilgilenmemiz gerekiyor.
1: Estağfurullah.
2: Ben hatta 10 yıl kadar olmuştur muhtemelen. Erzurum Radyosu'nun bana verdiği minik bir radyo vardı, pildi. Onu hala saklarım böyle. Çocuklar da oynarlar arada gelip gidip bununla.
1: Evet.
2: Radyo geleneği çok güzel bir gelenektir. Yani maalesef biraz bir unutulmaya yüz tuttu. Malum işte dijital çağla, televizyon ve sosyal medyadan dolayı, ama radyo çok güzel bir gelenektir. Kemaliye'de de şunu diyeyim, 25 yıldır Kültür ve Kalkınma Vakfı lokomotifliğinde buranın coğrafyasına çok uydurduğumuz bir etkinlik yapıyoruz. Biri bilinen değerli akademisyen hocalarımız, işte birazdan Eşref hocamızla konuşacaksınız. Özellikle buranın depremselliğini, işte efendime söyleyeyim, bir sürü bir doğal özelliklerini, minerallerini işleyecekler, anlatacaklar. Sırf yani spor değil, kültüre de katkıda bulunsun diye. Hem eğlenelim hem de öğrenelim mantığıyla. 25 yıldır arkamıza eskiden yapılan halı panayırını da aldık. 47.si oluyor dolayısıyla bu sene. Bu etkinliği yapıyoruz. Şöyle diyeyim ben size, ondan fazla spor branşında, ki bunların büyük bölümü başka yerde yapılmayan, örneğin wingsuit gibi, işte base jump gibi ekstrem sporlar bunlar. Dünyanın 10 mesela farklı ülkesinden bu sene sporcular kendi imkanlarıyla hem de geldiler. Yani biz herhangi bir böyle bir onların ulaşımlarına katkıda bulunmadık. Brezilya'dan, işte Kanada'dan, İskoçya, İngiltere, Fransa, İsviçre, yani inanılmaz şekilde popüler oldu Kemaliye bu doğasıyla. Bu gençler sırf Kemaliye'nin güzelliği için geldiler. Ve wingsuit, base jump, yamaç paraşütü, hava sporlarını gerçekleştirecekler. Bunun yanında 3 federasyon, işte bisiklet federasyonu, atletizm federasyonu ve akarsu sporları federasyonu da destek veriyor. Burada yine bisiklet federasyonunun takvimine giren etkinlikler yapılıyor. İşte dağcılık federasyonu da yine arada kamplar kuruyor, eğitim kampları kuruyor. Bu coğrafyada olabildiğince ecdadın eskiden işte hayvancılık yaptığı, bugün maalesef şehirleri göçle terk edilmiş bir takım mahzun yaylaları, yolları, küçücük çeşmeleri, pınarları yaşatmaya çalışıyoruz. Mesela ultramaraton düzenlediğimizde üstü böyle çalı çırpıyla kaybolmuş birçok çeşmeyi açığa çıkarttık. Yani burada bir amacımız da eskiyle yeni bağlamak. Çünkü artık üzülerek söylüyorum, insanlar arabadan aşağı inmiyorlar. Kısa mesafeyi bile yürümek yerine arabayla gitmeye çalışıyorlar. Bunun da getirdiği sağlıksızlık var. Ben hekimim, acil tıp uzmanıyım. Çok feci bir obezite riski var ülkemizde. Sonuçta buranın coğrafyası inanılmaz. Atalar paralel yollardan gitmişler, gelmişler, tırmanmışlar. Yani bunları yeniden canlandırmak için de vesile oluyor.
1: Evet, Kemaliye obez olmaya müsaade etmez o zaman.
2: Etmez, evet.
1: Arabanın
2: Aynen.

0: Yani
1: yok.
0: aynen. Mesela Via Ferrata parkurunu yaptık. Türkiye'de tektir, ilktir tırmanma parkuru. Hatta benim buraya bir Erzurumlu arkadaşım geldi. Babasını falan da getirmiş. Yaşlı da bir amca. Bana diyor ki, la oğlum bu nedir? Bu necidir bu diyor böyle Erzurum aksanıyla. Hani Via Ferrata ne demek anlatıyor. Anlattık ona. Demirden yoldur. Kökeni işte Birinci Dünya Savaşı. Alplere gider, Dolomitlere gider. Anlattık bunları. Hoşuna gitti. Götürdük dibine kadar çıkarttık.
1: Evet.
0: Bizim şu an Via Ferrata'yı görme engelli milli atletimiz sporcumuz Necdet Bey de çıktı. O da çıktı. 72 yaşında bir amca da çıktı. Güvenli bir tırmanış parkuru. Özellikle Via Ferrata'yı bekliyoruz. İkincisini de şu an yapıyoruz belediyemizde, kaymakamlığımızda. Çok güvenli bir tırmanış şeyi. Herkes yapabilir yani. Kolunuz, bacağınız çalışıyor. Bütün vücudunuz çalışıyor. Onun dışında da işte akarsu, Fırat var burada biliyorsunuz. Baraj gölü var. Göl sporları, akarsu sporları. Yine bisiklet yapılabilecek çok güzel birbirine paralel parkurlar var. Yani aktif olmaya, aktif tatil yapmaya, bu coğrafyanın bütün güzelliklerini yaşarken bir yandan da fit olmaya davet ediyoruz insanları. Yatak kapasitesi, yeme içme kapasitesi her geçen gün artıyor. 25 yıl önce bir otobüsün gelmediği içeri, bugün hafta sonları otobüslerden geçemiyorsun. O kadar yoğun bir araç trafiği, otobüs trafiği oluyor ki. Ümit ediyorum ki ben daha iyi bir noktaya, daha sağlıklı bir yürekten gideceğiz. Örnek bir küçük kasabadır Kemali etrafına. Yani Erzincan'ın turizm vitrinidir. Bunun yanında çevredeki il ve ilçelerin birçoğu Kemali'yi örnek aldılar. Özellikle bu cadde sokak iyileştirmesi yapıyorlar. Mesela Arapkir'de bizden ilham alaraktan bütün bir çarşısını yenileyecek böyle. Burada gördüğünüz gibi ahşap kaplama bir imarat yapılacak. Yani işte geçmişimize sahip çıkmak, kültürümüzü yaratmak bütün amaç burada bu.
1: Evet, hocam dolu dolu geçen
0: Evet.
1: günler, yıl boyu devam ediyor tabii buradaki
0: Evet,
1: etkinlikler.
0: evet.
1: Dileyen herkes gelebilir, sadece festival günlerinde değil tabii.
0: Doğru.
1: Ancak şu an festival var, aynı
0: Doğru.
1: zamanda her yerinde bir etkinlik var.
0: Doğru.
1: Davet etmek ister misiniz dinleyenlerimizi son olarak? Davet etmek ister misiniz? Dinleyicilerimizi davet etmek ister misiniz hocam son olarak
0: Ben
1: dinleyenlerimizi?
0: sizi hiç duyamadım son söyledim.
1: Dinleyenlerimizi davet etmek ister misiniz?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Bizim Kemaniye'de bir laf vardır. Kemaliye'de başınız göğe erecek derler böyle. Yani Via Ferrata'dan tırmanış yapmak.
1: Evet.
0: Onun dışında şimdi bir tane mesela bir Erzurumlu geliyor yanımda. Bakın Via Ferrata tırmanışını yaptılar. Türkiye'nin
1: Kemaliye'nin
0: tek
1: kuşu.
0: wingsuit pilotu
1: Evet.
0: Cengiz Koçak. Evet. Bizim gururumuz, bütün etkinliklerin uçuş şeyleri ona ait. O ayarda
1: Evet.
0: düzenli. Kendisi Erzurumlu.
1: Geçen
0: Ama
1: sene
0: en
1: bağlantılarımızda
0: Kemaliye vatandaşı oldu.
1: Evet.
0: Fahri hemşerimiz oldu. Artık burada yaşıyor.
1: Ne
0: O
1: güzel.
0: kadar Erzurum'dan kalktı geldi buraya. Bütün Erzurumları çağırıyoruz buraya.
1: Evet.
0: Cengiz onlara rehberlik yapmaya hazır.
1: Hocam
0: Evet.
1: çok teşekkür
0: Rica
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: Kolaylıklar
0: Çok
1: diliyoruz.
0: teşekkür
1: Sağ olun.
0: ayağınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: Görüşmek üzere.
1: ederiz. Sevgili dinleyenler, 8 ila 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nden sesler aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Sonrasında konuğumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Hocam.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Kemaliye'den canlı yayınlarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 47.si düzenleniyor Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin. Yanımızda konuğumuz var, Profesör Doktor Sayın Eşref Atabey. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hocam, Kemaliye'nin doğal değerleri, jeolojisi, depremselliği ile ilgili sizin de cuma günü bir konuşmanız olacak. Evet. Peki bölgenin özellikle jeoloji anlamında neler söylemek istersiniz güncel durumu hakkında?
2: Şimdi şöyle, caddenin bak karşımda kültür ve turizm şehri Kemaliye'ye hoş geldiniz yazıyor.
1: Evet.
2: Evet. Kemaliye'yi bu nitelendirme, bunu sahip kılan buranın jeolojik yapısı. Burası çevremizde gördünüz. Burası bir vadi, Karasu Vadisi ve Kemaliye, Karasu Vadisi'nin batı yamacında sarp kayalıkların önünde kurulmuş bir şehir. Bu kayalar yaklaşık jeolojik zaman 225 milyon yıldan 70 milyon yıl arasında gördüğün bu çevredeki kireç taşı dediğimiz kayalardan oluşma. Kemaliye'nin yerleştiği kaya zemin de 70 milyon yıl önce buralar denizel ortamdı. Okyanus havzasıydı.
1: Var mı şu an buluntular efendim?
2: Tabii buluntular var. Şu Salihli tarafında yeşil dediğimiz kayalar vardır. O kayalar eski okyanus kalıntısı kayaları. Tektonik olaylar sonucunda Türkiye'nin jeolojik yapısına baktığımız zaman özellikle sıkışma tektoniği güneyden Afrika levhasının Anadolu levhası itmesiyle sıkışıyor ve Doğu Anadolu yükseliyor.

0: Buna bağlı olarak bu kayalar ya birbirinin itiyor, altına dalıyor ya da yükseliyor. Bu son 5 milyon yıldan beri bu kayalar gördüğünüz 2000 metre yükselmiş son 5 milyon. 40 milyon yıldan beri yükselme devam ediyor. Ancak son 5 milyon yıldan beri de 2000 metre yükseldiğini görüyoruz. Bunun buluntusunu hemen Kemalyan kuzeyindeki o dağın zirvesindeki yatay tabakalı şeyden anlıyoruz. Peki Kemalye'yi özel kılan bu özelliğini nereden alıyor? Jeolojik yapısından demiştik. Jeolojik yapısı Karasu Kanyonu, yani Karanlık Kanyon'un oluşumundan kaynaklanıyor yüksek sıra dağları. Karanlık Kanyon dediğimiz bu kanyon son 1,8 milyon yıldan beri jeolojik olarak oluşumunu devam ettiriyor. Ve bu vadi günümüze kadar devam ediyor, hala da oluşumunu sürdürüyor. Bu jeolojik özelliği dolayısıyla dan dolayı Kemalye'yi özel kılıyor. Jeolojik özelliğinden dolayı Kemalye'nin özel bir yeri var. Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan tek kent burası.
1: Evet.
0: Peki bu turizm ve kültür şehri diye nitelendiriyoruz. Bunu peki devam ettirmek, sürdürebilmek nasıl olacak? Şimdiye kadar aldığınız konuklar kültür ve turizm yönündeki değerlerini anlatmıştır.
1: Evet.
0: Ben de yarınki akşamki sunumumda kısaca bu değerleri anlattıktan sonra bu değerleri peki nasıl koruyacağız? Bunu anlatacağım. Esas olan bu. Şimdi
1: Sürdürülebilirliği çünkü çok
0: tabii
1: önemli.
0: o önemli. Yani
1: Evet.
0: siz buraya tamam turizm kenti ya da kültür kenti dediniz ama bu varlıklarımızı biz nasıl sürdüreceğiz? Nasıl devam ettireceğiz? Önemli olan o. Ben bu konuya değinmek isteyeceğim. Şimdi çevremizde bu gördüğünüz hemen batı tarafındaki yüksek zirvelerin arkasından başlayarak ta İliç'e varıncaya kadar maden ruhsatlarıyla kuşatılmış durumda. Şu anda her bütün şey altın ve demir ruhsatları var. Bu ne demek? Yarın bir gün bu işletme, arkada mesela işletme devam ediyor, demir. İliç tarafında var, Kapataş'ta var. Bunlar faaliyete geçtiği zaman bir defa su kaynakları riske girecek Kemalye'nin. Tamam mı? Bu Kocagöl dediğimiz kaynağın beslenme yeri Sarıçek Yaylası'nda. Karstik olduğu için bunlar Sarıçek Yaylası'ndan yağmur ve kar suları aşağı doğru süzülüyor. Yer altı sularıyla bu kaynakları besliyor. Kemalye'nin bütün kaynaklarını bu sistem besliyor. Peki bu kaynağın yani bir su deposu olan yerde siz maden ocağı açarsanız ne yapmış olursunuz? Yani çok basit mantıkla bu su yollarını kesmiş olursunuz. O zaman kaynakları da azalır suyu ya da kurur. Arkasından asit maden drenajı dediğimiz olaylar oluyor. Suları kirletiyor. Asit yağmurları oluşur çünkü o madencilik faaliyetleri sonucunda havaya gazlar ve duman yayıldığı zaman asit yağmuru şeklinde yere iner. O zaman bu kültür varlıklarınız ve turizm değerleriniz de zarara uğrar, tamam mı? Peki bu turizm kentinde bu gibi faaliyetler olduğu zaman şeyi özelliği kalmaz. Yani turizm gelecek ziyaretçi eğer çevrenizde böyle bir kirlilik veya şey varsa vatandaş gelen kişiler şey olacak yani güzel görmeyecek. Mesela yağmur yağdığı zaman Divriği madenlerinden kırmızı oluyor Karasu Nehri. Yağmur yağdığı zaman bir gün sonra bakın bu Karasu, bu hemen Kemalye önünden akan su kıpkırmızı oluyor. Neden? Oradaki demir madenlerinden yağmur sularıyla taşınıyor ve tamamen süper bütün sucul canlıları yok ediyor. Burası bak Çekül Vakfı'nın şeyi adı altında.
1: Koruması altında.
0: Sitte Slow yani ilan edildi.
1: UNESCO'nun
0: Tamam, UNESCO'nun
1: mirasında da yer alıyor.
0: koruması
1: Evet.
0: şey geçici statüsünde.
1: Evet.
0: Yani Sitte Slow'un özellikleri var. Bunları korumanız için belli şartları var. Koruma şartları. Bunları yerine getirmediğiniz zaman o sistemden çıkartılıyor. Ya bu çok büyük bir şans Kemaliye için.
1: Evet.
0: Bunu korumak için de yerel, geleneksel yiyecek, içecek ya da şeyleri korumanız gerekiyor. Mesela şurada gördüm iki tane şey mağaza açılmış. Yani süpermarket. Yani adını söylemeyeceğim ama peş peşe. Olmaması lazım. Burası yerel işte yeme içme yerleri, fast food olmayacak mesela. Fast food lokantalar veya böyle
1: Yöresel
0: şeyler
1: ürünler
0: olmayacak.
1: olmalı.
0: Yöresel şeyin o dokusunu koruyacaksınız. Yiyecek, içecek ya da şeyler
1: Organik
0: koruyacaksınız ki
1: ürünler tüketilmeli.
0: çünkü bunun şartları bu. Yani koruma şeyi.
1: Evet.
0: Demek istediğim şu, bu kültür ve doğa şeyini korumamız için

0: bu unsurları da dikkate almamız lazım. Ben
1: Evet.
0: söylemek istedim bunları.
1: Hocam, sporcular da bir taraftan yanımızdan
0: Evet,
1: geçiyorlar.
0: evet.
1: Şu an atmosferi
0: Evet.
1: de biraz dinleyenlerimize de aktarmaya
0: Evet.
1: çalışalım. Sevgili dinleyenler, festival boyunca wingsuit atlayışları ve birçok adrenalin sporu Kemaliye'de sizleri bekliyor. Şu an konuğumuz Profesör Doktor Sayın Eşref Atabey ile birlikteyiz.
0: Düzeltelim doktor.
1: Doktor mu hocam? Peki, teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Sayın Atabey, depremsellik anlamında peki Kemaliye'nin şu anki konumuyla
0: Evet.
1: ne söylemek istersiniz? Çünkü
0: Kemaliye,
1: Erzincan deyince aklımıza
0: evet.
1: önemli fay hatları geliyor.
0: Şimdi biraz önce jeolojik yapısından bahsetmiştim. Bu jeolojik yapıyı fay ve kırıklardan, sıkışma tektoninden alıyor. Dolayısıyla depremsellik açısından da riskli bir bölge olarak söyleyebiliriz. Çünkü güneyimizde hemen Malatya fayı var. Malatya fayı Arap girdi ikiye ayrılıyor. Doğuya giden Ovacık fayı, kuzeye giden de Malatya fayı olarak. Arkada Gümüşçeşme var. Orada bu Karasu Vadisi'ne dalıyor. 2021 olacak. 2021 yılında orada 5 büyüklüğünde hatırlıyorsam bir deprem oldu. Hemen Kemaliye'nin kuzey batısında yakın yerinde. Bu fayın ucunda gelmişti. Bu İliç madeninin olduğu bölgelerde keza tamamen fay ve kırıklarla donatılmış durumda. Gene Kemaliye'nin yerleşim yerinin kuzey ve batısı faylı sistemler var. Türkiye'nin genel yapısına baktığımız zaman zaten tektonik yapısına Türkiye bir deprem kuşağında iki nolu. Dünyada üç tane deprem kuşağı var. Birisi Pasifik kuşağı dediğimiz bir numara, biri Atlantik, ikincisi de Himalayalardan başlayıp İran üzerinden Zagroslardan, Toroslardan, Muzur kütlesi diyoruz. Muzurlar da Torosların bir devamıdır. Batıya doğru Yunanistan üzerinde İspanya'ya kadar giden bir kuşak var. Alpler de dahil. Buralar iki nolu deprem kuşağı. Biz bu kuşağın üstündeyiz. Dolayısıyla Türkiye'de deprem kuşağında olacağı için Kemaliye'yi de yani ayrıcalıklı efendim burada şu kadar şey olur risk vardır filan o mikro anlamında bir şey söyleyebiliriz. Ama Türkiye genelinde zaten bir
1: Evet, bu risk
0: deprem
1: var.
0: ülkesi
1: Evet,
0: yani.
1: evet.
0: Dünyada en riskli deprem
1: Evet.
0: ülkesi.
1: Sayın Ata Bey, çok teşekkür ediyoruz
0: Rica ederim
1: aktardıklarınız
0: efendim.
1: için. İyi
0: Sağ ol.
1: çalışmalar
0: Sağ ol.
1: diliyoruz.
0: Çok
1: Sağ ol.
0: teşekkürler. Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz jeolojik depremselliği ve antropolojik riskleri aktardı. Doktor Sayın Eşref Atabey bizimle birlikteydi. Onun da Cuma günü bir konuşması olacak festival kapsamında. 8 ila 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği bugün itibariyle başladı sevgili dinleyenler. Sabah bir basın açıklamasıyla program ve etkinlikler tanıtıldı. Devlet erkanının katılımıyla ve etkinlikler devam edecek pazar gününe kadar. Bizler de TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi Alev Altun, Talip Akpınar ve ben Ömer Ergedik sizlere buradaki atmosferi tasvir etmeye çalışacağız. Konu ve konuklarımızla aktarmaya çalışacağız yayınlarımız boyunca. Bugünlük yayınlarımızda sona geldik. Öğleden sonra saat 15'te Genç Yaşam programında Kemaliye'den gençliğin sesini aktaracağız sizlere. Yarın da bölge gündemi ve hayatın içinden yayınlarımızla yine konuklarımızla sizlerle olacağımızı belirtelim ve sözü Yıldıray Yıldız'a bırakalım.
2: TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimize Alev Altun, Ömer Ergedik ve Talip Akpınar'a teşekkür ediyoruz. Erzincan Kemaliye'den Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nden bizlere seslendiler ve Birlikteliğimiz Hayatın İçinden programında müzikle sürüyor. Buray seslendiriyor. Sonsuz kılalım.

0: her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Birlikteliğimiz Sivas yöresinden bir türküyle sürüyor. Ali Demirhan'ı dinliyoruz. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, programımızda Edebiyat Sohbetleri diyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sayın Mehmet Gözütok, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi, Editör Sayın Kübra Genç ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetmen Sayın Mesut Turan bizlerle birlikteler. Efendim merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve söze hemen Sayın Gözütok'la başlayalım istiyorum. Kehribar dergisini konuşacağız. Türkiye Yazarlar Birliği hakkında bilgiler alacağız. Kehribar, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nin çıkarmış olduğu bir dergi. Dergiye geçmeden önce Türkiye Yazarlar Birliği ve Erzurum Şubesi hakkında genel bir bilgilendirme yapabilir misiniz bizlere?
2: Eyvallah. Öncelikle böyle bir programda bizi ağırladığınızdan dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak teşekkürlerimizi arz ederiz. Türkiye Yazarlar Birliği 1978 yılında Ankara'da Mehmet Doğan, rahmetli Mehmet Doğan ve arkadaşları tarafından kurulmuş. Erzurum'da da 2004 yılında kurulmuş. Kalemiyle, kelamıyla, gönül ucundan kalem burcuna yazı yazmak isteyen yazarlarımızı buluşturan bir sivil toplum teşekkülü. Biz de arkadaşlarımızla beraber bu bayrağı yaklaşık 3 senedir aldık. Devam ediyoruz.
1: Evet. Başarılar dileyelim ki başarılı çalışmalara da Türkiye Yazarlar Birliği olarak imza atıyorsunuz ve Erzurum Şubesi olarak. Sayın Turan, özellikle Kehribar Dergisi'ni de size sormak istiyorum. Bu dergiyi çıkarma fikri nereden doğdu ve bu süreç nasıl gelişti? Sizden dinlemek isteriz.
3: Öncelikle şunu ifade edeyim. Edebiyatla uğraşan her insanın mutlaka gönlünde dergicilik vardır. Edebiyatın hangi türünde yazıyor olursa olsun. Biz de yönetime geldikten sonra böyle bir dergi çıkartma fikri oluştu. Tabii bu süreç bize biraz da önceki dergi, şubemizin daha önce çıkarmış olduğu bir dergi vardı. Onu mu devam ettirelim yoksa yeni bir dergiyle mi? En son yeni bir dergiyle karar verdik ve Kehribar'ı çıkardık. Tabii Kehribar'ın burada bir isim macerası var.
1: Evet,
3: sadece ondan bahsetmek
1: neden
3: istiyorum. Biz dergiye isim bulurken yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yaptık yönetim kurulunda. Bir türlü işin içinden çıkamadık. Sonra akşam telekonferansla görüştük. Orada ben Kehribar ve Şehribar diye iki isim teklif etmiştim. Tabii bu teklifi yapar yapmaz Şehribar'dan vazgeçtim. 15 saniye sonra tekrar yazdım. Malumunuz Bar Erzurum'da halk oyunlarına verilen isim. Aynı zamanda sazlı sözlü eğlence mekanı. Dolayısıyla Şehribar yanlış anlaşılabilir dedim. Onu geri çektik. Fakat o gündüzün 4 saat tartıştığımız arkadaşlar sanki hepsinin gönlünün bir tarafında Kehribar yatıyormuşçasına aynı anda tamam Kehribar olsun dediler ve biz akabinde ertesi gün hukuki süreci başlatarak gerekli izinleri aldık ve dergimizi çıkardık.
1: Evet, aslında kelime olarak da Kehribar böyle içimize bir huzur verir hep, değil mi?
2: Evet.
1: Hani tespih taşlarında.

0: da vardır. Bize bir taraftan sabrı çağrıştırır. Çok farklı bir yaklaşım olmuş.
1: Evet. Şimdi burada tabii ki kehribar kelimesinde bir kere bar var. Yine
0: Evet.
1: bar var. Kehribar taşlarına gelince biz sadece oltu taşı aklımıza geliyor ama Erzurum'un çok kıymetli taşları var. Bu konuda çalışmalar da var. O taşların hepsini kehribar olarak nitelendiriyoruz.
0: Evet efendim. Sayın Kübra Genç de bizlerle birlikte. Kehribar 3 aylık periyotlarla yayınlanan bir dergi.
2: Evet.
0: Bir sayının neşredilme sürecini anlatır mısınız bizlere?
2: Şöyle ki bir dergiyi ben hasata benzetirim. Önce meyveleri toplarsın, daha sonra bir araya getirirsin ve bunun sonucunda yapılan şeyleri ortaya çıkarırsın. 3 aylık periyotlarda önce dergimizin ana konusu belirlenir. Bir dosya sayısı vardır. Dosya konumuz belirlenir. Bir yayın kurulumuz var bizim arka planda çalışan. Yayın kurulumuz neticesinde fikir alışverişi, beyin fırtınası sonucunda konumuz belirlenir. Bunun akabinde bir tarih belirleriz. Şu sürece kadar dosya konularımız kabul edilecektir diye afiş çalışması hazırlanır. Yazı isteminde bulunulur ve bunun yine dönüşleri sağlanır. Bir mail adresimiz var. Mail adresinde toplanır. Bir havuz olarak kullanırız biz orayı. Yazılar, şiirler, türlü edebi çalışmaları biz orada toparlarız. Onun sonucunda bir klasör oluştururuz. Klasör sonucunda yine yayın kurulumuza dağıtırız peyderpey. Tekraren bunlar kontrol edildikten sonra yayın sürecine hazırlanır, matbaaya gönderilir. Matbaa sonucunda tekrar bir kontrolden geçer ve basıma hazırlanır. Bir derginin 3 aylık hazırlanma periyodu bu şekilde ilerler.
0: Evet. Peki dergi edebiyat çevreleri tarafından nasıl karşılandı?
3: Çok olumlu tepkiler aldık Yıldıray Bey. Özellikle yazmak isteyenlerin, gönlünü böyle ferahlatmak isteyenlerin buluştuğu bir yer oldu. Türkiye çapından her yerinde bir yazı geliyor bize. Birçok yazarımız var. Ama daha çok biz Erzurum temalı çıkmaya çalışıyoruz. Erzurum'daki büyüklerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Erzurum büyük bir kültürel mirasa sahip. Kehribar dediniz ya az önce güzel bir
0: Evet.
3: şey çalıştırıyor. Kehribar'ın taneleri olmaya başladı. Yavaş yavaş biz 7 sayımızda da büyüklerimizi, topluma mal olmuş bizim kanaat önderlerimizi, özellikle kalem erbaplarında işlemeye çalışıyoruz.
0: Bir boşluğu doldurdu diyebilir miyiz Kehribar dergisi?
3: Evet. Yani bu konuda çok da iddialıyız. Kehribar inşallah Erzurum'un, Dadaşlar Diyarı'nın bir yüz akı olacak. İnşallah daha da devam edeceğiz. Bu anlamda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey, Erzurum'daki kanaat önderlerimiz ciddi destek veriyorlar derginin devam etmesiyle ilgili. Bu da bizi fazlasıyla sevindiriyor.
0: Ayrıca şairlerin, yazarların, değerli kalemlerin buluştuğu bir nokta haline de geldi.
3: Evet.
0: Bunları konuşurken sanki bir dergiden daha ötesi oldu, değil mi?
3: Evet, özellikle kehribar tanesi dedim ya üstadım.
0: Evet.
3: Mesela her kehribar tanesi ya da o dergiyle ilgili konumuzla ilgili de o ay bir konuk alıyoruz. Ayrıca Mesut Bey'in bir projesi vardı. Çok da hoşumuza gitti. Kendisi genel yayın yönetmenliğine geçtikten sonra gençlere özel sayfalar ayırdık. Gençler daha heyecanlılar. Hatta sizin şiiri sevdiğinizi bildiğim için bunu özellikle müjde olarak söylemek istiyorum. Erzurum'da ne kadar güzel şiir yazan gençler varmış. Ne kadar hevesliler. Görmenizi isterim
0: Evet,
3: özellikle.
0: o platformda da özellikle yer almaları gençlerin çok önemli, değil mi? Bir
3: Evet.
0: motivasyon kaynağı olarak. Erzurum hep ifade ediyoruz, bir kültür şehri, medeniyet şehri. Fakat bu kültürün yaşatılması için özellikle arkadan gelen gençlerimizin yetişmesi, onlara yol gösterici işte etkenlerin, Kehribar dergisi olur, oradaki yazar büyükleri olur, değerli, kıymetli kalemler olur. Onlarla buluşmaları da çok önemli, değil mi?
1: Elbette önemli. Şimdi biz 7. sayımızı neşrettik. İlk 6 sayımızda Kehribar dergisinin Türkiye genelinde tanınması için şehir dışından çok yazı aldık.
0: Evet.
1: Yaklaşık %40 bir oran vardı. 7. sayıda biraz yayın politikamızı değiştirdik. Dedik ki artık şehir dışından almayalım veya oranı biraz düşürüp oradan artan sayfalara biraz önce Mehmet Başkanımın da dediği gibi gençlere yönelelim. Ve biz 7. sayımızda 4 tane lise öğrencimize, 3 tane de üniversite öğrencisi.

0: öğrencimize fırsat verdik. Onların yazılarını, şiirlerini yayınladık. Beni en çok sevindiren şey, mesela üniversite öğrencilerimizin içerisinde tıp fakültesi öğrencisi var.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim, siyaset bilimi okuyan öğrencilerimiz var. Böyle okulların sayısı, lisede sayısal bölümlerde okuyan öğrenciler var. Bu da ilginin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Bu anlamda da çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra Erzurum'un sesi olma noktasında daha çok gençlerimize ve yerele değer vereceğiz. Tabii bu biraz riskli işin açıkçası.
1: Evet.
0: Çünkü dergi okuyucusu biraz da işte ünlü o yazarları istiyor. Tabii bunu da ihmal etmiyoruz. Mesela biz 7. sayımızda çok değerli Eskader'in eski başkanı Mehmet Nuri Yardım Bey'i davet ettik misafir yazar olarak. Bunun gibi birçok değerimizi de yine dergimizde konuk edeceğiz.
1: Evet. Başarılarınız daim olsun diyelim. Tabii
0: Teşekkür ederim.
1: Kehribar dergisinde özellikle gençlerin yer alması bana Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir çalışmayı hatırlattı. Sporcu taramaları yaparlar. Ona göre hani branşlarını belirlerler. Sanki gençlerimiz arasında böyle bir yazarlık taraması gibi değil mi?
0: Evet. Tam da dediğiniz gibi. Bir de biz veliler olarak da bazı şeylerden şikayetçiyiz. Hani çocuklarımız bir kariyer planlaması yaparken paraya göre yapmasın deriz.
1: Evet.
0: Ama ne yazık ki çocuklarımız biraz da paraya göre kariyer planlaması yapıyor. Özellikle o liseli öğrencilerden bir tanesi. Üstadım çok güzel şiirler yazıyor. Ve hukuk fakültesi düşünürken şu anda edebiyat fakültesi düşünüyor. Bu benim için çok büyük bir kazanç
1: Evet.
0: şahsen. Çünkü bir toplumun felsefesi, edebiyatı başkaları tarafından inşa edilemez. Biz dışarıdan bir doktor getirip ameliyat ettirebiliriz.
1: Evet.
0: Ama bizim kültürümüzü dışarıdan bir adam gelip bize anlatamaz.
1: Aslında o kadar önemli bir ifade kullandınız ki işte dinlediğimiz, okuduğumuz herhangi bir şiir, bir metin bize etkiler ve genlerimize işler, DNA'mızı oluşturur değil mi toplum
0: Evet.
1: olarak ve buna göre hareket ederiz. Bugün işte milli şairimiz, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in dizelerini okuyup da bundan etkilenmeyecek herhalde bir Türk vatandaşı yoktur zannediyorum.
0: Eyvallah.
1: Çok önemli bir kavram efendim ve konuşmaya devam edeceğiz kısa bir müzik arasından sonra.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 12.07'yi gösteriyor ve Edebiyat Sohbetleri köşemizde Hayatın İçinden programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sayın Mehmet Gözütok, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Editör Sayın Kübra Genç ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yönetmen Sayın Mesut Turan bizlerle birlikteler. Kehribar Dergisi'ni ve özellikle Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'ni tanımaya çalışıyoruz efendim. Sayın Gözütok, Kehribar Dergisi'nin yayın ilkelerinden biraz bahsedelim isterseniz.
2: Eyvallah. Köklü bir medeniyete sahibiz. Erzurum biliyorsunuz suların, yolların, kültürlerin birleştiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu medeniyeti, bu kültürü, bu mirası gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Çağa ayak uydurmak değil de tabiri caizse üstadım çağa şahitlik etmek istiyoruz. Bu anlamda da yazılı bir eser, çağa şahitlik edecek bir eser Kehribar Dergisi. Bu anlamda bu ilkelerle devam etmeye çalışıyoruz Kehribar Dergisi'nde.
1: Bir de değerleri keşfetmek çok önemli. Hani türkülerde de geçer ya, altının değerini sarraf bilir diye, değil mi? Bu değerleri bulmak, keşfetmek ve bunları bir arşiv niteliğinde kazandırmak ve geleceğe ulaştırmak da çok önemli. Hep kendi tarihimizi konuştuğumuz zaman şunu ifade edebiliriz, işte edebi anlamda zayıfızdır ama sözlü, sazlı anlatımda güçlüyüzdür deriz, değil mi? Aslında dergiler bunun da temelini hazırlamıyor mu?
2: Tamamen öyle. Mesela unutulmuş bir değer Hüseyin Köycü Şenkaya'da. Çok garip şeyler de vardır, espriler de vardır bilirsiniz. Ama genç kızlarımızın okuması için sözde değil, özde nasıl çalışmalar yapmış o ortada. Bir edebiyatçının bir şey yazarken ne bedeller ödemiş, onlar ortaya çıkıyor. Bunun gibi şeyler aslında çok güzel. Bir de az önce de konuştuğumuz gibi yeni değerleri bulmak. Yetenek taraması.
1: Evet.
2: Bu anlamda da çok güzel bir misyonu var dergimizin. Heyecanlıyız, heyecanlanıyoruz. Her sayı bizim için çok önemli. Anadolu'da motifti 7. sayımız. Dolu dolu bir sayıydı. Yani insanın hani yeni bir evladı dünyaya geldiği zaman nasıl sevinirse biz de Erzurum adına öyle seviniyoruz.
1: Anadolu'da motif. Motifler de çok önemli. Evet. Sayın Turan, değinelim mi biraz? Motif deyip geçmeyelim hemen.
3: Tabii ki şimdi motif derken sadece biz taşa veya işte bir binaya işlenen motifi değil. İnsanın bizzat kendisini motif olarak kabul ettik. Biraz önce Mehmet Bey'in dediği gibi Hüseyin Köycü'yü işledik mesela. Çok önemli bir figür, çok önemli bir motif. Ama bir de motiflerimizin dili var. Yani üniversitemizden bir hocamız kapakta kullanmış olduğumuz motifi yarım saat anlattı. Aslında ilk bakışta diyorsun ki işte bir tane motif. Ama işin özüne indiğinizde, o motifin neleri ifade ettiğine baktığınızda çok enteresan şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bazen yapmış olduğumuz çalışmalarda veya günlük yaşam içerisinde neyin için yaptığımızı bilmiyoruz. Örneğin bir yine bu hocamızın anlattığı, vermiş olduğu bilgiden yola çıkarak şunu söyleyeyim. İşte yolcu yola çıkarken arkasından su sepilir.
1: Evet.
3: Serpilir. Bunun şamanizmden gelme bir adet olduğunu, bir motif olduğunu öğrendik. Neden? Çünkü kötü ruhların yer altında saklandığını inanılır. İnanış o şekilde. Dolayısıyla yola çıkan kişi tekrar sağ salim geri gelsin diye ona su ikram ediliyor. Hatta bazı yörelerde suyla birlikte şeker de ikram ediliyor. Bu aslında o kişinin işte gidenin sağlıklı bir şekilde geri dönmesi için, bu da bir motif.
1: Evet.
3: Dolayısıyla motifler konusu çok genişti. Biz de bunu hem akademik anlamda hem de yerel bazda ele aldık ve işledik.
1: Evet. İhramlar hemen aklıma geldi siz söyleyince,
3: tabii,
1: değil mi?
3: Tabii.
1: Oyalar aklıma geldi.
3: Tabii.
1: Ki kadınlarımız, işte söyleriz edebiyat çevrelerinde, geçmişi konuştuğumuz zaman çok yer almamışlardır diye, ama o Anadolu irfanıyla kadınımız kompozisyonu oyasıyla anlatmış.
3: Tabii
1: mesela ehramına işlediği motifle anlatmış.
3: Evet.
1: Kilimine işlediği motifle anlatmış ve bunları bir kompozisyon gibi aslında anlatmış, değil mi?
3: Orada bir mesela bir pıtırak bitkisinin motifi işlenir. İşte o motifin ucunun sivri oluşu kem gözlere karşı alınan bir tedbir, bir nazarlık. Yani sadece nazarlık, mavi boncuk değil.
1: Evet.
3: İşte çocuğun ayağına dokunan bir patiye işlenen bir desenin çocuğun sağlıklı büyümesinde ne kadar rol oynadığına inanılır bir motif. Dolayısıyla motifler dediğim gibi çok geniş bir konu.
1: Evet. Anadolu irfanını aslında yansıtıyor.
3: Evet.
1: Sayın Turan, Kehribar Dergisi kimlere hitap ediyor ve kimler dergi için yazıyor? Yayın ekibinde kimler var? Biraz daha ayrıntılı dinlemek isteriz.
3: Kimlere hitap ediyor? Öncelikle Erzurum'a hitap ediyoruz. Ardından da Türkiye geneline hitap ediyoruz. Edebiyatı ve Türkçeyi seven herkese hitap ediyoruz. Kimler yazıyor? Şöyle söyleyeyim, şu an 7. sayımız tamamlandı. Toplamda 158 yazarımızın, edebiyatçımızın eserleri neşredildi. Bu çok ciddi bir rakam. Bunun yaklaşık 100 tanesi Erzurumlu yerel yazarlar. İşte 50 civarında da dışarıdan aldığımız yazılar var. Ve bundan sonra da bu sayı artacaktır yine. Kimler var yayın kurulumuzda? Tabii ki imtiyaz sahibi olarak şube başkanımız Mehmet Bey ve editörümüz Kübra Hanım. 7 tane de yayın kurulunda arkadaşımız var. Bunlardan 6 tanesi Türk dili ve edebiyatı üzerine akademik eğitim almış arkadaşlarımız. Halen 4 tanesi milli eğitim kurumlarında çalışıyor. Bir tanesi yüksek lisans yapıyor, bir de öğrenci, son sınıf öğrencisi. Yine bir de avukat kızımız var. Böyle 7 kişilik bir ekiple güçlü bir şekilde çalışıyoruz. Tabii sadece editör anlamında değil, bir de arkadaşta fotoğrafçımız var, dizaynımız var. Bunları yapan arkadaşlarımız da var.
1: Büyük bir emek var.
3: Tabii tabii, çok büyük
1: bunu
3: bir emek.
1: Bunu ifade edelim. Evet. Sayın Genç, dergiciliğin edebiyattaki yeri ve önemi nedir? Bize neler söylersiniz?
4: Şimdi bu konuya bakacak olursak çok kısır cümlelerden kaçınmak isterim. Çünkü dergiciliğin edebiyattaki yeri ve önemi tartışılamaz bir konu. Yeni bir tür değil çünkü, kadim bir tür. Dergicilik denince tek bir kitaptan, tek bir eserden bahsetmiyoruz. Adı üstünde, derlemekten, toplamaktan gelen bir eser olması üzerine toplumun hafızası diyebildiğimiz için edebiyattaki yeri ve önemi tabii ki tartışılamaz. Bu konuda ben dergicilikle hemhal olmaktan, zaten bunu en başından beri söylerim ki, edebiyata ben dergicilikle başlamış biriyim. Edebiyattaki yeri ve önemi zaten tartışılamaz. Az evvel imtiyaz sahibimiz ve genel yayın yönetmenimizin de beyan ettikleri üzere çok fazla konunun bir arada yer aldığı aslında sabit bir eser olarak bakıyoruz. Biz bunun içerisinde düz yazıyı da görüyoruz, şiiri de görüyoruz. Yeri geliyor işte bulmacasını, bilmecesini de görüyoruz. Ve insanların dergi çıkarken

0: var
1: Evet.
0: malumunuz. Bugün de 9 Temmuz. 9 Temmuz 1985 tarihinde şair Muhteşem Sünter vefat etti. Ve şiir yazmaya ortaokul sıralarında başladı şairimiz. 1948 yılından itibaren şiirleri Varlık, Yeditepe, Yenilik, Kaynak, Türk Dili gibi dergilerde ve günlük gazetelerde yayımlandı.
1: Evet.
0: Aslında bunu şunun için ifade ettim. Rahmetle anmış olalım
2: Allah
0: şairimizi de.
2: rahmet eylesin.
0: Geçmişte de dergilerin varlığı çok önemliydi. İşte birçok dergi saydık ki bunlara diğerlerini de ekleyebiliriz. Dergilerin varlığı, orada okurlarla buluşmak çok önemli değil mi? Her bir şair veya yazar hemen kitap çıkaramıyor.
1: Evet.
2: Evet.
0: O şiirleri, eserleri bir şekilde buluşturmak gerekiyor.
2: Aslında söz toplumsal şifayı getiriyor. Nasıl diyeceksiniz? Yani şu örgümü şöyle kurmak istiyorum. İster istemez hayatın içerisinde daralıyoruz, sıkıntıya giriyoruz. Herkes psikiyatriste de ulaşamıyor. Ama bir söz duyduğu zaman o söz ona ilaç gibi oluyor aslında.
0: Hayatını
2: Hayatını
0: değiştirebiliyor, değil mi?
2: değiştiriyor. Hikayeler, bilakis söyle. Şu anda AI'ya danışıp halini hatırını sorduran, ya ben şöyle düşünüyorum, sen ne düşünüyorsun deyip AI ile muhabbet eden gençler duyuyorum. Bu anlamda aslında sözsüz iletişimin en güzel kaynaklarından birisi dergiler ve bizim kehribarımız. Hikayeler demişken de bir şey sizinle paylaşmak istiyorum.
0: Buyurun
2: Vaktimiz
0: lütfen.
2: var mı bilmiyorum
0: Buyurun.
2: ama geçen üniversiteden hocamızı Hakan Bey, Hakan Bey değil mi Mesut Bey? Yanlış hatırlamıyorum.
3: Yusuf Bey.
2: Yusuf
3: Yusuf Ziya Sümbüllü hocam.
2: Yusuf Ziya Sümbüllü hocamız bir şeyden bahsetti. Ben mesela yıllardır Erzurum araştırmaları yapıyorum ama dedi ki Türkiye'nin tek balık mezarlığı Erzurum'dadır. Çok
0: Ben de ilk
2: şaşırdım.
0: defa duydum şunu.
2: Biliyorsun Söğütlü'de bir göl var.
0: Evet.
2: İçinde balıklar var. O
0: Evet.
2: balıklar yenilmiyor. Bir hikayesi de var,
0: Evet.
2: bilirsiniz. O balıklar öldüğü zaman alıp normal insan nasıl defnedilirse
0: Öyle
2: öyle kenara
0: defnediliyor.
2: defnediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tek balık defininin yapılan yer. Ya çok farklı bir
0: Evet,
2: bilgiydi benim
0: Sayın
2: için.
0: Sümbüllü'ye de buradan selam
2: Eyvallah.
0: olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak dileklerinizi alarak sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
2: TRT Erzurum Radyosu'na özellikle teşekkür ediyoruz. Her zaman edebiyatın yanında oldular. Kültürümüzün, edebiyatımızın yanında oldular. Bu fırsatı bize verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum üstadım.
0: Biz de teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar
3: Çok
0: diliyoruz.
3: teşekkür
0: Ben
3: ederiz.
0: de
3: Sağ
0: bir
3: olun.
0: selam iletmek istiyorum. Özellikle
3: Buyurun.
0: selam istediler benden.
3: Çalıştığım kurum Adem Merkezi olarak geçiyor. Aile Destek Merkezi'ndeki çalışan bütün hocalarım şu an bizi dinliyorlar. Onlara gönülden, canı gönülden
0: Kalbimle
3: selamlarımı iletiyorum.
0: selam olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda edebiyat sohbetleri dedik. Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Sayın Mehmet Gözütok, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Editör Sayın Kübra Genç, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yönetmen Sayın Mesut Turan bizlerle birlikte oldu ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Alparslan Nihavend bir eser seslendiriyor. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.

0: Takvim Yaprağı.
1: Günün sözü beyde bayağı ait. Dünya menfaatleri için iyilik edenlerin iyilikleri avcının kuşlara yem atması gibidir. Tarihte bugün, 9 Temmuz 1985 tarihinde şair Muhteşem Sünter vefat etti. 1928'de İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Sarıyer Ortaokulu ve Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. Sümerbank'ın bankacılık bölümünde çalıştı. 26 yıllık bir hizmetten sonra emekli oldu. Şiir yazmaya ortaokul sıralarında başladı. 1948 yılından itibaren şiirleri Varlık, Yeditepe, Yenilik, Kaynak, Türk Dili gibi dergilerde ve günlük gazetelerin sanat sayfalarında yayımlandı. Gerilere Bırakmak, Senle Sen, Polonya'dan Kadınlar ve Omçalar isimli 4 şiir kitabı bulunan şair Muhteşem Sünter'i saygıyla anıyoruz. Temmuz 2004'te yazar Vedat Günyol İstanbul'da vefat etti. 1911 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, doktorasını Paris'te tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü'nde klasik eserler müşavirliği görevinde bulundu. Daha sonra Hasan Oğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde Fransızca öğretmeni olarak atandı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Gün Ola Harman Ola, Orman Işırsa, Çala Kalem, Değişim ve Güler Yüzlü Ciddilik. Yazar Vedat Günyol'u saygıyla anıyoruz. Temmuz 1991 tarihinde felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar Orhan Hançerlioğlu hayata veda etti. 19 Ağustos 1916'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Edirne'nin Keşan ve Adana'nın Karahisarlı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. İstanbul Belediye Müfettişi, Emniyet Şube Müdürü, İstanbul Belediye Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Sanat hayatına şiirle girdi. 1936'da ilk şiir kitabı Kıvılcım'ı çıkardı. Bir süre hikayeyle uğraştı. Ali adlı romanıyla Türk Dil Kurumu ödülünü kazandı. Karanlık Dünya, Büyük Balıklar, İnsansız Şehir, Ekilmemiş Topraklar, Düşünce Tarihi, Felsefe Sözlüğü ve Mutluluk Düşüncesi diğer eserlerinden bazılarıdır. Yazar Orhan Hançerlioğlu'nu saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün ölüm yıldönümü olan edebiyatımızın önemli isimlerini yad ettik. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programı müzikle devam ediyor.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Kutsi radyolarınıza konuk oluyor. Canın sağ olsun.

0: Yayınlar.
1: Efendim tabii bahar geldi, yaz geldi derken Erzurum'da artık düğün konvoylarını, düğün hareketliliğini görüyoruz ve bugün Erzurum düğün törenlerini ve özellikle adetleri konuşacağız. Neler aktarırsınız Sayın Koç?
2: Efendim, toy, töre, düğün, bunlar insanoğlunun hayatında olan kültürel miraslar. Toylar ki törelerin yaşatıldığı, adetlerin, geleneklerin tekrar edildiği zamanlardır. Toyumuz olmadan töreyi yaşatamazsınız. Tabii düğün bir geçiş dönemidir insan hayatında. İşte diş ediğinden tutun, saç kesiminden tutun, sünnet, askerlik ve düğün. Hepsi bir geçiş noktası, insanın hayatında önemli roller üstlenir. Düğünlerin vazgeçilmezi tabii işte kız istemeden beğeni, gezi, salıklama deriz geleneksel kültürde. İşte filan mahallede filanın kızı ve buna benzer işte kız istemeden söz kesimi, nişan ve düğün aşamalı olarak geçiyor. Tabi bunların da belli dönemleri var. İşte yüzük takma, hamam takımı götürme, sonra gün kesme, yani düğünün gününü tespit etme. İşte geçmişte daha farklı. Bugün işte artık maillerle gidiyorsunuz, kart dağıtarak gidiyorsunuz. Geçmişte mesela yani geleneksel kültürümüzde, yerel kültürde, taşrada diyelim, işte çay verilir. İşte düğünün günü tespit edilir. Konuyu atlılar tespit edilir. İşte kim ne götürecek, ne yapacak. Bu tip ritüellerle düğün hazırlıkları olur. Sağdışlar belli olur. İşte kız yengesi, kına yengesi, damatın sağdıcı delikanlı tayfasının tespit edilmesi, kısır gecesi, kına gecesi. Yani, kına gecesi apayrı bir ritüeldir. Kınayı işte getiren, yakan, ezen bunlar ritüellerin başında gelen. Daha sonra kınanın yıkanması işte ama günümüzde bu daha farklı icra edilmektedir.
1: Kınayla kına gecesi ile ilgili birçok da ezgimiz de var değil mi?
2: Kına
1: Türkülerimizde.
2: türküleri, kına yakma, işte kına ağlatması mesela nedir? İşte tepsiyle kına ortaya gelir. Orada analı babalı derler. Yani bir kişinin kınayı ezmesi, ezdikten sonra hazırlar. Yakıma sıra gelince gelini alır oturturlar orta yerde. Sonra kızlar tepsiyi alırlar, kına oynatma derler buna. Kına oynatırlar. Kına ezgileri okunur. İşte kınayı getirene parmağın batırana şeklindeki çeşitli ezgilerle kızı ağlatırlar. Sonra kınası yakılır, eller bağlanır. İşte sabah o güzelce yıkanır, onu temiz bir yere dökerler. Evin işte yani böyle
1: Kınayı.
2: sepme tabii. Yani onu işte bir ritüeldir. Temiz bir yerler yıkadıktan sonra götürür bir ağaç dibine ver. Dökülür. Bu ritüeller böyle sürer. Sonra geldikten sonra işte erkek evine daha elma atma. Örnek alma. Elma hediyeleşmede çok önemlidir. Kültürümüzde de öyle. Yani türkülerimize geçmiştir. Elma ile ilgili cinaslar, hoyratlar, koşmalar vardır. İşte gelinin başına elma atmak çok çok önemlidir. İşte onu insanlar alır, toplar, götürürler damata vermeye. Oradan hediyeler alırlar. Bu tip ritüellerin toplum hayatında hatıraları olur. Ezgileri olur. Zaman geçtikçe o günler hatırlanır. koyduğum bundan.
1: Evet, Sayın Koç, özellikle tabii geçmişi konuştuğumuz zaman bugüne geldiğimizde işte eskiden kına dediğimizde veya işte kısır gecesi dediğimizde müsait bir alanda veya işte evlerde yapılan daha çok değil mi? Kutlamalar olarak görüyoruz. Bugün artık bu salonlara taşındı. Biraz daha şova yönelik bir takım şeyler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Efendim, şimdi çok yerinde oldu bu soru. Amaç aynı.
1: Aynı.
2: Ritüeller aynı. Mekanlar, iletişim.
1: İçeriği biraz zenginleştirildiği
2: tabii,
1: gibi
2: yani
1: sanki.
2: Birileri çıktı ama yerini bir, yani toy kuruldu yine.
1: Evet.
2: İşte nedir? Köy odasındaki, sadıcın evindeki veya baba evindeki kına yakma geleneği salona taşındı.
1: Taşınmış oldu.
2: Yine aynı türküler okunur, yine aynı. Ha, o günün giysisi ayrıdır, bugünkü ayrıdır. Yani bunlar normal. Ama hedef, işte kına kaybolmadı, dikkat edelim.
1: Evet.
2: Kına hiç kaybolmadı. İşte ezgisi aynı. Efendim, nedir? Çıplak ses okumuyoruz da, çevirme türkü okumuyoruz da. İşte biraz önce çaldığımız çevirme türkülerden, Erzurum'dan,
1: evet.
2: Erzurum türkülerinden çevirme türküler okunmuyor, karşılıklı atma türküler okunmuyor ama orkestra yine kına türküsünü
1: Evet.
2: okuyor,
1: Bu
2: yine
1: şey
2: kına
1: gibi,
2: yakıyor.
1: gelin çıkarma da öyle değil mi? Hani
2: Tabii.
1: atla işte gidip almak yerine
2: Ya,
1: şimdi arabayla gidilip
2: yani hiç var.
1: alıyor. Evet.
2: Ay, yine gelin ağlatma,
1: Evet.
2: gelin alma havası vardır. Yani ona işte ezgisi de çok önemlidir. İşte yine o ezgi çalınır, davulunu onu çalar ama işte arabaya bindirilir.
1: Atla değil de arabayla getirilir.
2: Atla değil de arabayla. Eskiden işte faytonlar şehirde
1: Evet.
2: süslenirdi. İşte şimdi arabalar süsleniyor.
1: İçerik aynı aslında.
2: İçerik aynı.
1: Tam yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Özellikle tabii düğün sezonundayız. Yaz aylarında, bahar aylarında çok daha fazla düğün oluyor. Lütfen konvoyları yaparken dikkatli olalım. Bunun bir de cezai karşılığı da var artık.
2: Yani
1: Bu yönde de uyarmış
2: onu
1: olalım.
2: şöyle, yıllar önce, çok yıllar, yani belki 30 yıl önce şehrin yazarlarından birileriyle Cumhuriyet Caddesi'nde geziyoruz. Muşuz.
1: Evet.
2: Ve konvoy geçiyor. Orada bir şeyler söylemişim. Çok güzel işte. Tamam. Şu korna çalmayın.
1: Evet.
2: Yani hasta olan vardır. Bu tip işte daha ağır hareket etmek. Yani kazasız belasız bir işi bitirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda cezai müeyyidesi var. Aynı zamanda birileri rahatsız olur, hasta vardır. Bunlara dikkat dersek, yani törelerimizi yaşatalım. Tabii aşkımız olacak,
1: Oynayacağız, sevineceğiz değil
2: oynayacağız,
1: mi?
2: davul zurna çalacak, tabii gelin ağlatma olacak, halaylarımızı, barlarımızı oynayacağız, yaşatacağız ama biraz da çevreyi dikkate alırsak çok
1: Diğer
2: çok daha
1: insanları da
2: mutlu.
1: düşünerek
2: Tabii
1: mutluluğumuzu
2: tabii ya.
1: yaşamamız gerekiyor. Sayın Koç, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür
2: Ben
1: ediyoruz.
2: teşekkür ederim efendim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, folklor araştırmacısı Sayın Muhsin Koç bizlerle birlikte oldu. Erzurum düğün törenleri ve geleneği üzerine kendilerinden bilgiler aldık ve birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

TRT Erzurum Radyosu'nda Hayatın İçinden programıyla Elif Sucu, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara da teşekkür etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü krize ilişkin ortak açıklama yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
2: Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte'de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara Zirvesi'nde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralı kardeşlerime, fedakarca emek veren tüm görevlilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum dedi. NATO-Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan paylaşımına zirveyi anlatan kısa bir video da ekledi. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Beştepe'de gündem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Kabule ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini belirtti. Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. İlgili mekanizmaların harekete geçirilerek gerekli toplantı başlatılmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'ne aday, Gümrük Birliği'ne ise üye olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan adımlarla Türkiye'nin Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye ve Avrupa Birliği ekonomilerinin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının beklendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişim

0: de bulunduğunu da kaydetti. NATO müttefiklik hukukuna uygun adımların atılmasının gerekliliğini ifade etti. Kabulde ayrıca Ukrayna, Rusya, Amerika, İran çatışmalarıyla İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırıları ele alındı. Türkiye'nin diplomatik çabalarına vurgu yapıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Amerikan Başkanı, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Mustafa Destici, NATO zirvesi ve sonuç bildirisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Savunma sanayiinde işbirliğinin artırılması ve müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik açıklamaları hatırlattı. Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği haklı beklentiler açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. Zirvenin bitmesiyle birlikte Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu başta olmak üzere yoğun kullanılan güzergahlar yeniden araç veya yaya trafiğine açıldı. Ankara'daki konaklamayı sürdüren bazı yabancı heyetlerin havalimanına geçişi sırasında tam yol kapatma uygulanmayacak. Güvenlik kapsamında yalnızca kısa süreli yol kesmeleri yapılacak, zirve için kurulan demir bariyerler de kaldırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.
1: Basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı da yakalamış olduk.
0: İşkur istihdamı desteklemeyi sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla kişi işe yerleştirildi. 1 milyon 200 binden fazla açık iş tespit edildi. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştı. Işıkhan, istihdam ve üretimdeki artışın Türkiye'nin gücünü artıracağını belirtti. Işıkhan, yaklaşık 400 bin iş yeri ziyaretinin gerçekleştirildiğini belirtti. 1 milyon 600 binden fazla bireysel görüşme yapıldığını kaydetti. Bakan, kurumsal hizmetlere erişimi artıracak çalışmaların süreceğini de vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 30 olan gençlik merkezi sayısını 24 yılda 600'e çıkardıklarını söyledi. Amasya'da konuşan Osman Aşkınbak, ailelere çocuklarını bu merkezlere getirip sporla tanıştırmaları için çağrı yaptı.
2: Tabii biz gençlik merkezi sayımızı 600'lere taşıdık. Bu 30'lar civarında olan, 40'lar civarında olan gençlik merkezleri bu süre içerisinde yaklaşık 24 yılda 600 gibi bir sayıya ulaştı. Sadece bu gençlik merkezlerinde. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli özelliğimiz, görevimiz gençlerimizi başta dijital bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Dolayısıyla velilere söylüyoruz, çocuklarınızı gençlik merkezlerimize, spor salonlarımıza, yüzme havuzlarımıza getirin. Spor yapsınlar. Kaynaşsınlar, sosyalleşsinler.
0: Yapay zeka geliştiren ve

kullanan girişimcilere 5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Yapay Zeka Kredi Programı başvurularını başlattıklarını duyurdu. Destek, KOSGEB tarafından Go Dijital Cüzdan'la sağlanacak. Tekno Girişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi desteği verilecek. Yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları, yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımları program kapsamında olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, tekno girişimlerin teşvikle büyümesinin hızlandırılacağının altını çizdi. Türkiye'nin yapay zeka yolculuğuna güç katacağız dedi. Programa son başvuru tarihi 31 Aralık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A uydusunun 2 yıldır başarıyla görev yaptığını belirtti. Türkiye'nin TürkSat 6A ile dünyada haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A'nın 2029 yılında hizmete alınacağı müjdesini de verdi. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemilere hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. Eğer bu tekrarlanırsa sonuçları çok daha ağır olacak dedi. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar, Kunarek ve Buşehir şehirleriyle Ebu Musa adasını hedef aldı. Tahran, Meşhed demir yolunu da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclisi Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın son saldırıları açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te Amerika'ya ait Patriot hava savunma sistemlerini, Katar'da uydu merkezini ve Bahreyn'de Amerikan ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Amerika'nın saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer Amerikan üslerine de saldıracaklarını duyurdu. Orta Doğu'da yaşanan krizin küresel ticareti etkileri sürüyor. Bu kapsamda uluslararası kuruluşlar da bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması çağrısında bulundu. Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ortak açıklama yaptı. Savaşın etkilerinin ülkeler arasında eşit hissedilmediğine dikkat çekti. Bazı ülkelerde büyümenin yavaşladığı, enflasyonun ise yükseldiği vurgulandı. Şoklara rağmen küresel ekonomideki direncin sürdüğü de belirtilen açıklamada belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi. Savaşın etkileri uzun sürebilir. Enerji piyasaları ve lojistik hala zorluklarla karşı karşıya değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada kurumların enerji, ticaret ve ekonomik gelişmeleri üyeleriyle birlikte yakından izlemeyi sürdüreceği belirtildi. Gerektiğinde ilave adımlar atılacağı kaydedildi. Ülkelere sağlanan desteklerin şartlara göre güncellenebileceği ifade edildi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney bugün toprağa veriliyor. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney 28 Şubat'ta Amerika-İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti. Hamaney için 3 Temmuz'da Tahran'da başlayan törenler Kum kentiyle devam etti. Ardından cenazesi Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Ali Hamaney'in naaşı bugün İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Hamaney ile birlikte saldırıda ölen aile üyelerinin cenazeleri de defnedilecek. Defin işlemi gün boyu düzenlenecek. Törenlerden sonra yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. İHA'larla yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Rus ordusu Odessa kentini füzelerle vurdu. Saldırıda 4 Ukraynalı öldü, 7 kişi yaralandı. Kharkiv bölgesi de hedef alındı. Bir bina hasar gördü, 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 yaralı var. Ukrayna ordusu ise Azak körfezinde yer alan Rus petrol tankerine hem deniz hem hava dronlarıyla saldırdı. Saldırılara ait görüntüleri yayımladı. 20'ye yakın tankerin hedef alındığı açıklandı. Tankerlerde yangın çıktı. Tver kentinde bulunan petrol depolama tesisi de İHA saldırısına uğradı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya

bir kez daha gösteren Ankaralılara da teşekkür ettim. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında

0: Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü krize ilişkin ortak açıklama yaptı. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk provasını yaptı. Ev sahibi ülkeden Admira Wacker'la hazırlık maçında karşılaşan Sarı Lacivertler sahadan 5-0 galip ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe transferde önemli bir hamleye imza attı. Sarı Lacivertler İngiliz yıldız Mason Greenwood için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş iki kaleciyi resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlar Alman file bekçisi Alexander Nübel'le 3 yıllık, milli futbolcu Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Amerikalı Guard Trent Forrest'le 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'ya yönelik askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles öncesinde yeniden organizasyonlara dönüşünün önünü açtı.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
0: Hava durumu. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Mersin, Çorum ve Erzincan 32, İstanbul, Trabzon ve Bolu 27, İzmir, Kahramanmaraş, Tokat ve Elazığ 34, Antalya, Sakarya, Kütahya ve Sivas 30, Aydın, Şanlıurfa ve Diyarbakır 38, Çanakkale, Hatay, Samsun ve Düzce 29, Konya, Afyonkarahisar ve Uşak 31, Muğla ve Malatya 33, Bayburt, Giresun ve Rize 28, Erzurum ve Van 26, Gaziantep 36 ve Adıyaman 37 derece.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sundu.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun 0 ile 1. kilometreler arasında Muallimköy Kavşağı, Körfez Kavşağı mevkiinde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Tem otoyolu İstanbul-Ankara yönlü trafiğe tamamen kapatılarak ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. D100 Devlet Yolu'ndan Tem otoyolu Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişlerde kapalı. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometre arasından itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Ankara'dan yeniden merhaba değerli dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1.

0: Muz Orman Okulu Derneği kurucusu Murat Tombul kendisiyle orman okulları ve çocuklara verilen doğa eğitimini konuşacağız. Birazdan söz vereceğiz kendisine, bir merhaba diyeceğiz ama ikinci bölümde de çocukları dinlemek neden önemli sorusunu merkeze alarak konuşacağız. Şimdiden aktarmış olalım. Kiminle? İstanbul Altınbaş Üniversitesi Altınbaş Psikolojik Araştırma Merkezi öğretim üyesi Profesör Doktor Dilek Şirvanlı Özen'le beraber. Aktardığımız üzere Murat Tombul'a orman okulları ve çocuklara verilen doğa eğitimini konuşacağız. Konuğumuz telefon attığımızda Orman Okulu Derneği kurucusu Murat Tombul. Merhaba, hoş geldiniz aileceye.
1: Merhabalar diyorum herkese.
0: Efendim hemen başlayalım. Öncelikle Orman Okulu çıkış hikayesini sizden dinlemek isteriz. Sonrasında tam olarak karşılığı ne? Klasik bildiğimiz eğitim anlayışından hangi yönleriyle ayrılıyor? Bir modelden bahsediliyor. Nasıl bir eğitim modeli Orman Okulu bünyesindeki?
1: Evet, Orman Okulu tabii Türkiye'de yaklaşık pandemiden sonra daha fazla ismi duyulmaya başlayan bir eğitim yaklaşımı. Şu an dünyada ortalama 1940'lardan sonra alternatif eğitim modeli olarak kabul edilmiş ve bugün hemen hemen 50'ye yakın ülkede uygulanan ve uluslararası kriterleri olan bir eğitim modeli. Tabii biz genel itibariyle eğitimi hep sınıfların içerisinde öğrendiğimiz klasik eğitimlerle düşündüğümüz için acaba ormanda bir okul olur mu, ormanda ne öğretebilirler gibi bir soru işareti ebeveynlerimizin aklına gelebiliyor. Tabii bugün yapay zekanın bu noktaya geldiği bir durumda aslında çok daha önemli bir noktaya geldik. Çünkü cesaret, özgüven, farkındalık, duygusal hassasiyet, duyguları yönetebilme becerisi gibi aslında çocukların küçük yaşta elde ettiği bu beceriler bütün hayatlarını şekillendiriyor. İşte biz de ormanda çocuklara bunları kazandırmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Ne kadarlık bir geçmişi var diyelim? Önümüzde 2010 yılı yazıyor ama doğru mu?
1: Türkiye'de kurumsal olarak biz 2010 yılından beri anaokulundan üniversiteye kadar sınıf dışı eğitim ve etkinlikleri gerçekleştiren bir kurumduk. 2016 yılı itibariyle Orman Okulu pedagojisini Türkiye'ye getirdik. Evet. Ve 2020'de Orman Okulları Derneği'ni kurarak kurumsal bir çatı altında Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyoruz dünyada.
0: Evet. Şimdi bu eğitim modelini biraz daha anlamak isteriz, sizden dinlemek isteriz. Orman Okulu modeli diyor. Doğada bütünsel öğrenme. Yani buradaki bütünsel öğrenmeden kasıt ne? Hangi yaş gruplarını kapsıyor? Az evvel anaokulundan bahsettiniz ama bir yaş olarak kategorize ediliyor mu? Biraz ayrıntılarını alabilir miyiz sizden?
1: Hemen bahsedeyim. Şimdi dünyada alternatif eğitim modellerinin hemen hemen tamamı özellikle 3 ile 6 yaş arasında geçerli olan modellerdir. Bunun temel nedeni 3 ile 6 yaş arasında aslında çocuğun bir ömür boyu ortaya koyacağı davranış kalıpları oluşur. Yani çocuğun kişiliğini şekillendirir ve 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda çocuk burada elde ettiği o kişilik özellikleriyle hayatını idame ettirir. O yüzden özellikle anaokulu süreci çok yaygındır. %90 ilkokul ve ortaokulda da küçük uygulamalar ortaya konabilir. Ormana gittiğimizde o bütünsel gelişimde hani baktığımızda şimdi bir sınıfın içerisinde çocuğa kaç tane duygu yaşatabilirsiniz mesela? Kapalı bir ortam, kışın kalorifer yanıyor, belli bir sıcaklıkta falan. Ama doğaya çıktığınızda, ormana çıktığınızda yağmur, çamur, güneş, sıcaklık, gölge, yağmurun yağdığından sonraki koku bile aslında çocuğun gelişimini çok önemli bir şekilde destekleyen argümanlardan bir tanesidir. Burada da bütünsel gelişim ilkesi olarak özellikle fiziksel gelişim, bugün mesela bir çocuğun parka gitmesiyle bir çocuğun ormanda zaman geçirmesi arasında fiziksel gelişim olarak bile çok büyük bir fark vardı. Çünkü parklar yapılandırılmış ve risklerin minimize edildiği alanlardır. Ve çocuk orada koşarken düşme ihtimali %5 falandır. Ama ormanda düşme ihtimali %80 olduğu için otomatik olarak beyin el-kol koordinasyon noktasında bir gelişim sergiler ve bu çocuklar kendi yaş gruplarından çok daha böyle dik bir şekilde durabilen, yürüyebilen, el-kol koordinasyonu kuvvetli çocuklar olabilir. Aynı şekilde nörolojik gelişim, ruhsal gelişim, duygusal gelişimde orman süreçleri içerisinde çok ciddi bir şekilde desteklenmektedir.
0: Evet, yani bahsettiğiniz şimdi 3-6 yaş dedik ama evet burada bir parktan farklı olarak ormanda vakit geçirmek, yani daha doğrusu doğanın, has doğanın içinde vakit geçirmek çocukların motor becerilerini daha fazla geliştirecektir. Yanı sıra da o özgüven diye bahsettiğimiz, çocuğun geleceğini şekillendiren o kavram da

0: daha da gelişecektir bu vesileyle, öyle değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Tabii burada önemli bir nokta var. Tüm dünyada orman seanslarını yürütecek, yani herhangi bir çocuk grubuyla ormanda etkinlikleri yapacak ve çocuğa bu nitelikleri kazandıracak kişilerin 3. seviye orman lideri olması gerekiyor. Ve bunun içerisinde dünyada bir eğitim modeli var. Biz onu Türkiye'ye getirdik ve bugün itibariyle 3000'e yakın anaokulu sektörü olmak üzere akademisyenlerimizin de içinde olduğu bir gruba bu eğitimi verdik. Çünkü orada doğayı okumak önemli, çocuğu okumak önemli ve riskleri okumak önemli. Bunların hepsini harmanladığınızda işte o zaman çocuğun kişiliğinde yer ediyorsunuz. Bir de buradaki en önemli özelliğimiz bizim şu: maalesef Türkiye'de işte bir ormanlık ya da bir yeşillik alana gidip orada bir etkinlik yapıp sonra tekrar okula dönmeyi insanlar orman okulu olarak nitelendiriliyor. Ama orman okulunun uluslararası kriterlerinden birinci ilkesi, orman okulu uzun vadeli bir süreçtir. Ve çocuğun her hafta minimum 2 saat düzenli olarak ormana gitmesi gerekir ki öğrendiği şeyleri ve yaşadığı duyguyu pekiştirsin ve bu yavaş yavaş kişiliğine doğru yansısın.
0: Evet, evet. Aslında bu risk kısmını da soracaktım ama siz biraz değindiniz. Şimdi bizi dinleyen işte eğitimciler olabilir, aileler olabilir. Aileler diyecektir ki ben çocuğumu nasıl hani riskli bir alana göndereyim ki, işte ayağı taşa takılıp düşecek mi, bir böcek mi ısıracak, değil mi? Hani buna benzer sorular akıllarından geçiyor olabilir. İşte eğitmenler penceresinden bakacak olursak da ben bu sorumluluğu nasıl alacağım? İşte sınıf içerisinde olursa her şey güvenli alan, konforlu alan, ama ben bir eğitimci olarak ben bu sorumluluğu işte alabilir miyim, nasıl alırım kaygısını duyanlar da vardır. O nedenle bu derneğin ve okulun arkasında kocaman bir ekip de söz konusu. Bu güvenlik nasıl sağlanıyor, bu eğitimler nasıl alınıyor ve siz o kadar rahat anlatıyorsunuz ki bu sorumluluk nasıl alınıyor, biraz bu kısmından bahsedebilir miyiz?
1: Evet, tabii dediğim gibi dışarıdan bakılınca ormanda okul olur mu falan diye böyle bir endişe oluyor, ama inanın bu endişeyi bizle birlikte çalışan okullarımızın velileri mesela ilk sisteme dahil olduklarında yaşıyorlar. Ama birkaç ay geçtikten sonra bize ne diyorlar biliyor musunuz?
0: Ne diyorlar?
1: Hocam ne olur haftada bir gün değil, haftada iki gün gidin ormana lütfen falan diyorlar. Evet. Şimdi risk konusuna gelecek olursak, biz Orman Okulları Derneği olarak temel hedefimiz Türkiye'de uluslararası standartlardan ve kriterlerden ayrılmadan gerçek manada bu kaliteyi koruyarak bu işi yapmak. Çünkü çalıştığımız şey çocuk.
0: Evet.
1: Yani en değerli varlığımız, yani insan. Hem fiziksel olarak yaşanabilecek orada farklı durumlar, hem çocuğun duygusal ya da ruhsal yaşayacağı olumsuz durumları önceden öngörüp bunu engellemek gerekiyor. O yüzden biz uluslararası sistemi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Eğitmenler aldıkları eğitimin içerisinde 3. seviye orman liderlik eğitimi alıyorlar ve bir iş güvenliği uzmanından ormanın içerisindeki riskleri nasıl okumaları gerekiyor, onları nasıl yönetmeleri gerekiyor, hangi önlemleri almaları gerekiyor gibi bir yaklaşımları var ve yaklaşık 4 ay süren bir eğitim. Yani şöyle bir şey yok, biz ormanı bulduk hadi çocukları ormana götürelim gibi bir yaklaşımımız yok. Ormanda adım atacağımız her yerin, her metrekarenin, her ağacın, her böceğin, her çiçeğin risk analizi yapılıyor. Ondan sonra, yani bir flora fauna çalışması yapıyor, risk analizi yapılıyor. 3 yaşındaki çocukların yürüyebileceği yolla mesela 4 yaşında çocuğun yürüyebileceği yol birbirinden farklı oluyor ve ayrıştırılıyor.
0: Evet.
1: Ve aynı şey gibi mesela okulumuzun içerisine girdiğimizde bir sınıfımız var, bir tuvaletimiz var, bir bahçemiz var ya, biz ormanın içerisinde görünmeyen sınırlarla böyle bir yapı oluşturuyoruz ve risk analizi yapılmış olan bu yapının içerisinde hareket ediyoruz.
0: Evet.
1: Ayrıca bütün 3. seviye orman liderlerimizin Sağlık Bakanlığı onaylı bir ilk yardım sertifikası olma zorunluluğu var. Bu şekilde ormanlarda güvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Şimdi eğitmenler dışında şöyle bir ormanokulu.org, merak eden dinleyenlerimiz için, ilk defa duyanlar için onu da aktarmış olalım, internet sitenizi, ormanokulu.org danışma kurulu var. Bahsettiğiniz ekiple danışma kurulu, hani aynı şey mi, farklı bir ekip mi diyelim? Çünkü bu danışma kuruluna baktığımız zaman işte dediğiniz gibi işte iklim bilimci de var. Zaten siz kurucusu olarak oradasınız. Nörobilim uzmanı var, eğitim fakültesinden var, mentor var, iş güvenliği uzmanından bahsetmiştiniz. Şu an o kişiyi de görebiliyorum. İşte Hayatta Kalma Okulu kurucusu, eğitmen, yazar var. Tanıyoruz, Kutsal Zafer Şahin.
1: Aynı güzel.
0: Evet, evet. Farklı mı bahsettiniz bu danışma kuruluyla eğitmenler?
1: Şöyle,

0: Okulumuzun bir kısmı 3. seviye orman liderlik eğitimimizin içinde de eğitmenlerimizle birebir buluşuyorlar. Aynı zamanda bir hibrit modelimiz var. Eğitmenlerimizle birlikte yaklaşık 120'ye yakın videoyu paylaşıyoruz ve bir uygulama var. Yani eğitmenler sadece online'da değil, bir hafta boyunca 2 gün bizim İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan ormanlık alanlarımızda birebir bizlerle birlikte sahada risk analizi yapıyor, barınak kurmayı öğreniyor, yolların analizini öğreniyor. Birebir bunların hepsini orada da yaşayarak öğreniyoruz ki bu dünya standartlarında yapılan bir model. Tabii şimdi bakınca sadece orada eğitim gibi gözüküyor ama mesela nörobilim dediğiniz şu anda ormanın içerisindeki uyaranlar mesela çocukları nörolojik olarak da inanılmaz bir şekilde destekliyor. Mesela ormandaki en önemli kazanım anda kalabilmek. Bugün 3 yaşındaki, 2 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuğu mesela bir yere koyduğunuzda hemen sıkılıyor çocuklarımız. Şimdi bu yaş grubunda sıkılan çocuğun akademik hayata atıldığında yani ilkokul, ortaokul, lisede gireceği sınavlarda nasıl başarılı olmasını düşünebiliriz ki? Yani bilgi çocukta var ama çocuk sabretme yeteneği olmadığı için ve bu şekilde yetiştirilmediği için soruyu okuduğunda cevaplayamadan hemen öbür güne geçiyor ve akademik olarak da orada maalesef elde etmesi gereken başarıları elde edemiyor.
1: Ya bir de bu bahsettiğiniz duyguların kalıcı olması da önemli ki bir sınıf içerisinde o bahsettiğiniz duygular aktarılabilir, öğretilebilir ama hepsi kalıcı olmuyor. Ama doğa içerisinde bu bahsettiğiniz beceriler, yani zihinsel, fiziksel, duygusal beceriler hakikaten daha kalıcı.

0: eğitimleri, bu nasıl mümkün oluyor? Bir de internet sitesinde ben ebeveyn akademisi gibi bir şey gördüm.
1: Şimdi şöyle, çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitim birebir öğretmenlere eşliğinde oluyor ve oraya herhangi bir aile katılım söz konusu değil. Sadece yılda iki kere biz ailelerin de çocuklarla birlikte ormanda birlikte yürüdükleri bir orman seansı yapıyoruz ki ormanda çocuklarının nasıl hareket ettiğini, onlara nasıl yol gösterdiğini, nerelerden tırmandığını aile de gözlemlesin diye. Çünkü evin içinde olan çocukla ormanda olan çocuk birbirinden bambaşka çocuk oluyor. Bu birincisi. İkincisi, biz kendi sistemimizin içerisinde yaklaşık 4. yılımızı bitirdik. Ebeveyn akademilerini kurduk. Çünkü çocuk gelişimi çok önemli bir şey. Ebeveynlerimiz hayatın kendi telaşı içerisinde maalesef bazen en sevdikleri varlıkların geleceklerini olumsuz etkileyebilecek davranışta bulunuyorlar. O yüzden biz kendi alanında uzman olan hocalarımızla ebeveynlerimizi birleştiriyoruz. Yani yemek nasıl yapmamız lazım, süreci nasıl işletmemiz lazım, psikolojik olarak çocukla nasıl oyun oynamamız lazım gibi gibi farklı alanlarda bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz ki bizim ormanda çocukla birlikte yaptığımız ve elde ettiğimiz kazanımlar evde de pekiştirirse, inanın 6 yaşından itibaren dünyanın neresine bırakırsanız bırakın ayakta duran, mutlu olan, farklı bakabilen bireyleri yetiştirmiş oluyoruz.
0: Çok önemli. Yani bahsettiğiniz bu sürdürülebilir anlayışını aslında bize aktarmış oldunuz. Biz de şimdi size ayırdığımız bölümündeki sürenin sonundayız Murat Tombul. Bir ya da iki cümleyle ailelere, çocuklarını doğayla buluşturmaya çekinen ama isteyen, böyle hevesi olan ailelere mesajınız varsa onları da alabilir miyiz? Sonrasında da veda edelim size.
1: Hemen şunu söyleyeceğim. Artık ekranlar hayatımızda çok fazla var. Yani yakında işte lensler bile ekrana dönüşecek ve burada yapacağımız, yani çocuğumuza yapacağımız en büyük yatırım, hani belki orman okulu felsefesiyle hareket edemezler ama mutlaka doğayla çocuğu buluşturmak zorundayız. Çünkü giderek duyguları körelen ve robotlaşan bir nesil ortaya çıkıyor. Bunların tekrar yeşermesi ve çocukların bu asli melekelerini kaybetmemeleri adına onları mutlaka doğaya götürüp minimum müdahaleyle, yani çocuğa müdahale etmek yerine sen ne gördün, ne hissettin, nasıl gidiyoruz, buradan nasıl geçebiliriz gibi onun arkasından gidebilecek bir yaklaşımla eğer hareket edebilirlerse inanın çocuklarına yapabilecekleri en büyük yatırım olacak. Bunu ben ailelerimize özellikle tavsiye ederim. Şunu da söyleyeyim hemen, şu an Türkiye'de 25 ilde 37 okulumuzla, anaokulumuzla faaliyette bulunuyoruz. Bir yıl boyunca bir müfredat dahilinde eğitim almış olan öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızla bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Kendi illerinde bir orman okulu varsa bizim sayfamızdan bakabilirler.
0: Tam onu diyecektim.
1: Onlarla da iletişime geçip çocukları için önemli bir adım atmış da olabilirler. Evet,
0: hedeflerinizde başarılar diliyoruz orman okullarına. Yeni projelerinizi umarız ki önümüzdeki programlarda konuşuruz. Merak edenler için bir kez daha aktaralım. Siz de ifade ettiniz. Ormanokulu.org'da ayrıntılı bir şekilde yazıyor, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı ve değerli mesajınız için Murat Tombul.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ailelere ulaşabilme fırsatı bize sunduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Orman okullarını konuştuk ve çocuklara verilen doğa eğitimini konuştuk. Orman Okulu Derneği kurucusu Murat Tombul'la.

0: Değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.
1: ...13.39 oldu saatimiz, ailece devam ediyor. Çocukları dinlemek neden önemli sorusunu soracağız. İlk olarak İstanbul Altınbaş Üniversitesi Altınbaş Psikolojik Araştırma Merkezi öğretim üyesi Profesör Doktor Dilek Şirvanlı Özen telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz aileceye Dilek Şirvanlı Özen.
2: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, çok mersi.
1: Hemen başlayalım dedik ya, çocukları dinlemek neden önemli? Hani bakmakla görmek, dinlemekle duymak arasında bir fark vardır ya, çocuklar için bu daha da özeldir. Sizden dinleyebilir miyiz bu ayrımı, bu nüansı?
2: Evet.
1: Neden önemli?
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bugün gerçekten çok ilginç bir çağda yaşıyoruz. Bir yandan iletişim çağı diyoruz. İşte telefonlar, mesajlar, görüntülü konuşmalar, sosyal medya. Hiç olmadığımız kadar aslında birbirimize ulaşabiliyoruz. Ama öte yandan da anne babaların en sık getirdiği yakınmalardan biri de şu, bana gelen şeyler. Hocam, çocuğum benimle konuşmuyor. Evet. Aslında burada küçük ama çok önemli bir ayrım var. Sorun çoğu zaman iletişim araçlarının eksikliği değil de kurduğumuz ilişkinin niteliği. Çünkü çocuklarla iletişim dediğimiz şey sadece konuşmak değil. İletişim çocuğun işte ben annemin yanında kendim olabiliyorum ya da babam beni gerçekten anlamaya çalışıyor diyebilmesi. İşte bu yüzden hani çocukları dinlemek belki de gerçekten iletişimin en önemli basamağı olarak görüyoruz.
1: Evet, evet. Şimdi bir de hani belki bazen hafife alabiliyoruz çocukları ama almamak gerekiyor. Çünkü çocuk kendisinin gerçekten birinin dinlediğini hissedebiliyor, anlayabiliyor, ciddiye alınıp alınmadığını, ki bugün aslında çok önemli bir konuyu konuşuyoruz sizinle. Çocuklara bakınca dünyayı, evreni öğrenmeye, deneyimlemeye ilk olarak aile içinde başlıyor kuşkusuz. Nedir? Ailenin de o çocuğu birey yerine koyması için onunla dediğiniz gibi nitelikli bir iletişim kurması gerekiyor. Ve hafife almadan gerçekten, yani ağzından çıkan her cümleyi samimiyetle o çocuğa aktarması gerekiyor değil mi? Bu noktada mesela hangi yaştan itibaren ve ne şekilde o iletişim kurulmalı? Böyle bize somut örnekler de aktarabilir misiniz? Belki yapılan yanlışlar olabilir, olması gereken nitelikli ifadeler olabilir.
2: Şöyle, aslında anne babalarımız gerçekten çok emek veriyorlar evlatlarına. Onların iyi eğitim almasını, işte sağlıklı beslenmesini, başarılı olmasını istiyorlar. Bazen ama iyi niyetle yaptığımız bazı davranışlar iletişimi güçlendirmek yerine zayıflatabiliyor, tam tersine. Mesela çocuk okuldan geliyor ve ilk sorularımız genellikle şöyle anne babalara. İşte okul nasıldı? Dersler nasıl geçti? Kaç aldın? Ödevin var mı? Gibi. Yani dikkat ederseniz bunların tamamı bilgi almaya yönelik sorular. Ama çocukların çoğu bilgi vermek istemiyor. Duygularının görünmesini istiyor. Yani işte bugün seni ne çok mutlu etti ya da bugün canını sıkan bir şey oldu mu diye sormak çok daha güçlü bir kapı açabiliyor iletişimde. Çünkü çocuklarımız yalnızca yaşadıkları olayları değil, yaşadıkları duyguları paylaşmak istiyorlar. Burada dinlemekten ne anladığımız da çok önemli. Çoğu zaman biz dinlediğimizi düşünüyoruz ama bunu aslında yetişkin iletişimde de çok yapıyoruz. Evet, aslında cevap vermek için bekliyoruz. Yani çocuk bir şey anlatıyor, daha cümlesini bitirmeden tavsiye geçiyoruz. İşte boş ver, takma kafana. Sen de şöyle yapsaydın ya da işte ben sana demiştim gibi. Oysa çocuk çoğu zaman çözüm istemiyor. Sadece anlaşılmak istiyor. Belki en etkili cümlelerden biri bu seni gerçekten üzmüş olmalı.
1: Seni anlıyorum, senin yanındayım. Aslında dediğiniz çok doğru. Bu hani kendi aramızda da oluyor ne yazık ki. Biz de yapıyoruz yani, konuşurken böyle söz kesmedir, heyecanla onu aktarmak istemedir. Yani sözünü kesmek, işte yargılamak, bazen farkında olarak bazen farkında olmadan yargılıyoruz ne yazık ki. Yani hem çocuklara hem yetişkin iletişiminde, işte çocuklar özelinde yine sürekli öğüt vermek, bir şeyi dikte etmek, kıyaslamak çok çok yanlış bir hareket bence. Zaten diğer çocuklarla işte bu çocuk böyle yapmış, sen niye böyle yapmadın şeklinde. Bunlar yanlış hareketler elbette. Yanı sıra bir de katılır mısınız? Yani evet, siz duyguları ön plana atarak o çocuklarla iletişim kuruluyor ve o sorular yöneltiliyor ama

0: Bu sırada yani o çocukla göz teması kurmak, odağını ona vermek. Çünkü bazen ailelere atıyorum elinde telefon var, o şekilde konuşmayı deneyebilir. Evet, ben doğru olanı yapıyorum. Ya da bir ev işiyle meşgul olabilir. Buna katılır mısınız? Bunlara da dikkat etmek gerekiyor mu?
1: Kesinlikle. Ben hatta önerilerimde şunu mesela diyorum. Hepimizin elinde çünkü o sosyal medya, o iletişim araçları var. Yetişkinlerde de var bunlardan. Her gün sadece 10-15 dakika bile olsa çocuğunuzla gerçekten ilgilenmek, çocuklarla telefonsuz, televizyonsuz, dikkatinizin tamamen onda olduğu bir zaman dilimi oluşturmak çok kıymetli. Bir başka açıdan bakarsak, sizin söylediğiniz gibi, yani ben senin duygunu görüyorum demek karşıya verilen mesajda, insan görüldüğü yerde konuşmaya devam ediyor. Bu iletişimi açan bir kapı. Duyguyu görebilmek. Halbuki biz anne babalar genelde, işte mesela anne baba diyor ki ben çocuğuma her şeyi soruyorum ama yine de anlatmıyor. Burada sadece dinlediğiniz oluyor mu diye sorduğumda ben anne babalara, çünkü sürekli soru sormak aslında dinlemekle aynı şey değil. Yani bazen çocuk konuşurken sessiz kalabilmek de iletişimin önemli bir parçası. Hemen yorum yapmamak, hemen öğretmeye çalışmamak, hemen çözüm üretmemek. Çocuk düşüncesini tamamlayabilsin diye ona alan bırakabilmek. En güçlü dinleme biçimlerinden biri aslında bunu oluşturabilmek şey açısından.
0: Evet, o en güçlü iletişim biçimlerinden biri de oyunlar olabilir mi? Çünkü oyun hepimizin hala, ya yani yetişkinleri de artık hala heyecanlandıran bir kavramdır. Hele çocukları daha çok heyecanlandırır. Yani ben bir ebeveyn olarak çocuğumla iletişimimi daha da güçlendirmek istiyorum. İşte çeşitli oyun yöntemleriyle bunu yapabilir miyim anlayışına nasıl yaklaşırsınız? Ya da neler önerirsiniz bu noktada?
1: Şöyle, oyun tabii ki bizim için de çok kıymetli. Oyun çocuğun kendini en iyi anlattığı yerdir aslında. Biz oyun terapisi diyoruz. Oyunla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Orada çocuk her şeyini size bir şekilde anlatabiliyor. Oyun tabii ki onunla bir iletişim kurma biçimi. Bazen hiç beklemediğimiz yerlerden iletişim oluşabiliyor. Yani çocuk konuşmak istemediğinde, örneğin konuşmadığında, sonra onunla birlikte içilen bir çay, bir araba yolculuğu, birlikte yapılan kısa bir yürüyüş, hiç beklemediğimiz bir anda çok derin sohbetlerin başlangıcı olabiliyor. Dolayısıyla oyun da bunlardan biri. Oyun sırasında da size çok çok farklı bilgiler verebilir, sizinle çok farklı bir iletişim kurabilir. Evet, onun hizasına inmek. Asıl şeyimiz onunla olmak, gerçekten onunla olmak ve gerçekten ona, çocuğumuza seni görüyorum, senin farkındayım ve senin duygunu görüyorum mesajını
0: Evet.
1: verebilmek. Biz
0: Peki.
1: çok daha böyle didaktif bir yapıdayız anne babalar olarak. Hep böyle öğretme, bir şeyleri uyarma, bilgi verme gibi. Ama varlığımızı hissetmesi çok kıymetli. Bir şey daha söylemek
0: Buyurun
1: istiyorum. Çocuklar aslında bizi dinlemeyi, bizim onları dinleme biçimimizden öğreniyorlar. Bu da çok kıymetli. Yani çocuklar bizi direkt rol model olarak kullanıyorlar. Evde eğer herkes birbirinin sözünü kesiyorsa, kimse kimseyi gerçekten dinlemiyorsa, çocuğun iyi bir dinleyici olmasını beklemek de çok gerçekçi değil. İletişim çünkü öğütlerle değil, model olarak gelişiyor. Anne baba birbirini dinliyorsa, çocuğu dinliyorsa, çocuk da zamanla dinlemeyi
0: Evet. Çok
1: öğreniyor.
0: çok önemli.
1: Burada önemli, evet, farklılıklar yapabiliyoruz. Yani anne baba kendisi dinlemiyor ama çocuğunun dinlemesini bekliyor. Bir de çocuklar söylediklerimizi değil de hissettirdiklerimizi hatırlıyorlar. Duygu çok kıymetli, ben bunu çok önem veriyorum. Belki yıllar sonra ona hangi öğüt verdiğinizi unutacak ama size bir sorununu anlattığında kendini rahat mı hissetmişti yoksa yargılanmış mıydı? İşte bunu hiç unutmayacak. Çünkü çocuklar için güven iletişimin temeli. Eğer çocuk anlattığı her şeyin eleştirileceğini düşünüyorsa zamanla konuşmamayı öğreniyor. Sessizlik bazen iletişimsizlikten değil, güvensizlikten doğabiliyor.
0: Peki, Dilek Şirvanlı Özden, çok güzel özetlediniz. Aslında çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmak isteyen ebeveynlere, anne babalara önemli mesajlar verdiniz. Aklımda çok soru var fakat sona yaklaştık. Hatta toparlayalım, süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden değerlendiririz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı
1: Ben
0: programımıza
1: teşekkür ediyorum.
0: sundunuz. Sağ olun
1: Çok
0: efendim.
1: mersi.
0: Kolay
1: İyi
0: gelsin.
1: yayınlar. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ailece'de ikinci bölümde İstanbul Altınbaş Üniversitesi Altınbaş Psikolojik Araştırma Merkezi öğretim üyesi Profesör Doktor Dilek Şirvanlı Özen'le konuştuk. Çocukları dinlemenin

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün yargılama hukukumuza hakim olan temel ilkelerden bahsedeceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Hukuk muhakemesi. Bir hukuksal uyuşmazlığı çözmek üzere yargı organlarının görevini yerine getirirken uyguladıkları usulleri gösteren hukuk kurallarıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz yargılama hukukuna hakim olan ilkeler. Evet, konuğumuz da İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Aydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Şimdi evet, mahkemelerimiz adaletin temini ve yargı fonksiyonunu yerine getirmek üzere canla başla çalışıyorlar. Fakat şunu merak ediyoruz, bu yargılama hukukunda mahkemeler hangi prensipler etrafında bu yargılama işlerini yürütürler? Bu konuya ilişkin olarak bize temel hususları açıklayabilir misiniz?
1: Elbette hocam, memnuniyetle. İfade ettiğiniz gibi yargılamalar yapılırken o yargılamaların bir ana omurgası olur. O yargılamaya hakim olan bazı kural kaideler vardır. Ben de ifade ettiğiniz gibi hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında yargılamaya hakim olan ilkelerden bahsedeyim isterim. Bunlardan ilki tasarruf ilkesidir. Nedir tasarruf ilkesi? Tasarruf ilkesine göre hakim, iki taraftan birinin talebi olmaksızın kendiliğinden bir davayı inceleyemez ve karara bağlayamaz. Yani hakimin bir davaya bakıp onu inceleyip karar verebilmesi için bununla ilgili taraflardan bir talep gelmesi lazım. Yani bu demek oluyor ki taraflar bir dava açmamışsa bir hukuk hakimi kalkıp da bir dava varmış gibi dava görüp o konuya ilişkin karar veremez. Ayrıca kanunda açıkça belirtilmedikçe hiç kimse kendi lehine olan davayı açmaya veya hakkını talep etmeye zorlanamaz. Bu ne demektir? Kişi kendisine ilişkin bir hak noktasında o hakkın dava yoluyla kullanılmasına zorlanamaz. Böyle bir dava açmaya mecbur kılınamaz demek. Yani o konuya ilişkin, o davayı açıp açmamaya ilişkin tasarruf o kişinin kendisindedir. Tabii bu tasarruf dava açılana kadar mı diye soracak olursak, kanun buna cevap veriyor ki tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri dava konusu hakkında dava açıldıktan sonra da tasarruf etkisi devam eder. Yani bu ne demek? Ben bir olacak davası açmaya karar verdim. Hakkımı bu yönde

0: kullandım. O yönde bir tasarrufta bulundum. Sonra dava görülürken o davayı takip etmekten vazgeçtim. Hala o dava üzerindeki tasarruf yetkisi bende. Dolayısıyla o davadan feragat edebilirim, devam da edebilirim. Bir diğer ilke ise taraflarca getirilme ilkesi. Burada bazı istisnalar dışında hakim iki taraftan birinin söylemediği şeyi veya vakaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlar dahi bulunamaz. Bu husus aynı zamanda bazı istisnalar dışında hakimin kendi kendine delil toplayamaması olarak da karşımıza çıkar. Yani örneğin hani velayet, bazı boşanma gibi kamu düzenine ilişkin konular yahut kanunda sayılan diğer özel haller dışında eğer bir davada taraflar bir delile dayanmamışsa, o delilin celbini istememişse, bu takdirde hakim kendiliğinden sayın davacı taraf, davalı taraf bu olayda şöyle de bir delil var, bunu da alalım isterseniz gibi bir şey hatırlatamaz ve bunu yapamaz da zaten. Bu da taraflarca getirme ilkesinin en önemli tezahürlerinden biridir. Bir diğer husus ise taleple bağlılık ilkesi. Hakim taleple bağlıdır. Tarafların talep sonucuna bağlıdır. Talepten fazlasına veya talep konusundan başka bir şeye hükmedemez ama adına hükmedebilir. Örneğin ben 50 bin liralık bir dava açtım. Mahkeme yargılama yaptı. Yargılama neticesinde benim 50 bin lira değil de 40 bin lira alacağım olduğunu hükmetti. Bunu yapabilir ama yaptı yargılamayı. Benim talebim 50 bin lira. Hakim incelemesinde aslında 60 bin lira talep edebileceğimi fark etti. Ama benim talebim 50 bin lira olduğu için 50 bini aşamıyor. En fazla 50 bin verebiliyor karar olarak. Ama eğer daha azına sahip olduğumu düşünüyorsa daha azına da hükmedebilir. Veya bir dava açtım. Tapu iptal ve tescil davası. Benim talebim tapu iptal ve tescilken mahkeme beni haklı görmesi halinde o taşınmazın tapusunun iptali ve benim adıma tescili yerine başka bir şeye karar veremez. Bu yargılamalar yapılırken elbette derdinizi, dermanınızı ifade etmemiz gerekiyor. Bu da aslında hukuki dinlenme hakkı olarak çıkıyor. Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenme hakkına sahiptirler. Bu hak, yargılama ile ilgili bilgi sahibi olunması, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin açıklamaları dikkate alarak değerlendirilmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içerir. Yani ben yargılama ile ilgili bilgi sahibi olmak istediğimde bunu mahkemeden isteyebilirim. Kaleme gidip dosyayı inceleyebilmeliyim. Yahut bir iddiam varsa veya bir savunmam varsa buna ilişkin açıklama yapıp ispat hakkımın kullanılmasını elbette isteyebilirim. Bu da hukuki dinlenme hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka ilke ise aleniyet ilkesi. Aleniyet ilkesine göre duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir. Yani aksine bir durum olmadığı sürece, bir gizlilik kararı olmadığı sürece duruşmalar açık yapılır. İsteyen herkes girebilir mahkemenin duruşma salonuna ve bu kararlar da açık şekilde ilan edilir. Yani bir avukat gidip de dosyayı incelemek istediğinde o kararı görebilir veya bir vatandaş gidip de o kararı görebilmelidir. Tabii burada gizliliğe ilişkin de bir açıklama yapmak gerekir. Duruşmaların bir kısmını veya tamamının gizli olarak yapılması ancak genel halakın yahut kamu güvenliğinin yahut yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerektirdiği hallerde mümkün olabilir. Yani bir davada hakim kafasına göre, keyfine göre gizlilik kararı veremez. Yahut taraflar o davanın gizlilikle yürütülmesini talep etmesi halinde hakim sırf bir taraf talep ediyor diye o da o sıra gizlilik kararı veremez. İfade ettiğim gibi gizlilik kararı verilebilmesi için genel ahlakın, kamu güvenliğinin yahut yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kılması gerekir. Bir başka ilkemiz aslında yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Nedir o? Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü. Buna göre taraflar dürüstlük kurallarına uygun davranmak zorundadır. Bu dürüstlük kuralına aykırılık halinde kanun gerekirse yargılama giderine hükmedebilir. O dürüstlük kuralına aykırı davranan kişi aleyhine yahut kötü niyetle veya haksız dava açılması halinde de bütün para cezasına dahi hükmedilebilir. Bir de usul ekonomisi ilkesi var ki çok önemli bir ilkedir. Hakim yargılamanın makul süre içinde ve düzenli biçimde yürütülmesini, gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Şayet hakim davada uyuşmazlığın çözülmesi için aydınlatılması gereken bir husus varsa bunu taraflara açıklattırabilir, soru sorabilir, delil gösterilmesini isteyebilir. Bu da hakimin davayı aydınlatma ödevi olarak karşımıza çıkar. Son olarak yargılamanın sek ve idaresi ve hukukun uygulanmasından bahsetmek istiyorum. Yargılamayı hakim sek ve idare eder. Yargılama düzeninin bozulmaması için gereken her türlü tedbiri alır. Bir de hukukun uygulanması ilkesi var ki o da şudur. Hakim Türk hukukunu reisten uygular. Yani burada hakimin Türk hukukunun herhangi bir talep ve benzeri bir durum olmaksızın kendiliğinden Türk hukukunu uygulayacağından bahsediyor. Genel olarak hukuk muhakemeleri kanunundaki yargılamaya hakim olan yetkilimiz bu şekilde hocam.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, söz konusu ilkeler hukuk muhakemeleri kanunumuzda da tekrar ediliyor. Demek ki yargılamalar belli ilkeler doğrultusunda yapılıyor. Hakimler bu ilkeler doğrultusunda adalet dağıtmaya çabalıyor. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından çok değerli meslektaşım Sayın Avukat Ömer Aydar Kahraman'dı ve yargılama hukukuna hakim olan temel ilkelerden bahsetti. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: reklamlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunar.

0: sahibine varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Bir halk bazen sınırlarını haritalarla değil, kelimelerle çizer. Ve bazı şairler vardır ki yalnızca şiir yazmaz. Bir halkın hafızasını, acısını ve umudunu taşır. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Salih Yılmaz ve ben Mehmet Çelikyay. Bugün Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında bir halkın sesi olan Mahmut Derviş'i konuşacağız. Sürgünü vatan, kelimeleri yurt edinen, biz bu dünyada yerimizi isteriz diyerek sesini tarihe bırakan bir şairi. Konuğumuz Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cengiz Tomar bizlerle birlikte. Kendisiyle Mahmut Derviş bir halkın sesi ana başlığı altında şiirin direnişe, kelimenin kimliğe, edebiyatın tarihe nasıl dönüştüğünü değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Mahmut Derviş'i yalnızca bir şair olarak mı okumalıyız, yoksa Filistin halkının ortak hafızası olarak mı? Sizce onu bu kadar evrensel kılan nedir?
1: Filistin tarihine baktığınız zaman yaklaşık Filistin'in işgal tarihi veya İsrail'in kuruluş tarihiyle Mahmut Derviş'in yaşadığı tarih birbiriyle örtüşüyor. Yani 1941 doğumlu zaten. Doğduğu tarihten itibaren sürgün, hapis, yurt dışları şeklinde yaşıyor. 1948'de biliyorsunuz İsrail işgal altına alınıyor ve 2008'de öldüğü tarihe kadar bu İsrail'in Filistin işgal sürecini tamamen yaşıyor. Yani dolayısıyla Mahmut Derviş'in hayatıyla Filistin'in işgal tarihi birbiriyle örtüşüyor. Bu nedenle şunu söyleyebiliriz. Tabii Mahmut Derviş çok iyi bir şair. Filistin edebiyatında da bir direniş edebiyatı veya Arap edebiyatında bir direniş edebiyatı var. Bunun başka temsilcileri de var. Ama şiir alanında en önemli temsilcisi o. Yani sadece bir şair, yani pek çok şair var tarihte. Ama sadece bir şair olarak anlamak mümkün değil Mahmut Derviş'i. Çünkü o hani Filistin'in kültürünün, kimliğinin, hafızasının, kolektif bilincinin her şeyini yansıtıyor şiirlerinde, hayatında, yani yaşayış itibarıyla da. Dolayısıyla bir toplumun işgal tarihini ve buna direniş tarihini şiirle anlatan, ama böyle bunu da estetik bir şekilde anlatan. Yani mesela diyelim ki Mehmet Akif Ersoy'un, evet, Çanakkale şiirini düşünün. Orada yaşamış gibi bize Çanakkale'yi anlatıyor. Ama Mahmut Derviş'te bunu bulamazsınız. Yani oradaki ölümlerden, yaralanmalardan bahsetmez. Hep bunları sembollerle anlatır, lirik bir şekilde. Mesela işte sürgün, yurt, kayıp, ölüm, kimlik gibi meseleleri tema olarak almaz. Ama onu sembollerle inceler. Sadece coğrafyanın acısını anlatan bir şey değil. Bütün yani onun evren

0: şehirler ve sürgünleri lirik bir dille anlatan bir kişi olarak görebiliriz. Yani mesela onun şiirinde böyle çok trajedik olaylar anlatılmaz. Hı hı. Çok böyle yaşanan tarih anlatılmaz. Ama onu önemli sembollerle birlikte, bazen bir sevgili olarak, bazen bir anne olarak, bazen toprak olarak, bazen kahve olarak, bazen ekmek olarak Filistin'i anlatır ve o bağlamda duygularını çok rahat hisseder. O, dolayısıyla hani bu çok evrensel bir şey. Bütün direnişler için geçerlidir aslında onun şiiri. Bütün işgaller için geçerlidir. Dolayısıyla yani tam böyle bir lirik şair ama aynı zamanda halkın sesi olarak onu görebiliriz. Dolayısıyla Filistin kolektif hafızasının şiirle anlatılmasını yapan, tavsif eden bir şair olarak onu görebiliriz. Aslında onu da evrensel kılan bu. Yani bir Gazze'nin işgali veya, evet, Kudüs'ün işgali. Böyle tek tek olaylar üzerinden ele almıyor. Bu işgali sembollerle, sadece Filistin'de mesela, o şiirlerden sadece Filistin'de çıkaramayabilirsiniz. Başka işgal edilen bir yerle de çok rahat, veya toprakları işgal edilen başka insanlarla da onu çok rahat algılayabilirsiniz. Dolayısıyla geçmişte de klasik ve evrenseldi, bugün de ve bundan sonra da tüm direniş şiirine veya edebiyatına örnek olacak bir kişi olarak tanımlayabiliriz.
1: Evet. Peki Derviş'in şiirlerinde silah yok ama kelimeler çok güçlü, ifade ettiğiniz, evet, gibi. Yani şiir bir halk için gerçekten direniş biçimi olabilir mi sorusu aklı geliyor haliyle.
0: Aslında bunu en güzel açıklayan Filistin direniş edebiyatı. Ve bundan İsrail'de çok korkuyor. Yani bugüne kadar onlarca şairi, yazarı ve gazeteciyi öldürmüş durumda. Sürgün etmiş durumda, hapsetmiş durumda. Aslında bu edebiyattan da çok korktuğunu gösteriyor İsrail'in. Çünkü sonuçta bütün direniş edebiyatında görüyorsunuz, nesilden nesile aslında bir aktarım. Sadece kuru tarih bilgisi üzerinden değil, duyguların aktarımı olarak bunu görebiliriz. Mahmud Derviş de bunun en iyi temsilcilerinden bir tanesi. O daha çok anlam ve dil üzerinden bunu güçlü bir şekilde ifade ediyor. Mesela şiirlerinde hafıza, kimlik, süreklilik, sürgün gibi şeyler anlatılır. Mesela askerler çok fazla yoktur, politik sloganlar yoktur, çok sert söylemler yoktur. Daha yumuşak, duygusal dedik ama çok güçlü bir şekilde anlatır. Mesela Sürgünden Mektup diye bir şiiri var. Burada mesela o şeyi, sürgünü çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yine Kimlik Kartı şiiri var. Bu Filistin'in kimliğini çok iyi anlatan bir şiir. Mesela ondan birkaç isterseniz dize okuyayım. Benim kendi tercümemden. Kimlik Kartı. Yaz, ben Arap'ım. Kimlik numaram 50.000. 8 çocuğum var. 9. yolda gelecek güzün. Kızdın mı? Yaz, ben Arap'ım. Çalışırım taşacağında emekçi kardeşlerimle. Çıkarırım çoluk çocuğumun lokmasını. Gibi böyle devam eden bir Arap ve Filistin kimliğini belirleyen ve bunu İsrail'e yansıtan veya anlatan bir tarafı var. Dolayısıyla o yok edilmek istenen bir kültürü, kimliği bazen adları kullanarak, mekanları kullanarak, hatıraları kullanarak, mitolojiyi kullanarak kültürel silinmeye karşı büyük mücadele veriyor. Çünkü İsrail'de sadece insanlar öldürülmüyor veya sürülmüyor. Aynı zamandaki orta Filistin kimliği, Arap kimliği, İslam kimliği tamamen ortadan kaldırılıyor. Bunu en son Gazze olaylarında da gördük, biliyorsunuz. Oradaki camiler de yıkılıyor, medreseler de yıkılıyor, kiliseler de yıkılıyor. Dolayısıyla yani toprak üzerinde hangi kültür varsa Filistin'le ilgili onlar ortadan kaldırılmaya çalışıyor. İşte tam da bu noktada Filistin edebiyatı veya direniş edebiyatı ve bunun şiirdeki en önemli temsilcisi Mahmud Derviş, kültürün var olmasını, kimliğin var olmasını şiirle

0: açıklıyor. Yalnızca bedenle değil, zihinsel ve kültürel olarak bir halkın ayakta kalmasını ifade ediyor. Onun için yani onun şiiri kısa vadeli bir şiir değil, uzun vadeli bir direniş. Tabii bir de şiirin sağladığı dilsel alan var. Yani çatışma dilini böyle o birebir çatışmayı anlatarak, silahları anlatarak değil de şiirin geniş anlamı içerisinde anlatıyor. Mesela kapalı bir anlatı değil bu, aynı zamanda mesela Filistin'in zeytininde, zeytin ağacında veya bir çiçeğinde veya bir tren yolculuğunda ya da bir tepede veya bir evde veya bir tabloda bunu sembolik olarak çok güzel anlatıyor. Yani Filistin direnişini yerel olmaktan çıkarıp evrensel bir vicdan alanı olarak ortaya çıkarıyor. Bu yüzden Derviş'in şiiri silahtan çok daha üstün. Yani çok üst estetik bir pozisyonda. Belki onun şiiri toprağı koruyamıyor maddi olarak ama hafızayı koruyor. Hafıza ve kimliği koruyor. Çünkü bir hafızanın kaybı aslında toprak kaybından daha etkili. Yani zihinlerin işgali toprakların işgalinden çok daha etkilidir. Mahmut Derviş bunun bilincinde ve buna göre davranıyor.
1: Hı hı. Bir de şimdi Mahmut Derviş'in hayatında sürgün şiirlerinde ise sürekli bir yurtsuzluk hissi var dediğiniz gibi. Yani şimdi sürgün Derviş'in şiirinde o derinleştiren bir acı mı, onu şekillendiren bir kader mi, bu perspektiften neler ekleyebilirsiniz?
0: Tabii sürgün Mahmut Derviş'te kurucu bir unsur. Çünkü işgal var. İşgalin sonucu ya ölüm ya sürgün. Yani iki tane sonucu var. Kendisi de hayat olarak sürekli sürgünde yaşadığı için ve Filistinlerin büyük kısmı da ister Filistin içinde olsun ister Filistin dışında olsun bir sürgünde yaşadıklarından. Tabii bunu bir hani sürgün travması olarak maddi olarak anlatmıyor ama şiiri biçimlendiren süreklilik hali. Bu Edward Said'de de var, işte sürekli bir yurtsuzluk, sürgün. Aynı tema Mahmut Derviş'te de var. Bu yurtsuzluk kavramı veya sürgün kavramı geçici bir dönem değil. Yani kalıcı bir bilinçsel durum. Yani yurt aslında orada sadece ulaşılması mümkün olan bir hedef değil. Sürekli yurda ulaşmanın ertelendiği, mümkün olmadığı, hatırlandığı ve yeniden tanımlandığı bir kavram olarak algılayabiliriz. Onu aslında sürgünü böyle bir kadersel bir talihsizlikten ziyade sürgünü Filistinliliğin varoluşunun bir parçası haline getiriyor. Yani onu Filistinliği şekillendiren şey aslında sürgün. Bunu mesela Sürgünden Mektup şiirinde çok rahat izleyebiliriz. Mesela orada diyor, selamlarını sunar gözlerinizden öperim. Ne söyleyeyim bilemiyorum. Nereden başlayayım, nerede bitireyim. Hududu yok zamanın devranının. Gurbette sahip olduklarım, azığım, kuru ekmek ve şevk. Üzerimde taşıdıklarımdan bir kısmını yüklenen bir defter. Tükürdüm sayfalarına beni daraltan garezden. Nereden başlasam bilemiyorum. Her şey söylenmiş ve söylenecek yarından sonra gibi. Bu Sürgünden Mektup şiirinde aslında onu yurtsuzluk duygusunu anlatıyor. Ama o yurtsuzluk ve sürgün mekanla da sürekli bir bağlantı içerisinde. Hani mekanı unutmuyor. Filistin dil olarak, kimlik olarak hafızada daima mevcut. Ve bu da bir anlam katmanı oluşturuyor. Dolayısıyla Derviş'in şiirini besleyen en önemli kavram sürgün ve yurtsuzluk. Ve şiirin düşünme biçimini belirleyen de yapısal bir koşul. Dolayısıyla yurtsuzluk ise Mahmut Derviş'te eksiklikten ziyade onun şiirini mümkün kılan, hareket ettiren, varoluşunu ortaya koyan temel bir dinamik olarak sürgünü düşünebiliriz. Yani sürgün teması olmasa, yurtsuzluk teması olmasa aslında varoluşsal olarak Mahmut Derviş'in şiiri de olmayabilir.
1: Hı hı. Bir de şimdi özellikle ben kimim sorusu, evet, var Derviş'in şiirlerinde. Filistin meselesinde kimlik arayışı bu kadar merkezi bir yerde nasıl duruyor?
0: Tabii şimdi aslında

0: içerisindeler. Fakat bunu şiirlerinde ben kimim sorusuyla ısrarlı bir şekilde cevaplamaya çalışır. Yani sadece böyle kimlik yalnızca kültürel ve bireysel bir mesele değil, aynı zamanda varlığın tanınmasıyla doğrudan ilgili bir sorun. Filistin deneyimi tarihsel olarak yalnızca hani toprak kaybı değil, aynı zamanda adlandırma, temsil edilme, tanınma sorunlarıyla şekillendi. Yani ben kimim? Kimliğin sürekli inkar edilmesi ya da başkaları tarafından o kimliğin tanımlanması, dolayısıyla kimim sorusunu soyut bir felsefi arayış olmaktan çıkarıyor. Gündelik bir varoluş meselesi, yani bu ben kimin felsefi soyut sorusunu gündelik bir varoluş meselesi haline getiriyor. Dolayısıyla bireysel kendi iç sorgulamasını kolektif bilinçle de birleştiriyor. Yani böylece dervişte kimlik böyle sadece sabit bir öz değil, değişen, parçalanan, yeniden kurgulanan bir süreç aynı zamanda. Bunu şiirlerinde çok rahat görüyoruz. Dolayısıyla bu da onun şiirlerinde kimliğin net cevaplarla değil, sorularla daha çok. İşte kimlik kartında mesela o var. Yaz ben Arabım, kimlik numaram 50.000, 8 çocuğum var şeklinde devam eden o çok meşhur şiirde kendi kimliğini İsrail'e karşı tanımlamaya çalışıyor. Arap olduğunu, Filistinli olduğunu, sabırlı olduğunu, şerefli eşraftan, ayağından olduğunu, toprağın sahibi olduğunu, bunları hepsini anlatıyor bu şiirinde. Dolayısıyla onun şiirinde başkalarının kimlik tanımlanmasından ziyade kendi kimliğini hep aynı şekilde değil, sürekli gelişen, değişen bir şekilde tanımlama çabası var. Dolayısıyla Filistin bağlamında baktığımızda olaya kimlik merkezi bir konumda Mahmud Derviş açısından. Zaten bu Filistin direnişi açısından da öyle. Ama hani Derviş böyle kimliği kutsallaştıran, böyle romantik hale getiren birisi de değil, sloganlaştıran da birisi değil. Onu sürekli tartışmaya açarak bir dogma veya bir ideoloji olmaktan ziyade sürekli gelişen bir kavram olarak gösteriyor. Onun şiirlerinde bunu görüyoruz. Filistin meselesinde sadece böyle siyasi bir askeri çatışma olarak değil, insanın kimliğini ortaya koyma ve kendini dünyada konumlandırma mücadelesi olarak düşünmemizi onun şiirlerinde sağlıyor. Bunu kimlik arayışı, yani böyle bir eksiklik değil, onda bilakis tehdit altında varoluşunu koruma refleksiyle bağlantılı bir durum. Kimlik bir slogan değil, şiirin temel düşünsel merkezidir. Evet. Bana göre Mahmud Derviş'te.
1: Hocam bir de bu noktada Mahmud Derviş'i sloganlarla değil de zeytin ağacı, ekmek, anne, toprak, evet, gibi imgelerle anlatır.
0: Evet.
1: Bu tercihi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii gerçekten hani söylediğiniz gibi çok doğru söylediniz. İşte zeytin ağacı, ekmek, anne, toprak, sevgili, hı-hı, bazen bir tren, bazen bir ev, bazen bir pencere, bazen bir perde, bazen bir annesinin mendili gibi böyle imgelerle anlatıyor. Aslında şiiri de yani şiirini çok güzel kılan şeylerden de birisi o. Yani böyle bir hani biliyorsunuz böyle ideolojik direniş şiirleri vardır. Kahramanlık anlatan şiirler vardır. Ama şeyde onu göremiyoruz. Mahmud Derviş tamamen farklı bir yöntem olarak bunu bize gösteriyor. Mesela zaten hani zeytin ağacı biliyorsunuz çok uzun yaşayan, aynı zamanda Filistin ve Akdeniz'in sembolü, aynı zamanda köklülüğü, sürekliliği, yani çünkü 1000 yıl, 2000 yaşayan yıl zeytin ağaçları var. Topraktaki sizin köklerinizi temsil ediyor. Onun için zeytin ağacı çok önemli bir figür. Gene ekmek, ekmek burada yoksulluktan ziyade hayatın simgesi, yani ekmeksiz bir hayat düşünüyor. Anne yine ulusal kimlikten gelen bir aidiyet, çünkü biz annemiz ve babamızla bir aidiyet kazanırız ama en önemli kişilik bizim hayatımızda annedir. O bizim aidiyetimizi sağlar, bizi korur, korunmamızı sağlar, çünkü vatan da aynı şekilde öyledir. Hı hı. Yine toprak böyle sadece bir harita üzerinde bir sınırdan ziyade var.

0: varoluşu anlam kazandıran, yani zaten ekmek dediğimiz şey de, zeytin dediğimiz şey de, bunların hepsi toprakla bağlantılı. Mesela Toprak diye bir şiir var. Sahipsiz bir köyde küçük bir akşam, gözlerim uyumakta, dönüyorum 30 yıl evveline ve 5 harp şahitlik ediyorum zaman, bir başak saklıyor benim için, şarkıcı söylüyor şarkısını gibi. Yine mesela ilk buluşma var. İlk buluşmada da sevgilisini, yani okuduğunuz zaman sanki sevgilisini anlatıyor ama aslında o vatan. Sıkıca tuttu elimi, fısıldadı iki kelime. Bu iki kelime gün boyunca sahip olduğum en değerli şeydi. Yarın görüşürüz. Ama bu şeyin sonunda, şiirin sonunda ama sevgilisine kavuşamıyor. Aslında orada kastettiği şey vatan. Yine ben oralıyım şiiri. Ölümlüyüm, doğduğum insanların doğduğu gibi. Bir annem var benim. Bir sürü penceresi olan bir evim. Kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Soğuk pencereli bir hücrem. Martıların üzerine çullandığı bir dalgam var benim. Hususi bir manzaram ve pek çok çimenim var benim. Gibi şiirlerinde bunları, mesela eski pencerenin altında, altında duruyor pencerelerin, caddede öylece terk edilmiş merdivenin basamakları, tanımıyor adımlarımı, pencereler de öyle, bulut avlıyorum hurma ağacının elinden, bir sinek düştüğünde boğazıma ve insaniyetimin enkazına gibi. Buradaki sembollerin, mesela anneme şiiri çok güzel. Anneme, ekmeğini özlüyorum annemin, kahvesini, dokunuşunu, çocukluğunu, çocukluğumu. Yani aslında burada anneden kastettiği şey de vatan onun şiirinde. Dolayısıyla bu semboller üzerinden böyle lirik duygusal tarzda aslında her simgesi bir manada Filistin'i ve vatanını. Mesela ay şiiri, ay da hep ay çok kullanılan bir egedir, bölgedir. Çünkü Arap dünyasında sıcak bir hava, gece çok önemlidir. Ay ve mehtap çok önemlidir. Ve ay figürünü mesela çok fazla görüyoruz onun şiirlerinde. Dolayısıyla hani imgeler onda şiddet ve kırılganlık, şiddetten ziyade kırılgandır. Kırılgan böyle duygusaldır. Filistin'i güç üzerinden değil, kırılganlık üzerinden ortaya koyar. Yani vicdana hitap eder. Aslında bu güce karşı,
1: evet,
0: güçsüzün bir stratejisi olarak bunu görebiliriz.
1: Peki. Kıymetli hocam, çok teşekkürler değerli katkınız için. Saygılar sunuyorum size. Rica görüşmek ederim. Dileğiyle.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Bir halk bazen sesini meydanlarda değil, şiirlerin arasında saklar. Mahmut Derviş, Filistin'in yalnızca acısını değil, onurunu, direncini ve umudunu da dizelere emanet etti. Bugün zeytin ağacının gölgesinde kelimelerin nasıl bir halkın sesi olabildiğini konuştuk. Şiirin tarihe, tarihin vicdana nasıl dönüştüğüne tanıklık ettik. Bir sonraki programda zeytin ağaçlarının gölgesinde yeniden buluşmak dileğiyle.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Azer, ustasının kahve siparişini getirirken Feyza ile evlendiği günün hayalini kura dursun, Kemal Usta ile Feyza karşılıklı oturmuş tatlı tatlı Azer'i çekiştiriyorlardı. Azer, Feyza için önemsiz olan bu kahve muhabbetini ancak 2 gün sonra öğrenebildi. Feyza'yı alelacele okuluna uğurladıktan sonra hışımla kahveye geri döndü. "Ne yazdın usta, söyle çabuk," diye bağırarak ustasının karşısına dikildi. Kemal Usta gözleriyle misafirlerini işaret ederek, "Azer, sen benim odaya geç, ben misafirlerimi uğurlayıp geliyorum," dedi. Azer, "Onlar da şimdi gidiyorlar işte usta, cevap ver bana," dedi. İki ihtiyar apar topar veda edip dışarı

0: çıktılar. Kemal Usta sıktığı dişlerinin arasından, yaptığın saygısızlığı pirimizden bu yana hiçbir çırak ustasına yapmadı Azer. Sen uzatma Kemal Usta. Feyza'ya ne yazdın dedim sana. Fal ilminin ilk kuralı. Ustana karşı. Azer sıkılı duran yumruğunu savurduğu gibi ustayı yere serdi. Kemal Usta şaşırmıştı. O da bağırmaya başladı. Sana da aşkına da başlatma lan. Sen kimsin de aşık oluyorsun? Ne aşkı? Sana her şeyini bu ilim verdi, ben verdim. Her şeyi verdiğim gibi almasını da bilirim. Falcılığın olmasa nasıl aşık olacaktı gül gibi kız sana? Falla gelen falla gider. Bunu iyice belli. Azer uysal bir sesle, usta bağışla beni, çok seviyorum, aşığım. Söz ne dersen yapacağım. Usta beni öldür, yine de Feyza'ya bir şey yapma diye inledi. Ulan hem falcılık yapıp hem mutlu bir yuva kurulabiliyordu da ben niye yalnızım bu hayatta? Buna müsaade yok. Bu ilim, bırak aşkı, aileye bile izin vermez. Yapayalnız kalmalı çırak. Kız da ölecek ama bil ki sen öldürmüş olacaksın onu. Onun falına çoktan bakıldı. Odanda falına baktığın fincanları koyduğun rafta duruyor. Git de değiştir değiştirebiliyorsan. Azer dehşete kapılmıştı. Bu da yazıyor muydu fallarında lan diye bağırarak belinden çıkardığı bıçağı bir hamlede ustasının göğsüne sapladı Azer. Ardından doğruca odasına gitti. Tek bir fincan kapalı halde duruyordu. Altına iliştirilmiş küçük bir kağıtla birlikte. Ustasının el yazısını tanıdı. Azer, son kural şu. Çırak eğitimini tamamladığında ustasını öldürmelidir. Kabul et, ben iyi bir ustayım. Merak etme, her şeyi ayarladım. Kahveyi sana bıraktığımı bildiren bir vasiyetname yazdım. Avukatta. Cesedimi geceleyin kahvenin arkasındaki bahçeye gömersin. Pirimiz seninle olsun. Ustan. Aklımda kalan bu satırlar Aykut Ertuğrul'un Keyfe Kader Kahvesi adlı kitabından, Ketebe Yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta. Reklamlar. Film Odası.

0: Karanlık bir salon. İnsanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Hangi film?
0: Odası bugün annelik, vicdan ve hayatta kalma mücadelesini merkeze alan Bir Anne Hakkında filmine açılıyor. Dünya premierini Şangay Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, ağır hasta işini yaşatabilmek için zamana karşı yarışan Sibel'in içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle ahlaki sınırlarını zorlamak zorunda kalışını anlatıyor. Birazdan detaylarını da konuşacağız, nasıl bir film olduğunu. Filmin yönetmeni ve yapımcısı bizlerle paylaşacak stüdyo. Yönetmen Büşra Bülbül ve yapımcı Betül Demir ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle güzel bir film. İzlemelerini vizyona girdiğinde tavsiye ediyoruz dinleyenlerimize. Şimdi konusunu çok özetle ben aktardım ama filmin çıkış noktasıyla bu fikrin nasıl ortaya çıktığını konuşarak başlayalım isterseniz. Hikayeyi bu anlatmaya sizi iten duygu neydi? Nasıl oluştu bu fikir?
2: Aslında bu hikaye direkt benden çıktı diyebilirim. Çocukken annemin çalıştığı yere birlikte giderdik ve işte onun çalışırkenki mücadelesini görürdüm. İşte para toplamak için o dairelerin kapısını çaldığında işte bazı daireler kapıyı açmazlardı, bazıları açarlardı ve o annemin suratındaki o çaresizliği görürdüm ve annem hani işten eve dönerken de hep beni mutlu etmeye çalışırdı. Ve ben de hani bir kadın karakter filmi yapmak istediğimde direkt ilk aklıma annem geldi. 2020'de Çamaşır Suyu adlı kısa filmimde de yine bu annemin kahramanlığını anlatmıştım. Bir anne hakkında da daha içeriye girmek istedim. Yani kahramanlığına değil, bu kadının zaaflarına, kırılma noktalarına ve sisteme nasıl yenik düştüğü anları anlatmak istedim. Sibel aslında benim annemin portresinin biraz daha karanlık odada çekilmiş hali.
0: Evet, bu arada orada da bir kız çocuğu var. Çocuklarıyla ilgilenen, kardeşleriyle ilgilenen kızı da var annemizin. Böyle bir hikayesi var. Peki hikayeyi de biraz daha anlatalım mı dinleyenlerimize? Nasıl bir filmden bahsediyoruz? Fikirleri olsun ki onun üzerinden devam edelim.
2: Sibel sokakta süs satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bir yandan da hastanede yatan kocasına organ bulmaya çalışıyor. Ve evde de arkasına bıraktığı 3 tane çocuk var. Bir yandan o çocukların geçimini sağlamaya çalışırken, onlara annelik yapmaya çalışırken, bir yandan kocasının hayatını kurtarmaya çalışması ve bu sıkışıklık arasında kalırken de ahlaki çatışmalar yaşaması, ikilemlerde kalması Sibel'i birazcık daha detaylı bir şekilde şeyini görüyoruz, mücadelesini görüyoruz aslında.
0: Yani bir annenin mücadelesi var ama sizin de belirttiğiniz gibi hani kahramanlık yönünü ortaya çıkarmak değil. Her anne bir kahramandır aslında. Öyle düşünmek lazım. Hele zor şartlarda olanlar, onların kahramanlık hikayeleri daha fazla ama siz bir dengeyi yakalamak istemişsiniz filmde gördüğüm kadarıyla. Yani romantize etmiyorsunuz da farklı yönleriyle, o vicdan sorgulamasıyla, yaptıklarıyla, yargılamalarıyla bir anneyi, anne portresini bizim önümüze koyuyorsunuz. O mücadeleyi de koyuyorsunuz. Peki bu dengeyi nasıl sağladınız? Nelere dikkat ettiniz bu dengeyi sağlayabilmek için filmde?
2: Şimdi anneler gerçekten çok garip bir denge kuruyor. Bir tarafta çocuklarına dürüstlüğü ve iyiliği, saflığı öğretirken bir yanda da hayatta kalmak için de o değerlerin tam tersini yapmak zorunda kalabiliyorlar. Biz de yani bir kadın zor durumda kaldığında o kadının zaafları, kırılma noktaları ne olur ve gerçekten nasıl bir mücadele eder? Burayı ele almak istedik. Böyle daha dramatize etmeden, hı-hı, daha gerçekçi bir yerden yaklaşmak istedik Sibel'e. Bizim için en önemli nokta Sibel'in gerçekten çaresizlikten yaptığı, aslında kararsız kalarak yapmak zorunda olduğu bir eylem sonucu. İşte tüte su karıştırması tamamıyla onun çaresizlikten doğan bir mücadelesini anlatıyor.

0: Çünkü eşi hastanede, zorluklar var, maddi sıkıntılar yaşıyor bir yandan, çocuklarına bakması gerekiyor. Bir yandan vicdanıyla hesaplaşıyor. Çok da ona sıcak olan bir durum da değil, yapabileceği bir şey de değil ama yapmak zorunda kalıyor ve sonrasında onun değerlendirmeleri de var filmin içinde. İzleyiciler neler hissediyor ona bakacağız ama bu arada Betül Hanım, siz bu proje için neler düşündünüz ilk tanıştığınızda? Neden yer aldınız bu projede bir yapımcı olarak? Sizi en etkileyen yönleri neydi?
1: Büşra Hanım'la ilk bir araya geldiğimizi hatırlıyorum, senaryo okuduktan sonra. Bunun bir insan hikayesi olması aslında beni biraz cezbetti. Hikaye, evet, bir kadın hikayesi, bir anne hikayesi ama ben orada aslında bütün o artılarıyla eksileriyle insanı görmek ve aslında çok büyük cümleler söylemeden onun o samimi ve sahici hikayesine eşlik edebilmek aslında beni biraz senaryoyla ilişki kurmamı ve bu işin içerisine yer almamı motive etti. Bu bir ilk film. Dolayısıyla bir ilk filmi çeken bir yönetmen eşlik etmek bir yapımcı için de çok aslında hani hem heyecanlı hem böyle sürprizli, güzel bir tecrübe oluyor.
0: Evet, ben Büşra Hanım'ın ilk uzun metrajlı filmi, kısa filminden sonra.
1: Benim de iş tecrübem fazla ama ben de sinemaya aslında çok eski değilim. Yani bu bağımsız filmler anlamında söylüyorum. Dolayısıyla benim için de aslında hani benim için de yeni tecrübelerdi diyeyim. Dolayısıyla birlikte yolculuk yapmak, işte Sibel'in ve aslında Büşra'nın samimi ve sahici hikayesini gün yüzüne çıkarmak benim için de çok büyük bir şeydi, yani hayatımın önemli dönüm noktalarından biriydi diyeyim. Filmimizin öyle bir şeyi var, derinliği, yani bir kadın hikayesi, evet, bir kadın hikayesi, oyuncumuz da kadın, onun da hikaye, yani benim hikayemle de biraz kesişmesi, belki bunu da ekleyebilirim. Ben de bir anneyim çünkü. Oyuncumuz da, Sevda Hanım'la da ilk bir araya geldiğimizde benzer bir tecrübe yaşamıştık. O da annesini hatırladı. Yani aslında hepimiz kendi hayatımızdan kırıntılar, izler, bazı şahitlikleri bir senaryonun içinde bulduk ve bu şekilde ilerledik.
0: Ne güzel aslında, bir kadın hikayesi yapımcısı, yönetmeni, başrol oyuncusu ve konusu kadın olan, anne olan bir filmden bahsediyoruz. Uzun metrajlı filmler nasıl çekim süreci açısından, her ikinize de sorayım. Çekim sürecinde neler yaşadınız, nerelerde çektiniz, oyuncuyu nasıl belirlediniz ve onu nasıl bu filme adapte ettiniz, onları da merak ediyoruz açıkçası.
1: Evet, şimdi bağımsız film çekmek, uzun metraj film çekmek kendi başına zorlu bir iş zaten. Bağımsız sinema alanında uzun metraj film çekmek bayağı daha zorlu bir yol diyelim. Bir kast direktörümüz vardı. Oyuncuyla o şekilde aslında ilk temasımızı kurduk ama dediğim gibi hikaye bağımsız filmlerde şöyle oluyor. Oyuncular hikayeye inandıkları zaman zaten yer almak istiyorlar. Sevda Hanım'ın da öyle bir şey oldu, iştiyakı oldu. Filmi Sakarya'da çektik. Yaklaşık toplamda 3 haftada çekim yaptık. 2,5 haftası Sakarya'da, 3 günü de İstanbul'da. Filmde gördüğünüz o hani şehir görüntülerini de burada çekmiş olduk, dış mekanları. Filmimiz TRT Sinema ortak yapımı bir film. 2022 yılında TRT 12 Punto'dan ortak yapım desteği aldı. Ortak yapım ödülü aldı. TRT aynı zamanda filmde ekip olarak da yer aldı. Görüntü yönetmenimiz, teknik ekibimiz, TRT'nin böyle kıymetli katkıları oldu. Yani filmimizin hayata geçmesi için. Bu şekilde. 2000 yani sonra da post sürecini gerçekleştirdik. Dolayısıyla uzun, ince ama neticesi güzel bir yolculuğu tamamlamış olduk.
0: Ama şimdi yönetmeni acaba ne düşünüyor? Evet. O neler yaşadı çekim aşamasında?
2: Öncelikle araştırma süreci çok yoğundu. Yani organ süreçlerini, organ nakil süreçlerini araştırmak, daha sonra işte o bürokratik engeller nasıl oluyor, insanlar neler yaşıyor, Sibel'in işte paniklememesinin inandırıcı olması için o dünyanın da gerçek olması gerekiyordu. Onun için o organ nakil süreçlerini çok iyi araştırma yaptık öncesinde. Daha sonra sokakta süt satan kadınların veya işte adamların aslında yakından onların hayatlarına dahil oldum. Onları izledim, onlarla konuştum. Ve o aslında lokasyon olarak da çektiğimiz yerlerde dolaşmak bile filme gerçekten öncesinde yaşattı. Sahneler defalarca çekildi kafamda ve şimdi perdede izliyor olmak gerçekten benim için çok böyle hem gurur verici hem de çok kıymetli.
0: Peki şimdi filmin hikayesinden biraz da 12 Ponto'yu biraz daha detaylı konuşalım. Çünkü yakında başlıyor.

0: Ama oraya geçmeden filmi biraz daha konuşalım istiyorum. Şimdi burada bir ahlaki tercihler devreye giriyor. Evet, pek çok sıkıntı var ama yapılmalı mıydı, yapılmamalı mıydı? Siz nasıl bakıyorsunuz? Seyirci nasıl baksın istiyorsunuz? Filmi çekerken seyircinin başrol oyuncusunu, yani karakteri yargılamasını mı, anlamasını mı daha çok isterdiniz? Nasıl değerlendirdiniz? Seyirci gözüyle ne düşünürsünüz?
1: Şimdi insanlar bu sahneyi duyduğunda hemen yargılıyor öncelikle. Su kattı denilince dolandırıcı imgesi geliyor. Ben tam tersini görmek istedim. Yani Sibel bu işi para hırsıyla yapmıyor sonuçta. Kocasını kaybetmemek için yapıyor. Ve işte orada filmin ahlaki sorusu başlıyor. Sevmek için ne kadar işte çürübilirsin. Ve bence sistem insanlar aslında bu seçime sürüklüyor. Sütüne su katmak ile hayatına su katmak arasındaki fark sadece bir damladan ibaret oluyor filmde. Sibel bir anda bozulmuyor aslında. Yani çocuğunun aslında süte su karıştırmasıyla, kendi hatasını gizlemek amacıyla başladığı o yolculukta aklına o şey geliyor, ilk fikir geliyor. Ve daha sonra da Sibel'in o çaresizliği böyle adım adım Sibel aslında bozulmaya başlıyor. O adım adım o noktaya taşıyor. Ben seyircinin Sibel'i yargılamasını değil de kendini onun yerinde hayal etmesini istedim. Ve Şangay'da da seyircilerden aldığımız tepkiyle de gerçekten bunun olduğunu çok net görmüş oldum. Çünkü herkes gerçekten Sibel'in o haline acımadı ama yaptığı şeyin yargılamadan da neden yaptığını çok iyi anlayabildi. Bu benim için gerçekten çok önemliydi.
0: 2022'de TRT 12 Punt'u senaryo günlerinde ortak yapım ödülü aldı. 2024'te Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Film Work in Progress platformuna seçildi filminiz. Ve Dünya Premieri'nde 2026'da 28. Şangay Uluslararası Film Festivali'nde yaptı. Aslan New Talents yarışma bölümüne de seçildi, orada yaptı. Hakikaten bunlar önemli bir ilk film için üst üste gelen başarılar. Bundan sonra devam edecek mi bu süreç? Yeni festivaller var mı planlarınız arasında?
2: Evet, yani şu anda başvurularımız, temaslarımız oluyor. Avrupa'da artık hani şu anda Asya premierini yaptık. Avrupa premieri için bir şeyimiz var. Önümüzde hedef var. Tabii ki bir film için en önemli şey seyirciyle buluşmak. Hani festivaller ya da herhangi bir zeminde olsa biz de o seyirciyle buluşması için doğru ve uygun zeminleri bulmak adına süreci ilerletiyoruz diyelim.
0: Şimdi bunu sordum çünkü tepkileri merak ediyorum. Bugüne kadar hani vizyona da girmediği için henüz tepkileri ancak festivallerden ya da izleyenlerden geliyor. Onlar nasıl buldular filmi? Yorumları neler oldu? Geri dönüşler nasıl? Umut mu, çaresizlik mi, mücadele mi? Yani filmin en öne çıkan unsurları neler oldu gözlemlediğiniz kadarıyla?
1: Herkesin film bittikten sonra tek sorusu kocası yaşıyor mu sorusuydu.
0: Evet, o bir muallakta kalıyor. Son anı bir de hani çok da tüyo vermeyelim ama bir yoğunluk süreci var çünkü çok böyle bir tehlikeli noktası var. Orada da çok sakin aslında karşılıyor Sibel, değil mi? Yani bir panikliyor elbette ilk anda ama sonra hayat yine olduğu gibi akıyor.
1: Evet ya, onun için zaten öyle bir yerde duruyor kamerada. Yani onu o sakinlikte ve o belirsizlikte görmek zaten asıl istediğimiz şeydi. Filmin sonu da tamamıyla seyircinin yorumuyla aslında açıklanabilecek bir son. Çok da spoiler vermeyelim ama yani vermiş de oldu. Ama sonuç itibariyle seyirci Sibel'i çok yakından tanıdığı bir şey oldu. Ya sonla da daha çok merak ettiği bir hal aldı diyebilirim.
2: Bir de Şangay'da ilginç bir sinema seyircisi var. Çok heyecanlılar, çok ayrıntılara dikkat ediyorlar. Ben de filmin içinde küçük bir sahnede rol alıyorum. Ondan sonra imza alıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar ve o,
0: yakalamışlar hemen.
2: Evet, özel olarak o sahneleri, o sahnedeki duygusunu paylaşarak filmin sonrasında. Çok böyle yüksek heyecanlı, enerjili bir seyirci profili vardı. O da çok ilginç bir tecrübe oldu bizim
0: Evet,
2: için.
0: Bu arada
2: Güzel bir
0: mekanlar da çok güzeldi. Yani hakikaten filmin içine, o duygunun içine girebilecekleri mekanlar seçmişsiniz. Oyuncular öyle. Hem kızı, o kardeşleriyle ilgilenen kızı da çok tatlı bir oyuncu. Çok da başarılı buldum. Diğer hanım da öyle. Yaşlı bir hanımla hayatı paylaşıyorlar, dertlerini paylaşıyorlar. Sonra ona yol gösteriyor vesaire. Ben de çok spoiler vermeye çalışıyorum bir yandan ama olmadı konuşmadan da olmuyor. Evet, hakikaten böyle bir film. Annelik, fedakarlık, yoksulluk, vicdan.

0: kavramlarını hepsini bir araya taşıyan ve güçlü bir sinema diliyle izleyiciye taşıyan bir film. Zor bir hikaye aslında hayata geçirdiğiniz diye düşünüyorum. Yani tüm bunları bir arada verebilmek, ne kadar olursa olsun uzun metrajlı da olsa o sürenin içine sığdırabilmek. O yüzden sinematografik anlamda nelere dikkat ettiniz diye de merak ediyorum. Yani bunları verirken hangi kriterler ön plana çıktı?
1: Sibel'i zaten Sibel sıkışmış bir dünyanın içinde yaşadığı için ve görünmez de bir kadın olduğu için daha çok kamerayı görüntü yönetmenimiz Kürşat Üres'inle daha çok kamerayı gizleyebildiğimiz, daha Sibel'i daha parçalı görebildiğimiz ve sokakları sıkıştırdığımız kadrajları tercih ettik. Çünkü ya Sibel gerçekte de zaten öyle sıkışmış. O dünyanın içerisinde kaybolmuş bir karakter. Onun için kamerayı öyle bir konumda yerleştirdik. Bu şekilde.
0: Bir de ben filmlerde daha çok böyle özellikle bağımsız filmlerde ilk sahne ve son sahne çok ilgimi çeker, merak ederim nasıl başlamış nasıl bitirmiş yönetmen diye. İlk sahnede böyle bir hayatın çok avar akışı, benim yorumlarım ama siz ne düşündünüz diye merak ediyorum. Söylemeyeyim ne olduğunu ama çok ağır akışı ama bir yandan da uzunluğu, belki uzun bir hayata sahip olmak, bir yandan umut, bir yandan işte zorluk, yani çok yavaşlık, monotonluk vesaire gibi duygular geçti bana. Siz ne düşünmüştünüz o ilk sahneyi seyirciye verirken? Ne algılamasını istediniz?
1: Aslında dünya gelişimiz ve dünyadan ayrılışımızla ilgili birazcık benim hislerim oldu. Çünkü dünya gelişimizde de
0: belki belli bir kabuğa sıkışmıştık. Yani pek çok şey çıkardım ben oradan.
1: Yani onun kaplumbağanın tekrardan hareket ediyor olması, yaşam buluyor olması. Çünkü o şekilde biraz daha kalsa ölecek. Ama onun tekrardan bir anneyle bir doğum hali olur gibi onun tekrardan yaşaması ve devam etmesiyle film başlıyor. Hı hı. Ve daha sonra da film aslında bir toprakta bir şeyin yeşerdiğini görmek. Onun da işte ölümden sonraki hayatı ben de hissettiriyor. Onun için ben böyle bir çizgide konumlandırdım diyebilirim.
0: Evet, son sahnede etkileyici, onu söylemeyelim artık ne var son sahnede. Siz nasıl buldunuz, ilk sahneyi nasıl yorumladınız?
2: Evet, ben yapımcı olarak ilk sahneyi görünce ben daha çok kaplumbağa geliyor. O mevsimde kaplumbağa bulmakla ilgili uzun bir serüvenimiz oldu.
0: Öyle mi? daha diğer yönleriyle, lojistik yönüyle aklına geliyor bir şey.
2: Ama tabii ki kaplumbağanın metaforik anlamı güçlü. Filmin öyle başlaması ve benim hani her baktığımda da evet kaplumbağayı bulduk ve çekebildik cümlesini kuruyor olmam güzel tabii ki.
0: Evet. Şimdi bir de 12 Punto'dan da biraz bahsedelim istiyorum. 8.'si düzenlenen 12 Punto'da 12 Temmuz'da başlıyor. Büşra Hanım'ın da burada bir söyleşisi olacak bu arada. 12 Punto ile buluşmanız nasıl oldu? Nasıl işliyor bu süreç? Sizin gibi genç sinemayla ilgilenenler için onu da sormuş olayım. Nasıl buluştunuz TRT ile? O süreci de biraz konuşuyordum ama sizin söyleşiniz de var. 12 Punto ile ilgili ne düşündüğünüzü de merak ediyorum şu an.
2: Yani 12 Punto genel hani herkesin de bilgisi vardı ama kısaca söyleyebilirim. Sonrasında belki Büşra Hanım, aslında ben 12 Punto'da ödül aldıktan sonra onların serüvenine katıldım. Yapımcı olarak öyle söyleyeyim. 12 Punto yani TRT'nin ekosistemi, yani Türkiye'de bağımsız filmcilerin film çekebilmek için nefes alacakları bir alana ihtiyaç duydukları bir zamandı bence. 2019'da ilk diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 8 yıldır hakikaten TRT'nin ve tabii ki bakanlığın desteği daha evvelden, ama ikisinin birleşip bir sinema filmini çekebilmek için nefes alabileceğimiz bir alan oluşturması çok kıymetli. Biz de projelerle başvuruyoruz. Bence başka projelerle de başvurduk. İşte bir şekilde orada yer almak, aynı zamanda diğer sektörel işte yurt dışından gelen, yurt içinden diğer kişilerle de bir araya gelebilme fırsatı, işte etkinlikler. Hani TRT 12 Punto sadece bir yarışmadan ibaret değil. Evet. Özellikle son yıllarda çok daha fazla bir buluşma alanı doğuruyor. Dolayısıyla hani TRT 12 Punto'nun bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer biz hala film çekebiliyorsak bu destekler ve bu alanlar, açılan alanlar sayesindedir. Bu şekilde bir şu anın belki oradaki proje sunum tecrübesi ya da hani ondan bahsedebiliriz.
0: Çok da önemli isimler bir araya geliyorlar çünkü. Tabii, değil mi 12 Punto'da?

0: Evet.
1: Evet, biz çalıştığımız senaryo doktoruyla da hikayeyi geliştirirken gerçekten çok güzel bir yere evrildi hikaye. Yani ilk yazdığın versiyonundan çok daha farklı bir, daha iyi aslında, daha güçlü bir senaryo haline geliyor. Dolayısıyla bizim için bu noktadan, yani senaryo aşamasından itibaren çok bizim için elzem bir platform. Yani ödül alsak da ödül alamasak da orada bulunuyor olmak ve senaryonu geliştiriyor olmak çok
2: çok açıcı bir
1: çok var. Kesinlikle çok iyi bir şey. Onun için yani ve tabii ki de ortak yapım ödülü kazanmak da ekstra. Çünkü yani ortak yapım ödülü ile biz filmi aslında çekebildik. Tek bizim şeyimiz.
2: Tek bakanlık.
1: Tek desteğimiz TRT oldu. Onun için varlığı bize çok kıymetli.
0: Bu destekle beraber kapılar açılıyor tabii. O yüzden de başarılı projeleri TRT destek vermeye devam ediyor. Yenisi de başlıyor. Başvuru zamanlarını eğer düşünüyorsanız kaçırmayın diyelim biz. Genç sinemacılara, özellikle bağımsız sinema alanında çalışanlara. Bakın önünüze böyle güzel kapılar açılabilir. Bu arada söyleşiniz ne zaman? Sizi gelip dinlemek isteyenler için.
1: 14 Temmuz Salı günü TRT 2 canlı yayında daha önceden yarışmış ve ödül almış filmleri programa dahil edecekler. O şekilde bir program oldu.
2: O süre boyunca 12 ve 19 Temmuz arasında Mekipunto o her akşam canlı yayını oluyor. Onların birinde ağırlıyorlar yönetmenler. Evet.
0: Harika. Diliyoruz ki yeni festivallerle programlarınız var. Bu konuda çalışmalarınız devam ediyor. Yurt dışı yolculuğu da devam etsin. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok ödül alsın. Ama tabii hayaller de önemli. Bir yapımcı olarak sizin, önce size sorayım. Bir yapımcı olarak hayaliniz nedir? Yapımcılık da zor iş çünkü. Başarılı olabilecek filmleri seçmek, onları desteklerken mücadele vermek vesaire. Evet.
2: Yani bizim biraz hayaller değil, daha hedefler ve gerçekler üzerinden aslında çalışıyoruz. Şu anda benim bu sene çektiğimiz bir film var yakın dönemde. Onun post süreci devam ediyor. Yine TRT ortak yapımı, Murat Bay ile birlikte, Murat Bay yönetmenliğini yapıyor. Onun post süreci devam ediyor. Bir taraftan işte Bir Anne Hakkında'nın yolculuğunu devam ettiriyoruz. Film çekmeye devam ediyoruz bir şekilde. İyi hikayeler anlatmak istiyoruz. İyi hikayeler anlatmak isteyen yönetmenleri doğru zeminlere kavuşturmak istiyoruz yapımcı olarak. Yani biraz bizim hayalimiz biraz yönetmenlerinkiyle kesiştiği zaman aslında.
0: Hedefler daha kolaylaşıyor değil mi?
2: Aynen o şekilde. Evet. Yani evet, ama her geçen günde zorlaşıyor tabii ki. Yani bunu da söylememiz lazım. Seyirci bulmak, hani vizyon karşılığı, bağımsız filmlerin yine de eski dönemlerde biraz daha bağımsız filmlerin seyirciyle buluşması mümkünken, şimdi artık hani değişen seyir izleme pratikleri üzerinden vizyon dönüşlerimiz biraz azalıyor.
0: Evet. Vesaireler,
2: işte hani filmler üretiyor, festivallerin bazı şeyleri, dağıtım sorunları, bunların hepsi bir tarafa, yine de bir şeyler yapmak, iyi işler yapmak üzere motive olmak, hedefler koymak, ilerleyebilmek güzel.
0: Ben hani
2: yalnız benim hayalim olsun. Biraz daha bu
0: yönde. İyi ki sinema var diyelim ve şu an hayallerini de öğrenelim sohbetimizin sonunda. Bundan sonra nereye gidecek yolculuk?
1: İnşallah daha fazla Sibel gibi görünmeyen kadınların hikayesini anlatmak isterim. Ama daha çok aslında benim sadece hani kadın filmi yapacağım anlamında demiyorum ama böyle işçi sınıfındaki insanların hayatlarını anlatmak ve o alanlara girmek en büyük hayalim.
0: İnşallah bundan sonra da çok başarılı senaryolarla, çekimlerle o güzel filmler bizimle buluşmaya devam eder. Genç sinemacıları her zaman destekliyoruz. Yeni filmlerinde inşallah konuşuruz sevgili Büşra'cığım. Büşra'cığım, size de aynı şekilde çok güzel yapımlarda yer almanızı diliyoruz. Hayallerimiz hep gerçek olsun. İyi ki sinema var diyeyim ben bir kez daha. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Bugün Bir Anne Hakkında filmini konuştuk. Filmin yönetmeni Büşra Bülbül ve yapımcısı Betül Demir ile birlikteydik. Veda zamanımız geldi. Film Odası bu haftalık kapanıyor. Didem Karakelle, Yusuf Çağdaş, Tülay Tüzün güzel bir akşam üzeri diliyoruz. Hoşçakalın. Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Sevgili dinleyenler, bugün belki hepimizin hayatında farklı biçimlerde karşılık bulan bir inceliği konuşacağız. Bir insana yar olmak. Sadece sevmek değil, sevilene zarafetle davranmak meselesi. Evet, herkes sevebilir ama ilişkiyi incitmeden yürütmek sevgi kadar terbiye ister. Birlikte bir hayat kurmak, ben demeyi bırakıp biz demeyi öğrenmekle başlar. İşte o biz kelimesinin içinde saygı, sadakat, anlayış ve incelik vardır. İlişkinin dili kıyas değil, kıymet vermek olmalıdır. Başkasının ilişkileriyle kıyaslanan bir sevgi her gün biraz daha küçülmeye mahkumdur. Bak onlar şöyle yapıyor cümlesi çiftlerin arasına sessiz bir duvar örmektedir. Zarafet sahibi bir insan şunu bilir ki ilişkide esas olan öteki değil, yanındaki insandır. Karşımızdakine seninle olmaktan çok memnunum duygusunu hissettirmek sevginin en güzel süsüdür. Sevgi söz değil bir hal terbiyesidir. İyi günde herkes sever ama zor günde yanımızda durabilmesi insanın asıl sevgisini belli ettiği noktadır. İlişkide incelik kırıcı bir cümleyi yutabilmekte, öfkeyi kapı eşiğinde bırakabilmekte, başkasının hatasını insan oluşuna vererek geçebilmekte saklıdır. Haklı olmak yetmez. İlişkide zarafet bazen haklıyken susabilmektir. Güven kalbin en kırılgan emanetidir. Güven bir kez yerine oturdu mu sevgi işte kök salmaya başlar. Ama en ufak bir yalan o güven dediğimiz kökü çatırdatır. Ruhumuza emanet edilmiş bir kalbin hissiyatıyla oynayamayız. Sadakat çok zordur. Çünkü insanın değeriyle çok ilişkili bir kavramdır. Sevdiğimiz insanın yokluğunda da onu koruyan davranışlarımız varsa işte o zaman gerçek bir yar olmuşuzdur. Sevgi emek ister. İlişki kendiliğinden sürmez. İlgisizlik sevgiyi sessizce söndürür. İnsan hatırlanmak ister. Gün içerisinde küçük bir not, kısa bir mesaj, iyi ki varsın diyen bir bakış kalbimizin neşelenmesine neden olur. Zarafet ilişkinin yükünü tek kişiye asla bırakmaz. Omuz omuza taşımak gerçek bir sevgi nişanesidir. Sevgili dinleyenler, bir insana yar olmak, onu değiştirmeye çalışmak değildir. Onunla beraber olgunlaşmayı göze almaktır. Belki bugün şöyle bir egzersiz yapabiliriz. Sevdiğimiz insanı düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk güzel özelliğini ona söyleyebiliriz. Güzel bir söz sevgiyi besler, suskunluk ise sevgiyi yorar diye düşündüğümüzde ona kısa bir mesaj atarak sevdiğimizi hatırlatabiliriz. Unutmayalım, aşk büyük duygularla değil, küçük nezaketlerin sürekliliğiyle yaşanır. Zarafet sevginin görgülü halidir. İşte bugünlük bu kadar. Başka bir programda farklı bir konu hakkında konuşmak üzere sevdiğiniz kalplere özenle dokunduğunuz günler diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle görüşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Space'de kabul etti. Kabule ilişkin açıklama iletişim başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı da kabul etti. NATO Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklama

0: açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın Katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. NATO'nun 4 milyar dolarlık uzay ve gözetleme projelerinde Türkiye kritik rol üstlendi. TÜBİTAK Uzay, İMECE 2 ve İMECE 3'ü geliştirirken Aselsan'da NATO'nun güvenli LEO haberleşme uydu ağının tasarımını üstlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A uydusunun 2 yıldır başarıyla görev yaptığını belirtti. Türkiye'nin TürkSat 6A ile dünyada haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A'nın 2029 yılında hizmete alınacağı müjdesini de verdi. Milli Eğitim Bakanlığı kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ile yazı gönderdi. Bundan böyle dijital platformlarda öğrenci, veli ve okul personeline ait bilgiyle görüntülü içerikler yer almayacak. Daha önce yayımlanmış içerikler kaldırılacak. Duyuru ve paylaşımlarda kişisel veri içermeyen yöntemler kullanılacak. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney bugün toprağa veriliyor. Amerika ile İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in cenazesi Irak'ta düzenlenen törenlerin ardından İran'ın Meşhed kentine götürüldü. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Müslümanların dördüncü kutsal mekanı Harem-i İbrahim Camii'ni adım adım sinagoga dönüştürüyor. Önce 30 yıllık El Halil protokolünü tek taraflı feshetti, şimdi de Yahudiler için caminin avlusunda inşaata başladı. Filistinler bu adımları kutsal mekanı Yahudileştirme sürecinin son halkası olarak görüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Of Çaykara Bayburt yolunun 33 ile 47. kilometreler arasında üst yapı onarım ve sathi kaplama çalışmaları nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmakta olup ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: ...15 haberleri ve hemen ardından reklamlar ve hemen sonrasında TRT Erzurum Radyosu'nda Genç Yaşam programında birlikteliğimiz başladı. Programımızı bugün sizler için Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muharrem Bilen ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizlerle saatlerimiz 16'yı gösterinceye kadar Genç Yaşam programıyla birlikte olacağız efendim. Bugün TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Erzincan Kemaliye'de efendim. Alev Altun, Ömer Ergedik ve Talip Akpınar. Kültür ve doğa sporları şenliğinden bizlere bağlantılarla birlikte olacaklar efendim. Birliklerimize müziklerimizle eşlik edecek işte onlardan biriyle selamlıyoruz sizleri. Bengü ve Serdar Ortaç birlikte seslendiriyor. Korkma Kalbi.

0: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın açılışında da ifade ettiğimiz gibi TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Alev Altun, Ömer Ergelik ve Talip Akpınar, Erzincan Kemaliye'deler, kültür ve doğa sporları şenliği festivalini takip ediyorlar ve konuklarıyla birlikte bizlere şenlikten seslenecekler. Ömer Ergelik, merhaba.
1: Merhaba Yıldıray Yıldız, teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili dinleyenler, sevgili gençler. Gençliğin programı Genç Yaşam, Yıldıray Yıldız'ın da dediği gibi Erzincan Kemaliye'den bugün sizlerle buluşuyor. 8 ila 12 Temmuz tarihleri arasında Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği Erzincan'da Kemaliye'de düzenleniyor sevgili dinleyenler. Biz de bu festivalden sesler aktarmak için dün yola çıktık. Erzincan Kemaliye'ye ulaştık. Doğu Ekspresi güzergahından geçtik, vadilerden, virajlardan geçtik ve kanyon bizi karşıladı, karanlık kanyon karşıladı. Kemaliye'nin doğal güzellikleri içerisinde şu anda da hava o kadar güzel ki size buradaki atmosferi biz de an be an aktarmaya çalışıyoruz yayınlarımızla. Sabah bölge gündemi hayatın içinden yayınlarında konuklarımızla sizlerle birlikteydik. Festivalde neler olacak konuklarımızdan öğrendik. Şimdi de Genç Yaşam yayınımızda Alev Altun, Talip Akpınar ve ben Ömer Ergedik sizlerle birlikteyiz. Yanımızda konuğumuz var sevgili dinleyenler. Kemaliye Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Fatih Çetinkaya. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Cennet Yeşil, eski adı Eğin, yeni ismi Kemaliye'ye hoş geldiniz ben de diyorum.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Eski ismi Eğin, yeni ismi Kemaliye dedik ama tabii 100 yıl geçti. Mustafa Kemal'den almış ismini, Kemaliye ismini. Evet. Neler söylersiniz Kemaliye'ye dair?
2: Evet, Gazi Paşa'mızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 tane Türkiye'de verdiği isim vardır. Bir tanesi Kocaeli, bir tanesi Gazi Paşa, bir tanesi de Eğin Kemaliye olarak 3 yere paşamız isim vermiştir. Bunun hikayesi de şöyledir. Kurtuluş Savaşı, biliyorsunuz o dönemler, yapılanma dönemi, muhalifleri de var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muhalifleri de var o dönemde. Bu toplantıları yaparken bir telgraf geliyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Telgraf şöyle yazıyor. Paşam diyor, biz Eğinliler 500 atlıyla emrinizdeyiz diyor. Mustafa Kemal Atatürk bunu kürsüden canlı olarak heyete okuyor bunu.
1: Evet.
2: Bir alkış duvanı kopuyor. Daha sonra Kurtuluş Savaşı devam ederken Eğinliler yine yanında Gazi Paşa'mızın, tabii şehitlerimiz de var. Diyor ki o zaman şimdiki belediye başkanına tekabül eden Hasan Askeri diye bizim buranın o günkü belediye başkanı diyeyim. Gazi Paşa diyor ki benden diyor ne istersiniz diyor. Bu yararlıklara, savaşta gösterdikleri kahramanlıklara karşılık. Diyor ki Hasan Askeri de aklına hiçbir şey gelmiyor. Diyor ki bizim ismimizi değiştir paşam diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de diyor ki siz diyor Eğinliler kemale ermiş insanlarsınız. Kendi adıma izafeten Kemaliye yapıyorum diyor. 21 Ekim 1922 tarihinde meclis kararıyla tescillendiriyor. Arşivlerde mevcuttur bu. Büyük Millet Meclisi arşivlerinde.
1: Evet.
2: Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Ben ismim söylediniz. Kemaliye Kalkındırma Derneği, Kültür ve Kalkındırma Derneği Başkanıyım. Bizim bu derneğimiz 1948 yılında kurulan bir dernek.
1: Bayağı köklü bir dernek.
2: Evet. Şimdi
1: ne gibi çalışmalar yapılıyor?
2: Tabii. Onları da size aktarayım ben. Şöyle 1948 yılında biliyorsunuz çok partili döneme geçiş dönemi bu. O zaman milletvekilleri Erzincan, Samsun, Malatya, Elazığ milletvekilleri, tabi bunlar oraların milletvekili ama bunlar Eğinli

0: bazıları da Ilıçlı. Ilıç o tarihlerde Kemaliye'ye bağlı. Şemsettin Günaltay çok partili döneme geçişteki son Cumhuriyet Halk Partisi başbakanıdır. Bir yıl civarında başbakanlık yapmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı profesörü olan Şemsettin Günaltay profesör, bu derneğin kurucusu. Şairimiz Behçet Kemal Çağlar yine bu derneğimizin kurucusu. Sabit Sağıroğlu, Mehmet Eti milletvekillere, Ahmet Kutsi Decer, orada bir köy var uzakta, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür diyen Apçağlı, Apçağ köyü için yazmıştır bunu.
1: Orada bir müze de var şu an değil mi?
0: Evet, aktif. Orada bir müze var. Çok güzel evleri de restore olmuştur. Büyük çoğunluğu. Kaya başı diye Kemaliye'yi her tarafını görebileceğiniz, güzelliklerini seyredebileceğiniz, çayınızı içebileceğiniz bir parkımız da orada mevcuttur. Kemaliye, şöyle söyleyeyim, Kemaliye'nin üstü altından değerlidir. Bizim sloganımız budur. Ne biliyorsunuz, isterseniz bunu biraz açayım ben.
1: Evet.
0: Efendim biliyorsunuz Ilıç'ta altın madeni, bizim Kemaliye'de de biz bunun yasal mücadelesini veriyoruz. Ama bazı izinler verildi, sondajlar yapılıyor altın çıkarmak için. Kemaliye 1071 yılında Anadolu'ya Alparslan'la birlikte gelen Türklerin ilk yerleştikleri yerlerden bir tanesidir. Bağlık, bahçeliktir. Çok müthiş su kaynakları vardır. Bu su kaynaklarının kaybolmaması için, tabiatın bozulmaması için biz karşı değiliz ama şu anda karşıyız altın madeni işine. Çünkü bu kaynaklar bizim kaynaklarımız. Teknoloji ilerledikçe çok daha ekonomik, çok daha çevreye zarar vermeden çıkarılabilir. Uçmuyor, kaçmıyor. Yerin altında duruyor. Topraklarımızın altında ciddi anlamda altın madeni var. Sondajlar da bunu gösteriyor. İnşallah devlet yetkililerimiz de ilerleyen tarihlerde bu altını ülkemize kazanç getirecek şekilde çıkarırlar. Ama şu anda işte yakın zamanda bildiğiniz Ilıç'ta meydana gelen elim kazada canlarımızı kaybettik. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Tabiatımızın bozulmasını istemiyoruz. Bunun için de mücadele ediyoruz yasal platformda.
1: Evet Sayın Çetinkaya, tabii Kültür ve Kalkındırma Derneği Ankara'da faaliyetlerini sürdürüyor. Kemaliye'yi evet. Yaşatmak adına. Yıl içerisinde etkinlikleriniz de oluyor mu?
0: Tabii yıl içerisinde etkinliklerimiz oluyor. Bazılarından bahsedeyim isterseniz. Ben 1976 yılında, demek ki 50 yıl olmuş dernekle tanışıklığım. O zaman evet. O zaman Yiba Çarşısı'nda bir küçük gördüğünüz dükkanlar gibi bir dükkanda dernek merkezimiz vardı. Biz gençler folklorla başladık.
1: Halk oyunları mı?
0: Halk oyunlarıyla evet. Başladık. Orada Kozlu Pınar, Kemaliye'nin bir ilçesi, beldesi.
1: Evet.
0: Rahmetli Mustafa Özgül, TRT sanatçısı, klarnet sanatçısı, koro şefliği yapmış olan, Nurlar içerisinde yatsın, tamam. Mustafa Özgül, onun bir derneği. Üç tane Kemaliye derneği vardı. İstanbul'dakileri saymıyorum. Sadece Ankara'da üç tane vardı. Biz bunların en eskisi biziz. Evet. 1948 bizim tarihimiz. Şimdi bir de vakfımız var. Bu da 2002 tarihinde kurulan bir vakıftır. Bizler Kemaliye'nin tanıtımı için, Kemaliye'nin kalkınması için elimizden gelen kültürü yaşatmak için en önemli şey kültürün bozulmadan ileriki kuşaklara geçmesidir. Sizler de burada gördüğünüz gibi

0: UNESCO'nun geçici listesinde bulunuyoruz. İnşallah mücadelemiz kalıcı listeye geçmek, kültür ve evlerinin kalıcı olarak tescillenmesi en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Bunun için çabalar sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Allah'ın bize bahşettiği Kemaliye'nin en önemli, hiçbir yerde olmayan, her yerde Dutkurusu vardır. Ama Kemaliye'nin Dutkurusu çok farklıdır, çok değişiktir.
1: Evet. Bunun lök tatlısı da yapılıyor.
0: Evet, bu cevizle dutun dövülerek yapıldığı lök diyoruz buna.
1: Evet. Birçok kültürel zenginliği var Kemaliye'nin. Evet, evet. Doğası çok güzel, insanları çok güzel, misafirperver. Buraya herkes gelmeli kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz Sayın Çetin?
0: Gençlere tavsiyeden önce bir şey daha ben müsaadenizle eklemek istiyorum.
1: Çok fazla vaktimiz yok. Her şeyi de konuşalım tamam. İstiyoruz.
0: Tamam.
1: Buyurun dinliyoruz.
0: Kısaca geçeyim, evet, o zaman. Buyurun. Burada bu kültürün yaşamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi Kemaliye'nin bir yol güzergahında olmaması. Yani biz Erzincan, Elazığ, Malatya'ya hep 160'ar kilometre bir mesafedeyiz. Sivas'a 200 kilometre. Dolayısıyla buradan gelip de başka bir şehre geçiş yok. Buraya gelmek isteyen veya yakın yerlere gelmek isteyen geldiği için biz göç almadık. Bizim evlerimiz koruma altında, imkanları olanlar devletin desteğiyle de şimdiye kadar yaptırdı. Çok şükür devletimiz de bu desteği verdi. Şimdi ekonomik zorluktan dolayı bu desteği kesmiş durumda. İnşallah hiç ileride yine açılır bu. Dış cephelerini yapmak için destek veriyor. Tabii biz o destek yetmese de takviye ediyoruz. Bizim iki tane evimiz var. İkisini birden yaptırdık sağ olsun devlet. İçlerini, dışlarını kendimiz de
1: yani mimari olarak, yapısını
0: tabii bozulmaması önemli
1: Kemaliye
0: olan.
1: Kemaliye evleri çünkü çok meşhur.
0: Evet.
1: Bu da önemli, gerekli bir uygulama.
0: Hemen kısaca şunu da söyleyeyim. Kemaliye'yi böyle 3 dakikada, 5 dakikada, 15 dakikada anlatmam
1: mümkün değil
0: evet. Ama Kemaliye okuma oranı en yüksek ilçelerden bir tanesidir. Özellikle Cumhuriyet tarihinde. Çünkü Kemaliye Osmanlı döneminde İstanbul'da Kemaliyelere Etkeyhu Dağlı vermişler. İstanbul'da, Ankara'da eski kasapların %90'ı Kemaliye, Eğinli'dir. Osmanlı'dan geliyor bu. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim zamanında çok memnun kaldıkları için odun kömür Keyhu Dağlığı da vermişler Kemaliyelilere. Dolayısıyla Kemaliye'nin hep İstanbul'la bağı olmuş. 150 bin civarında İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz bürokraside, iş hayatında, iş dünyasında hep başarılı olmuşturlar. Ankara'da olsun, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde başarılı olmuşlardır.
1: Evet.
0: İstanbul'un kültürünü, o güzel kültürünü, Türkçesini biliyorsunuz. Zeki Müren'i de anayım ben bu arada. O güzel Türkçesinden dolayı. Devamlı temasta bulunmuştur. Tabii o yıllarda, bakın 1862'de Kemaliye'nin nüfusu 28.670. İnanılmaz bir şey. İpek yolu geçiyor. 20 tane kunduracı var, ayakkabıcı var. 20 tane terzi var. 40 tane kuyumcu var. Düşünebiliyor musunuz Kemaliye? Tabii bir yangın geçirdik. Yangında bu yerlerimizi kaybettik. İşte yenileri kısmen de olsa yapıldı.
1: Evet.
0: Bir ticaret merkeziydi. Kemaliye bu yörenin bir ticaret merkeziydi. Onun için Kemaliye'nin kültürü, ticareti, İstanbul'la olan teması hep şarkılara, türkülere, kültüre yansımıştır. Hep gurbettir, hep gurbettir. Niye? 2 ayda, 3 ayda buradan İstanbul'a gidiliyordu. Katır sırtında, at sırtında. Hanımlar kocalarına yazıyordu, kocaları hanımlarına. Bu mani yolunda da görmüşsünüzdür.
1: Evet.
0: Yazılan maniler bu yüzden değerli ve kıymetlidir. Hiçbir yerde göremezsiniz,
1: bulamazsınız. Gurbete gidene, dönmeyene.
0: Hep yaşanarak yazılmıştır bunlar. Evet. Özellikle ben TRT'ye de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli dostlarımız var orada. Çok güzel Kemal'i tanıtan, manileri anlatan programlar yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür
0: ediyoruz. Bu arada rahmetli olan bütün derneğimizin kurucularına Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bir yerde bize el verdiler. Biz o eli devam ettiriyoruz. Gençlerimiz de, onlara da bir tavsiyede bulunmak
1: kısaca
0: istiyorum. Müsaadenizle.
1: Kısaca buyurun dinleyelim.
0: Şimdi bakın, Türkiye'de her ilde, her ilçede yüksekokul, üniversite var. Şu anda Türkiye bunun sıkıntılarını çekiyor. Türkiye'de bakın, Almanya'da 3 milyon üniversite öğrencisi var. Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencisi var. Meslek okulları, meslek liseleri. Meslek altın bileziktir. Bir kaynakçı bugün bir bulamıyoruz biz. Ankara'da sanayide çalıştıracak eleman, ara eleman bulamıyoruz. Bir elektrikçi, bir kaynakçı inanın bir doktordan daha fazla ücret alıyor. Onun evet, için
1: bugün meslek liselerine bir talep de var aslında.
0: Evet.
1: Onlar da artık mesleği tabii, öğrenip hemen iş mezun olduktan sonra işe şey başlıyorlar. Yok. Evet, çok haklısınız. Yani Sayın Çetinkaya, çok teşekkür ediyoruz.
0: Geleceği gençlerimizde inşallah bizim bu seslerimizi, ben aynı zamanda ticaret odasındayım. Sesimizi devlet büyüklerimiz duyuyordur.
1: Evet.
0: Eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yaparak bu sorunu çözerler diye düşünüyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Kemaliye Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Fatih Çetinkaya bizimle birlikteydi. TRT Erzurum Radyosu canlı yayın ekibi olarak biz Erzincan Kemaliye'den sesler aktarmaya devam ediyoruz bugün Genç Yaşam'da. Birazdan genç konuklarımız da bizimle birlikte olacak. Kemaliyeli gençlere uzatıyoruz mikrofonumuzu. Şimdi Nilüfer'in sesine kulak verelim. Eğrisi doğrusu diyor. Hemen ardından biz burada sizlerle birlikte olacağız.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Gençliğin programı Genç Yaşam bugün Erzincan Kemaliye'den canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Biz de şu an stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Kemaliye'den sizlere sesler aktarıyoruz. Bahsettiğimiz gibi genç arkadaşlarımız var yanımızda. Şimdi hemen mikrofonumuzu onlara uzatmak istiyorum. Eda Yıldırım. Eda merhaba, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsın?
2: İyiyim abi, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sen Kemaliyelisin.
2: Evet, doğma büyüme Kemaliyeliyim.
1: Kendini bize tanıtır mısın?
2: Ben Eda Yıldırım, 16 yaşındayım. Hacı Ali Akın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde folklor kaptanıyım.
1: Folklor kaptanısın?
2: Evet.
1: Çok havalı olmalı. Bayağı o zaman halk oyunlarını oynuyorsun.
2: Evet, doğma büyüme buralı olduğum için az çok hepsini biliyorum.
1: Kemaliye'yi seviyor musun? Bize nasıl anlatırsın burayı?
2: Memleketimi seviyorum. Bir de doğma büyüme buralı olduğum için seviyorum.
1: Neler yapılabilir? Mesela buraya gelen bir ziyaretçi gün boyu neler yapabilir?
2: Kanyona gidebilirler, taş yolunu gezebilirler. Taş yolun için turlar oluyor. 9 kilometre normalde kanyon yolu. 5 kilometreye kadar gezdiriyorlar, geri getiriyorlar. Gün batımı için turlar oluyor. Zipline var. Fırat'ın üstünden geçiyorlar. Geliyorlar tekrar geri. Bunları yapabilirler. Su sporları oluyor. Kano yapabilirler.
1: Yok anladığım kadarıyla Erzincan'da.
2: Evet,
1: maşallah.
2: Öyle biraz.
1: Sen neler yapıyorsun peki, yazı nasıl geçiriyorsun?
2: Ben zipline yapmayı biliyorum. Daha öncesinde de zipline'de çalıştım. İnsanları götürüp getirebiliyorum karşıya. Mani yolunu gezebilirler. Eskiden Kemaliye'deki kadınların gurbetteki eşlerine yazdığı maniler var. Yol boyunca o maniler yazıyor. Yürüyüş yaparak o manileri okuyup gezebilirler.
1: Sen de biliyor musun, ezberinde var mı bir mani?
2: Var, okuyabilirim.
1: Aa, çok seviniriz.
2: Tamam, okuyayım. Kurban olan gözlerin içine ayrı düştüm, o gidiyor gücüme. Ela gözlerini sevdiğim ağam, sığmadın mı bir eginin içine?
1: Bravo ya, helal sana Eda, vallahi çok güzel. Mani yolu var, mani yolunu gezdik. Sonra bir lök tatlısı yemeyelim mi, değil mi, aşağıları inelim?
2: Yiyebilirsiniz, lök tatlısı da buranın meşhur tatlısıdır. Kör dolma var, o da buranın özgü yemeğidir. Şey yaprağıyla... Sarma yaprağıyla bulgurun karışımı olması lazım. O yemek de buranın meşhur yemeği. Dutumuz meşhurdur. Oricik. Oricik deriz. Evet. Cevizli sucuk demeyiz.
1: Çok güzel. Evet Eda, peki lisede okuyorsun sen Kemaliye'de.
2: Evet.
1: Hedefin var mı? 11. sınıfsın sanırım.
2: Evet, 11. sınıfım.
1: Var mı bir hedefin üniversitede?
2: Ben konservatuvar istiyorum. Küçüklüğümden beri müzikle ilgileniyorum. Kemaliye'de müziğe yatkın bir ilçedir. Buradaki herkesin müzik kulağı çok gelişmiştir. Klarnet çalarlar, davul, darbuka, cümbüş, ud.

0: Ben de klasik gitar öğrendim. 6 yıldır profesyonel klasik gitar çalıyorum.
1: Söylüyor musun da?
0: Söylüyorum ama...
1: Bir dörtlük söyler misin bize belki?
0: Sesimin çok güzel olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir dörtlük belki olabilir aslında, dinleyebiliriz senden. Halk oyunlarının isimleri neler?
0: Halk oyunlarımızın isimleri Tirnana var. Dut Ağacı Boyunca Halayı var. Horoz Havada Horoz var. Ehne Sor Dere içi var. Bir de Yıkın Şunların Evini var. Yıkın Şunların Evini kına gecelerinde okurlar. Kız, erkek tarafı kız tarafına söyler.
1: Bu akşam bir kına gecesi organizasyonu,
0: evet,
1: da var.
0: Evet, kına gecesi var.
1: Bayağı ciddi bir kına olacak değil mi? Yani
0: evet,
1: gerçekten birisinin kınası yakılacak.
0: Evet, Kemalye'nin yöresel şeyine göre bir kına yapıyoruz. Ben de bu kınada görevliyim. Türkü ya. Söyleyeceğiz.
1: Türkü
0: kına gecesi için türküler söyleyeceğiz. Maniler okuyacağız.
1: Gerini ağlatan türküler mi?
0: Evet.
1: Mesela ne okunacak? Sen ne okuyacaksın?
0: Nelerdi? Şey vardı. Kızardı Kayalar türküsü var. Aygınam Baygınam.
1: Hadi küçük bir mırıldan bakalım.
0: Abi söylemesem olmaz mı?
1: Yani sen bilirsin. Israr etmeyeyim tabii ama söylemek istiyorsan söylersen
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Seviniriz. Peki onlara türküleri söyleyeceksiniz. Başka neler,
0: evet,
1: yapılacak?
0: Halay çekilecek. Gelinin kınasını edinmesi olarak biz gelini sahneye çıkaracağız. Kına yakılacak, türküler söylenecek dediğim gibi, halay çekilecek.
1: Evet.
0: Bu şekilde bizim kültürümüz de böyle.
1: Festivale katılan herkes de bu anlara şahit olabilecek.
0: Hı-hı, evet, herkes izleyebilir.
1: Çok kıymetli gerçekten. Peki sen kına gecenin yine böyle bir organizasyonla yapılmasını ister miydin sen de? Kemaliye'de böyle bir gelenek herhalde.
0: İsterdi.
1: Harikasın. Eda, iyi ki tanıdık seni.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok mutlu olduk. Üniversitede konservatuvar istiyorsun.
0: Hı-hı,
1: İstediğin,
0: evet,
1: bir şehir var mı
0: istiyorum.
1: Peki?
0: Ben Ankara istiyordum. Ankara Konservatuvar ya da, hı-hı, Başkent Konservatuvar da olabilir. Şu an düşüncem bu yönde. İnşallah,
1: evet,
0: biraz daha kendimi geliştirirsem, nasip olursa.
1: İnşallah.
0: İsterim.
1: Yolun açık olsun.
0: Amin, inşallah.
1: Başarılar
0: teşekkür
1: seninle olsun.
0: Ederim.
1: İyi ki tanıdık seni.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: Teşekkür
0: Memnun
1: ederiz.
0: Oldum.
1: Çok sağ ol. Eda, teşekkür ederiz biz de aktardıkların için. Ve hemen diğer arkadaşımızla devam edelim. Mikrofonumuzu yine genç bir hanımefendiye uzatıyoruz. Merhaba, seni de
2: Merhabalar.
1: Tanıyabilir miyiz?
2: Adım Rabia, soyadım Kesimoğlu. Doğma büyüme buralıyım. Liseyi Erzincan'da okuyorum. Spor lisesinde okuyorum.
1: Sporcusun?
2: Evet.
1: Ne güzel. Evet. Var mı peki sporda bir hedefin, hayalin? Hangi branşta ilerliyorsun?
2: Futbol yapıyorum. Aynı zamanda atletizmciyim. İleride polis ya da besyodin ilerlemek istiyorum inşallah, nasip olursa. Kemalye'yi çok seviyorum.
1: Evet.
2: Burada yaşamak da çok güzel.
1: Bu coğrafya gerçekten çok güzel.
2: Evet abi,
1: burada,
2: çok güzel.
1: Burada yaşayanlar bence şanslı yani. Böyle
2: kesinlikle,
1: güzel bir doğanın içerisinde
2: kesinlikle
1: yaşamak.
2: Kesinlikle öyle ya.
1: Peki sen neler yapıyorsun yaz aylarında özellikle?
2: Yaz aylarında genelde buradayım. Ya, ailemin yanına geliyorum, çalışıyorum. Hani evde oturmak yerine.
1: Çalışıyor musun şu an?
2: Evet, çalışıyorum abi.
1: Ne güzel. Ne iş yapıyorsun?
2: Abi garson. Restoranda.
1: Harika.
2: Evet abi.
1: Evet. Peki gençler için imkanlar var mı? Böyle çalışabileceğiniz yerler bulmakta zorluk çekiyor musunuz?
2: Yok abi, o kadar zorluk çekmiyoruz ki. Herkes birbirini tanıdığı için bu yönden çok şanslıyız. Hani zor bir durum olmuyor.
1: Ne güzel.
2: Gayet eğlenceli geçiyor.
1: Bizim Kemal abinin kızı diyor değil mi? Tamam, hemen gel başla mı?
2: Aynen
1: oluyor
2: abi. Evet, imkanlar kısıtlı olsa da yine Kemal'e bizim için çok güzel bir yer.
1: Peki sen bu biraz önce Eda'nın da saydığı doğa sporlarına katılabiliyor musun?
2: Evet evet abi, katılabiliyoruz. Hiç sıkıntı yok o yönden. Zaten Karanlık Kanyon ikinci en büyük
1: dünyadaki
2: karanlık,
1: en büyük,
2: evet, Karanlık
1: Kanyon. Evet.
2: Onun haricinde zaten arkadaşımın anlattığı gibi zipline, tekne turu, o tarz şeyler yapılıyor.
1: Kano var.
2: Aynen, kano da var. Çok keyifli oluyor yani, öneririm.
1: Sen de yapıyorsun değil mi?
2: Evet,
1: bir sporcu
2: abi
1: olarak.
2: Evet evet, yapıyorum.
1: Peki sporu dinleyenlerimize önerir misin, arkadaşlarımıza?
2: Kesinlikle öneririm. Çok keyifli bir spor gerçekten. Biraz tehlikeli olsa da ama yine de çok keyifli bir spor.
1: Evet. Peki iyi ki tanıdık seni de.
2: Biz de sizi iyi ki tanıdık.
1: Dinleyenlerimizi davet etmek ister misin Kemaliye'ye? Gençlere özellikle.
2: Kesinlikle gelip görünmesi gereken, gezinmesi gereken bir yer. Yani bu doğallığı, bu cennet gibi bir yer bence. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum.
1: Evet, gelsinler, görsünler.
2: Aynen, bir gelsin burayı, görsünler.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim, ne demek.
1: Başarılarla dolu bir ömür sana da diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Üniversite hedefini de sorayım. Besyo dedin ama şehir var mı?
2: Evet. Ankara olabilir, Aydın olabilir, Bursa olabilir. O tarz yerleri istiyorum.
1: Peki, yolun açık olsun.
2: Teşekkür
1: Umarım
2: ederim.
1: Umarım her şey gönlünce olur.
2: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam programı TRT Erzurum Radyosu Stüdyo Dışı canlı yayın ekibiyle Kemaliye'den yayınlarını devam ettiriyor olacak. Kısa bir müzik arası, sonrasında buradayız.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam programında canlı yayınımız devam ediyor. Erzincan Kemaliye'den 8 ila 12 Temmuz tarihleri arasında Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği düzenleniyor. Yanımızda konuğumuz Kemal Doğa Sporları Kulüp Başkanı Sayın Dilşat Özpan var. Dilşat Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Kemaliye'de hangi su sporları yapılıyor? Ne gibi aktiviteler var? Sizden dinleyelim.
2: Efendim, Kemaliye'de şu an baktığımız zaman aktif olarak yapılan su sporları olarak en başta kano etkinliğimiz geliyor. Ve yine bunun yanı sıra bot safari dediğimiz etkinliği yapıyoruz. Bot safari olayında Karanlık Kanyon etkili olarak

0: olarak, görsel olarak ön plana çıkıyor. Bot safari ile belirli noktadan aşağıya doğru geldiğimizde harika bir manzara görme şansımız oluyor. Ve yine özellikle de Haziran ortası ve Temmuz sonu bu tarihlerde saat 6'dan sonra Karanlık Kanyon'da bot safari ya da kano yaptığımızda gün batımı görme ihtimalimiz ve orada görsel olarak harika bir şölen yaşama şansımız oluyor. Dönem dönem Kemaliye'de rafting olayı oluyor diyeceğiz ama suyun tabii düşüklüğü ve yüksekliği bu olaya etkiliyor. Eğer su çok yüksek olursa burada rafting yapma için bir ortam söz konusu değil. Ne akıntı ne rapid, ama su eğer belirli bir seviyenin altına düşecek olursa iki ya da üç noktada oluşan rapidlerden dolayı raftingde yaptığımız dönemler oluyor. Ama çoğunlukla bot safari ön plana çıkıyor. Tabii bazı koylarımız var. Orada da yüzme molası olarak yüzme yapabileceğimiz yerlerde bulunuyor.
1: Evet, kanyona girince su sporlarının yapıldığını da görebiliyoruz. Kanolar bir tarafta, bot safariler bir tarafta ki
0: Evet.
1: sabah kaymakam beyler de bot safaride yarışa katıldılar. O
0: Evet.
1: anlar da çok eğlenceliydi.
0: Evet.
1: Erzincan'a, Kemaliye'ye dünyanın dört bir yanından sporcular geliyor, değil mi?
0: Evet, kesinlikle bugün sporcularımızın geldikleri bölgelere baktığımız zaman hocamız da bugün esprili bir şekilde söyledi. Kemaliye'de de şu an bir mini bir NATO toplantısı, spor toplantısı yapılıyor desek yeridir. Çünkü yaklaşık bir 9-10 tane ülkeden sporcunun katılmış olduğu bir etkinlik yaşıyoruz.
1: Evet, su
0: Bu da
1: sporları zirvesi
0: evet,
1: Kemaliye'de o zaman.
0: evet, evet.
1: Davet etmek ister misiniz sporcuları,
0: Tabii,
1: dinleyenlerimizi?
0: tabii herkesi davet etmek istiyorum. Şunu da artı olarak söylemek istiyorum. Sadece su sporları değil, rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun söylemiş olduğu ve benim seneler önce duymuş olduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Kemaliye'de havada, kalada, suda. Yeter ki insanlar bir şeyler yapmak istesin. Bunların hepsini yapabilecekleri bir ortam bulacaklardır. Ben bunu rahmetli valimizden duymuştum ve yeri geldikçe her yere de söylüyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten de bu olay Kemaliye'de var. Havada, suda, karada. Yeter ki siz yapmak isteyin. Burada hepsini yapabilecek imkanı bulabilirsiniz. Herkesin gelmesini bekliyoruz
1: Evet.
0: ilçemize tabii.
1: Teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ediyorum. Sağ
1: Kolaylıklar
0: olun.
1: diliyoruz
0: Ben de
1: Sayın Özkan.
0: kolaylıklar
1: Sağ olun.
0: diliyorum. İyi
1: Sağ olun.
0: günler.
1: Sevgili dinleyenler, hemen mikrofonumuzu bir diğer konuğumuza uzatıyoruz. Merhaba, sizi de tanıyabilir miyiz?
2: Merhaba, adım Caner Odabaşoğlu. Macera Akademisi'nin yönetici ortağıyım. Kaç 32 senedir doğa sporlarının içindeyim. 23 senedir de bu alanda profesyonel olarak organizasyon alanında çalışıyorum.
1: Şehir dışından geldiniz değil mi Kemaliye bu organizasyon için?
2: Doğru, İstanbul merkezliyiz. Kemaliye ile benim yolculuğum 2003 Ocak ayında kesişti. Askerliğimi Erzincan'da yaparken ilçe jandarmada da kısa bir süre görev yapmıştım. Sonra başka bir yere taşındım. Burada dağlara, doğaya aşık olduktan sonra yıllar sonrasında bir daha gelme fırsatını KEMAV Başkanı Feridun Çelikmen hocamızın onunla da 94 yılına varan doğa sporları alanında, kurtarma alanında tanışıklığımız var. Davetiyle buralarda koşu yarışları başlatmak, kadim patikalarda tekrar insanların yürümesi, eskiden çobanların hayvan otlattığı, vatandaşın, köylünün yaylaya göçüp geri geldiği patikalarda bu sefer bu deneyimi macera arayanların, sessizlik ve güzellik peşinde dünyayı dolaşanların sırt çantasıyla yapması için bir proje altyapısı yaptık. Hem yani bunun sonucu olarak da Cuma günü yarın Eğin'den Sandık'a bir dağ patikası yürüyüşümüz var.

0: Bu bence çok muazzam ve hikayesi olan bir patika. Çünkü taş yol tünelleri yapılmadan önce Sandık Köyü'nden insanların Kemaliye'ye ulaşması için 3 yol varmış. Ya 90 kilometre arkada bütün dağın çevresini dolaşacaklar.
1: Evet.
0: Ya Karanlık Kanyon'a düşme riski olan tehlikeli bir patikadan 4 kilometrede gelecekler. Ya da bu patikadan çıkacaklar. Bu patikadan çıkacaklar demesi kolay ama 1100 metre tırmanıp 1100 metre
1: Zor.
0: inmek gerekiyor. Ve bu patika 30 senedir pek kullanımda olmayan, çobanlığın, hayvancılığın burada azalması ile aktif olarak patikaların kullanılmamasından dolayı ot bürüyor, yağmurlar, çığlar kapatıyorlar. Biz yerel rehber arkadaşlarla, ki esasında üzücü şeylerden biri de yerel rehberlerin doğa sporlarından para kazanamadıkları için 7 yani 9-5 başka işleri var. Genelde memurlar. Ama gençlerimizin, doğa sporlarına ilgi duyan gençlerin gelecekte burada haftada 3-5 gün rehberlik yapabileceği bir potansiyeli canlandırma hayaliyle geldik. Bunun 5. yılındayız. Bu sene demin dediğim gibi bir dağ patika yürüyüşümüz var. Cumartesi günü Karanlık Kanyon 21 kilometre ve 10 kilometre taş yol koşularımız var. Pazar günü de koşmaya yeni başlayanları motive etmek için 3,5 kilometrelik festival ve gençlik koşumuz var. Bir de çok kısa genç çocuklar için çocuk koşumuz olacak.
1: Evet, çocuk koşusu da var, afişte de yer alıyordu. Ben de görünce çocuk koşusu da varmış dedim. Bu da çok güzel, çok kıymetli bir etkinlik.
0: Evet.
1: Dolu dolu geçiyor. Emeklerinize sağlık.
0: Sağ
1: Kısa bir
0: olun.
1: davette bulunalım dilerseniz dinleyenlerimizi. Artık kapatacağız programımızı. Buyurun.
0: İmkanı olan gelsin ya da takip etsin. Bu sene yerimiz doldu. Koşmak mümkün değil ama gelecek sene takip etsinler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Sağ olun.
1: Gençleri de spora davet edelim bizler de konuklarımızın söylediği gibi. Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam programında veda vaktine ulaştık. TRT Erzurum Radyosu Stüdyo Dışı canlı yayın ekibi Alev Altun, Talip Akpınar ve ben Ömer Ergedik sizlerle birlikteydik. Stüdyoda Elif Sucu, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız bizlere destek verdiler. Genç Yaşam programında sizlere bugün Erzincan Kemaliye'den hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Genç Yaşam.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle görüşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşme basını kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miyoko Spaix'i de kabul etti. Kabule ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı da kabul etti. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Amerikan Başkanı, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti, dedi.

0: Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yeniledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği başladı. Son yıllarda doğaya duyulan özlem arttıkça alternatif turizm biçimlerine olan ilgi de büyüyor. Arıcılıkla ilgili apiturizm denilen bunlardan bir turizm türü var ki bugün ele alacağımız konu başlıklarından biri. İnsanları doğayla bağ kurmaya, biyolojik çeşitliliğe ve ekosistemin görünmeyen kahramanlarına yani arılarla tanışmaya davet ediyor. Bugün apiturizmin ne olduğunu, arıların ekosistemimizdeki rolünü ve bu alanda Türkiye'nin geldiği noktayı stüdyomuzda konuğumuzla konuşacağız. Profesör Doktor Sayın Aslı Özkırım, daha sonra telefonda da bir konuğumuz olacak. Sayın Özkırım, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, aynı zamanda Avrupa Arıcılık Federasyonu Arı Sağlığı Bilim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Şimdi arı deyince arı sadece balı çağrıştırıyor pek çok zihin için herhalde. Arı evet. Bende bal yok diyerek bize yaklaşmalarının önüne geçiyoruz. Çocuklukta evet. Böyleydi, böyle doğru, öğretmişlerdi. Doğru. Ama biz bugün sizinle bambaşka yönünü konuşacağız. Apiturizm nedir? Önce

0: insanları kırsal turizme yönlendirecek, bir turistin yapacağı her şeyi yapabilecek. Yani hem tarihi yerleri, hem oranın kültürünü, hem gastronomisini deneyimlerken içine bir de arılık ziyaretlerini, arıları, kovanları, arıcıları ziyaret ettiğimiz, alanı yerleştirdiğimiz bir turizm şekli. Yani aslında kırsal turizmin altında değerlendirebilirsiniz ama içinde arı ve bal var. Ballı bir turizm.
1: Ballı bir turizm. Çok tatlı bir turizm türü evet. Demek ki. Evet. Şimdi bu adının apiturizm olması belli ki dünyada var olan bir turizm biçimi. Niye apiturizm, dünyada nasıl yapılıyor, bizim ülkemizde ne kadardır yapılıyor, bununla ilgili bir kısacık bir tarihçi alabilir miyiz?
0: Tabii ki. Aslında Türkiye dünyada arıcılık açısından hem kovan sayısı hem de bal üretiminde ikinci sırada. Ve türkülerimizden destanlarımıza, aile yaşantımızda ve kültürümüzde arının yeri çok kutsal ve çok önemli. Bizim kültürel değerlerimizde şöyle bir gözden geçirin, arının, balın, peteğin olduğu birçok hem sözlü hem de görsel etkinliğimiz ya da işte hatıramız var, az önce söylediğiniz gibi. Böyle bir köklü kültürü maalesef yansıtamıyoruz. Yani yeterince çevremize de duyuramıyoruz. Bunu tanıtmak, bu konuda farkındalık yaratmak, bir şeyin gerçekten kurallarına uygun olarak hangi ortamda ve nasıl üretildiğini gösterebilmek aslında ülkemizi de tanıtmak anlamına geliyor. Turizm sadece yurt içi değil, yurt dışında da ülkemizi tanıtmak anlamına geliyor. O yüzden apiturizm konusunda aslında biz mütevazi bir millet olarak, yaptığını övünmeyi ayıp sayan bir millet olarak tanıtım ayağımızın eksik kaldığı bir nokta. Dünyada da bunu ilk gündeme getiren Slovenya. Slovenya'nın nüfusu 2 milyon yani Ankara'dan küçük bir ülke ama arı evleri, onların kovanlarını çok yağmurdan dolayı evlerin içine koymuşlar. Ahşap bir ev düşünün, bir duvarı tamamen kovandan oluşuyor. Ve renk boyamışlar, üzerine resimler çizmişler. Sonra tabii etraftaki insanların ilgisini çekince o evleri göstermeye başlamışlar ve ondan sonra da bu iş ilerlemiş. Buna bal turizmi, arı turizmi ya da arıcılık turizmi dememişler. Çünkü bu bir bütün, arıcılık bir bütün. Yani kovanıyla, ekipmanlarıyla, bal süzme makinesiyle, arıcının çadırıyla, arı bal kovasıyla,
1: maskesiyle,
0: eldiveniyle bir bütünü ifade etmesi için api kelimesini kullanmışlar. Çünkü hani bal arısının Latince ismi de Apis mellifera. Buradan gelen api. Api deyince siz arı dünyasını aslında tanıtmış oluyorsunuz. 10 yıl önce Slovenya'da başlamış. Yani çok eski de değil aslında. Biz son 3 yıldır Apitur Root adını verdiğimiz bir sivil inisiyatif, bir projeyle, hiçbir ticari amacı olmayan bir projeyle bir köy meydanı kurduk. Burası bir sosyal medya meydanı oldu. Burada Türkiye'deki farklı yerlerde 9 tane rota oluşturduk ve bu rotalara işte doğayla buluşmak isteyen ama sayısı 15 kişiyi geçmeyen. Çünkü kitlesel turizmde şunu da istemiyoruz. Biz doğaya karışalım derken doğayı karıştırmak istemiyoruz. Yani gittiğimiz bir arılıkta arıcının düzenini bozmak istemiyoruz. Evet. Arıları huzursuz etmek istemiyoruz ve çok özür dilerim, teşbihte hata olmaz ama çekirge sürüsü gibi gidip oraya atıklarımızı bırakıp balların tadına bakıp her tarafı yapış yapış yapıp geri gelmek istemiyoruz.
1: Bu yüzden... Hocam neden sıra dışı davranıyorsunuz?
0: Çünkü ezberi bozanlar bence hatırda kalıyor. Kesinlikle. Ve deneyimlemek, bence doğayı deneyimlemek doğaya karşı duyarlılığın en önemli basamağı.
1: Kesinlikle.
0: Bunu sağlamaya çalışıyoruz. 15 kişilik ekipler kurup o apiturruttan bunların haberini verip nereye gideceğimizi önceden söyleyip küçük minibüsle en fazla bungalovda kalacak ya da pansiyonda, öyle 5 yıldızlı otel yok. Evet. Mümkünse çadırda 2-3 gün geçirip bu rotalarda arıcılığı, arıyı, balı
1: gözlemliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi bütün bunları özellikle biz bir iklim programında niye konuşuyoruz? Zaman zaman arılarla ilgili konuştuk zaten. Toplu arı ölümlerini konuştuk bundan önceki yıllarda.
0: Evet.
1: Ormanlar yandıkça arılara ve diğer canlılara ne oluyor? Onu konuştuk. Şimdi arıların iklimdeki değişimde çok ciddi bir etkisi olup olmadığı var noktasında ne diyoruz? Arılarla nasıl bir iklim bağlantısı kuruyoruz? Çünkü yaz geldiğinde özellikle arıları görmek, arı vızıltısını duymak, arıların aslında öyle durup dururken özellikle bal yapan arıların hiç de kolay kolay insanları sokmadığının örneklerini tanıyoruz, tanık oluyoruz. Evet. Ama bunun yolu nedir, nasıldır, ne yapmak gerekir? Bunlarla ilgili ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bir arı korkusu vardır ama toplumda.
0: Aynen öyle.
1: Arı sokar.

0: ne olur diye.
1: Evet, evet, o konuda sizinle hemfikirim. Ben arı söz konusu olduğunda özellikle hiçbir çocuğa arı sokmaz, hiçbir şey yapmaz demem.
0: Evet.
1: Derim ki arı sokar. Çünkü kendisini müdafaa etmek zorunda. Yetişkinler arasında da akılda kalması açısından şey derim. Hastane doktor gibidir arı. Şifa kaynağı olmasından da yola çıkarak. Ne eksikliklerini görelim. Ne de işimiz, ya onlarla böyle haşır neşir olalım, sokma anlamında söylüyorum, evet, rahatsız etmek anlamında. Yoksa onlarla haşır neşir olmak ömrümün 30 yılını aldı, evet, ve bir 30 yıl daha veririm.
0: Neşenizi onlarla haşır neşir
1: kesinlikle
0: olmaya borçlusunuz.
1: Onların hayatlarını örnek alıyorum, onların içerideki o hiyerarşilerini örnek alıyorum, ama iklim değişikliği olayına gelince arılar biz olmadan 100 milyon yıl öncesinden beri varlar. Ve evrimsel süreçte çok az değişikliğe uğramış bir canlı grubu. Bunu da adaptasyon yeteneklerine borçluyuz. Yani iklim istediği kadar değişsin ki bu gezegen buzul çağını görmüş bir gezegen, ama arılar yine yok olmamış.
0: Evet.
1: Onlar kendilerini koruyabilirler çünkü adapte olabiliyorlar. Hele ki bal arıları arıcıların garantisi altında. Onlar öldükçe arıcılar onları çoğaltıyor. Ben yaban arılarına bu anlamda daha çok üzülüyorum. Biz, evet, bal arılarını arıcıların koruması altına aldık. Ancak iklim değişikliği çalışmalarında arıları gözetmemiz, farkındalık oluşturmamız, yani onların eksilmesinin bir sinyal olduğunu, hı hı, ekosistemin devamlılığı açısından onların adaptasyona yardımcı olmamız gerektiğini, işte bu apiturizm gibi faaliyetlerle biz toplum bazında yaymamız gerekiyor.
0: Toplaşmada da çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Yani biz bal yemesek olur. Bal yemeden yaşayabiliriz.
1: Evet, ama yediğimiz meyve sebzenin %75'i arılar tarafından, evet, dölleniyor. O yüzden bir kıtlıkla karşı karşıya kalırız. Ve arıların bu önemini anlamaya yönelik iklim değişikliği vesilesiyle, aslında biz iklim değişikliğiyle mücadele etmiyoruz. İklim değişikliğine karşı değişiyor, gelişiyor, büyüyor ve birlikte çalışmaya motive oluyoruz.
0: Hı hı.
1: Ben iklim değişikliğinin pozitif yanı olarak görüyorum bunu. İklim değişikliği olmasa, arıları kaybetme korkumuz olmasa, belki de apiturizm gibi bir faaliyet alanı oluşturmaya yatkınlığımız olmayacaktı.
0: Evet.
1: Böyle bir şey aklımıza gelmeyecekti. O yüzden bazı şeylerde de bu durumdan yararlanmak hoşuma gidiyor.
0: Şimdi Sayın Özkırım, şehir efsanesi midir bilmiyorum ama hazır ilk ağızdan bu bilgiyi doğrulatalım. İnterneti açtığınız zaman arı ve iklim bağlantısını kullanmak, öğrenebilmek açısından şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki, bütün arılar yeryüzünden yok olsa insanlığın ömrü 4 yılda biter.
1: Belki 2 yılda biter.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Demek ki doğruluk
1: var. Az önce söylediğim şey, yediğimiz meyve ve sebzelerin, yani şöyle düşünün, bugün bir markete girin, şimdi gözünüzü kapatın, bir markete girin, marketin meyve sebze reyonuna gidin ve %75'inin rafların boş olduğunu düşünün.
0: Evet.
1: Sadece bununla da yetinmiyoruz. Arı ürünleri var. Arılar üzerinden beslenen böcekler, arıların beslediği böcekler var. O böcekler arıtmada çok önemli. Yani dünyanın çöplüklerden arınmasında çok önemli. Çevre kirliliğinin %45 arttığını düşünün.
0: Evet.
1: Çöplerin biriktiğini, yiyeceğin azaldığını, su kaynaklarının azaldığını düşünün. Ben ya Einstein gene 4 yıl iyi bir zaman vermiş diye düşünüyorum insanoğluna. Belki de teknolojinin gelişeceğini düşündü.
0: Evet, çok haklısınız. Şimdi tabii apiturizmle ilgili olarak nerelerde, kimler nasıl katılır, onunla ilgili sorularım olacak ama telefonda da yine Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlknur Durukan var.
1: Ya evet.
0: Yakın dostsunuz anladığım,
1: evet,
0: kadarıyla.
1: Evet.
0: Merhaba Sayın Durukan, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, yayınınızı dinliyorum başından beri çok keyif alarak. Çok teşekkür ederim beni de konuk ettiğiniz için.
0: Ama zaten siz bir kere katılmış, bir daha da vazgeçmemişsiniz. Nedir sizi bu apiturizmle bağlantılı tutan, bu arılar nasıl bir cazibe merkezi oldu da vazgeçemediniz?
1: İlk katılımı arkadaşım olduğu için.
0: Öyle mi?
1: Bana destek olmak içindi. Onu anladım ama evet, ikinci ve üçüncüsünü İlknur Hocam anlattı.
0: Başka bir şey oluştu. Nedir Sayın
2: evet,
0: Durukan?
2: Evet. Şöyle, benim öncelikle söylemek istediğim şey, benim arı ve arıcılıkla ilgili bir geçmişim yok. Dolayısıyla ilk katılımımda beni motive eden nokta bu değil. Ama Aslı Hocam'ın hem akademik hayatta, hem sosyal hayatta, hem sanatla ilgili ilişkilerle ilgili konulardaki olağanüstü başarısından dolayı eğer bir şey düzenliyorsa güzel olacaktır diye koşarak gittim. İlk seferinde düşünün ki hiç hayatta çadırda kalmamış bir insan olarak, çadırda kalarak, doğal koşullarda daha şehir hayatına adapte olmuş biri olarak bu güvenle gittim. İlk sefer buydu.

0: diyorsunuz değil mi bu anlamda?
1: Şöyle Hafize Hanımcığım, şundan dolayı bir ilk motivasyonum şuydu. Ben de bir akademisyenim ve eğer bir yerde bir bilgi kırıntısı varsa onu almayı öğrenmeyi çok severim. Bilmediğim bir alandı zaten arıcılık.
0: Evet.
1: Dolayısıyla işin böyle mutfağına, arılığa gitmek, oradan bir şeyler öğrenmek ilgimi çekiyordu. Bir de biliyorsunuz büyük şehirlerde biz doğayla çok haşır neşir olamıyoruz. Doğaya gidip tekrar onunla bir araya gelmek, şifalanmak gibi bir şey. O da çok hoşuma gitmişti. Bununla beraber Aslı Hocam'ın arıcılarla olan olağanüstü bir bağı var. Bunların ya gerçekten sevgiye ve işbirliğine dayalı çok güzel bir bağları var. Birbirlerinden o karşı tarafta, yani arıcılar da Aslı Hocam'dan, Aslı Hocam da arıcılardan çok şey öğreniyor galiba.
0: Evet.
1: Ve çok değer veriyorlar. Dolayısıyla biz misafirleri olarak onlar tarafından da çok güler yüzle, büyük bir misafirperverlikle ağırlandığımız için o da herhalde ihtiyacımız olan bir şey günlük hayatın koşuşturmacasında.
0: Evet.
1: Bunlar bizim için o kadar güzel ve iyi gelen şeylerdi ki birçok katılımcı benim gibi sonradan koşa koşa gelmek ve katılmak istedi. Ama küçük butik bir tur esasında, herhalde 10-15 kişiyi geçmiyor.
0: Evet, evet.
1: Onu özellikle sınırlı tutuyor bu turun yaratıcısı Mustafa Hocam ve Aslı Hocam. Ama biz de bir aile gibi oluyoruz. Yaşadığımız deneyimler çok güzel. Dediğim gibi hem bilgi almak benim için çok önemli, hem tarihi yerleri görüyoruz.
0: Tabii.
1: Gittiğim yerlerin hani deneyimlediğim lezzetleri, geleneksel ritüelleri çok hoşuma gidiyor. Bununla beraber doğa, güler yüz, insan sevgisi, arıcılık, hepsi bütün halinde çok hoşuma giden unsurlar olduğu için 4 tura da katıldım. Hepsine katıldım.
0: Evet, sizin gibi bir yapıya sahip olan herkes belki bu turlara katılmak isteyecek. Biraz sonra nasıl olacağını da hocamdan öğrenmeyi sürdürelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ama söylediğiniz bir şey var. Şimdi Aslı Özkırım ismi, öğrencileri de çok şanslı olmalı eminim ama.
2: Aynen.
0: Arıcılık sektörü içinde de isim yapmış. Ayrıca şunu görüyorum ki Avrupa Arıcılık Federasyonu'nda Arı Sağlığı Bilim Kurulu Başkanı seçilmek, erkek egemen bir toplumun içinde bu kadar zarif bir kadının yer almış olması, bu kadar işi bilen bir bilim kadınının yer almış olması çok gurur verici. Hem ülkemiz açısından hem hepimiz açısından. Arı dansından söz ediyorlar ya, dans eder gibi yürüyor zaten. Dans eder gibi bütün hareketleri. Ben arıları izleyerek çok şey öğrendim onlardan demişti. Demek ki bunun faydalarını sizin etrafınızdaki herkes hissediyor.
2: Sağ ol.
0: İlknur Hocam da bunu hissedenlerden olmuş olmalı. Çok teşekkür ederiz Sayın Durukan.
1: Rica
0: sağ olun.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Evet, şimdi buna katılmak isteyenler olabilir bizi dinleyenler için de.
2: Evet.
0: Merak etmiş. Çünkü çok arı türü var. Türkiye bitki çeşitliliği açısından da çok zengin. Bu bitki çeşitliliği açısından hakikaten hem arıcılık anlamında çok şanslıyız. Hem de bu endemik bitki türleri açısından da dünyanın gözü kulağı bu tarafta.
2: Evet.
0: Dolayısıyla özellikle burada buraya katılanlar
2: katılanların başına ne gelecek?
0: Evet.
2: Ben onu anlatayım.
0: Lütfen.
2: Şöyle ki Slovenya'da başladı dedim ve apiturizmin merkezi Slovenya. Bir tane rotaları var. Zaten ülkenin bir başından girdiğinizde öbür başından çıkıyorsunuz. Öyle 3 güne falan da gerek yok. Ama Türkiye söz konusu olduğunda 9 ayrı rotada 9 ayrı tip arı, 9 ayrı arıcılık kültürü, 9 ayrı bal, farklı bal, bal çeşidi ve onların elde ediliş biçimleri ve farklı balın elde edildiği zaman aralıkları, bal hasatı diyoruz buna. O yüzden hani İknur Hocam ya da diğer katılımcılar Edirne Kırklareli Tekirdağ rotasına geldiklerinde ayçiçeğini görüyorlar, kantaronu görüyorlar, kanolayı görüyorlar, sapsarı çiçeklerin içinde fotoğraflarımız var, çok güzel. Trakya arısını görüyorlar, ayçiçeği balını, meşe balını görüyorlar. Meşe ormanlarında biz ekoterapi yaptık, orman banyosu yaptık birlikte ve o Trakya arısını sevdiler. İlknur Hocam'ın öyle bir fotoğrafı var, arıyı öperken, yani peteği alırken. Oradan İstanbul, ya ben çok uzağa gidemiyorum, işte İstanbul'dayım, yok işte öyle Edirne'ye, Artvin'e gelemem diyen, İstanbul, Şile, Sakarya, Düzce. Yani Düzce'nin ne gibi bir turistik yeri olabilir? Düzce bizim yol üstünde düz bir yer, işte geçtiğimiz bir yer diyenler. O kadar şaşırdılar ki, hatta şunu söylemek istiyorum. Biz oraya gittiğimizde Düzce arıcısı ya da Düzce'deki işte diğer üniversitedeki arkadaşlar, aa Aslı Hoca geliyor, apiturizm yapıyor, biz de eşlik edelim, ev sahipliği yapalım diye bizim yanımıza geliyorlar. Bizimle birlikte geziyorlar doğayı ve diyor ki hocam kaç yıllık Düzceliyim. Ben buraya

0: gelmemişti. O lokal halkın, yerel halkın da gerçekten farklı şeyleri görmesini sağlıyor apiturizm. Ve aynı zamanda da doğaya, mesela doğa turizminde gidersiniz, yerel halkla pek bir işiniz olmaz. Yani o trekking yapanlar, doğa yürüyüşü yapanlar, işte bir grup halinde giderler. Evet. Ama ben biyoloğum ve okuldaki arkadaşlarıma da hep onu söylüyorum. Ben eğer yol kenarındaki bir otla çalışsaydım ya da bir yabani böcekle, sosyal hayatım olmazdı. Ama ben arıcıdan örnek almak için, önce arıcının, arısından örnek almak için arıcının çayını içmek zorundayım.
1: Tabii.
0: Halini hatırını sormak zorundayım. Sofrasında oturmak zorundayım. Zorundayım diyorum. Bu benim için zorunluluk değil. Ama sadece fen alanında çalışan bir bilim insanı olsaydı,
1: gerek
0: sosyal
1: yoktu.
0: Yönüm olmasaydı bu benim için zorunluluk olurdu.
1: Evet.
0: Öyle bir tur düşünün ki bir köy evine gidiyorsunuz. Biz inanın api turistlerimizi restoranda yemek yediremiyoruz. Çünkü arıcılarımız sofralarını açıyorlar. O yüzden İknur hocam hep şey der, hani ben bu imkanları kendim çıkıp dolaşsam
1: bulamam.
0: Bulamam.
1: Tabii.
0: O kültürü ve misafirperverliği de yaşamış oluyorlar.
1: Aslında siz aynı zamanda Anadolu'nun pek çok yerinde, bu saydığınız yerlerde doğanın korunması açısından da çok önemli bir katkı sağladığını söylüyorsunuz api turizmi.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü doğanın bekçisi olduğunu görüyor. Meşe ormanlarında arıcılık yapan bir aracıyla tanışan katılımcımız diyor ki, ya burada bir orman yangını çıksa ilk biz müdahale ediyoruz ya. Diyor. Ya aslında ormanların bekçileri, yaylaların bekçileri. Çünkü arıcılık için kendi mülkünüz olan bir toprak, araziye ihtiyacınız yok.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla doğanın size sunduğu her alan sizin için bir arıcılık alanı oluyor. Oradan geçiyorsunuz Kars Ardahan Artvin rotasına, kestane balını tadıyorsunuz. Kafkas arısını görüyorsunuz. Hı hı. Orman gülü deli balı görüyorsunuz. Oradan Van, Bitlis, Muş'a geldiğinizde pervari balı ne demek, yüksek yaylalar ne demek, ya da Hakkari, Şırnak, Mardin'e gittiğinizde Güneydoğu Anadolu'nun o sıcağının altında biz bütün katılımcılarımıza maske ve eldiven veriyoruz kişiye özel.
1: Evet.
0: Burnunuzdan bir damla ter damlayıp onu kaşıyamadığınızda, ya maskeyi çıkartan arkadaşım diyor, bu balın fiyatı neyse vereceğim, hak ediyorsunuz
1: evet,
0: sonuna kadar.
1: Evet.
0: Ama markette klimanın altında o balın fiyatı size
1: çok pahalı geliyor.
0: Çok pahalı gelebilir.
1: Evet.
0: Oradan Maraş, Antep'e iniyorsunuz, Afşin'e, depremzede vatandaşlarımızın, arıcılarımızın arıcılıkla nasıl yine hayata tutunabildiklerini görüyorsunuz. Muğla, Fethiye'ye gittiğinizde çam balını görüyorsunuz.
1: Ben Marmaris'teki müzeye gittim mesela.
0: Arıcılık
1: müzesine.
0: Tabii
1: çok
0: ki
1: etkileyiciydi.
0: Sadece doğa değil, işte az önce bahsettiğim gibi tarih, müze,
1: evet.
0: Mesela enstitülerin laboratuvarları, arıcılık araştırma enstitülerini, buraları da görebiliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Oradan başka bir rotamız Balıkesir, Çanakkale, Kaz Dağları'nı.
1: Evet.
0: Görüyorsunuz. Orada apiker diyoruz biz. Ben buradan dinleyicilerimizi de bu konuda uyarmak istiyorum. Apiterapi ayrı bir şey. Apiterapinin hedef kitlesi hasta insanlardır.
1: Hı hı.
0: Hasta ve çaresiz derim. Çünkü pozitif bilimin, tıbbın artık iyileştiremediği demeyeyim de umudunu kesmiş insanların alternatif tıptan yardım arayışıdır. Ama apiturizmin hedef kitlesi sağlıklı, para harcamak isteyen, doğada yaşamak isteyen insanlardır. Dolayısıyla biz apiturizm çerçevesinde apiterapi yapmıyoruz. Apiturizmin çerçevesinde api care yapıyoruz. Api çare diyorum ben ona Türkçesi. Ya da rehabilitasyon.
1: Evet.
0: Yani bu meşe ormanlarında ağaçlara sarılmak ya da kovanların üzerine bir şilte serip kovan yatağında yatıp vızıltıyla meditasyon yapmak,
1: hı hı.
0: ya da bal maskesiyle o anda işte cildinize bir bal maskesi uygulamak, bunlar sağlıklı insanların konforunu arttırmak,
1: evet.
0: ve alerjik reaksiyonları önlemek açısından çok farklı deneyimler sunuyor.
1: Şimdi özellikle kültürel arıcılık da var bazı yerlerde ve, hı-hı. bunu yapan mesela yabani bal hasadı yapılan Nepal'de, dünyada dev Himalaya bal arısının ürettiği balın hasadı için 50 metre yüksekteki arı kovanlarına tırmanan ve bunun içinde $250 ile $1000 arasında ücret ödeyen turistler varmış.
0: Ya.
1: Dolayısıyla bu dünyanın her yerinde herkesin ihtiyaç duyduğu, merak ettiği, ne oluyor, nasıl bir cins bunlar diye baktığı. Çünkü ben arıları izlerken doğada gördüğüm birbirinden farklı renkte, irilikte, büyüklükte, çeşitlilikte arılar var ve bazıları o kadar güzel ki.
0: Kesinlikle.
1: Olağanüstü, bakmaya doyamıyorsunuz. Elinize alıp sevmek istiyorsunuz. Az önce hani İknur Hoca öyle bir fotoğrafı var,
0: evet.
1: dediniz. Umarım buraya katılanlar hem o korkularının üstesinden gelirken bir taraftan da o dünyanın içinde arının yaşam döngüsünde nerede nasıl olduğunu öğrenerek mutlulukla dönüyorlar.
0: Kesinlikle. Ve mesela az önce okuduğunuz o haber, Nepal'de kayalardan bal

0: alınması. Hafize Hanım, biliyor musunuz ülkemizde onun iki katı yüksekliğindeki ağaçların tepesine konur Artvin yöresinde ya. Arılar. Dalların çatal kısımlarına konur, kütük kovanlar deriz ve arıcılar hiçbir güvenlik önlemi olmadan ağaçlara tırmanırlar ve o balı hasat ederler. Ama bunu internette görmediğimiz için, duymadığımız için Nepal'dekinden haberimiz olabiliyor. O yüzden evet. Ben buradan Artvin Valiliğine de çok teşekkür etmek istiyorum. Apiturizm projeleri kapsamında şimdi bir kovan ormanı yapmayı planlıyoruz. Evet. Belimize o dağcıların bütün güvenlik önlemlerini alıp apiturizm yolcuları kendileri bal hasatlarını yapmak için o ağaçlara tırmanacaklar.
1: Güzel anlattınız. Biz sizinle daha çok konuşmak istiyoruz. Konuşacak evet. çok şey var. Ama bütün arıların temsilcisi bir kraliçe arı olarak burada bulunmanız bizi çok mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.
1: Sevgili dinleyiciler, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Avrupa Arıcılık Federasyonu Arı Sağlığı Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aslı Özkırım iklimin geleceğinin bu haftaki konuğuydu. Program yapımcımız Neşe Yenici ve ben Hafize Okan. Yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
2: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
0: Reklamlar.

0: Din ve ahlak.
1: Allahümme salli ala seyyidina.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Allah'tan gerektiği gibi haya ediniz buyurdu. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, biz Allah'tan haya ediyoruz dediklerinde sevgili Peygamberimiz onlara şu uyarıda bulundu. Allah'tan hakkıyla haya etmek bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır. Dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaktır. Ölümü ve hesabı asla unutmamaktır. Sevgili dinleyenler, haya yüce dinimiz İslam'ın kadın erkek her Müslümana emrettiği temel bir ahlak ilkesidir. Haya, nefsin her türlü aşırılığına karşı gösterilen

0: onurlu bir duruştur. İnsanı bütün kötülüklerden koruyan güçlü bir kalkandır. Haya bir hayat tarzıdır. Fıtratın gereği, bedenin süsü, imanın hayata yansımasıdır. Allah Resulü haya imandan bir parçadır buyurarak hayanın önemine dikkat çekmiştir. Hayasızlıksa ahlaki değerleri yok eden, insanın onur ve saygınlığını ayaklar altına alan bir felakettir. Şeytanın en sinsi tuzaklarından biridir. Nitekim Yüce Rabbimiz, ey Ademoğulları, avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın buyurmaktadır. Sevgili dinleyicilerimiz, Allah'ın haya ve iffet konusunda erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluk aynıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz Nur suresinin 30. ve 31. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. O halde her işimizde olduğu gibi giyim, kuşam ve mahremiyet konusunda da ölçümüz Allah'ın emirleri ve Peygamber Efendimizin sünneti olmalıdır. Bugün ahlak ve hayat konusunu konuşacağız. Program konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emrullah Kılıç. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Değerli dinleyiciler, bugün sizlere ahlak-hayat ilişkisi üzerinde konuşmak istiyoruz. Bilindiği üzere ahlak hepimizin çok özel bir gündemidir. Nasıl yaşayacağımıza dair sorular ve gelecekteki amaçlarımız doğrudan ahlakın konusudur. Fakat bu öyle çok soyut bir konu değildir. İlkesel olarak hepimiz ahlaklı olmayı, iyi yaşamayı ve ideallerimize ulaşmayı arzu ederiz. Fakat bu idealler ve gerçekler arasında her zaman bizim aşmamız gereken bazı engeller vardır. Çünkü gerçeklik her daim bizi karşılarken bazı problemleri de beraberinde getirir. Dolayısıyla ahlakın nasıl yaşanacağı, nasıl ahlaklı olacağımız konusu yaşamın içerisinden belirlenen ve yaşamda karşılaştığımız gündelik problemlerimizden bağımsız bir konu değildir. Çünkü bilincimiz her daim yeni durumlarla karşılaşırız ve her daim seçmek zorunda bulunuruz. Çünkü gerçeklikle karşı karşıya kaldığımız zaman kendi özgür irademizle nasıl davranacağımıza dair kararlar veririz. Bu bağlamda ahlak ve hayat ilişkisini doğru anladığımız zaman yaşamımıza yön veren pusulaları da doğru tespit etmiş oluruz. Eğer ahlak iyi ve kötüye dair bir duyarlılık arayışımızsa o zaman ikinci soruyu sormamız gerekir. Hayat nedir? Çoğu zaman doğumla başlayıp ölümle biten bir süreç olarak tanımlarız hayatı. Yani hayatı sadece biyolojik bir çerçevede ele alırız. Oysa hayat bundan ibaret değildir. Çünkü hayat nefes alıp vermek değildir. Hayat değerlerle, anlamla, sorumlulukla dolu bir yolculuktur. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hayat bir yolculuktur. Yani bitmemiş, tükenmemiş ve her daim devam eden ve bizi yeni durumlar karşısında her daim yeni değerlendirmeler yapmaya zorunlu kılan bir yolculuk. Yani tamamlanmamış bir sürecin adıdır. İyi ile kötü arasında ayrımdan daha fazlası olduğunu gösterir bu ahlakın. Çünkü hayat içerisinde yaşanan ahlak aynı zamanda kişinin kendi şahsiyetini inşa etme çabasıdır. İyiyi arama, kötüden sakınma, başkasının hakkını gözetme, sorumluluk alma ve her daim kendini gerçekleştirme

basıdır. Kadim felsefede ya da diğer bir deyişle kadim kültürlerde kendini gerçekleştirme aslında kendini bilme olarak ifade edilir. Ya da daha geniş bir tanımlamayla kendini tanıma olarak ifade edilir. Çünkü kişinin kendini tanıması kendini bilmesinden daha büyük bir karşılığa gelir. İnsan kendini nasıl tanır? İnsan kendini, kendi şahsiyetini yani kendi şahsına ait olanı nasıl inşa eder? Elbette ahlaki bir varlık olmasıyla inşa eder. Tarih boyunca düşünce tarihinde pek çok insan tanımı yapılmıştır. İnsan nedir sorusuna verilen cevaplardan en önemlisi şüphesiz insanın ahlaki bir varlık olmasıdır. Bizi diğer varlıklardan ayıran insanın ahlaki bir varlık olması da tam bu anlamda insanın şahsiyetinin yani seçimlerinin kendi şahsına ait olmasına karşılık gelir. Dolayısıyla ahlak ve hayat ilişkisi aslında olgular aleminde bizim kendi şahsiyetimizi inşa etme yolculuğu olarak karşımıza çıkar. Çünkü ancak ahlaklı bir insan hayata anlam katar. Hayat da bu bağlamda ahlaka bir sahne sunar. Yani hayat o zaman ahlakın bir sahnesidir. İnsan varoluşunu sadece olana teslim ederek yaşayamaz. Biz insan olarak olması gerekenin peşine düşeriz. Dolayısıyla bir toplumda adalet, iyilik, merhamet ve dürüstlük gibi ideallerin arayışı bitmez. İşte ahlak bu arayışın adı, hayat ise bu arayışın gerçekleştiği sahnedir. Felsefe tarihinde filozoflar bu ilişki üzerinde pek çok şey söylemişlerdir. Birkaç tanesini hatırlamamız gerekirse Aristoteles hayatı aklın etkinliği olarak tanımlamış. Yani yaşam düşünme ve anlamlandırma gücümüzle değer kazanır. Bergson ise farklı bir pencereden bakar. Ona göre hayat yaratıcı bir hamledir. Hayat kendi engellerini yaratır, sonra engelleri aşmaya çalışır. Bu yüzden hayat durağan değil, sürekli bir akıştır. Yani ahlak insanın kendi yaşam süreci boyunca kendi aklını ve kendi iradesini kullanarak kendi kendine koyduğu yasalarla yaşamı anlamlandırma çabasıdır. Tüm bu süreçlere baktığımızda şunu anlıyoruz. Ahlak ve hayat birbirinden koparılamaz. Ahlak olmadan hayat anlamsız bir akışa dönüşür. Hayat olmadan da ahlak kuru bir söylemden ibaret kalır. Meseleyi biraz daha somutlaştırmak istediğimizde hepimizin günlük yaşantısında küçük gibi görünen ama aslında çok önemli ahlaki kararları vardır. Örneğin bir iş yerinde hakkımız olmayan bir menfaat önümüze geldiğinde ne yaparız? Ya da sokakta yardıma muhtaç birini gördüğümüzde nasıl davranırız? Bu anlarda ahlak hayatın içinde ete kemiğe bürünür. Bir filozofun soyut teorisi değil, bizim seçimlerimizle şekillenen bir gerçekliktir. Dolayısıyla ahlak hayatı yönlendirir ama ona emir veremez. Bize reçeteler sunamaz. Şunu demek istiyoruz. Onun yerine ahlak bize yapılması gerekeni işaret eder. İnsana sen insan ol diye fısıldar. Bu yönüyle ahlak yasakların alanı değil, insan olma sorumluluğuna bir davettir. Hayatımıza baktığımızda hepimiz bir arayışın içerisindeyiz. Mutluluk, adalet, huzur, anlam, güvenlik. Bu arayışların tamamı aslında ahlakla iç içedir. Çünkü insan sadece fiziki alemde bir nesne olmak istemez. Kendi değer dünyasını yaratmak, kendisini aşmak ister. İşte tam burada ahlak kişisi olmaya devreye girer. Yani insan kendi hayatını değerler üzerinden inşa ettiğinde gerçek anlamda yaşamış olur. Şunu unutmamak gerekir ki ahlak sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir olgudur. Bir toplumun başarısı sadece ekonomik zenginliğiyle değil, aynı zamanda ahlaki duyarlılıklarıyla da ölçülür. Adaletin, dürüstlüğün, yardımlaşmanın olmadığı bir toplum zengin de olsa aslında yoksuldur. Çünkü ahlak
toplumsal hayatın en temel çimentosu.

mutludur. Çünkü ahlak, ötekiyle bir arada yaşamanın vazgeçilmez kuralıdır. Ahlak ve hayat arasında ilişkiyi bir başka açıdan da şöyle söyleyebiliriz. Ahlak bir pratiktir, yani bir praksistir, bir eylem biçimi, insan olmaya davet eden bir sorumluluk alanıdır. Bizi beyhudelik duygusundan kurtarır, hayata bir yön verir. Eğer hayatımızda ahlaki bir bütünlük yoksa, yaptığımız işler ne kadar büyük olursa olsun, bir tatminsizlik, bir sahtelik duygusu peşimizi bırakmaz. Hayatı değerli kılan şey nedir sorusu burada karşımıza çıkar. İnsan kendisine pek çok amaç elbette koyabilir. Kimisi çok başarılı olmak, kimisi bir takım hazların tatmini, kimisi kariyer hedefi. Elbette bunların hiçbirisini de yok sayamayız. Çalışmak, üretmek elbette önemlidir. Ama bütün bunlar ahlaki bir çerçeveye oturtulmadığında anlam ifade etmez. Çünkü ahlak hayatımıza bütünlük kazandırır. Zaten insan varoluşunun da temel amacı budur diyebiliriz. Bizler insan olarak ancak ve ancak hayatımızı bütünlüğe getirdiğimizde mutlu olabiliriz. Hayatımızı bütünlüğe getirme insanın sadece maddi yönüyle değil, insanın varoluşsal olarak anlam arayışıyla da ilgilidir. Bütün bunları bir araya getirmediği zaman insan elbette hem geçmişinin korkuları, hem geleceğin kaygılarını, hem de şimdinin telaşının üstesinden gelemez. İnsan bunlarla tek başına baş edemez. Dolayısıyla insanın hayatında anlam arayışını bir dengeye oturtacak ve hayatla, yaşamla ilişkisini dengeli bir biçimde kuracak ahlak anlayışına mutlak anlamda ihtiyaç vardır. Çünkü ahlak ile hayat arasındaki ilişki aslında insan olmanın özünü anlatır. Ahlak hayatı değerli kılan, hayat ise ahlakı somutlaştıran bir sahnedir. Birisi olmadan diğeri anlamsız kalır. Dolayısıyla hepimiz bu dünyada kendi şahsiyetlerimizi inşa ediyoruz. Ve bunu yaparken de ahlak bize yol gösteren bir pusula işlevi görüyor. Dolayısıyla ikisini birlikte düşündüğümüzde karşımıza anlamlı, değerli ve bütünlüklü bir varoluş karşımıza çıkar. Bu anlamı, bu bütünlüğü kuramadığımız zaman tıpkı tıpta olduğu gibi şizofrenik durumlarla karşı karşıya kalırız. Şizofreni nedir? Kişinin hayatındaki anlam bütünlüğünü kuramamasıdır. Eğer biz hayatı yaşarken dengelerimizi sadece manevi olanın, sadece ilkesel olanın lehine kurarsak veya tersinden sadece maddi olanın, sadece biyolojik olanın lehine kurduğumuz zaman ahlaki hayatın dengesi ve pusulası şaşmış olur. Bu dengeyi kurmanın, pusulayı doğru ayarlamanın yolu ise bu hayatı bütünlük içerisinde kurmaktır. Çünkü bunu başaramadığımız zaman krizler kapımızı çalacaktır. Peki ahlaki hayatı, olup biten her şeyi, gündelik hayatımızda karşılaştığımız her şeyi, her olumsuz durumu da kriz içerisinde okumak zorunda mıyız? Elbette hayır. Şunu fark etmemiz lazım. Hayatın olağan akışı içerisinde bizi karşılayan, bilincimize çarpan şeyler mutlaka olacaktır. Hiçbir şey başladığı gibi olmayacaktır. Bunu her şey için söyleyebiliriz. Karşılaştığımız durumlar bizi değiştirecek, dönüştürecek, yeni olgularla karşılaştıracaktır. Olup biten her şeyi, değişimleri, dönüşümleri, kriz ve gerilim üzerinden okumak ahlaki hayatı ya da ahlakın doğasını bir adım daha ileri götürüp söylersek insanın doğasını anlamadığımız anlamına gelebilir. Çünkü insan doğası gereği bir yandan sabitlikler isterken bir yandan da değişime açık bir varlıktır. İkisi arasındaki dengeyi kurabildiğimiz zaman insan denen varlığın hayata tutunmasını, aynı zamanda da manevi değerlerle bütünleşmesini sağlayabiliriz. Peki bu dengeyi nasıl kuracağız? Bu dengeyi kurmak sadece bireyin kendi omuzlarına da yüklenebilecek bir yük değildir. Çünkü ahlaki hayatı destekleyen sosyal kurumlar, ekonomik hayat, eğitim hayatı gibi

0: çok hususu da bir arada düşünmek gerekir. Çünkü yaşamın içerisinde biz daima yetkinleşmek ararız. Yetkinleşmek dediğimiz hadise de bireyin tek başına yapabileceği bir husus değildir. Ve aynı zamanda ahlak ötekiyle ilişkide karşımıza çıkar. Ötekine nasıl davranacağız? Metroda nasıl davranacağız? Ötekinin kimliğini nasıl içselleştireceğiz? Gibi pek çok husus bizi ahlaki hayatı sürekli olarak yeniden değerlendirmeye gerekir. Ve bu yükü sadece bireyin omuzlarına vermek onun kaldırabileceği bir yük değildir. Bu nedenle bir toplumun ahlaki seviyesinin yükselmesi bireyin yetkinleşmesini de doğrudan etkileyecek ve doğrudan katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla toplumun bir kesimini suçlarken ya da toplumun bir kesimini olumsuzlarken ona destek verecek kültürün içerisindeki bütün unsurları bir arada düşünmek gerekir. Yani siz özgürlüğün ne olduğunu bilmeyen bir insana özgürlüğün ne olduğunu anlatamazsınız. Toplumun bunu desteklemesi lazım. Ekonomik yetkinliğe gelmemiş bir insandan cömert olmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla toplumsal anlamda ahlaki bireyin hayatın içerisinde şahsiyetini inşa edebilmesi bütün bu unsurların birlikte düşünülmesiyle mümkün olacaktır. Hayat daima değişecektir. İnsan daima değişecektir. Dolayısıyla değişim ve dönüşümleri ahlaki hayatın birer krizi olarak algılamaktan ziyade değişim ve dönüşümleri bizim olup bitenleri yeniden değerlendirmemiz için bir imkan ve bir sıçrama olarak görmemiz daha doğru olacaktır. Ve dolayısıyla ahlaki hayata dair ümitlerimizi yenileyen hususlara yön vermemiz daha kolay olacaktır. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.
1: Program konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emrullah Kılıç'ın Ahlak ve Hayat başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Bakara Suresi 1'den 5. ayete kadar okuyan Mesut Şimşek.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzerindedirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Rahman Rahim Mevla, El Melik El Kuddüs Esselam Mevla, Allah.

Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 3201 sayılı kanun özetle hangi yasal hakları sağlıyor? 3201 sayılı kanuna göre borçlanmanın şartları nelerdir? Kimler yurt dışı sürelerini borçlanma imkanından faydalanabilir? Kimler yurt dışı sürelerini borçlanma imkanından faydalanamaz? Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Sözleşmeler Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Selmin Gültekin cevaplıyor.
1: Kanunun amacı Türk vatandaşları ile doğumlu Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonraki Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesidir. Bu kapsamda da yurt dışında geçen süreler 3201 sayılı kanuna göre borçlandırıldığında Türkiye'de geçmiş süre olarak değerlendirilerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında aylık bağlanmasında dikkate alınmaktadır. Türk vatandaşları ve doğumlu Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile bunların Türk vatandaşı olan hak sahipleri borçlanma hakkına sahiptirler. Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de borçlanma yapabilirler. Borçlanmak için aranan şartları saymıştık. Bu şartları taşımayanlar, yani Türk vatandaşı olmayan, yurt dışı sürelerini belgelendiremeyen, belirli nitelikte yurt dışı süresi olmayanlar ve ayrıca 2147 sayılı kanun ve sosyal güvenlik kanunlarına göre kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanmış olanlar ile aylık bağlanması için müracaat edip de aylığa hak kazanmış durumda bulunanlar yurt dışı sürelerine borçlanma imkanından faydalanamazlar.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri yerli silahlarla güçlenmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO tatbikatının yıldızı Bayraktar TB3 ile menziliyle göz dolduran elektrikli zırhlı araç EZPT'lerin kara kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine hedef aldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikalarını protesto etti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu. Ayrancılar Torbalı yolunun 8 ile 10. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun ilk kilometresindeki havaalanı köprüsünün İzmir istikameti köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Ziraat Katılım.

0: Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Biz bugün özellikle özel eğitim öğretmeni, psikolojik danışman ve özellikle dil ve konuşma terapisti Mehmet Sarı'yla özellikle çocuklarımızda son dönemde artış gösteren dil ve konuşma güçlüğüne dikkati çekmeye özen göstereceğiz. Tabii ki süremiz yettiğince. Yine çok kıymetli bir konukla evlerinize konuk olacağız ama kendisine merhaba demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden değerli emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Mahmut Dağıstan, sizler dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepiniz saygıyla selamlayarak konuğumuz, evet o çok kıymetli konuğumuz, konuşma ve dil terapisti, özel eğitim öğretmeni, psikolojik danışman Mehmet Sarı'ya merhaba demek isterim. Mehmet Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Deniz Hanım. Hoş bulduk. Bugün için çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: İyi, siz?
1: Sağ olun, ben de iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Kusura bakmayın, normalde bugün sizinle stüdyoda bir araya gelmekti planımız ama bir takım aksilikler oldu. O yüzden kusura bakmanızı rica ediyorum. Ama buradan da umuyorum bilgilendirici güzel bir yayın olacaktır.
0: Tabii ki konuk çok değerli olunca ve aktaracakları bizler için çok değerli olunca mümkün değildir güzel olmaması yayının. O zaman hazırsanız başlayalım mı? Özellikle son dönemlerde çocuklarda bu konu, yani bu konuşma dil bozukluğu, konuşma güçlüğü bu konu daha da artış mı gösterdi yoksa ailelerin farkındalığı mı arttı? Buradan başlayalım mı sizin için de uygunsa?
1: Evet, hemen başlayabiliriz. Deniz Hanım, ben bu soruya şöyle yanıt vermek istiyorum. Çok güzel, aslında tam kalbinde gerçekten bir soruyla başladık. Kısa bir cevap olarak da şunu söyleyebilirim. Her ikisi de doğru genel itibariyle. Yani gerçekten de hem farkındalık arttı son yıllarda. Zaten malumunuz, eskiye oranla artık bilgi erişimimiz çok kolay. İnternet diye bir hakikat var çağımızda. Bilgi erişimimiz, yani hem teknoloji hem bilgiye ulaşımımız çok kolay. Cep telefonumuzla bile bir sürü şeye ulaşabildiğimiz için farkındalığın artması da hiç bize garip gelmiyor. Çok normal, çok akışında bir durum. Aynı zamanda çevresel faktörler nedeniyle de vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz iki açıdan da bakalım. İlk şey farkındalık kısmı. Bu açıdan baktığımızda eskiden bir çocuk geç konuştuğunda toplumda şöyle bir algı vardı. Yani canım, babası da işte falan yaşında konuşmuştu, 4 yaşında konuşmuştu, 5 yaşında konuşmuştu. Erkek çocuktur, geç açılır gibi kalıplaşmış cümleler gerçekten süreci ciddi manada sekteye uğratıp geçiştirebiliyordu. Ama bugünse aileler, öğretmenler, işte hekimler çok daha bilinçli. Gelişim basamaklarını takip edebiliyoruz. Ve yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda da basamakları bildiğimiz için erkenden bir dil konuşma terapisine başvurabiliyoruz. Yani artık halının altına sürülmüyoruz diyebiliriz. Yani tanı ve tanı alma mekanizmaları çok daha iyi çalışıyor. Fakat madalyonun diğer yüzü var. Orada da hani biraz daha asriliğin, modernitenin getirmiş olduğu bu yaşam şartları, bu güçlükleri tetikleyen gerçek faktörler var bunların içinde. İşte program boyunca asıl konuşmamız gereken yapısal ve çevresel nedenler de tam olarak burada başlıyor diyebiliriz.
0: O zaman yapısal ve çevresel nedenler madem burada başlıyorsa o zaman yayınımız da bu sorudan başlasın.
1: Aynen. Şimdi devam edeyim müsaadenizle.
0: Tabii tabii.
1: Buradaki biyolojik nedenlere bir bakalım dilerseniz. Ya burada tek bir suçludan bahsedemeyiz. Çok boyutlu bir tablo var. Bilimsel çalışmaları incelediğimizde öne çıkan birkaç tane nedeni de şu şekilde sıralayabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle ekran maruziyeti ve dijital bakıcılık. Birçok klasik gelecek ama hani etkisi, bu durumun etkisi bize yani sandığımızdan çok çok çok daha derin. Bir kere 0-3 yaş arasında beynin dil gelişimi için kritik dönemidir. Dil karışıklığı etkileşimle, karşılıklı etkileşimle, yani birinin çocuğa bakması, onun seslerine yanıt vermesi, jest ve mimik kullanılmasıyla öğrenir. Yani ekranda maalesef tek taraflı bir uyaran sunuyor. Bildiğimiz üzere hani iletişim iki yönlüdür. Hani bir iletişi var, bir alıcı var, bir de mesaj var. Fakat ekranda bu işte geri bildirim mekanizması yok. Sadece verici var, sadece verici var. Çocuk hep alıcı durumunda. Bu da yani iletici olma yolunda çocuğu sekteye uğratıyor diyebiliriz.
0: Geri bildirimde bulunması çocuk, söz konusu değil tabii ki.
1: Aynen, maalesef değil. Yani çocuk ekrandan bir kelime duyabilir, bunu öğrenebilir. Ama bunu iletişim aracına dönüştüremez. Çünkü biliyorsunuz öğrendiğimiz bir şeyi kendimiz uygulamadan onu kalıcı hale de getiremiyoruz.
0: Yerine yani oturmaz.
1: Aynen öyle. Uyaran eksikliği diyebiliriz bu durum içinde. Uyaran eksikliğine bağlı bir dil gecikmesi olarak ortaya çıkar. Şimdi bir de
0: çok özür dilerim. Bülent hocamızın kulakları çınlasın. Uyaran eksikliği, uyaran eksikliği her zaman evet, hepimizin canını okur. Yani ama gerçekten hakkı var Bülent hocamızın.
1: Tabii. Buradan da kendisine selam olsun.
0: Evet.
1: Gerçekten uyarın eksikliği çağımızın yani temel problemlerinden biridir. Desek hiç yanlış söylemiş olmayız. Şimdi diğer biyolojik nedene geçelim Deniz Hanım diyerseniz. Burada da prematüre ve risk doğumların yaşam oranının artması var. Şimdi eskiden doğal seleksiyon çok daha fazlaydı. Bundan yüzyıllar önce çok çok daha fazlaydı. Çünkü doğuma bağlı ya da doğum esnasında biliyorsunuz zaten bir takım engel durumlarının hani doğum öncesi esnası ve sonrası olarak üç ayırırsak
0: evet.
1: Bu ilk ikisinde yani zaten problem olursa ölü doğum dediğimiz mevzu meydana geliyordu ve artık çok fazla bir şey yapılmıyordu. Velev ki doğum gerçekleştirdikten sonra bir anomali gördüklerinde de eski insanların tıpla alakalı yaşantıları bu kadar bizimki gibi yoğun değildi, tıp gelişmiş değildi. O yüzden de genel itibariyle doğal seleksiyon işlemi işliyordu ve maalesef toplumun içinde bugünkü kadar işte erken doğum, prematüre doğumun yaşam riski bugünkü kadar fazla değildi.
0: Yani düşünce yapısı da farklıydı orada tabii ki.
1: Tabii ki ama artık tıp gelişti, teknoloji gelişti. Eskiden yaşatılamayan çok düşük doğum ağırlıklı veya erken doğan, prematüre dediğimiz bebekler artık yaşatılabiliyor. Bu tabii da harika bir gelişme esasen. Ancak bu bebeklerin nörolojik gelişim basamaklarında dolayısıyla da dil ve konuşma süreçlerinde gecikme ya da güçlük yaşama riski zamanında doğan bebeklere göre çok daha yüksek olabilir. Şimdi bunun yanında bir de şu var. Değişen aile yapısı ve dilsel geri ağırlığı diye bir başlığımız var. Şimdi eskiden malumunuz aileler bu kadar böyle hani kendi kabuklarında çekirdek dediğimiz tarzda değiller. Daha geniş ailelerimiz var. Aynı aile yapısının içinde, aynı evde ya da aynı apartmanda vesaire. Biz halalarımızı, teyzelerimizi, dedelerimizi, ninelerimizi vesaire görme ihtimalimiz bugünkü zamana göre çok daha fazlaydı.
0: Evet.
1: Ve bu da daha fazla dil girdisi demekti. Daha fazla kültürel aktarım demekti. Ama bugünkü çocuklarda maalesef yok. Bütün çevreleri dil girdisi de dahildir bunun içine. Annesi ve babasıyla sınırlı. Ve bir de ekran.
0: Ve bir de şimdi özür dilerim böldüm. 6 yaşın çocuğa buyurun. Hediye olarak ya alınan o tabletler. Bülent hocamızın kızdığı, sinir olduğu şey.
1: Kesinlikle.
0: Sinirden küplere bindiği konu.
1: Çok haklı Bülent hocamız bu konuda. Çünkü yani biz bir şeyi desteklemek istiyoruz. Evet ama yani bir şey yaparken bir şey yıkmış oluyor. Hani bir laf vardır bizde biliyorsunuz atasözü. Kaş yaparken göz çıkarmak diye.
0: Aynen öyle.
1: Aslında iyi bir şey yaptığımızı sanıyoruz ama hep bir laf da vardır ya derler işte cehennemin yolları iyi niyet taşları da döşenmiş.
0: Aynen öyle.
1: Maalesef yanlış yapıyoruz. Yanlış yani yapılıyor. Biz yapmıyoruz inşallah da öyle söyleyeyim. Bilhassa eskiden geniş ailelerde işte sokaklarda bir sokak kültürü vardı, bir mahalle kültürü vardı, akranlarıyla büyüyen çocuklar vardı ve bunlar sürekli bir dil girdisine maruz kalıyordu, sürekli bir iletişim vardı. Dedi ki iletişim iki yönlüdür diye. Orada zaten karşınızda gerçek bir insan olması, gerçek insanlarla yani muhatap olmanız dolayısıyla bir sürü şeyi öğreniyordunuz. Onlardan size karşı bir iletişim geliyordu, siz de karşı bir iletişim yapıyordunuz.
0: Mehmet,
1: ve böyle
0: biz
1: bir iletişim oluyordu.
0: Ne kadar şanslı çocuklarmışız değil mi?
1: Kesinlikle.
0: 90'lara yaşayan çocuklar olarak.
1: Aynen öyle. 90'lar candır. Her yerde söylerim. Biz arada kalmış
0: efsaneydi.
1: Olarak söylüyorlar bizi ama iyi ki de öyle olmuş. Biz hani ne teknolojinin nimetlerinden komple kendimizi soyutlamak zorunda kaldık ne de iletişimden, insanlıktan, ahlaktan ve kültürden. Biz ikisini de dengede tutmayı başarmış. Tahmin ediyorum son nesiliz.
0: 90'lar gerçekten efsaneydi.
1: Aynen öyleydi. Kesinlikle. Umuyorum yani en azından şimdiki gençler biraz merakla araştırırlar ve o yıllara dair bir şeyler öğrenirler. Umuyorum bazı kültürleri devam ettirirler diye. Bülent'e diyeceğim şey son olarak bu. Hani şimdi

metropol hayatı yaşıyoruz. İstesek de istemesek de bir sürü hani durum neticesinde kalıyoruz. Yani gelişmiş şehirlerde yaşamasak da, metropollerde yaşamasak da bir metropol hayatı yaşıyoruz. Herkes artık sitede yaşamayı bir adet edinmiş durumda.

0: yabancı bir dil öğrenimi için tabii bu dili öğreten profesyoneller daha ziyade bilecekler de hep şey derler yani. Çok
1: maruz kalmak.
0: Mankördür. Aynen. Çünkü kullanılmaya kullanılmaya biter. Şimdi ben de düşünüyorum eskiden bildiğim atasözlerini, deyimleri ya da eski kelimeleri bugünlerde hani unutmaya başladım fark ediyorum. Çünkü kullanamıyoruz artık. Kullanacak bir mecra da bulamıyorum.
1: Çok haklısınız gerçekten.
0: Aynen. Bilhassa bunları üç kalemde toplamış olduk.
1: O zaman madem çocuklardan yola çıktık, hı-hı, kapıyı açtık ama bir de konunun aslında yaş almış kişileri, artık yaş almış dostlarımız var. Çünkü onların da yaşla birlikte ortaya çıkan özel durumlarına eşlik eden yine bu konuşma göçüğü var değil mi?
0: Kesinlikle var, maalesef var. Şimdi dil konuşma terapisi sadece çocuklara yönelik bir alan değil zaten. Yetişkinler de bu durumda hani çok fazla etkilenen yetişkinler var. Ve ciddi bir artış eğilimi de var. Bunun arkasında da doğrudan az önce de söyledik. Daha modern çağın, günümüz şartlarının sağlık haritası yatıyor. Bunu derken ne demek istiyorum? Hani birkaç tane yine başlık sayabilirim. Örnek verilmişti. Nörolojik rahatsızlıklar, inmeler. Tabii. Travmatik beyin hasarları var. Ses bozuklukları var ya da. Mesela hemen kalem kalem gidelim. Birinci olarak şunu söylemek istiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Bugün stüdyoya gelemememin nedeni de budur. Kısaca bir söyleyeyim. Teyzelerimizden de özür diliyorum. Sizden de aynı zamanda. Benim teyzem bir kaza geçirdi. Ve bir takım rahatsızlık meydana geldiği için, onu ziyarete gitmem icap ettiği için bugün gelemedim. Hepinizden özür diliyorum. Konumuza dönüşecek olursak. Nörolojik rahatsızlıklar ve inme dedik ya, felç yani. Şimdi yaşam sürelerimizin uzaması. Maalesef işte stres ya da işte hareketsiz yaşam, kötü beslenme alışkanlıkları gibi nedenlerle damar hastalıkları, kalp damar hastalıkları ve inme vakaları da istesek de istemese de bunu görüyoruz. İnme sonrasında da zaten beyin, dil ve konuşma merkezi olduğu için aynı zamanda orası hasar görünce ortaya da otomatikman bir dil konuşma hasarı çıkıyor. Bunlar da işte genellikle afazi adını verdiğimiz dil bozukluğu, yetişkinlerde en sık çalıştığımız alanlardan biri haline geliyor. Bunun yanında travmatik beyin hasarı var. İşte az önce bahsettim, benim teyzem umuyorum sağlığına kavuşur ama kavuşamayacak olan insanlar da var.
1: Geçmiş olsun sonra, diyelim TRT Engel Sesler ailesi olarak.
0: Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. İyi ki varsın. Sağ olun. Trafik kazaları veya iş yeri kazaları maalesef hala bu riskler çok yüksek. Bu kazalar sonrasında da gelişen bir takım beyin hasarları dil ve konuşma bozukluklarına yol açabiliyor mu? Gayet yol açabiliyor. Bunlarla da ilgileniyoruz. Bunun dışında bir de ses bozuklukları var. Evet, çağımız bir iletişim çağı, teknoloji çağı dedik ama şimdi mesela çağrı merkezi çalışanları, öğretmenler, sizin gibi işte değerli spikerler, işte DJ'ler, sanatçılar. Sesini profesyonel olarak kullanan insanların sayısı da arttı otomatikman bu modern çağda. Fakat yanlış ve yoğun ses kullanımı da dilde, daha doğrusu larynx yapısında, gırtlak yapısında, nodül, polip gibi ses bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Tabi bu bozukluklar, bu rahatsızlıklar da bozukluklara terapiye ihtiyaç doğuruyor. O zaman dediğiniz gibi yetişkinler de maalesef, maalesef demeyeyim aslında, hani Allah terapistlerin eksikliğini vermesin. Neticede onlar da bu işin uzmanları ve hani ben ve benim gibi birçok arkadaşım da insanlara yardım etmek istiyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maalesef bu gibi istenmeyen durumlara sebebiyet verebiliyor. Sadece odağımız çocuklar değil, yetişkinler de bu sebepler de olabiliyor.
1: Eksik olmayın Mehmet Bey.
0: Sağ olun.
1: Siz devam edin, buyurun.
0: Bunun dışında ne diyebilirim? Dilerseniz biraz daha bu çağımızın rahatsızlıklarından bahsedebiliriz. Hani daha çağımızda çok fazla duyulmuş otizm, öğrenme güçlüğü, bunların dil problemlerini yansıyan taraflarını konuşalım isterseniz.
1: Vaktimiz var Mehmet Bey. Aslında ben de zaten bir sonraki soru tekrar çocuklara dönüp özellikle öğrenme güçlüğü, çünkü ayuka çıktı diyecektim. Hani buradan zaten size pas verecektim ama yani siz bana soru sorma ihtiyacı bırakmadınız. Buyurun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizindir mikrofon.
0: O zaman müsaadenizle ben biraz bahsedeyim bunu.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu nokta gerçekten mühim. Çünkü dil konuşma güçlükleri evet bazen tek başına da bozukluk olarak ortaya çıkıyor. Bizim karşımıza geliyor. Örnek verecek olursak da hani akıcı konuşma bozukluğu, kekemelik ya da konuşma sesi bozukluğu gibi. Ancak bazen de başka bir gelişimsel tablonun parçası, hatta ilk belirtisi olarak önümüze duruyor. Mesela bugün OSB denen bir şey var. Otizm spektrum bozukluğu. Şimdi bu tanılama oranlarında dünya genelinde ciddi bir artış var. Otizmin temel belirtilerinin arasında da sosyal ve iletişim becerilerindeki sınırlılıklar var. Dolayısıyla evet, otizm sanatı alan. Aynen. Zaten hani otizmin biraz daha açılımı da buna benziyor. Yani otomatik davranış ve genellikle iletişim bozukluğu şeklinde tanımlanıyor. En temel belirtilerinden biri de bu. Sosyal ve iletişim becerilerindeki sınırlılıklar. Dolayısıyla otizm tanısı alan çocuk sayısında

0: artması klinik ortamda dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyan çocuk popülasyonunu da doğrudan arttırıyor. Benzer şekilde okul çağında karşımıza çıkan işte disleksi gibi özel öğrenme güçlükleri de temelde dil tabanlı doğal bozukluklar. Çocuklardaki bu dil anlaşılırlığı sorunları veya gecikmiş dil, yani ileride karşımıza okuma yazma güçlü olarak da çıkabiliyor. Bunların aslında hepsi birbirine zincirleme
1: aslında
0: bir bağ
1: içinde. Okuma yazma güçlüğüyle bu dil ve konuşma güçlüğünün bir sonraki basamağı değil mi Mehmet Bey?
0: Tabii ki. Sadece dil konuşma güçlüğünü daha önce tanımlayabilmemizin sebeplerinden biri şu. Dil konuşma bildiğiniz üzere hani okul hayatı da daha sonradan geldiği için dil konuşma daha erken yaşlarda ortaya çıkan bir problem olduğu için tanılanması okuma yazma güçlüğüne oranla daha erken oluyor. Esasen biz örnek veriyorum işte 2 yaşına gelmiş bir çocuğun hala konuşamadığından şüphe ettiğimizde okuma yazmayı da teyit edebilsek onda da problemi direkt göreceğiz zaten. Ama dil konuşmayı daha önce okuma yazmayı daha sonra gördüğümüz için ilerleyen zamanlarda dil konuşma güçlükleri okuma yazma güçlüğüne de evrilebiliyor.
1: Mehmet Hocam size bu konuya da ilgili gelenler var değil mi? Başvuranlar, danışanlar.
0: Çok. Aynen. Çok var. Hatta çoğu, yani bunu söylemek pek hoş değil belki ama burada zaten amacımız da bu. Hani farkındalık yaratmak, söylemiş olayım. Maalesef bize aileler bazen şöyle geliyorlar. Çocuk ilkokul çağına gelmiş. İşte en az 6 yaş, 5 yaş diyebilirim. Ya gelmiş, çocuk artık okula gidecek. Aile bunun yeni farkına varmış gibi davranıyor ve diyor ki ya hocam diyor bizim çocuk işte seneye okula gidecek ama diyor hala konuşmuyor. Ama o zaman işte şunu diyesi geliyor insanın. Yahu güzel velilerimiz, canım velilerimiz, 2 yaşından itibaren hani en geç o da 2 yaş, 1 yaşından itibaren esasen zaten bir takım sinyaller almalıydınız. 5 yaşına kadar 5 yıl boyunca nasıl beklediniz? 5 yıl boyunca nasıl bu şekilde devam ettiniz?
1: Yani seni işte Mehmet Hocam merhaba, benim oğlum işte seneye okula başlayacak. Ben o velinin şimdi şu an sesi oldum. Ya seneye okula başlayacak bizim çocuk hala konuşamıyor hocam.
0: Yani, aynen, bunda bir problem var.
1: Böyle bir şeyi tiyatralleştirmek istemedim ama ne yapayım yani farkına
0: güzel
1: olsun
0: oldu,
1: diye.
0: Güzel bir örnek oldu, teşekkür ederim. Gerçekten böyle yani ilerleyen süreçler var. Hatta benim şimdiye kadar gördüğüm en geç mesela 7-8 yaştı. O da Allah selamet versin kendilerine. Bir anne ve babaydı, biraz geç çocuk sahibi olmuşlar. Ve her çocuk tabii her ebeveyn için çok kıymetli. Onlar için ekstra kıymetli olduğunu dile getirmişlerdi. Hı hı. Ve konuşmamasını bir problem olarak algılamamışlar. İlla ki konuşur. Herhalde biz üzerinde çok düştüğümüz için vesaire diye ama sonradan çocuk otizm tanısı aldı. Fakat 8 yaşında falan aldı bu tanıyı yani.
1: Çok,
0: çok
1: geç.
0: Çok geç.
1: Demedi farkında mısınız? Aynı anda çok geç dedik.
0: Aynen yani hakikaten ama çok geç. Yani bilmiyorum. Tercih tabii. Biz elimizden geleni yapalım. İşte sizin yaptığınız bu konuda şey de çok değerli. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şeyler çok değerli. Umuyorum bir farkındalık yaratırız. Umuyorum dinleyiciler hani inşallah hiç kimse de böyle bir şey yoktur. Fakat varsa da hani sinyallerini bizim bu yaptığımız programlarla, bu farkındalık çalışmalarıyla inceden incele o sinyali alırlar. Ve kendi çocuklarına başka bir gözle, başka bir nazarla bakmaya başlarlar. Ve orada artık problemleri yavaş yavaş yani, çözülür diyelim.
1: Temelimiz derdimiz bu. Biraz kar suyu kaçırmak, evet.
0: Aynen.
1: Aslında daha biraz bir vaktimiz varken siz bununla ilgili özellikle zaten şimdi şu an aile farkındalığına biraz bir dem vurmaya çalıştık ama bununla ilgili ailelere olsun, okuldaki o çok kıymetli öğretmenlerimize olsun, esas iş onlara düşüyor bence. Bu kişilere ne gibi tavsiyede bulunmak istersiniz? Daha vaktimiz var.
0: Tabii tamam. Ben hemen biraz düşüneyim. Ne olabilir? Şimdi en temelden başlayalım o zaman. Ya standart olarak şunu söyleyelim. Deminden beri söylüyoruz, programın başından beri. Bekleyelim bir büyüyünce geçer yaklaşımı var ya, bu bilimsel olarak geçerliğini yitirmiş, yıllar öncesini yitirmiş bir söylemdir.
1: Çünkü lütfen şimdi
0: bundan artık vazgeçelim.
1: Şimdi az önce siz 8 yaş diye örnek verdiniz, çok geç dedik birlikte.
0: Aynen, çok geç var, bayağı bir geç ama yani bu iş için hani 3 yaş da geç esasen, 4 yaş da geç, 5 yaş da geç. Ben şimdi biraz daha bahsedeyim detaylı ama hani umuyorum inşallah tam zamanında yakaladığımız en azından veliler varsa böyle bir problem. Umuyorum kimse de yoktur ama dediğiniz gibi kulaklarına kar suyu kaçmış
1: olsun. Çünkü sizi de burada hazır yani bulmuşken, yayın almışken gerçekten biraz böyle bir yerine otursun istiyorum. Ondan bence biraz vaktimiz varken biraz bir detaylandıralım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Devam edelim isterseniz. Şimdi dedim ya en başta en temelde şu bekleyelim büyüyünce geçer söyleminden bir vazgeçelim.
1: Artık geç, bunu rafa kaldırdık.
0: Aynen. Çünkü evet belki de geçecektir ama ben her zaman her danışanıma, her velime söylüyorum. Fazladan eğitim gerçekten göz çıkarmaz. Fazladan mal göz çıkarabilir ama eğitim göz çıkarmaz. Fazladan öğrenme göz çıkarmaz. Çünkü en fazla ne olur? Kafanızdaki bir nasıl desem kurdu atmış olursunuz. Bir endişenizden kurtulmuş olursunuz. Bir gözlem yapmak, bir gözlem yaptırmak.
1: Soru işareti silinmiş olur.
0: Aynen. Bir soru işareti silersiniz ve çocuğunuz da daha mutlu şekilde devam edersiniz hayatınızda. Bundan zarar gelmez. Lütfen varsa en ufak bir şüphe bile bir bakalım, gözlemleyelim. Ben buna açısane diyeceğim dinleyicilerimizden bu olur en başta. Şu şeyi bir rafa kaldıralım, bekleyelim büyüyünce geçer.
1: Çöp atalım artık.
0: Aynen çöp atalım. Rafa da değil çöp atalım, çok güzel. Şimdi birkaç tane ben kırmızı nokta söyleyeyim. Hani o çizgiler gördüğünüzde yaklaştığınızda kırmızı bayraklı diyebiliriz. Şimdi öncelikle 12 aylık bir bebek var diyelim ki. Henüz çocuğunuz göz teması sizinle kurmuyor. Bakın diyorum ki 12 aylık olmuş. Bebeğiniz 1 yaşına gelmiş. Ama hala göz teması kurmuyor. 1. Seslendiğinizde bakmıyor. 2. Ve jestlere, yani işte bir takım göstermeler, el hareketlerini diyeyim. İşte bay bay yapmak örnektir mesela. Baş baş yaparlardı eskiden. Bunları kullanmıyor. İletişim bu doğrultuda kurmuyorsa. Ne dedik? 12 aylık bebeğimiz var. 1. Göz teması kurmuyor. Seslendiğinizde bakmıyor. 2. 3. Jestlerle iletişim kurmuyor.
1: Çok basit bir bay bay hareketi.
0: Tabii bir şeyi parmağıyla göstermek 12 yaşındaki 12 aylık bir bebeğin yapabileceği bir şeydir. Ama yapmıyorsa, bay bay yapmıyorsa, size dokunmuyorsa ne bileyim vesaire. Bu kırmızı bir bayraktır. Muhakkak endişelenmek gerekir.
1: O zaman bir iki cümlelik daha vaktimiz var. Son mesajı alalım bence. Çünkü epey bir sonuna geldik.
0: Hızlıca bitireyim o zaman. Örnek veriyorum, hızlıca gideyim. 18 aylıkken tek kelime kullanmıyorsa çocuk, 2 yaşına gelmişse ama 50 kelimeye sahip değilse ya da 2 kelimeli basit kombinasyonu anne ver baba gel yapmıyorsa, 3-4 yaşına geldiğinde hala konuşmuyorsa, yabancılar tarafından anlaşılmayacak kadar bebeksi ve bozuk konuşuyorsa ya da her yaşta konuşurken hece tekrarları, takılmalar, kekemelik belirtileridir bunlar, görüyorsak lütfen, lütfen, lütfen yalvarıyorum dinleyicilerimizden, öncelikle bir kulak, burun, boğaz hekimine, çocuk psikiyatrisine, bunlardan sonra da alanında uzman bir dil konuşma terapisine başvurun.
1: Son mesaj, son mesaj.
0: Aynen. Çocuklara verebileceğimiz en güzel hediye onlarla karşılıklı, ekransız, göz göze ve bol uyumlu zaman geçirmektir.
1: Peki.
0: Unutmayalım, dil sevgiyle ve etkileşimle beslenir. Son cümlem de bu olsun.
1: Dil sevgiyle ve etkileşimle beslenir dedik. Yayını kapattık. Aynen. Ve çok teşekkür ettik Mehmet hocamıza, çok kıymetli bilgilerine ötürü.
0: Her zaman, her zaman, her zaman Deniz Hanım. Kendinize çok iyi bakın. Program için tekrar teşekkür ediyorum. Umuyorum bir farkındalık olmuştur.
1: Peki, teyzenize tekrar çok geçmiş olsun diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle son dönemlerde artış gösteren, çocuklarımızda artış gösteren dil ve konuşma güçlüklerine dikkat çekmeye çalıştık. Tabii ki dil ve konuşma terapisti, özel eğitim öğretmeni ve aynı zamanda psikolojik danışman Mehmet Sarı'yla evlerinize konuk olduk. Her zaman olduğu gibi hep söylediğim üzere en büyük farkın sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları her zaman olduğu gibi tabii ki hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler.
2: Reklamlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Yaz coşkusu vatanda. 2-9 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Smokin bizim işimiz.

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Ekonomi Günlüğü'nde bir kez daha beraberiz ve hemen TRT muhabir arkadaşımız Feryal Erdar'dan borsa, döviz ve faizlerdeki son durumu alalım. İyi akşamlar Feryal.
2: İyi akşamlar, teşekkürler Hafize Okan. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,67'lik düşüşle 14.096 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, avro 53 lira 69 kuruştan işlem görüyor. Faiz oranlarına baktığımızda tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,97 düzeyinde. Altın fiyatları ise şöyle, uluslararası piyasalarda altının onsu 4.119 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.559 lira, çeyrek altın 10.171 lira, gram altın ise 6.220 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Teşekkür ediyoruz sevgili Feryal Ardalı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün konuklarımızdan biri gazeteci, sosyal güvenlik yazarı Ahmet Kıvanç. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla herkesin beklediği memur, memur emeklisi, işçi emeklileri ne kadar zam alacak? En düşük memur emeklisi ne kadar olacak? Bunların hepsini sizden alalım. Buyurun.
3: Evet Hasan, 6 aylık enflasyon %17.76 olarak gerçekleşti. STK ve Bağkur emekli aylıkları da bu aranda zamlanacak. Memur maaşlarıyla emekli memur aylıklarına yapılacak zam %13.52 kalacak Hasan'ın. En düşük emekli aylığı da yine 6 aylık enflasyon oranında %17.76 oranında artacak. Sözleşmesi Ocak ayında başlayan kamu işçilerinin ücretleri ise %13.76 oranında artacak. Burada dikkat çekici bir husus var Hafsa'nın. Şimdi SSK ve Bağkur emekli aylıklarıyla memur maaşlarının ve emekli memur aylıklarının arasında 4.24 puan fark var. Bu aslında memurların maaş zammı ve emekli memurlarının aylıklarındaki zammın enflasyonun 4.24 puan altında olacağı anlamına geliyor. Ocak ayında da aslında bunun tam tersi olmuştu. Memurlar bu kez enflasyonun üzerinde almışlardı. 6.41 puan almıştı. Kamu işçilerinin ücret zammı da yine bu Temmuz ayında enflasyonun 4 puan altında kalacak. 13.76'da kalacak. Şimdi burada baktığım zaman aslında işçiler, memurlar, tüm emekliler günün sonunda enflasyon kadar zam almış oluyorlar. Yani işte işçiler de, kamu işçileri de, memurlar toplu sözleşme dolayısıyla genelde 2 yıllık yapılıyor biliyorsunuz. O 2 yıllık toplu sözleşmenin ilk 6 aylık döneminde enflasyonun üzerinde bir değer artış oluyor zamlarında, ama takip eden 3-6 aylık dönemde, 6 aylık 3 dönemde bu kez enflasyonun altında kalıyor. Yani sözleşme 2 yıllık sözleşme süresinin sonuna gelindiği zaman enflasyonla başa baş bir ücret artışı, maaş artışı maalesef oluyor. Şimdi burada tabii mazuriyetler de söz konusu. Şimdi en fazla mazuriyet de baktığımız zaman emekli memurlarda görüyoruz. Çünkü hatırlarsanız

0: 2023 yılında memurlara 8077 liralık bir seyahatin zam yapılmıştı aslında.
1: Evet.
0: Bu şu anda 25 bin liraya çıktı bu seyahatin zam. Çünkü her 6 ayda bir artıyor. Emekli memurlar bu seyahatin zamdan yararlanamadı. Onların emekli memurların aylıklarına sadece toplu sözleşmeyle elde edilen artış oranları yansıtıldı. Bu ne oldu? Memurun çalışırken aldığı maaş da emekli olduktan sonra eline geçen aylık arasında bir uçurum meydana getirdi. Baktığımız zaman şu anda en düşük memur maaşı 70 bin lira seviyesinde. Ama en düşük emekli memur aylığı 31 binde kaldı. Yani arada yarı yarıya bir fark söz konusu. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerinin başka bir vesileyle bakarken şunu gördüm. Son yıllarda memurların emekliliğinde ciddi bir düşüş olmuş. İşte 2010'lu yıllarda 80 bine çıktığı yıllar olmuş. İşte aşağı yukarı 60 bin seviyelerinde seyretmiş böyle uzunca bir süre. Ama son 2-3 yıla baktığımız zaman EYT sonrasında 2024-2025'e baktığımız zaman çok düşmüş. Bu 2025'te örneğin 43 binde kalmış memurların emekliliği. Demek ki memurlar emekli olmaktan korkar duruma gelmiş. Bir de en düşük emekli aylığını sordunuz. En düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 lira çıkacak. Bununla ilgili bir kanun teklifi mecliste görüşülecek gelecek hafta. Muhtemelen Temmuz aylığındaki ödemelere yetişmeyecek bu kanun yasalaşması, teklifin yasalaşması. Bu ay o en düşük emekli aylığı grubundaki kişiler yaklaşık 4.7 milyon bunların sayısı 20 bin lira alacaklar. Ama Ağustos ayında Temmuz ayının farkını da alacaklar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Temmuz ayına yetişmeyecek
1: görünüyor. Evet.
0: Evet. Maalesef.
1: Peki. Söz konusu bu artışlarla birlikte herkese güle güle harcamalarını dileyelim ve kıdem tazminatına geçelim. Kıdem tazminatında bir yükseliş var 2026'nın Temmuz Aralık döneminde. Bu tazminat tavanı yükseldi. Kaça yükseldi?
0: 65 bin liraydı. Ocak-Haziran döneminde aslında 73.730 lira yükseldi. 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak artıyor. Ve çalışanların en son ücreti üzerinden ödeniyor. Normalde kıdem tazminatı ama en yüksek devlet memurunu öden emekli ikramiyesi kıdem tazminatı tavanını oluşturduğu için ücret 100 bin lira da olsa 200 bin lira da olsa çalışılan her bir yıl için alınabilecek azami kıdem tazminatı 73.730 lira. Aslında memurlardaki, emekli memurlardaki az önce söylediğimiz mağduriyetin benzeri kıdem tazminatı yönünden işçilerde de söz konusu. Çünkü seyyan-ı nizam emekli memurların aylıklarını yansıtırmadığı için en çok devlet memurunun emekli ikramiyesi düşük kaldı. Dolayısıyla işçilerin yararlandığı kıdem tazminatı tavanda düşük kaldı. Zaten biliyorsunuz kıdem tazminatı tavanda epeyden beri bir erime söz konusu. 1980'lerde asgari ücretin 7,5 katıydı Hasan. Yani bugün asgari ücretin 7,5 katı uygulansa 250 bin lira denk gelen bir kıdem tazminatı tavanı söz konusu olacaktı. Oysa şu anda asgari ücretin sadece 2,2 katı üzerinde bir kıdem tazminatı söz konusu.
1: Evet, tabii kıdem tazminatını bir kez daha hatırlatalım. Hep soruluyor size de galiba. İhbar tazminatıyla karıştırmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi söz konusu bir başka haber, işsizlik sigortası fonuyla ilgili olarak. Bu fonda da yine istihdamla ilgili yaratılan bu fonda galiba söz konusu kullanılacak oran çıkartıldı %50.
0: Evet.
1: Onun
0: evet.
1: Nedir ayrıntıları?
0: Şimdi işsizlik fonunun bir önceki yıl gelirlerinin %30'u normalde istihdam teşviklerinde kullanılıyor. Ama kanunda Cumhurbaşkanı'nın bu oranı %50'ye çıkarma yetkisi var.
1: Evet.
0: Zaman zaman Cumhurbaşkanı kararıyla bu yetki kullanıldı. Nitekim en son geçen hafta çıkartılan kararda da yeniden %50 olarak uygulandı. Geçmişte de

0: zaman 2019 yılından bu yana işte çoğunlukla çoğu yılda uygulandı. 1-2 yılda uygulanmadı, sadece %50 uygulanmadı. İşsizlik fonu sadece işsizlere maaş ödemek için kullanılmıyor maalesef. Aynı zamanda istihdamı koruma amacıyla da kullanılıyor. Meclise sunulan Torba Kanun teklifinde de konuyla ilgili bir madde var. İmalat sektöründe istihdamı koruyan işletmelerin işsizlik fonundan sağlanan destek normalde 2026 yılına sona erecekti. Bu destekle destek süresi de 2028 yılına kadar uzatılacak. Şimdi işsizlik fonuna bakıyoruz. 2025 yılında 80 milyar liralık işsizlik ödeneği verilmiş. Ama buna karşılık teşvik ve destek ödemeleri 97 milyar lira olmuş. Bu da bunun yanı sıra bir de aktif iş gücü programları var. İşte bazı işyerlerinde görürsünüz. İşbaşı eğitim programları var. Orada 73 milyar lira harcanmış. Yani baktığımız zaman işsizlik maaşı 80 milyar olmuş. Diğer teşvik ve destek ödemeleri ise 170 milyar lira olmuş. Yani oldukça büyük bir destek söz konusu. Evet. Bu arada bu yıl bir önemli değişiklik daha yapıldı. İşsizlik fonuna devlet katkısı yapılıyor biliyorsunuz. İşte işçinin brüt ücreti üzerinden işçiden %1 oranda, işverenden %2 oranda bir prim kesilirken devlet de %1 oranında her ay katkıda bulunuyor. Hı hı. Devlet katkısı da yarıya düşürüldü. %0.5'e düşürüldü Aslanım. Bu da yani bir taraftan fonun harcamaları artarken bir taraftan fonun gelirleri biraz azalacak.
1: Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Kıvanç, verdiğiniz bu bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Ahmet Kıvanç gazeteci ve sosyal güvenlik yazarı bize son gelişmeleri aktardı. Özellikle Haziran ayı enflasyonu, kıdem tazminatı, işsizlik sigortası fonuyla ilgili. Ekonomi günlüğünde bu kez gazeteci yazar Alaaddin Aktaş'la birlikteyiz. İyi akşamlar Sayın Aktaş, merhaba.
2: Merhaba, nasılsınız? Epeydir yayın yapmıyorduk.
1: Evet, bu hafta böyle özlemişim ben de sizlerle, evet, bir kez daha buluşmayı, siz değerli konuklarımızla. Sayın Aktaş, şimdi sizinle ilk olarak finansal tasarruf araçlarının getiri oranlarını konuşacağız. Ben yazınızı da okudum. Son derece ilgi çekici, dikkat çekici. Yine çok güzel sorular sorup çok güzel yanıtlarla herkesin anlayabileceği, evet, biçimde aktarmışsınız. Türk lirası, döviz, altın, borsa derken üstelik de çok uzun vadeye bakmışsınız. Grafikleri de görüyorum. Ne anlatıyor bize bu açıklamalar, bu grafikler?
2: Şimdi bu tür verilerde belli bir döneme, kısa bir döneme odaklanmak büyük fotoğrafı görmeyi engelliyor genellikle. O yüzden dedim ki ben gidebildiğim kadar geri gideyim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini kullandım tabii ki. Yoksa başka türlü bu verileri değerleme, toparlamak, hele hele nominal artışları, yani görünür artışları gerçek artışa dönüştürmek, enflasyondan arındırmak hiç kolay değil.
1: Evet.
2: Bunu Türkiye İstatistik Kurumu yapıyor. Ben de oradan yararlandım. Kaynağı söyleyeyim. Şimdi burada finansal yatırım araçları var. Yani bu oranları aktardığımda ya da yazıyı okuyanlar olmuş mudur bilmiyorum. Yani niye arsa, ev yok ya da niye kripto varlıklar yok diye düşünebilir. Finansal araçlar var. O yüzden geçmişten bugüne kadar gelenler de bununla sınırlı. Ben başka bir şey katma şansına sahip değilim. Burada kapsananlar mevduat, borsa, altın, döviz, euro ve dolar olarak, bir de iş borçlanma senedi. Şimdi burada temelde iki şey dikkatimi çekiyor. Önce onu söylemek istiyorum. Bir kere 10 yıllık dönemleri ayırarak baktım ve 30 yılın toplamına baktım. Sonra 30 yıl derken tam 30 yıl değil, onu da belirteyim, 29,5 yıl. Son 10 yıl değil, 9,5 yıl. Onu bu yılın tümünü kapsamıyor çünkü. Şimdi ilk 10 yıllık dönem, yani 97-2006 döneminde son dönemlerde görmediğimiz ölçüde bir mevduat reel getirisi söz konusu. Bu 10 yılda mevduatın reel getirisi %99. Çıkarılması gereken temel sonuç şu: o dönemde mevduat faizi enflasyonun altında kalmıyormuş. Çünkü bu dönemle kıyasladığımızda en önemli gördüğüm unsur bu karşıma gelen. Daha sonra o dönemde altın mesela kaybettirmiş ama altın fiyatları daha çok yurt dışındaki ons fiyatından etkilendiği için o dönemde altının fiyatında çok değişiklik olmamış. Ama yani hiç yok değil, bir değişiklik var. O değişiklik enflasyonun altında kaldığı için altında %15'lik bir kayıp var. 1997-2006 arasında. İkinci 10 yıla geldiğimiz zaman altın ön plana çıkıyor. Çünkü altın fiyatları hızlı bir artış gösteriyor. Üçüncü 10 yıllık dönemde, yani 2017-2026 döneminde altın epeyce bir fark atıyor. Ve 30 yılın toplamına baktığımızda altının %15'lik bir reel getiri sağladığını görüyoruz. Diğer en yakın tasarruf aracı konumundaki borsaya fark atmış durumda. Şimdi ben toplamdan devam edeyim ve kısa kısa analizler yapmaya çalışıyorum.
1: Buyurun.
2: Son 10 yıllık toplamda altında %15'lik bir reel getiri var. Burada borsa %91 görülüyor ama borsa ile ilgili bu oranı dudak büken çok kişi olacaktır. Çok haklı olarak yapacaklardır bunu. Çünkü bu bir ortalamayı gösteriyor. Ayrıca endekste bile çok daha fazla artış olmakla birlikte 1997 ya da 2000'ler yıllar öncesinin borsa hisse senedi portföyüyle şimdikiler çok farklı gösterdiği için birebir karşılaştırma yapmak çok doğru olmayabilir. Ama bir istatistiki veri olarak bu tabloyu da bunu koymak gerekiyordu. Bunu bu çerçevede değerlendirmek gerektiği kanısındayım. O yüzden borsada 30 yılda %91 mi kazanıldı, yani ben 3 ayda kazanıyorum diyen varsa doğru söylüyordur. Ama bu bir istatistiki veri olarak burada yer alıyor. Onu bir özellikle vurgulamak gerektiğini hissettim.
1: Evet.
2: Son dönemde her ne kadar ilk 10 yıllık döneme göre mevduatın getirisi o dönem çok yüksekse de son dönemde çok dramatik oranlar görüyoruz. Örneğin son 10 yılda parasını ulusal parayı tercih ederek TL mevduatta tutanlar %60 oranında reel kayba uğramışlar. Bu çok ciddi bir oran. Bununla ağırlıkla son yıllardan kaynaklandığını söyleyeyim. Son 10 yıl olmakla birlikte 2021'de faiz indirimi başlamasıyla birlikte mevduat faizleri de geriledi. Ama buna karşılık enflasyon çok yükseldiği için aradaki makas açıldı ve Türk parasına güvenip Türk parasında duranlar %60 oranında son 10 yılda 9,5 yıl diyelim tam olarak kayba uğradılar. Böyle bir kayıp söz konusu oldu.
1: Ama 1997 ile 2006 arasını özellikle vurgulamışsınız. Orada çok ciddi bir kazanç varmış meğer.
2: Evet, o dönemde %99 gibi mevduatta çok önemli bir kazanç var. Çünkü mevduat faizleri enflasyonun altında tutulmuyordu. Bir de o dönem şöyle bir gerçek var. Finansal tasarruf araçlarında enstrümanlar öyle çok çeşitli değildi. Hı hı. İnsanlar borsaya çok fazla gitmiyordu örneğin. Tamam, altın tasarruf ediliyordu ama dövize döviz tasarruf etmek bu kadar kolay ve popüler değildi.
1: Evet.
2: Bütün bunları dikkate almak gerekiyor. 30 yılın toplamına gelirsek, altını söyledim, borsayı söyledim, mevduatın getirisi yalnızca %8 olmuş. Hiçbir şey kazandırmamış TL'de duranlar 30 yıllık dönemde. Ama daha ilginç olan dövizin getirisi. Negatif bir oran görüyoruz. Getiri ve negatif oran biraz çelişki gibi görünebilir ama bu şekilde kullanılır. Yanlış değildir.
1: Evet.
2: 30 yıllık dönemde parasını dolar ve euro olarak tutanlar yaklaşık yarısını kaybetmişler. Bu da Türk halkının dövize olan sıkı sıkıya bağlılığının bir algıdan ibaret olduğunu biraz da gösteriyor bize. Buradan ciddi bir para kazanmak söz konusu değil. Tam tersine cepteki paranın da en az yarısı enflasyona tedavi edilmiş.
1: Yani döviz her zaman kazandırır, enflasyonu mutlaka yener düşüncesi çok doğru değil demek.
2: Doğru
1: ki.
2: Değil. Belli dönemlerde olabilir. Belli kısa dönemlerde bunu yakalayanlar olabilir tabii ki. Ama dövizdeki nominal artışı cebe giren kazanç olarak görmek yanlış. Enflasyonun onun üstünde arttığı sürece isterse dövizdeki artış %100 olsun, enflasyon %110 olmuşsa demek ki kayıp var demek ki. Kayıp vardır.
1: Evet, şimdi tabii Türk lirasına geçelim. Bir başka yazım.

0: Biz de Türk lirasının değerini konuşuyorsunuz, onu tartışıyorsunuz. Ancak çok önemli bir vurgunuz var. Nereden baktığınıza, hangi tarihi baz aldığınıza, hangi fiyat endeksini kullandığınıza bağlı olarak farklı
1: Evet.
0: sonuçlar çıkıyor diyorsunuz. Sizden öğrenelim bunu yine.
1: Şimdi özetlediniz zaten siz. Bir kere Türk parasının değerinin reel olarak yukarıda mı aşağıda mı olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun tek doğrusu yok çünkü. Ben size birkaç oran veririm. Hepsi de doğrudur. Ama birisi sizin işinize gelir, birisi başkasının işine gelir. Şimdi şöyle, hangi tarihi baz aldığımız, bir dayanak noktamız olması gerekiyor. Bir başlangıç noktamız olması gerekiyor. İşte o başlangıç noktasına göre bugünkü durum çok fark edebiliyor. Örneğin Merkez Bankası 2025 yılını 100 kabul ederek hesaplama yapıyor. Ve bu hesaplama tüketici fiyat endeksine göre de yapılıyor, üretici fiyat endeksine göre de yapılıyor. Kendi içinde daha farklı farklı hesaplamalar da var. Onlara girmiyorum bile artık. Tüketici fiyat endeksine göre yapılan da 2025 100 ediyor Merkez Bankası. Ve burada sadece dolar ve euro da alınmıyor. Türkiye'nin dış ticaret yaptığı ülkeler ve o ülkelerin dövizleri ve o ülkelerdeki enflasyon da hesaba katılıyor. Merkez Bankası'nın bulduğu sonuç şu: Haziran ayı itibariyle Türk parası TÜFE'ye göre %4 değerlenmiş diyor. Yalnızca %4. Ama eğer baz yılını, doğru yılı bir anlamda 2025 değil de örneğin 2022 olarak alırsak, 2022'den bu yılın Haziran'ına kadar olan dönemde Türk parası %30 değerlenmiş. Hangisi doğru?
0: Evet.
1: Ya da 2012 yılını baz alırsak, 2012'den bu yılın Haziran'ına kadar olan dönemi alırsak, Türk parası değil değerlenmek %33 değer yitirmiş. Daha da değerlenmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Böyle bir soru çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu konuda herkese göre doğru farklı olabilir. Tam Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor. Herkes haklı bu konuda.
0: Evet.
1: Doğru yok ne yazık ki.
0: Tabii özellikle işi ihracatla ilgili olanlar içinde hangi endekse baktıklarını vurgulamışsınız.
1: Tabii.
0: Ama vatandaş
1: evet.
0: için herhalde önemli olan hiçbir endeks değil mi?
1: Vatandaş sadece şuna bakıyor. Ben zaten biraz hayretle karşıladığım bir konu var, onu söylemek istedim. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki vatandaşları şu paramız, ulusal paramız bir değer kaybetse, değer kaybetmeli diye düşünsün. Ama Türkiye'de böyle bir algı var. Şu Türk parası, dolar bir gün mutlaka fırlayıp gidecek, artacak, euro artacak. Niye artacak? Artarsa bizim cebimize ne girecek diye pek düşünülmüyor. Şunu düşünenler ya da hesap edenler olabilir, onun peşinde olanlar. Elinde döviz vardır, döviz karşılığı Türk parasının varlığının büyük görünmesini istiyor olabilirler. Bankada döviz hesabı olanlar, yastık altında döviz olanlar vardır. Onlara hiçbir şey demiyorum ama hiç döviz hesabı yok, alacağı da yok, vereceği yok. Ama döviz artsın da bir rahatlayayım gibi bir algı var Türk halkında. Ben bunun çok temelsiz olduğu kanısındayım ve çok yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bu bizim vatandaşın dövize olan bağımlılığının da bir türlü bitmemesine yol açan biraz da dramatik bir yaklaşım. Öyle görünüyor bana.
0: Efendim son birkaç dakikamız var. Bu sizin sanıyorum yarınki yazınızla ilgili hazinenin borçlanmasındaki son durumu değerlendiriyorsunuz. Hazinenin 17 Haziran ve 8 Temmuz ihraç tarihli son iki borçlanmasında yaklaşık 5 yıllık dönem için ne kadarlık bir faiz söz konusu, onları öğrenelim.
1: %38 faizle borçlanmış hazine. Şimdi hazine bizi borçlanma gerçekleştirir. Bir kısmı TÜFE'ye endeksidir, bir kısmı altına, dövize. Onların şu an görünen faiz yükü çok önemli değildir. Çünkü TÜFE düşer örneğin, fiyatlara endeksi olduğu için hazinenin faizi de düşer. Altın, döviz aynı şekilde. Ama bir de sabit faizli borçlanmalar var. Bu sözünü ettiğim sabit faizli. Hazine anlaşmayı yapmış bankalarla. Diyor ki ben 5 yıl vade için Nisan 2031 vadeli, ikisi de bu kağıtların %37,94 biri, biri %37,97, 38 diyelim kabaca. 5 yıl boyunca %38 faizi garanti ediyorum. Bu çok önemli bir oran. Türkiye bu yıl %24'e inmeye çalışıyor resmi olarak. Hadi 24 olmadı, 30 oldu diyelim. Seneye 15 olacak diyor enflasyon. Daha sonra %5'ler işte tek haneler öngörülüyor. Ama biz 2031'e kadar %38'lik faizi vermeyi garanti ediyoruz. Bu bir çare.

0: işsizlik ve çok yüksek bir oran. Enflasyon örneğin %10'lara düşse işte 3-4 yıl sonra hazine müthiş bir faiz ödeyecek. Ama enflasyon düşmezse, daha yüksek olursa, bu sefer hazine karlı çıkacak. Acaba hazine ne öngörüyor? Bir soruyla ben programı kapatmış olayım.
1: Niye razı oluyor? Ben size bir başka soru sorayım hemen, bir cümlelik.
0: Buyur.
1: Niye razı oluyor hazine böylesine? Çünkü hem enflasyonu düşürmek gibi bir mesaj veriyor bir taraftan, öte taraftan da bu kadar yüksek faize razı görünüyor. Neden?
0: Çünkü çaresizlik var ne yazık ki. Şu aşamada enflasyonun işte 2030 yılında örneğin %10 olacağını varsayarak o faizle borçlanma şansına sahip değil. Borçlanmıyorum da diyebilecek şansa sahip değil hazine. Çünkü borcun döndürülmesi, daha önce alınanların faiz bütçeden ödeniyor ama onların ana parasının ödenmesi gerekiyor. Bir çarkın döndürülmesi gerekiyor. O çarkı döndürmek için de taze krediye, taze borca ihtiyaç var. Evet. Taze paraya ihtiyaç var. O yüzden de bu faize razı olmuyor. Kaldı ki bu oranlar en yüksek oranlar değil. Örneğin 17 Haziran'da yapılan daha kısa vadeli 637 gün vadeli bir ihalenin faizi %41,93.
1: Evet. Son derece önemli. Ayrıntıları yarınki yazınızda takip etmekte mümkün. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Sayın
0: ediyorum.
1: Alaaddin Aktaş. Sizinle yayında buluşmak çok güzeldi tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyiciler, bugünlük de bitiriyoruz. Alaaddin Aktaş'la birlikte program yapımcımız Falih Akıcı, teknik yönetmenimiz Aykut Yıldız ve ben Hafize Okan. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Merhaba ChatGPT, bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliği ile ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Smoking bizim işimiz.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi.

0: Üret 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 9 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İlker Aksu. Gün ötesine hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
2: Sevgili dinleyiciler, başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Bensu Caymaz aktaracak. Bensu Caymaz, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi tamamlandı ancak görüşmelerine devam ediyor. Başkent Ankara'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu dakikalarda İstanbul'da olması bekleniyor. Diplomasinin kalbi Ankara'da atmaya devam ediyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer görüşmesi Karadağ Başbakanı Mio Yoko Sipahisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ Başbakanı ile birlikte protokol kapısında karşıladı Karadağ Başbakanı'na. Onur kıtasını selamlama sırasında konuk başbakana Türkçe merhaba asker diyerek selamlamasıyla yardımcı oldu Spassky'ye. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını dile getirdiği belirtildi. Ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret göstereceğini ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'na bakacak olursak eğer Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerika Başkanı Trump'ın Katsa açıklamalarını memnuniyetle karşılanırken savunma sanayide yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisi yinelendi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Yunanistan'ın iddialarına da net bir şekilde bakanlık yanıt verdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye'nin NATO içindeki önemine de dikkat çekildi. İttifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde katkı yaptığından ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi. Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katkı yaptığınlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır dendi. Tabii NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in savaş tehdidi altındayız sözlerine de yanıt verildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Gerilimi artırılabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz dedi. Önemli bir açıklama daha var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik tutarı açıklandı. 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olduğu duyuruldu. AK Parti'ye bakacak olursak eğer AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın gündeminde NATO zirvesi vardı. NATO zirvesinde Türkiye'nin yalnızca güçlü bir müttefik değil, barış üreten, güven veren, kriz çözen ve sözüne itibar edilen stratejik bir aktör olduğunu bütün dünyaya göstermiştir dedi Mustafa Elitaş. Türkiye'nin 2026 NATO zirvesine ev sahipliği yaparak yalnızca uluslararası bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmediğini belirtti. Değişen dünya dengeleri içinde üstlendiği stratejik rolünü de bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurguladı AK Parti Genel Başkan Vekili. NATO zirvesi tabii sona erdi dedik. Bu 3 gün boyunca kaç uçak havalandı Esenboğa ve Ankara havalimanlarında. Bunun açıklamasını da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 3 gün boyunca 145 uçuş yapıldığını ifade etti Ulaştırma Bakanı 6-8 Temmuz'da Ankara havalimanında trafik yoğunluğunu açıkladı. Ankara Havalimanı'nda bu dönemde 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış, toplam 63 uçuşun sorunsuz tamamlandığını söyledi. Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz'da ise iki havalimanından da 57 uçuş hareketinin tamamlandığını ifade etti. Başkent Ankara'da NATO zirvesi tamamlandıktan sonra gündem yine yoğundu ama başlıklar bu şekilde.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sücay Maz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Bensu Caymaz aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
2: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ittifakın geleceğine yön verecek kararların ele alındığı kritik bir buluşma oldu. Savunma sanayi üretim kapasitesinin artırılması, savunma harcamaları, NATO'nun yeni güvenlik yaklaşımı ve Türkiye'nin ev sahipliği zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve sonuçlarını değerlendirmek üzere telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ediyorum Mahfettin Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başkent Ankara tabii önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Başkent Ankara'da gerçekleşti. Önemli görüşmeler, önemli açıklamalar oldu. Özellikle tabii bu zirvede yanıtı en fazla merak edilen soru Donald Trump'ın katılıp katılmayacağıydı. Trump geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi ve önemli açıklamalarda bulundular. Özellikle NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılıyor olmasının önemine dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'sa Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi düzeyde olduğunu belirterek Türkiye'ye yönelik bütün yaptırımları kaldırıyoruz açıklamasında bulundu. Siz ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye ilişkin mesajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın toplantıya katılmak sadece Cumhurbaşkanı'nın ikili ilişkileri sayesinde gerçekleştiği Başkan Trump'ın toplantıya katılmadan önceki ifadelerini de gördük. Tabii iki liderin samimi ilişkileri, devletler arası ilişkileri yansıttığında bu NATO toplantısında gördük. Bunun daha da bir adım daha üstüne de gittiğimizde NATO şimdiki kırılganlığı da yine bu ikili ilişkinin seviyesinin yüksek olmasıyla beraber o soğumanın ılık bir havaya dönüştürüldüğü bir toplantı sonuçlarından çıkan neticede gördüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii Amerika'nın beklentileri çok farklı bir nokta. NATO'daki Avrupa Birliği ülkelerinin beklentileri çok farklı bir nokta ve ayrışma işte Ukrayna Savaşı'na bakış, İran-Amerikan Savaşı'na bakışla ve Gazze-Filistin Savaşı'ndaki gelişmelerle beraber değerlendirdiğimizde önlerindeki üç tane stratejik bir savaş var. Bu üç savaşın Amerika'nın yaklaşımları çok farklı bir noktada artık seyretmeye başladı. Orta Kanada çok farklı bir noktada seyretmeye başladı. Ama Ankara ruhu diye nitelendirebileceğimiz yeni dünya düzeni ve NATO'nun geleceğinin şekillendiği bu toplantıda yeni bir NATO ruhu ile ilgili önemli kararlar alındığını söylememiz gerekiyor ve bunda da hem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başkan Trump'ın o söylemlerinin haricindeki içerideki toplantıdaki gelişmelerin çok çok etkin olduğunu toplantı sonrasındaki Trump'ın açıklamalarında da gördüğünüzü söylememiz gerekiyor.
2: Evet, tabii önemliydi. Sizin de bahsettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları oldu. Peki hocam, dünya liderlerinin zirveye ilişkin mesajları da vardı. Hem bu görüşmeleri hem bu mesajları nasıl değerlendirirsiniz?
4: Tabii bakın, artık dünya çok kutuplu, çok katlanlı, çok finansal sistemli bir güç dinamiğinin içine girmiş durumda. Ve bu güç dinamiğinde de savunma paktı olarak NATO'nun da artık bir dönüşüm ihtiyacının ortaya çıktığı gerçeğini görmekteyiz. Yani her şeyi bir tarafa bıraktığımızda bir siyasi karar mekanizmasının bu kararları alabilmesi ve oy birliğiyle bu sürecin yönetilebilmesi çok çok önemli. İşte liderlerin bu noktadaki açıklamaları hem NATO'nun geleceği hem de 21. yüzyıldaki yeni orduların şekillenme düzeninde belirleyecek önemli bir karar sırasında beraberinde getirdi. Ayrışmalarda çok farklı bir noktalarda devam etti. Yani NATO içinde tabii ki hep akıllara gelen şu soru çok çok önemli. NATO içinde bir kutuplaşma var ise nasıl sonuçlanacak? Trump'ın yaklaşımı Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık

0: arasında İngiltere'nin yaklaşımı, Almanya'nın yaklaşımı, İtalya Başbakanı'yla Trump arasındaki soğuk gerginlik G7 zirvesinde. Bunların hepsinin bu toplantı sonrasında çok farklı bir noktada değerlendirmemiz gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Tabii Atlantik'te bir güvenlik eksenini görüyoruz. Özellikle Rusya'nın ana tehdit olarak ön plana çıktığı askeri caydırıcılık ve savunma harcamalarının öncelikli olduğu bir anlayış. Şu anda Rusya-Ukrayna savaşlarındaki tehdit boyutuyla bir Atlantik'te güvenlik ekseninin daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Yine Avrupa'nın stratejik otonom ekseni çerçevesindeki yapılanması var ki Fransa ve Almanya'nın ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin daha güçlü bir Avrupa savunması ve çok katlanmış, çok kutuplu, çok finansal sistemli dünyanın yeni düzeninde Avrupa'nın da artık bir kutup başlarından birisi olması yönündeki stratejik özelliği hedeflediklerini gördüklerini ve bunu anlattıklarını görüyoruz. Yine Güney Kanadı özellikle Türkiye'nin ulaştığı artık sadece Güney Kanadı'nı savunan bir ülke konseptinden ulaştığı güçle beraber merkez ülke konumuna gelen bir Türkiye gerçekliğinin ortaya çıkması ve bunu erkenden gören ülkelerin özellikle Türkiye, İtalya, İspanya, Romanya gibi ülkelerin Akdeniz'deki yeni güç dinamiği, yeni enerji yapısı ve yeni savunma ürünlerinde ortak üretim arayışlarındaki aldıkları stratejik işbirliği kararlarının burada da ön plana çıktığını görüyoruz. Bir de tabii bütçe büyüklüklerine göre %5'lik bir gayri safi milli hasıladan o pay ayrılmasının önerildiği Amerikan teklifindeki yaklaşıma karşı duran ülkeler vardı ki bunu da İspanya başını çekiyordu. Tabii daha çok temkinli, ekonomik sürdürülebilirlik ve denge arayışı içinde olan bir yaklaşımı NATO içindeki yeni süreçte de yine konuşulduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu yaklaşım çerçevesinde birçok ülke başbakanının yaklaşımlarını yine Almanya anlamında kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda savunma harcamalarının önemli ölçüde arttırdığını, Avrupa'nın ekonomik savunma gücünü birleştirme yanlısı olduğu yönde, enerji güvenliği, sanayi rekabetçiliği ve tedarik zincirlerinin öncelikli ve NATO içindeki birlikten yana bir tutum sergilerine yaklaşımı vardı. Fransa'ya baktığımız zaman Avrupa'nın önemli ülkelerinden Macron'un NATO'nun artık ölümü, beyin ölümü gerçekleştiği yönündeki açıklamalarının tam tersine bugün çok daha farklı bir noktaya geldiğini görmekteyiz ki bu da değişen bir güç dengelerindeki yeni arayışların sürecini Fransa'ya da etkilediğini görmekteyiz. İngiltere çünkü İngiltere Amerika arasında Kanada'da başlayan önemli bir soğukluk süreci başlamıştı. Ve kralın Amerika'yı ziyaretindeki ortaya konulan karşılamadan uğurlanışa kadar birbirlerine karşı üstünlük tersatma yönündeki politikalarının etkisiyle ortaya çıkan bir süreç vardı ki İngiltere'nin yeniden sahneye çıkışı ve merkez ülke konumunda kendisi daha güçlü bir konjektüre taşıma planlarının olduğunu görüyoruz.
1: Evet tabii. Hocam. Tabii çok önemli değerlendirmeler. Sorularla isterseniz devam edelim.
0: Tabii,
1: şimdi
0: tabii.
1: Hocam NATO zirvesinde ittifakın askeri gücünün yanında savunma sanayi üretim kapasitesi ve teknoloji altyapısı da ön plana çıktı. Evet. Bu zirvenin NATO açısından en önemli çıktısı sizce ne oldu?
0: Tabii değişen yeni askeri konseptlerle beraber yeni teknolojik süreçlerin artık NATO'nun içinde de kendilerini yenileme ihtiyacı duyması. Tabii savunma sanayisi ve üretim noktası, yapay zeka ve ileri teknolojiler baktığımız zaman, siber ve uzay güvenliği, enerji ve kritik altyapı güvenliği ki İran-Amerikan savaşında bunun ihtiyacının ne kadar stratejik bir noktaya geldiğini taraflar ve dünya gördü ve ortak lojistik ve tedarik zinciri, savaş boyunca yeterli tedarik ve lojistik depolama gücüne sahip olmayan ülkelerin savaşları yönetemeyeceği gerçeğinin farkına varılmasıydı ki bu tabii NATO'nun yeni dönemdeki stratejik hamleler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii esas nokta ya da baktığımız zaman bunların bir ortak stratejik akıl çerçevesinde yönetilmesi ve vizyonunun çizilmesi gerekliydi. Ve ortak üretim ve teknoloji paylaşımı ki Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu yaptırımlar ve Başkan Trump'ın açıklamalarında bu yaptırımları kaldıracağı yönündeki yaklaşımı, Avrupa Birliği raporunun en son şekillendiğine baktığınızda pek de bizim için önemli olmayan bir rapor ama o hala zihinlerindeki Türkiye bakışın değişmediği gerçeğini gördüğümüzde bu sorunları nasıl aşacağız bunu da cevaplarını beraberinde getiriyor. Ancak değişen güç dengelerinde eğer Avrupa yeni dünya konseptindeki süreçlere adaptasyon sağlayamazsa ne olacağı sorularını da düşünmeye başladı ve güvenlik riskiyle karşı karşıya olduğunu gördüğümüzde

0: ve uzay ve teknolojik altyapıların nasıl olacağıyla ilgili gelecek vizyonunda çizildiği bir NATO toplantısının oluştuğunu evet. söylememiz gerekiyor.
1: Hocam tabii çok önemli değerlendirmeler bunlar. Aynı zamanda Türkiye zirveye ev sahipliği yaparken savunma sanayi alanındaki kabiliyetlerini de ön plana çıkardı.

0: Türkiye savunma sanayisinde 185 ülkeye ihracat yapan, bununla da beraber dünyanın en 11. en önemli üretim noktası. Tabii bu toplantının Türkiye açısından hem jeopolitik hem jeoteknolojik hem de jeofinansman anlamında önemli kazanımları var. Bir kere jeopolitik anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin merkez ülke olma konseptinin teşkil edilmesi anlamına geliyor ki Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik merkez ülke olduğunu ve internansının etkisinin giderek arttığını bu toplantıda perçinlemiş oldu. Küresel güvenlik süreçlerinde Türkiye'nin etkin bir söz sahibi olduğu artık kabul edilmiş oldu. Ve Amerikan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılma ihtimali burada karşımıza çıktı. Ve Türk savunma sanayisinin geldiği güç noktasının yansımalarını da değerlendirdiğimizde Türk savunma sanayisi bugün 185 ülke ihracat kapasitesiyle beraber ulaştığı güç noktasındaki özellikle dünya çapında artık Türk savunma sanayisinin ünlerini tercih edilmesi Türkiye'nin önemli bir güç merkezi konumuna gelmesini sağlarken 185 ülkeye ihraç edilen 11 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan bir Türk savunma sanayisi ve %85 ülkenin %57'sinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya ülkelerini kapsadığını ve NATO ülkelerini kapsadığını gördüğümüzde %82 yerlilik oranı ve daha önemlisi kendi insan kaynağımızla özellikle ambargolara karşı direnç noktasında bağımsız karar alabilen, uygulayabilen ve NATO içinde merkez ülke konumuyla beraber NATO'ya bağımlı olmayan ancak NATO'yu yönetebilen bir serayete kavuşmuş bir Türkiye gerçeğini ulaştığı savunma sanayisindeki milli gücüyle beraber ortaya koyan bir Türkiye'nin farkına varılması da önemli bir toplantı olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Tabii aslında bizim yine sorularımız vardı ama süremizin sonuna geldik. Değerlendirmeleriniz için bir kez daha size teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi
1: sağ olun. Yani. Sevgili dinleyiciler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdik. Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Siyaset Bilimci, Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla.
2: Reklamlar.
3: Hotline. İstediğin enerji olsun. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Doğada ne varsa sevgilerde.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Yaz coşkusu vatanda. 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo...

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Sevgili dinleyiciler, Türkiye son yıllarda askeri denizcilik alanında attığı yerli ve milli adımlarla dikkat çekiyor. Türkiye'nin milli gemi projesiyle başlayan MİLGEM programı kapsamında geliştirilen platformlar hem deniz kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırıyor hem de Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunu güçlendiriyor. Bugün savunma analisti Arda Mevlütoğlu'yla Türkiye'nin askeri denizcilikte geldiği noktayı konuşacağız. Arda Bey telefon attığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza Arda Bey.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Arda Bey, askeri denizcilik ülkelerin savunma stratejisinde giderek daha önemli bir yer tutuyor. Türkiye açısından güçlü bir deniz gücü neden kritik sizce?
3: Öncelikle Türkiye'nin konumundan başlayarak bu önemi anlayabiliriz.
2: Tabii.
3: Aslında. Çok farklı coğrafyaların kesişim noktasında olan bir ülke. Hem Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, bunlar üzerinden Kızıldeniz, hatta oraların da bağlantısıyla okyanuslar Türkiye'yi çok kritik bir deniz yolu kavşağı haline getirmekte. Bu hatların, bu su yollarının, deniz ticaret hatlarının güvenliğinin sağlanması, burada hem Türkiye'nin kendi ulusal menfaatlerinin sağlanması hem de bölgesel güvenlik açısından deniz alanları hakimiyeti ve askeri denizcilik özellikle son yıllardaki gelişmelerin de paralelinde çok ciddi önem kazanmış durumda. Burada bunu yalnızca ülke sınırlarının ya da karasularının savunması olarak değil, aslında bölgesel güvenlik perspektifinde de yorumlamak mümkün.
2: Evet. Arda Bey, MİLGEM programı uzun yıllardır devam eden bir proje. Bugün bu programı Türkiye'nin savunma sanayisi açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
3: MİLGEM aslında Türkiye'nin askeri denizcilikte bir ekosistem yaratma projesi olarak da nitelendirilebilir. Burada bir savaş gemisi, bir platform olarak savaş gemisini tasarlamak, inşa etmek başlı başına zaten bir iş. Ancak bu savaş gemisinin ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanması, uygun sistemlerle donatılması, bu sistemlerin birbirleriyle uyum içerisinde çalışmalarının sağlanması, endüstrinin bu yönde üretebilir, ürün üretebilir ve bu ürüne destekleyebilir şekilde hizalanması, bunların hepsi çok ciddi ve zaman isteyen, çok ciddi yatırım isteyen süreçler. MİLGEM aslında burada yalnızca deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını tanımlaması değil, yalnızca deniz kuvvetlerinin modern bir platform hizmeti alması değil, aynı zamanda askeri denizcilik sektörünün bu alanda topyekun bir kabiliyet geliştirmesine vesile oldu. Zaten bunun da sonuçlarını biz gördük. Hem Türk Deniz
2: Kuvvetleri... Ne gibi sonuçlar?
3: Evet. Türk Deniz Kuvvetlerimiz için farklı versiyonlarda, farklı kabiliyetlerde savaş gemileri üretebilir hale geldik ve bunların türevlerini de ihracat pazarına sunabilir hale geldik. Pakistan, Malezya, Ukrayna ilk anda akla gelen örnekler. Bu ülkelerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına göre uyarlanmış MİLGEM türevlerini bunlar için inşa edip hizmete alabildik. Bu çok ciddi bir kabiliyet sıçramasıdır. Çünkü sadece Türkiye'nin kendi ihtiyaçları için değil, çok farklı coğrafyaların, çok farklı kullanıcıların özgün ihtiyaçlarına da aynı yetkinlikte artık yanıt verilebildiğini göstermekte.
2: Evet, Sayın Mevlütoğlu, deniz platformlarında yerlilik oranının arttırılması sıkça vurgulanıyor. Bu durum Türkiye'ye hangi stratejik avantajlar sağlıyor?
3: En başta gelen tabii kendi ulusal askeri deniz gücümüzün operasyonel harekat bağımsızlığını kazanılması. Yani biz çok geniş bir coğrafyada askeri, siyasi, kültürel, ticari çıkarları olan bir ülkeyiz. Buralardaki çıkarlarımızı korumak için bağımsız, kendi kendine yeterli bir donanma gücüne sahip olmamız gerekmekte. Zaten Ulu Önder Atatürk'ün de bu yöndeki aslında direktifi de bizim bir yerde deniz fenerimiz oluyor.
2: Evet.
3: Bu o harekat bağımsızlığı ile aslında denizlerdeki kendi çıkarlarımızı hiçbir ülkenin kısıtlamasına, ambargosuna, yaptırımına bağlı kalmaksızın, bunlardan etkilenmeksizin bunları koruyabilir hale gelebilir duruma geliyoruz.

0: Tabii bir diğer önemli faktörü daha var. İhracat üzerinden de ülke ekonomisine, ülkenin sanayi altyapısına çok ciddi bir desteği oluyor bunların.
1: Evet, biraz önce aslında bahsettiniz, savaş gemileri artık sadece silah sistemlerinden ibaret değil tabii. Evet, evet. Elektronik sistemler, radarlar ve yazılımlar bu platformlarda nasıl bir rol oynuyor peki?
0: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sensör sistemleri dediğimiz algılayıcı sistemler, hedef tespit sistemleri, radarlar, bunlar tarafından yönetilen silahların, füzelerin kabiliyetleri çok gelişmekte. Dolayısıyla bir savaş gemisini aslında sistemler sistemi dediğimiz bir nitelikte ele almamız gerekiyor. Bunlar çok uzun menzillerden caydırıcı, önleyici artık harekatlar yapabilir hale geliyorlar. En son örneğini İran Savaşı'nda gördük. Doğu Akdeniz'de konuşlu bir Amerikan destroyeri çok uzak mesafelerden İran'ın fırlattığı füzeleri önleyerek çok ciddi bir stratejik orada güç ortaya koydu. Savaş gemilerinin bu etkinliklerinin artmasıyla birlikte kazandırdıkları askeri kabiliyetinde menzili ya da kapsadığı alan ve buradaki sunduğu kabiliyetler bu nispette artmakta.
1: Evet, peki Arda Bey, Türkiye son yıllarda savunma sanayi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor. Askeri gemi ihracatı savunma diplomasisi açısından ne ifade ediyor?
0: Fırkateyn dediğimiz orta ya da orta büyük sınıftaki bir savaş gemisinin ortalama hizmet ömrü 20 ila 40 yıl arasında değişiyor. Modernizasyonlarla bu süre uzatılabiliyor. Bu şu demek, çok sayıda sofistike sensör ve silah sistemi taşıyan böyle bir gemiyi ortalama 30-40 yıl civarında hizmette tutmak için o geminin inşa sağlayan ülke ya da satıcı ülke ile müşteri ülke arasında uzun süren bir endüstriyel ve askeri ilişkinin de aslında kurulmasına vesile oluyor. Eğitimler, bakımlar, onarımlar, modernizasyonlar ile her iki taraf arasında uzun süren güçlü bir ilişkiye vesile oluyorlar. Dolayısıyla savaş gemisini sattığınız zaman sadece bir ürün satmış olmuyor, aynı zamanda askeri ve endüstriyel bir ilişki de kurmuş oluyorsunuz. Bu da üreten ülke ile alıcı ülkenin üreten ülkenin alıcı ülke nezdindeki diplomatik nüfuzunu, etkisini artırıcı bir ya da kuvvetlendirici bir etki yaratabiliyor.
1: Evet. Peki bu kadar yeni ve teknolojik geminin sistemlerin envantere girmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin eğitim, insan kaynağı ihtiyacı ve harekat doktrinlerinde ne tür yapısal değişimleri zorunlu kılıyor sizce?
0: En başta gelişen teknolojiden dolayı çok sofistike hale gelen, çok ileri teknolojiyi barındıran bu sensör ve silah sistemlerini ya da bu gemileri kullanacak personelin çok ileri bir yetkinliğe sahip olması lazım. Bu da deniz kuvvetlerinin personel altyapısının ya da insan kaynaklarının çok daha güçlenmesi, yetkinliklerin artması anlamına geliyor. Yalnızca birer asker olarak değil, aynı zamanda asker mühendis olarak donanma subaylarının ya da astsubaylarının hizmete giren gemileri kullanması gerekiyor. Dolayısıyla ilk başta insan kaynağının yetkinliklerinin misliyle artmasını biz görüyoruz. İkinci olarak da deniz kuvvetleri yalnızca denizde değil, aynı zamanda hava ve karayı da ilgilendiren harekatlar da icra edilir hale geldiği için multi-domain dediğimiz, yani toplu ortam harekatına yönelik imkan ve kabiliyetlerin gelişmesiyle Türkiye'nin hem NATO ittifakı içinde hem bölgedeki güvenlik denklemlerinde etkinliğinin artmasını biz görüyoruz zaten şimdiden. Bunun da bu sürecin artarak da ben de ilerleyeceğini, yeni örneklerini göreceğinizi değerlendiriyorum.
1: Evet, Mevlüt Bey, peki Türkiye'nin askeri denizcilikte attığı bu adımlar ve yeni platformlar Doğu Akdeniz ve Ege'deki bölgesel güç dengesini ve buradaki ittifak dinamiklerini nasıl etkiliyor?
0: Şu anda Türkiye Doğu Akdeniz bölgesinde ve aynı zamanda Karadeniz bölgesinde NATO'nun en güçlü donanmasına sahip bölgesel güç. Bu hem Türkiye'nin mensup olduğu ittifaklar ya da ilişkiler bağlamında masadaki gücünü de çok artıran bir etkiye sahip. Çünkü yalnızca sahadaki unsurla değil, o sahadaki unsurun sonuç alıcı kuvveti, gücü nispetinde de diplomatik etkinlik artıyor. Artık böyle bir dünyaya girmiş durumdayız ya da dünya böyle bir sürece girmiş durumda. Dolayısıyla askeri gücün bölgesel etkinliği, caydırıcılığı ve vurucu gücü arttığı ölçüde ikili ilişkilerde ve ittifak içerisinde masadaki süreci yönlendirme kapasitesinin de arttığını görüyoruz. Bu anlamda Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin, Türk donanmasının gücünün artması buradaki sürecin bizim lehimize yönetilmesi anlamında bizim elimize çok büyük bir koz vermek.
1: Evet, peki askeri denizcilikteki bu yerlilik ve teknolojik gelişim Türkiye'deki sivil gemi inşa

0: sanayisine ve ticari tersanelere nasıl yansıyor? Sektörler arası teknoloji transferi ne düzeyde?
1: Şöyle, askeri gemiler tabii çok daha yüksek standartlarda inşa edilmektedir. Çok daha zorlayıcı kriterleri, standartları bulunmakta. Sivil tersanelerin bu alandaki ürün ve yetkinlikleri arttıkça aslında sivil ticari denizcilikteki ürün kalitesi de, hizmet kalitesi de o kadar artacaktır. Üretimde ve geliştirmede rol alan mühendislerin, teknisyenlerin yetkinliklerinin artması oranında sivil sektöre yönelik denizcilik ürünlerinin, çözümlerinin de aslında kalitesinin artmasını beklerim.
0: Evet, Mavi Vatan doktrini ve denizlerde artan jeopolitik rekabet düşünüldüğünde Türkiye'nin deniz kuvvetlerine yaptığı yatırımları nasıl okumak gerekir Mevlüt Bey?
1: Türkiye'nin aslında ulusal çıkarlar açısından en birinci gelen belki husus olarak bunu saymamız gerekir. Çünkü Türkiye ticaret olarak, askeri ve stratejik olarak denizlere bir yerde bağımlı ya da çok büyük oranda bağımlı olan bir ülke. Can damarlarımızın korunması için deniz kuvvetlerine yapacağımız her yatırımın misliyle geri dönüşü olduğunu düşünüyorum.
0: Türkiye'nin tamamen kendi tasarımı ve yerli yazılımlarıyla ürettiği ve yeni nesil platformlar, NATO'nun ortak harekat kabiliyeti ve komuta kontrol ağlarıyla nasıl entegre ediliyor? Bu konuda bir uyum sorunu yaşanıyor mu? Neler aktarmak istersiniz?
1: Burada NATO'nun zaten çok uzun yıllar içerisinde olgunlaştırdığı bazı altyapılar var. O standartizasyon var. Türkiye'de zaten tüm gemi programlarında ve bunlarda kullanılan sistemleri de bu standartlar doğrultusunda tasarlayıp inşa etmekte, üretmekte. Burada tamamen %100 bir uyum olduğunu ve çok rahatlıkla birlikte çalışıldığını söyleyebilirim.
0: Evet, önümüzdeki dönemde TF-2000 milli denizaltı ve milli uçak gemisi gibi projeler konuşuluyor. Bu projeler Türkiye'nin deniz gücünü nasıl değiştirebilir sizce Mevlüt Bey?
1: Çok kısaca bunların aslında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak projeler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem Türk Deniz Kuvvetleri'nin hem de bunlar üzerinden Türkiye'nin erişim sahasını tüm dünyaya aslında taşıyacak projeler. Ve Türkiye'nin artık tam bir mavi deniz ya da İngilizce tabirle Blue Water Navy dediğimiz açık denizlerde bağımsız olarak harekat yapmasına imkan sağlayacak araçlar olacağını, Türkiye'nin global arenada görünürlüğünün ve etkisinin çok daha artacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Evet, Mevlüt Bey, Türkiye'nin askeri denizcilikte son yıllarda yakaladığı ivmeyi uluslararası ölçekte nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu başarı sürdürülebilir mi sizce?
1: Türkiye bu sürdürülebilirlik meselesini bence askeri denizcilik konusunda herhalde çözmüş gibi gözüküyor. Çünkü çok ciddi ihracat başarıları kazanıldı. Harekat deneyim açısından zaten ciddi bir deneyim var. Bundan sonraki süreçte küresel ve teknolojik trendlere uyum sağlayarak devamlı bu kaliteyi korumak önceliğimiz olmalı. Galiba bir kritik bir eşiği Milgen projesi biz de aşmış durumdayız.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında biraz daha süremiz var. Biz sorularımızı bitirdik. Belki sormadığımız ama sizin önemli gördüğünüz varsa onları da dinlemek isteriz.
1: Son söz olarak belki şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye askeri denizcilikte gerçekten bir vaka olarak çalışılabilecek bir başarı hikayesi yakaladı. Milgem çok uzun vadeli, uzun süreli bir vizyonun ürünü. Rahmetli Amiral Özden örneği burada hayırla anmak gerekiyor ve onun nezdinde bütün emeği geçenleri. Çünkü kararlılıkla, bir siyasi irade doğrultusunda kararlılıkla, sabırla eğer kaynaklar doğru bir vizyonla yönetilirse neler yapılabileceğini Türkiye bu çerçevede göstermiş oldu. Yalnızca endüstriyel ya da yalnızca askeri olarak değil, topyekün bir kapasite artışına tanıklık ettik. Emeği geçenlere teşekkür etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Gerçekten önemli bilgilerdi. Bazılarını bilsek de bazılarını hiç bilmiyorduk. İlk defa sizden de duymuş olduk. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyoruz Arda Bey. Kolaylıklar
1: İyi yayınlar
0: diliyoruz.
1: diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. İyi günler.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Türkiye son yıllarda askeri denizcilik alanında attığı yerli ve milli adımlarla dikkat çekiyor. Türkiye'nin milli gemi projesiyle başlayan Milgen programı kapsamında geliştirilen platformlar hem deniz kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırıyor hem de Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunu güçlendiriyor. Biz de bugün savunma analisti Arda Mevlütoğlu'yla Türkiye'nin askeri denizcilikte geldiği noktayı değerlendirdik. Şimdi reklama gidelim, ardından yeniden devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi yaşam.
2: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.42'yi gösteriyor. Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ile birlikte beslenme alışkanlıkları da önem kazanıyor. Yeterli su tüketiminden doğru içecek seçimine, gıda güvenliğinden hafif ve dengeli beslenmeye kadar alınacak basit önlemler sıcak havaların olumsuz etkilerini de azaltabiliyor. Bugün uzman diyetisyen Ezgim Tokat'la yaz aylarında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını konuşacağız. Ezgim Hanım telefon attığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza Ezgim Hanım.
3: İyi akşamlar Mahtı Eker Hanım, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ezgim Hanım, önemli bir konuyu konuşacağız. Tabii yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte vücudumuzun biyolojik ritmi de değişiyor. Peki bu aşırı sıcaklar vücudumuzun beslenme ve özellikle sıvı ihtiyacını nasıl değiştiriyor, nasıl etkiliyor? Bununla başlayalım isterseniz, neler aktaracaksınız?
3: Kesinlikle şu an değişik bir sıcak içerisindeyiz. Ben Muğla'da bulunuyorum ve çok geç gelen bir yazla karşılaştık. Bu yüzden çok yüksek sıcaklar var. Buradaki en büyük sorun tabii ki de terlemeyle beraber kaybedilen su ve minerallerden kaynaklı elektrolit eksiklikleri olabiliyor. Bu su kayıpları ve mineral kayıpları hafif düzeylerde olduğu zaman baş ağrısı, halsizlik gibi etkiler yapıyor. Çok ciddi mineral kayıplarında ölüm tehlikesine kadar gidebilen tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden yazın en çok dikkat etmemiz gereken şey yeterli su alımına dikkat etmek. Su ihtiyacımız normalde günlük kilogram başına 30 mililitre olarak düşünebiliriz. Örnek veriyorum, 70 kilo bir insan için 2 litre yeterliyken yazın kaybedilen terle kaybedilen suyu biraz daha yerine eklemek gerekiyor. 2,5-3 litreler gibi sulara çıkmak çok daha iyi olabilecektir. Bunun yanında suyun yanında kaybolan mineralleri de yerine koymamız çok önemli. Bu yüzden maden suyu günde en azından bir tane içmek, çay gibi, kahve gibi bizim kültürümüzde zaten çok fazla olan içecekler yine mineralleri yerine koymamıza yardımcı olacaktır. Ama burada çok fazla şekerli içecekler yerine daha şekersiz, serin içecekler güzel olabilir. Soğuk kahveler, şekersiz soğuk çaylar olabilir. Yine soda, içmeyi sevenler için kefir, ayran gibi serin içecekler yine hem sağlıklı hem de yeterli dengeli beslenmenin bir desteği olacaktır.
2: Evet, hazır sıvı ihtiyacı demişken aslında biz de tabii günlük su tüketimini özellikle size sormak istedik ama siz bunu belirttiniz. Aslında birçok insan, yani hepimiz daha doğrusu, su ihtiyacını karşılamak için farklı şeylere yönelebiliyoruz. İşte bazıları çay içiyor, bazıları başka soda gibi ya da limonata, ayran gibi. Bunlar suyun yerini geçiyor mu? Neler söylersiniz bu anlamda?
3: Şöyle, suyu tabii ki içtiğimiz suyun yanında besinlerden de alabildiğimiz bir su var. Örnek veriyorum, sebzeler su içerikleri sayesinde, karpuz mesela %90'ı su olan bir meyve bizim için, ya da salatalık gibi, yeşillikler gibi, bunlar da yine suyumuza destek oluyor. Ancak çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin diüretik etkisinden dolayı vücuttan su attırma özelliği var. Suyumuzun yanında bunları içtiğimizde sıkıntı yaratmaz ama biz su içmek yerine bu içecekleri çok abarttığımızda aslında suyu yerine koymak yerine var olan suyu atmış oluyoruz.
2: Evet, peki yaz sofralarında hangi besinleri daha sık tüketmeliyiz? Yaz sofralarını nasıl kurmalıyız? Ağır yemekler yerine hem serinletici hem de besleyici özelliğiyle öne çıkan, bu mevsimde mutlaka daha sık tüketmemiz gereken besinler nelerdir?
3: Burada herkesin ihtiyacına göre değişecektir. Ama dediğiniz gibi sıcakla beraber herkes daha serin bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyor. Burada bence proteinli, lifli salatalar çok keyifli oluyor. Özellikle semizotu şu an mevsimin en güzel sebzelerinden bir tanesi. İster içerisine peynir ekleyip ya da bir işte tavuk gibi bir protein koyup akşam yemeği olarak tüketilebilir. Ya da yemeklerimizin yanına ekleme gibi yapabiliriz. Yoğurtlu mezeler çok daha hem serinlikle beraber hem de proteinle birlikte dengeli beslenmeyle ön plana çıkıyor. Burada yine karpuz, peynir bence mevsimin en güzel alternatiflerinden bir tanesi. Çok ana öğün gibi yeterli olmaz ama ara öğün olarak eklenebilir. Ya da böyle öğlen sıcağında serin bir şey tüketmek istediğimizde yine bu öğünden porsiyon kontrolü beraber destek alabiliriz. İçmeyi veya tüketmeyi sevenler için mesela her gün yumurtalı kahvaltı ben şu an yapmakta zorlanıyorum. İçerisine yulaf ekleyeceğimiz, alerjisi veya dokunması yoksa süt veya işte bitkisel süt olabilir. Bir meyve koyup bunları böyle serin serin tüketmek de şu an keyifli olabiliyor.
2: Evet, aslında çok güzel aktardınız. Özellikle ani tatlı krizleri veya akşam saatlerindeki o atıştırma istekleri için yaz mevsimine uygun hafif ve pratik sağlıklı öğün tarifleri de herhalde bize vermek istersiniz.
3: Tabii ki. Şu an benim ve danışanlarımın en sevdiği ara öğünlerden bir tanesi dondurma. Ama dondurmada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Dondurma dediğimiz şey normalde süt, şeker ve neliyse onunla yapılması gerekiyor. Ancak bu marketlerde satılan hazır dondurmalara baktığımız zaman içerisinde süt yok, süt tozu var, krema var, şeker yok, glikoz şurubu var ve çok fazla katkı koruyucu var. Bunlar aslında dondurma değil, kremamsı şeyler ama güvendiğiniz, bildiğiniz yerden gerçek sütlü bir dondurmayı bence keyifle hem tatlı ihtiyacını hem serinleme için ara öğünlere ekleyebiliriz.
2: Evet, peki tabii sıcaklar herkesi aynı ölçüde etkilemiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için yaz mevsiminde hayati önem taşıyan, asla atlanmamalı dediğiniz tavsiyeleriniz de olabilir. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
3: Burada özellikle sıcakta çalışan gruplara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şeker hastası gibi, tansiyon hastası gibi açık havada olabilir, ateşin başında çalışan meslekler olabilir. Bunlarda hem şekerimizi dengede tutacak hem de tansiyonumuzun hem çok yükselmesini hem de çok düşmesini engellemek için yine sıvı tüketimi çok önemli. Yeterli dengeli su tüketmek. Sıcaklarla beraber bazen öğünlerimizi atlayabiliyoruz. Tabii ki sürekli bir

0: pilleri ısırmak zorunda değiliz. Ama gün içerisinde yeterli dengeli öğünlerimizi yapıyor olmak, böyle sadece bir atıştırmakla geçmek yerine, örnek veriyorum, kahvaltı yapıyorsak yumurtamızı, peynirimizi, zeytinimizi, tam tahıllı ekmeğimizi eklemek. Ya da kahvaltı mesela bazen şöyle olabiliyor. Sabah kahvaltısını yapıyor, akşama kadar hiçbir şey yemiyor. Bu durumda hem şekerimiz çok oynayabiliyor, hem de yetersiz beslendiğimiz için kendimizi çok halsiz hissedebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bu gibi durumlarda gerek ara öğünlerimizi gerekse ana öğünlerimizi yapmak bize bu süreçte yardımcı olabilir. Çocuklarda yine sıvı tüketimi çok önemli. Çünkü çocuklar terle kaybolan sıvının toleransı çok daha düşük. Yani örnek veriyorum, biz %3'ümüzü kaybettiğimiz yaşadığımız sıkıntıları onlar %1 kaybettiklerinde. Bu yüzden çocukların ve yaşlıların özellikle su alımlarına dikkat etmek gerekiyor. Burada hep atıştırmalıklarla geçmek yerine protein alımı çok önemli. Özellikle çocuk ve yaşlılarda protein yetersiz kaldığında bu hem büyüme gelişmeyi hem de hastalıkların riskini arttırabiliyor. Bunlara dikkat edebiliriz.
1: Evet, Ezgim Hanım. Tabii iştahsızlık durumları söz konusu olabiliyor, kilo durumu söz konusu olabiliyor. Bunlar için tavsiyeleriniz ne olabilir?
0: İştah için dediğim gibi daha serin öğünler tercih etmek. Yani şu an ağır bir et yemeği, bir kızartma yemek bazen daha zorlayıcı olabiliyor. Ama zeytinyağlı sebze yemekleri, yanına bir kase yoğurdumuzu ekleyip güzel bir salatayla doyurucu bir öğün yapabiliriz. Ya da içine proteinleri biraz salatalarla, sebzelerle birleştirip tüketmek daha kolay olabilir. Kilo vermek isteyenler için de aslında yaz dönemi bizim için bir şans. Çünkü biz metabolik olarak memeliler kışın yağ depolamaya meyilliyiz. Yazınsa bu yağı yakmaya daha elverişli oluyor. Sıcaklarla beraber iştah da çok olmadığı için ağır yemeklere yönelmiyoruz. Ama burada yine yeterli dengeli beslenme önemli. Çünkü biz çok uzun aç kalarak yaptığımız kilo vermelerde kas kaybıyla karşılaşabiliyoruz. Yine kişinin ihtiyacına göre proteinini, lifini, desteklerini alarak kilo vermek için güzel bir dönem olabilir şu an.
1: Tabii önemli bir konu daha var. Yaz aylarının maalesef gölgede kalan bir riski de gıda zehirlenmeleri. Sıcaklıkta bakteriler çok daha hızlı üretilebiliyor. Gıdaların saklanması, hazırlanması ve tüketilmesi aşamalarında mutfakta neleri gözden kaçırıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz? Bu anlamda neler aktarmak istersiniz?
0: Sıcakla beraber özellikle proteinden zengin et, tavuk, balık, süt ürünü gibi ürünler çok daha hızlı bozulabiliyor. Bunların saklama koşullarına çok dikkat etmek gerekiyor. Marketten aldıktan sonra dışarıda çok fazla bekletmeden mutlaka dolaba koymamız gerekiyor. Ya da mesela yemekleri pişirdikten sonra soğuma için bıraktığımız dolaba koymadan önceki süreçte kışın biraz daha esnek olabiliyoruz ama şu anda ılıdıktan sonra mutlaka kaldırmamız gerekiyor. İşe giderken yemek götüren kişilerin ya ısıtmalı çantalarda götürmesi gerekiyor ya da orada mutlaka hemen bir dolaba koymaya dikkat etmesi gerekiyor. Dışarıdan yemek yiyeceksek de mutlaka güvendiğimiz, bildiğimiz yerlerde mutfağının temiz olduğuna, gıda güvenliğine dikkat eden yerleri tercih etmek gıda zehirlenmelerinden bizi koruyacak.
1: Evet Ezgim Hanım, yaz aylarında tabii pek çok kişinin ortak dertlerinden biri de sıcak havaya bağlı olarak gelişen ödem ve şişkinlik problemleri. Sıcak havalarda vücudun su tutmasını önlemek veya var olan ödemi rahatça atlatabilmek için beslenmemizde ne gibi değişiklikler yapabiliriz peki?
0: Ödemin sebeplerine baktığımız zaman su tüketimi burada çok önemli. Biz yeterli su içmezsek vücut olan suyu tutuyor. Bu yüzden kilogram başına 30 mililitrenin biraz daha üstüne çıkarak 35-40'lara çıkarak yeterli suyumuzu içmeyi ihmal etmiyoruz. Bunun dışında beyaz unlu gıdalar, şekerli, çok tuzlu besinler veya basit karbonhidratlar yine ödemi arttırabiliyor. Bunların sıklığını dengelememiz mutlaka önemli. Ben her gün pizzamı, alkolümü, hamur işimi yiyeyim deyip ödem alıyorsak burada aslında ödemi atmak yerine ödem yapan faktörlere dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanında yeşil yapraklı sebzeler ödem atmaya çok yardımcı olur. Yemeklerimizin yanına ekleyeceğimiz bir kase salata ya da ananas gibi, elma gibi, maydanoz, dereotu, nane ekleyerek yapacağımız bir yeşil çayı seviyorsak ara öğünlerimize ekleyebiliriz. Yeşil çay yine ödem atmada çok güzel kullandığımız besinlerden bir tanesi. Günde bir iki kupa ister soğuk ister sıcak tüketilebilir. Bir de bunları yapmamıza rağmen hala olan bir ödem varsa bromelain takviyesinden destek alabiliriz. Bromelain, evet, ananasın içinde bulunan bir sindirim enzimi.

0: ama ödem atmada çok güzel yardımcı oluyor. Her gün değil ama ödemli hissettiğimiz zamanlarda güvenilir bir markanın bromelain takviyesini kullanabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ezgim Hanım. Önemli bilgiler de bunlar. Bizim belki sormak yani sormadığımız ama sizin önemli gördüğünüz, aktarmak istediğiniz mesajlar varsa bunları da almak isteriz.
0: Burada bence şuna dikkat etmek gerekiyor. Yeterli dengeli beslenmenin mevsimi yok, zamanı yok, yaşı yok. Burada hepimizin buna her an ihtiyacı var. Bu yüzden hızlı çözümler, aman işte düğün öncesi hızlı diyetler ya da işte bikini için hazırlanmalar gibi hedefler yerine her zaman sağlıklı bir beslenmeyi önemsemek daha iyi olacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ezgim Hanım. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, uzman diyetisyen Ezgim Tokat'la yaz aylarında sağlıklı beslenmenin püf noktalarını konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, tiyatroda perde neden kırmızı olur? Hiç dikkat ettiniz mi? Bir tiyatro salonuna girdiğinizde sahnede genellikle kırmızı bir perde görürsünüz. Peki ama neden özellikle kırmızı? Aslında bunun hem tarihsel hem de estetik değerleri var. Tiyatronun geçmişine baktığımızda özellikle Avrupa'daki eski tiyatro salonlarında kırmızı rengin oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden biri kırmızının dikkat çekici ve güçlü bir renk olması. Sahne açılmadan önce izleyicinin gözünü sahneye odaklar ve bir beklenti duygusu oluşturur. Ama işin bir de teknik tarafı var. Eski dönemlerde tiyatrolar gaz lambaları ve daha sonra loş aydınlatmalarla aydınlatılıyordu. Kırmızı renk bu düşük ışıkta bile en iyi görünen ve derinlik hissi veren renklerden biri olduğu için tercih ediliyordu. Ayrıca kırmızı kumaşlar ışığı daha iyi emer ve yansımayı azaltır. Bu da sahne açıldığında dekorun ve oyuncuların daha net görünmesini sağlar. Bir başka önemli nedense atmosfer. Kırmızı renk tarih boyunca tutku, heyecan, güç ve biraz da gizemle ilişkilendirilmiştir. Tiyatroda zaten duyguların yoğun yaşandığı bir sanat dalı olduğu için bu renk sahnenin ruhuyla oldukça uyumludur. Zamanla bu tercih bir gelenek haline gelmiş. Ve bugün hala dünyanın birçok tiyatro salonunda kırmızı perde sahnenin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında o kırmızı perde sadece bir kumaş parçası değil. İzleyeceğimiz hikayeye açılan bir kapı, bir başlangıç simgesi. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Dinleyeceğiniz haberlerden öne çıkan başlıklar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. NATO liderler zirvesinin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinin sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
2: Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte'de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: NATO liderler zirvesinin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Slovakya ile enerji ve ulaştırma başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini, Avrupa Birliği'nin savunma adımlarının NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlattı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmede savunma sanayi işbirliği öne çıktı. Erdoğan, NATO zirvesinde ittifak dayanışmasının güçlü

0: şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Karadağ Başbakanı'nı kabulde ise ticaret, turizm, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğiyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun bölgesel istikrar açısından önemine dikkati çekti. Platformun Balkanlar'da barış ve işbirliğine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. ABD Başkanı Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı zirve kapsamında görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekildi. İttifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkı sunduğu vurgulandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk'ten geldi.
1: Türkiye, güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayi, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla krizlerin çözümüne katkı sunan yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'na göre zirve ortak güvenlik açısından tarihi bir buluşma oldu.
1: NATO zirvesi kapsamında icra edilen savunma sanayi forumu ile Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.
0: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olduğunu duyurdu. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Atlas uzun menzilli askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Türkiye savunma sanayinde tarihi bir dönüm noktasına hazırlanıyor. Türkiye'nin hava ve füze savunmasını aşılmaz bir kalkana dönüştürecek Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolarlık rekor bütçe devreye alındı. Bu tarihi adım hem sınırları koruyacak hem de küresel askeri dengeleri değiştirecek. Tarihi NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Devlet, hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetler ülkelerine döndü. Başkentte uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri de sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi bütün güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.
2: Basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarda

0: 4.412 şahsı da yakalamış olduk.
1: Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10,5 milyar dolar artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde kur korumalı mevduat hesabı 236 milyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmeye yönelik politikalarımız devam edecek dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik dedi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bakan Bayraktar, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi.
2: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemli, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek. Hedeflediğimiz şey mevcut kapasiteyi kullanmak, tümüyle kullanabilmek. Ama bölgenin potansiyeli, elbette ki başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir ve onların da eğer bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onları da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibariyle 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Bakan Göktaş, Eskişehir'de Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi açılışında konuştu.
3: 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla binlerce yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ve Haziran ayı itibariyle evde bakım ücreti 15.775 lira olarak güncelledik. Bugün ülkemizin dört bir yanında hizmet veren 43 yaşlı aktif yaşam merkezimizle vatandaşlarımızın gündemini daha huzurlu, daha üretken ve daha anlamlı geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda hayatın her dönemini kuşatan politikalarımızı büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan'da bakanlarla bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptı imzalandı. COP31 eylem gündemi, konut ve şehircilik alanında işbirlikleri ele alındı. Yenilenebilir enerji konusundaki hedeflerle döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Bakan Kurum, Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. İşkur istihdamı desteklemeyi sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla kişi işe yerleştirildi. 1 milyon 200 binden fazla açık iş tespit edildi. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştı. Işıkhan, istihdam ve üretimdeki artışın Türkiye'nin gücünü artıracağını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takviminde toplantının başlıkları arasında yer alacak. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 47. duruşması yapıldı. Duruşmada sanık avukatları savcının mütalasına karşı savunma yaptı. Avukatlar söz konusu suç isnatlarını reddetti. Ardından yapılacak aylık tutukluluk incelemesine yönelik tutuklu sanıklara söz verildi. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, 13 aydır tutuklu olduğunu ve bu dosyada tek eylemden yargılandığını belirterek tahliyesini istedi. Önümüzdeki hafta yapılacak karar duruşmasında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye, fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsini istedi. Görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerinin bir silleme olduğunu söyledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek ile Ebu Musa adasını hedef aldı. Bu şer nükleer santralinin çevresine füze saldırısı düzenledi. Tahran Meşhed demir yolunu da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı Amerikan tehdidiyle değil yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Patriot hava savunma sistemlerini Katar'da uydu merkezini ve Bahreyn'de ABD ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Ürdün'de de sirenler çaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer ABD üslerine de saldıracaklarını duyurdu. Ankara ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesi telefonla gerçekleşti. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırısına son vermiyor. Son saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikasını protesto etti. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Öte yandan Rusya, Trump'ın Ukrayna hava sahasını kapatabiliriz açıklamasına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bunun Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunması anlamına geleceğini belirtti. Operasyonun bunu engellemek için başladığı açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. NATO liderler zirvesinin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki karşılıklı saldırı devam ediyor. Spor. Değerli dinleyenler, Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda ilk derbi mücadelesi 4. haftada oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe basketbol takımı Tarık Biberovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivert henüz 17 yaşındayken kadroya katılan milli oyuncunun kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurdu. Hava durumu. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul 19, İzmir, Antalya 23, Adana 24, Van 15, Samsun, Trabzon, Diyarbakır 21, Bolu 13, Erzurum 12 ve Malatya 19 derece. Yol durumu.

0: sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Ütü deyince vatan.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: lezzetlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
3: Etkili iletişim teknikleri nelerdir? Eğitimci, koç ve yazar Emrah Altuntecim'e sorduk.
4: Etkili iletişim dendiğinde çoğu insan güzel konuşmayı, doğru kelimeleri seçmeyi düşünüyor. Oysa işin sırrı biraz daha derinlerde. Etkili iletişim ne söylediğimizden önce nasıl söylediğimiz ve hatta ne zaman sustuğumuzla ilgili olabilir. Çünkü iletişim sadece ağızdan çıkan kelimelerden ibaret değil. Tonumuz, beden dilimiz, bakışımız ve karşımızdaki kişiyi gerçekten dinleyip dinlemediğimiz her şeyi anlatıyor. Etkili iletişimin en güçlü tekniği sanılanın aksine konuşmak değil, dinlemektir. Gerçekten dinlediğimizde karşımızdaki insan bunu hisseder. Savunması düşer, kapıları açılır ve işte tam o anda iletişim başlar. Dinlemek, cevap vermek için susmak değildir aslında. Dinlemek, anlamak için kulak vermektir. Bir diğer önemli teknik de net olmaktır. Ne istediğimizi dolandırmadan söylemek, kırmadan yapmak önemli. Netlik bir kabalık değildir. Netlik, karşımızdaki kişiye olan saygının da bir göstergesidir. Çünkü belirsizlik iletişimi uzatır. Netlik ise güven yaratır ve tabii ki empati. Empati karşımızdakine hak vermek değil aslında. Empati karşımızdaki kişinin bulunduğu yerden bakabilmektir. Ben olsaydım ne yapardım değil, o neden böyle hissediyor diye sorabilmektir. Bu küçük fark iletişimde büyük sonuçlar doğurur. Etkili iletişim aynı zamanda bir farkındalık işidir. Her ortamda her kişiye aynı dil kullanamıyoruz. Bazen yavaşlamalıyız, biraz da sadeleşmeliyiz. Bazen de sadece susup alan açmak faydalı olabilir. Özellikle etkili iletişim kazanmak için konuşmak değil, bağ kurmak için iletişim kurmaktır. Doğru kelime, doğru ton ve gerçek bir dinleme.

0: İşte iletişimi güçlü, ilişkileri kalıcı yapan şey tam olarak da budur.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar efendim, Spor Servisinden herkese merhaba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Bugün 9 Temmuz Perşembe. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden başlayalım programımıza.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapoy'u kadrosuna kattığını duyurdu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü Hırvat stoper Hrvoje Smolčić'i kadrosuna kattı. Milli sporcumuz Ahmet Mete Boylu Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Salih Yusuf Yazıcı altın, İsmail Bereket ise bronz madalya kazandı.
2: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'da bu akşam ilk konuğumuz sevgili futbol yorumcusu, spor yorumcusu Erke Tümer. Hoş geldin Erke, nasılsın?
3: İyiyim Ahmet abi. Abi diyeceğim, kusura bakmasın dinleyenler, resmiyetten çıkmışız gibi gözükmesin. Samimiyete binaen, ağız alışkanlığı, meslek.
1: Abinim zaten Erke Tümer, yaş olarak da hiç sorun değil tabii ki abi diyeceksin. Ayrıca o muhabbetimiz de var seninle sevgili Erke Tümer. Dünya Kupası öyle bizi alıştırdı ki, dün maç yoktu, futbol yoktu, evde yapacak iş bulamadım. Sen ne yaptın?
3: Şöyle söyleyeyim, bedenim bu maçsızlığa alışmadığı için saat 10.30'da yatıp hani güne erken başlayayım, dinlenerek çeyrek final mücadelelerine hazırlanayım dedim ama sağ olsun bünye saat 2'ye kadar kendini ayakta tutmaya çalıştı bir şekilde. Çok zorlandığım bir dün akşamı yaşadım. Yani belli bir temponun içine girdikten sonra bedenin durması çok kolay olmuyormuş. Bunu hep söylerlerdi. Sporcu bedeni için de bu sürekli söylenir. O maç ritmini, hayat akış ritmini bir anda değiştirdiğinizde vücut inanılmaz zorlanıyor.
1: Çok doğru. Gerçekten öyle. Ben de dün ne yapacağımı bilemedim yani, o kadar diyeyim sana. Hani insan ne seyredeceğini bile şaşırıyor maçlar olmayınca, öyle kendimizi programlamışız ki. Evet, nasıl buldun şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nı?
3: Ya skandalları zaten kendi içerisinde belki konuşuruz ama oyun olarak sahanın içinden bahsedecek olursak, son 32'ye kadar gelinirken gayet açık bunun oynandığı birçok karşılaşmanın hücum yönünden bizi çok tatmin ettiği, İşte fil dişinin Demokratik Kongo'nun biraz ucundan Senegal'in, işte bunun yanı sıra Japonya'nın iyi futbol oynadığını, hani buraya gelirken rastlantı bir şekilde değil, evet takım sayısının artmasından dolayı gelen kontenjan takımları vardı ama biraz da futbollarının ön plana çıkan futbol iklimlerini gördük. Son 16 turunda iş biraz daha hani taktiğin ön plana çıktığı, ilk yarıların çok denge futboluyla geçtiği, ikinci yarılarda takımların savunma önlemlerini bırakıp işin hücum tarafına döndükleri futbolu gördük. Ben kendi açımdan şunu söyleyeyim, belli başlı konular haricinde tatmin oldum. Yani yeni sezon başlangıcındaki dün itibariyle aslında biz Avrupa ön eleme maçları oynanmaya başlandı. Hatta salı günü

0: itibariyle Şampiyonlar Ligi ön eleme, Konferans Ligi ön eleme, Avrupa Ligi ön eleme maçları yavaş yavaş başlıyor. Onların öncesinde ben en azından hani iyi futbol izledik diyebiliyorum.
1: Evet, kesinlikle hak veriyorum sana. Bir kez daha hatırlatalım, şu anda konuğumuz Lig Radyo programcısı ve spor yorumcusu Erke Tümer. Futbol konuşuyoruz, spor servisi TRT Radyo 1'desiniz efendim. Evet Erke Tümer, gerçekten enteresan bir dünya kupası. Zaten sen de cümleye şeyle başladın. Tabii çok şok olaylar yaşadık. İlk defa bir kırmızı kartın iptal edildiğini gördük. Cezanın daha doğrusu iptal edildiğini gördük. Ben golcüleri çok ayrı yere koyuyorum. Çünkü genelde daha önceki Dünya Kupalarında benim hatırladığım hep bir golcü arayı açar giderdi. Bu sefer öyle olmadı ve birden fazla golcünün gol krallığı iddiası şu anda devam ediyor. Enteresan ve kalecilerin ve golcülerin çok ön plana çıktığı bir Dünya Kupası seyrediyoruz. Belki bu bize de bir hoşluk veriyor tabii futbol olarak.
0: Zaten Ahmet Füsunoğlu abi sen de söyledin. Hakikaten bize bu turnuva hem kalecileri hem santroforları izletti. Erling Haaland, Mbappe ve şu an mevcut şartları itibariyle Messi'nin girmiş olduğu gol düellosu yarışı muazzam ki gözlerden kaçırmamak gereken bir isim de Harry Kane.
1: Evet.
0: Harry Kane de şu an...
1: O da İngiltere'yi sırtladı götürüyor, gerçekten öyle.
0: Aynen öyle. Şu ana kadarki süreçte bence biraz bazı teknik adamların da ön plana çıktığını söylemek lazım. Yani kendi oyun idifikslerinden vazgeçen teknik direktörler
1: kim,
0: de.
1: Kim sence mesela en ön plana çıkan?
0: Ben takım olarak İsviçre'yi burada.
1: Kesinlikle ben de Murat Yakın diyecektim. Doğru.
0: Çünkü Murat Yakın şöyle bir röportajı vardı. Geçtiğimiz yıllardan bir röportajında şey demişti. Ben Türkiye'de teknik direktörlük yapamam. Çünkü bana sabredilmez diye. İsviçre ile 2022 yılında başlayan serüveninde ona sabredildiğinde neler yapabileceğini gösteriyor. Ve oyununda mesela Widmer gibi bir oyuncuyu, Widmer gibi bir sağ beki ilk 11'den çekip onu Zakaria ile switch ettim. Vargas gibi bir kanat oyuncusunu şu an yedek bekletip hamle oyuncusu yaptı. Mesela bu noktada hani çok cesaret edilemeyecek keskin dokunuşları var. Veya işte evet. Solbakken konusunda da bunu söyleyebilirim. Solbakken'in de ezberlenmiş oyununun içerisinde aslında mevcut şartlarda Nusa'yı mesela iyi oynasa bile belli bir dakikanın üzerinde oynatmaması, oyuncu değişikliklerinin yetenekler dahilinde çok ezberlenmiş ama saha içinde herkesin pozisyon döndüğü bir oyun oynatması şu ana kadar ön plana çıkartılabilir. Diğer taraftan da hani rotasyonları ve oyuncu kaliteleri çok iyi olmasına rağmen yani 2001 yılından beri İspanya altyapılarında çalışıyor olmanın ve bu oyuncu grubunun taktik ezberini ve yetiştiriciliğini üstlenmiş olmasından dolayı bir De La Fuente, hani herkes İspanya'nın kadrosu çok iyi falan diyor ama ya iyi kadroların Dünya Kupalarında veya Avrupa Şampiyonalarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşattığını gördük.
1: Evet.
0: Ama De La Fuente bu oyuncu grubuyla yıllarını geçirmiş olmasından dolayı çok temkinli, çok sakin bir oyun oynatıyor. Bir de diğer tarafta Arjantin teknik direktörü Scaloni'ye de bir parantez açayım. O da 2015 yılından beri zaten Arjantin'in antrenör havuzunda ve 2017'den beri de yanlış hatırlamıyorsam, tarihte hata yaptıysam dinleyenlerden özür dilerim. O da 2017'den beri zaten Arjantin'in antrenör ekibindeydi ve bir önceki Dünya Kupası'nda görevi devraldıktan sonra bir Dünya Kupası şampiyonluğu ve şimdi de maalesef yenilenemeyen ve arkadan jenerasyon getirmekte zorlanan Arjantin'i bir şekilde çeyrek finale kadar getirdi. Bunlar bence adından söz ettirilecek ve uzun süre konuşulacak ya da bu Dünya Kupası'nın belgeselini yaparken parantez açmak yerine başlık açmamız gereken konular diye düşünüyorum.
1: Evet. Kalecilerde de ben kendi adıma söyleyeyim, Bono'yu çok beğendim. Fas'ın kalecisi yani çok iyi bu Dünya Kupası'nda. Zaten beğendiğim bir kaleciydi. İsviçre'nin kalecisi iyi. Bence Norveç kalecisi de çok başarılı. Herkes Haaland'ı konuşuyor ama kalecisi de çok iyi.
0: Yani Nayland biz geçtiğimiz günlerde bizim radyo programımızda sabah şeyin kararına varamadık. Yani bugün Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini
1: Zor olacak değil mi bu sene?
0: Kalesi konusunda siz az önce saydınız. Nayland'ı, Bono'yu söylediniz. Yani benim aklıma mesela Mısır'ın kalecisi ne kadar Arjantin'e elenmiş olsalar
1: da. Şubir dün çok iyi oynadı o da yani. Geçen gün son maçta.
0: Muazzam bir performans sergiledi yani. Evet. Hani burada oturup Fas'ın kalecisini yok sayamayız maalesef ki yani hani performanslardan ötürü. Dönüyorum böyle gözümü kapatıyorum bir çırpıda Dünya Kupası'nda kaleci performanslarında Bozinya'yı...
1: Yeşil zaten... burunun değil mi? Doğru.
0: Bozinya'yı es geçemeyiz. Yani bu turnuvada aslında keza Demokratik Kongo'nun kalecisini yine ben ön plana çıkartırım.
1: Bu da iyiydi. İlk haklısın.
0: Maçında muazzam işler çıkardı. Enzaoui'yi doğru söyledim diye düşünüyorum ismini. Yani şimdi böyle düşününce bu turnuva sizin de dediğiniz gibi kaleciler turnuvası oldu. En basitinden Bozinya. Yani Güney 20 bin takipçiyle başlayıp 20 milyon takipçiyle hayatına devam ediyor.
1: Kesinlikle doğru diyorsun. Evet, bu sene çok enteresan bir Dünya Kupası. Yani skandallarıyla, golleriyle, kurtarışlarıyla gerçekten çok enteresan bir Dünya Kupası yaşıyoruz. Ev sahiplerinin hepsi çeyrek final yakalamadan elendi sevgili Erkek Ümer. Bunu bekliyor muydun?
0: Şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde bir yazı paylaştım. Reklama girmez bu, tercüman.com'da okuyabilirler. Hı-hı. Gerçekten hani son 32 turuna kadar Dünya Kupası'nda ne yaşandı diye bir yazı yazmıştım. Orada şöyle bir şeye aslında dikkat çekmek istedim. Dünya futbolu ne yaşıyorsa yaşasın, dünya futboluna nasıl müdahale etmek isterseniz edin, hiç fark etmez. Bir Afrika, bir Güney Amerika, 6 Avrupa takımıyla şu an turnuva devam ediyor.
1: Evet.
0: Ve 3 ev sahibi az önce dediğiniz gibi elendi. Ve Afrika'dan gelen takım aslına bakarsanız İspanya'nın tırnak içerisinde geçmişteki sömürgesi ve oyuncularının birçoğu İspanya'da veya Fransa'da kendine yer bulamadığı için Fas milli takımını tercih etmiş oyuncular. Ama orada parantezi biraz daha büyütelim. Fas zaten 10 senedir bunun üzerine bir akademik çalışma ve yetiştiricilik projesi içerisinde. O yüzden bugün Fas burada. Dönüyorsunuz Güney Amerika temsilcisi Arjantin. Arjantin'in de aslında oyuncu havuzunun 3'te 1'i İtalyan kökenli aslına bakarsanız. 3'te 1'i yine İspanyol kökenli aslına bakarsanız. Ve oyuncuların birçoğunun altyapısı ya İspanya ya İtalya altyapısı görmüş oyuncular. Düşündüğünüzde o da bir Avrupa takımı. Zaten 6 tane Avrupa takımı var. Yani siz futbola nasıl müdahil olmak isterseniz isteyin. Hangi yeni kuralları getirmek isterseniz isteyin. Günün sonunda Avrupa futbolunun gerçekleri, Avrupa futbolunun normları futbola hükmediyor.
1: Peki Erke, buralarda olmasını beklediğin ve şu anda olmayan takım var mı? Benim mesela var. Japonya'da ben daha iyi performans bekliyordum.
0: Ya ben,
1: Türkiye'yi en sona bırakıyorum. Türkiye'nin de çeyrek final oynamasını bekliyordum da.
0: Milli takımın ilk maçından sonra tamamen şeyden nasıl diyeyim?
1: İlk maçta elendik diyorsun sen, anladım kadarıyla.
0: Ben ilk maçta kafamdan sildim açıkçası milli takımımızı. Dinleyenler kusura bakmasın. Görünen köy kılavuz istemez. Çok büyük hayal kırıklığım. Ben çok büyük bir beklenti içindeyim.
1: Ben de en az çeyrek final bekliyordum yani. En az.
0: Benim hayal kırıklığım şu, her Dünya Kupası'nda bir Brezilya hayal kırıklığı yaşamaya başladık. Bir onu koyarım. Bir de ben espri mahiyetinde söylüyorum, Fransa'nın kardeşleri. Yani Senegal ve Fil Dişi. Çünkü hem Senegal hem Fil Dişi kadrolarında bulunan oyuncuların bu Dünya Kupası'nda neredeyse %70'i Fransız yetiştirme. Evet, Fransa'nın sömürge ülkeleri ama son dönemde gerçekten altyapılarda çok yoğun bir çalışması var Fransa'nın ve Fransa'da forma şansı bulamayan kökeni Fil Dişi veya Senegal olan isimler bu sene çok fazlaydı. Yani Fransa Lig 1'de oynayan ve İtalya Serie A'da oynayan Fransızların birçoğu Senegal ve Fil Dişi'ni tercih etmek zorunda kaldı. Ben Fil Dişi ve Senegal'i söyleyebilirim, yani onların da buralara gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyordum.
1: Evet. Bazı takımlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ama neticede artık takımlar, ilk 16 takımlar belli oldu. Şimdi bu akşam ilk maç Fas Fransa. Katar'da da karşılaşmışlardı hatırlarsın. 2-0 Fransa'ya kazanmıştı maçı. Nasıl bir maç bekliyorsun bu akşam?
0: Vallahi az önce size bağlanmadan önce gene muhtemelleri kontrol ettim. Ne değişiklik olabilir, ne olmaz diye.
1: Ben de baktım açık ara Fransa favori şu anda her şeyde gördüğüm kadarıyla.
0: Sayı Baran'ın sakatlanması ve oradaki forvet değişimi bugün çok büyük bir ihtimalle Fas'ı zorlayacaktır. Ya Fransa çok farklı bir takım. Öndeki 4 forma için 8 tane direkt oynayabilecek oyuncu var.
1: Evet.
0: Yani Dembele, Olise, Due ve Mbappe başlıyor şu an ama yani kenarda tuttuğunuz oyuncularda işte daha Marcus Thuram mesela hiç forma şansı bulamadı. Onun dışında Ryan Cherki'si var. Onun evet, dışında evet. Barcola'sı var. Yani Fransa hani bunu dinleyenlerimiz yanlış anlamasın. Bölüm sonu canavarı gibi.
1: İki takım çıkarsa canavarı. İkisi de çeyrek final çok rahat yapar.
0: Kesinlikle öyle. Ben de tıpkı hani bir önceki Dünya Kupası'ndaki senaryo gibi bir senaryo bekliyorum. Bir de sezon içinde bazen konuşuyoruz. Real Madrid ile Mbappe'den iliklerime kadar hani tiksiniyorum demek istemiyorum ama evet tiksiniyorum, bunu böyle söyleyeceğim. Çünkü davranış biçimi, oyuna yaklaşımı, oradaki hal ve tavrı kendisinden...
1: Ama milli takımda farklı oynuyor.
0: Acayip bir liderlik gösteriyor ve tam bir Dünya Kupası oyuncusu.
1: Ben de aynı kanıdayım seninle, yani Real Madrid'de sevmiyorum ama milli takımda çok farklı oynuyor.
0: Ve Olise'nin hat kıran paslarına, alanı açma konusundaki oyun takibi, arkadan stoperlerin oyunu kurarken...
1: Ya hiç yapmadığı şeyi yaptı. Geçen gün hani gol attırmak için o asist yapan çocuğun adını unuttum sürekli. Olise'ye işte pas verdi ya. Alat diye pas veriyor yani. Normalde Mbappe Real Madrid hayatta yapmıyor. Kendi çeker, her yerden çekiyor işte.
0: Şu an yani bazen insanlar şey söylüyorlar, geçtiğimiz günlerde bir yerde okudum, BBC'deydi, hani Fransa maçları bireysel performansların üstüne yıkmış gibi bir cümle vardı. Hayır, Fransa'da o kadar çok bireysel yetenek var ki oyun maç maç taktik olarak bir oyuncunun yıldızlaşmasına yönelik dönüyor.
1: Evet,
0: geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyuncusu vardı, bu televizyonlarda yayınlanan skeç gösterileriyle ilgili bir şey söylemişti. Biz her skeçte bir oyuncuyu yıldızlaştırmaya çalışırız. Onun esprilerini, asistleri biz yaparız. O skeçte atıyorum Ahmet, atıyorum Ayşe, atıyorum Fatma. Skeç biz yıldızlarımızı ve yeteneklerimizi parlatırız. Biraz Fransa'da öyle. Maç maç taktiğine göre işte grubun 3. maçında ilk 20 dakika Norveç'e karşı Dembele. Çeyrek finalden önce son 16'da Mbappe, Olise, yani biraz paylaşılarak o bireysel yetenekler ön plana çıkartılıyor Fransa'da.
1: Evet, yıldızlardan kurul ama gerçekten bir takım, yani takım gibi oynuyor, kulüp takımı gibi de oynadığını söylemek lazım. Yani baktığın zaman Norveç'i ben mesela biraz diğer takımlardan ayrı tutuyorum. Tam defans zafiyetleri biraz var ama Norveç'in de mücadelesini çok beğeniyorum. İnanılmaz mücadele ediyorlar. Ne dersin, bir bu turu da geçebilir mi Norveç mesela? Çok zor olacak tabii onlar için ama.
0: Normal şartlarda benim favorim Norveç. Ben bunu saklamıyorum. Totemim de yok ki. Ben genelde insanlar bilirler biraz.
1: Berkay Küçük'ün de öyle. Favorisi Norveç.
0: Ya biz İngiliz futboluna çok yakın olan insanlar olarak benim de favorim Norveç. Çünkü ya Odegaard gerçekten kötü bir milli takım dönemi geçirmesine rağmen takım çok özellikle Berge ve Berk çok dengeli bir oyun oynatıyor takıma. Ha diyeceksiniz ki Sevilla'da Sevilla'nın çöküşü olarak adlandırabileceğimiz Nyland'ın muazzam bir kurtarış performansı var. Önde Christopher Ayer gibi ağır ama çok futbol bilgisi yüksek bir adam. Diğer tarafta Hengen gibi çok bilinmeyen bir stoper olmasına rağmen şu ana kadar arkanın yani savunma zafiyetlerinin hücumla nasıl törpülenebildiğini gördüğümüz bir süreç izliyoruz. Ben yarım boy farkla İngiltere'nin önünde görüyorum Norveç'i.
1: Ama bu İngiltere milli takımı da daha önce gördüğümüz milli takımların hepsinden daha iyi. Yani kendi İngiliz takımı.

0: takımlarından. Ne dersin?
1: Ya Thomas Tuchel son maça kadar Madueke ısrarıyla hepimize saç baş yoldurttu. Madueke de sağ olsun topla ilişkisi çok garip olan bir oyuncu. Hani futbol IQ'sunu oyuncuların bazen laf ediyoruz ama ya gerçekten laf edilebilecek noktada. Pas vermesi gereken yerde şut çekilmesi gereken yerde dribbling gereken yerde pas veren bir oyuncu. Harry Kane ve Bellingham'ın arzusu ve Harry Kane'i link oyuncusu olarak arkaya yaklaştırdığınız zaman son iki maçtır Jude Bellingham'ın tıpkı Real Madrid formunda oynaması ve gol pozisyonlarının çok içinde olması İngiltere'ye de bir sempati oyun olarak bir şans tanıyor ama Norveç'in oyunundaki bilinmezlik çok daha fazla. Yani Norveç doğaçlamaya döktüğü zaman İngiltere'den daha tehditkar olabiliyor diye düşünüyorum ama bireysel anlamda şimdi Harry Kane'in olduğu bir rotasyonda işte diğer taraftan bakıldığında Harry Kane'in dışında Jude Bellingham gibi bir adamın olduğu, Bukayo Saka'nın olduğu gibi bir takımda İngiltere'ye de şans tanımamak olmaz ki daha Bukayo Saka kendini gösteremedi bu turnuva özelinde.
0: Evet, Messi için neler dersin bu turnuvada?
1: Yani Messi ve Ronaldo için söyleyeceğim şey şu, biz 15 sene çok keyifle dünyayı yetenekleriyle ve yaptıklarıyla kutuplaştıran ve futbolun en özel anlarını ve en güzel anlarını, en zor anlarını kolaymış gibi gösteren iki tane süperstarı izledik. Biraz kollandı mı? Bence kollandı. Ama Mısır maçındaki tartışmaların ya yarısının içinin dolu olduğunu düşünmüyorum çünkü yani bir orta sahadaki temasın benzeri ceza sahası içinde çoğu zaman çalınmıyor. Bu sadece Dünya Kupası'nda değil, lig maçlarında da bu böyle. Ama grup ilk maçındaki arka adeleye tekme ve sonrasında işte Balogun mevzusu, yani futbola olan, futbolun adaletine olan inancı kaybettirdiği için Messi'nin şu an yaptığı iş biraz hor görülüyor gibi ama bir futbol sever olarak söyleyeyim, bir daha bir 15 sene daha böyle bir yetenek muhtemelen gelmeyecek ve o yüzden şu an bu şekilde bu adamların keyfini çıkarmak, tadını çıkarmak, izlemek büyük bir şans. Taktik anlamda da son maçta önce takım ona biat ediyordu, sonra o Scaglione'nin taktiğine biat edip ben tamam Barcelona'daki gibi sağ kanatta oynayacağım, o eski Messi'den bir kuple izleteceğim diyerek işte turu takımına Arjantin'e getirdi.
0: Evet. Peki Erke Tümer'e soralım, nasıl bir final bekliyor? Finalde kimler olur?
1: Belçika olmaz. Kolay cevap vereyim öncesinde. Belçika çünkü o hani Amerika Birleşik Devletleri karşısında yaptığı işle görevini tamamladı ve devamını getirebilir mi İspanya karşısında çok emin değilim. Final haritasında herkes böyle bir Arjantin gelir artık diyor ama ya ben hala Arjantin'in final futbolu olduğunu çok düşünmüyorum. Fransa'yı yazıyorum, diğerleri bende de soru işareti olarak duruyor diyeceğim sadece.
0: Fransa'yı yazıyorum diyorsun, doğru mu?
1: Aynen öyle, Fransa'yı finale yazıyorum ama devamında yani...
0: Ama kafanda oluşturduğun senaryolar var, mesela Norveç İngiltere yeler dedin.
1: Ya bir senaryo var ama bir de futbol romantiği olmanın getirdiği mesela niye bir Arjantin İngiltere eşleşmesi izlemeyelim ki diye de böyle bir
0: İngiltere Arjantin hani savaş gibi maça bak diyorsun. Hemen Tanrı'nın el atla geliyor Maradonalı değil mi? Arjantin.
1: O var, Beckham'ın kırmızısı var, 98 Dünya Kupası var. Yani orada bir ya futbol severler şimdi diyeceğimi çok iyi anlayacak. Espri mahiyetinde söyleyeceğim bunu ama ne olursa olsun oyunun içindeki kaosu seviyoruz. Kaoslu maçların hastasıyız.
0: Norveç'in finale çıkma şansı sence ne kadar?
1: Bence o kadar yok. O savunma hattının...
0: Savunma hattı değil mi? En zayıf noktaları o. Maalesef öyle, doğru diyorsun.
1: Yani
0: çok iyi bir kalecileri var ama savunma hattı çok zayıf.
1: Ya normal şartlarda şöyle söyleyeyim. Yani Nayland bu sene herhalde Avrupa liglerinin ve İspanya'nın en kötü kalecilerinden bir tanesiydi ama turnuvanın
0: en iyi kalecilerinden biri
1: oldu. Ve şu an kontratı da yok yani Nayland'ın, onu da söyleyelim, herhangi bir kontrat edinmiş de değil.
0: Kulüplerimize yani duyuruyorsun.

0: şu an turnuva, şu an turnuva ona kontrat getirecek muhtemelen ama yani bu seneki performansı düşünüldüğünde güvenip yola çıkacağım bir kaleci midir? Değildir, onu söyleyebilirim.
1: Evet, bakalım bakalım ne olacak. Tabii ki turnuvanın en iyi kalecilerinden biri olduğu gerçeği her zaman kalacak, akıllarda kalacak en azından. Erket Ümer, çok teşekkür ederim. Güzel sohbet oldu, güzel bilgiler verdin. Bu akşam için hadi bir de tahmin yap, skor tahmini alalım senden, öyle kapatalım.
0: Ben bağlantının başında da dediğim gibi ben 2-1'lik bir ya da 2-0 diyeyim, 2-0'lık bir Fransa galibiyeti bekliyorum.
1: Erket Ümer'i yakalayınca tabii ki tahmin sormadan bırakmayacağız. 2-1'lik bir Fransa galibiyetini öngörüyor Erket Ümer. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum Ahmet abi. İyi yayınlar.
1: Evet, Erket Ümer Lig Radyo programcısı ve spor yorumcusu Erket Ümer bizlerleydi. Şimdi reklamlara gidelim. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Fiyat Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yaparsa Fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiyat.com.tr. Fiyat Garaj Oto
4: Ekspertiz. Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
6: Spor servisi basketbol.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Şimdi yeşil sahalardan parkelere geçeceğiz. Basketbol konuşacağız. Konuğumuz da spor yorumcusu Can Bedel. Sevgili Can, hoş geldin. İyi akşamlar.
7: Hoş bulduk abi. İyi akşamlar.
1: Evet Can Bedel, senle şimdi basketbol konuşacağız. Bir yandan takımların transfer haberleri de geliyor. Bir yandan tabii ki Avrupa'daki rakipler, değil mi? Gruplar belli oldu. Onları da seninle konuşacağız. Hem takımların işte Türk Telekom'un, Tofaş'ın, Bahçeşehir Koleji'nin, Galatasaray'ın gruplar belli oldu. Trabzonspor'un, onu da söyleyelim tabii ki. Bir de 3 takımla birden Euroleague'deyiz uzun yıllar sonra. Euroleague'de başlayalım istersen.
7: Tabii abi. Dediğim gibi çok uzun yıllar sonra 3 takımla Euroleague'de olacağız. Bu tabii çok büyük başarı. Öncelikle burada Beşiktaş'ı kutlamak gerekiyor. Çünkü Dusan Alimpiyeviç önderliğinde önemli bir yapılanma işlerdi. Dusan Alimpiyeviç'e de burada bir altın payı çıkartmak lazım. Çünkü Türkiye kariyerine baktığımızda belki şu anda kariyerinde bir kupa yok Türkiye'de. Yani hem Bursaspor'da hem Beşiktaş'ta bir kupa yok. Ama buna rağmen bence bizim ligimizin gördüğü en büyük yabancı hocalardan biri olarak diye düşünüyorum. Çünkü Bursaspor'a gittiği dönemde Bursaspor küme düşme hattında o takımla ligde kalmayı başardı. Ertesi sene Euro Cup'ta bir final oynadı. Döndü Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş çok sıkıntılı bir sezon geçirmişti. Ligde son maçta son anda kalmıştı. Çok Gaziantep'in kalma ihtimalinin olduğu, daha yüksek olduğu bir senaryoda ligde kalmıştı. Hatta öyle diyelim. Ama Beşiktaş'ta da 2 senedir hem ligde final oynuyor, hem bu sene belki tek başarısız oldu, belki onu diyebiliriz. Euro Cup finalini kaybetmemeliydi çünkü. Yani belki tek başarısızlık diye yazabileceğimiz konu, ama öyle ya da böyle Euro Cup'ta bir final oynadı ve Beşiktaş organizasyonunda tarihinde ikinci kere Euro Lig'e çıkarttı. Bu bence çok çok büyük bir başarı, çok büyük bir iş. O yüzden hani Dusan Alimpiyeviç'in de belki kupası olmasa da basketbol tarihimizin gördüğü en büyük yabancı hocalar arasında yer aldığını söylemek gerekiyor.
1: Evet.
7: Çünkü

0: Tabii insanlar bunu şunu diyebilirler hani. Beşiktaş başka bir hocayla da belki bölge gidebilir diye düşünen insanlar olabilir ama ben sahi görüşme oldu ifade edeyim. Bence Dusan Ali Tehlike olmasaydı Beşiktaş yönetimi de Beşiktaş tarafı da bu sene bölge bu kadar zorlamayabilirdi, bu kadar istelemeyebilirdi. Dusan Ali Tehlike taraftarla kurduğu var. Çok güçlü bir figür olması da evet. Beşiktaş'ın bu işi çok zorlamasını ve ülke basketbolumuz açısından da tekrar 3 takımlı Euroleague'de yer almayı sağladı.
1: Biraz koç da eminim kulübe demiştir yani orada olursa ben kalırım demiş de olabilir.
0: Evet.
1: Çünkü bütün koçlar o Euroleague şeyini ister. Hı. Orada mücadele etmeyi isterler.
0: Zaten orada abi şöyle bir durum vardı. Yani Beşiktaş'ın Euroleague yapamadığı bir senaryoda Dusan Hoca'nın bu sene ayrılma ihtimali çok kuvvetliydi ama
1: evet.
0: Dusan Hoca'nın hep isteği Beşiktaş'ta bir Euroleague sezonu yaşamaktı. Bunu Euro Cup finalinde biraz şanssızlık diyelim, kötü maçlar diyelim kaçırmış gibiydi ama günün sonunda bir şekilde bunu başardı ve Euroleague bileti alındıktan sonra da Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzaladı.
1: Hı hı.
0: Şu ana kadar da işte belli transferler yapıldı, kadronun bir kısmı korundu. Sokko gibi bence şu ana kadar transferlerin içerisinde en heyecan verici. Şimdi o pot altına geçen sezon Real Madrid'i tamamlayan Sokko hamlesi geldi. Bunun yanında da işte Alex Abramovic gibi İspanya'dan bir iki oyuncuyla daha görüşüldüğünü biliyoruz. Hani şu an netleşmediği için belki isim vermek doğru olmaz. Oradan biraz daha play-in hattını zorlayacak bir takım oluşturmak için de Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor ki bence bu da önemli. Sonuçta hani Euro Lig'e gidip bir orada rekabet ortamından uzak kalıp işte Alba Berlin olduğu dönemde, Asfer'in geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi son sıralarda kalacak bir takım olmaktansa o rekabetin içinde olup oraları zorlamak önemli. Beşiktaş'ta bence kuracağı kadroyla Dusan Olimpiyatı'nın yerliğinde belki yeni sezonda Euroleague'de bir play-in hattında o mücadeleyi verecek takımlardan olacak.
1: Evet. Ben de iddialı bir takım bekliyorum açıkçası yönetimden. Futbolda da gerçekten iyi bir takım kurdular. Taraftarın beklediği tabii Beşiktaş'ın Euroleague'de de iddialı bir takım kurup orada adından söz ettirmesi. Hemen geçelim Eurocup'a. Eurocup'ta Türk Telekom B grubunda yer alacak.
0: Evet.
1: Rakiplerine hemen bakalım. İtalya'dan Umana Reyer Venezia, Maximo Roma, Cluj-Napoca Romanya'dan, İspanya'dan Tenerife, Litvanya'dan Şialyu, İngiltere'den London Lions ve Almanya'dan Skyliners Frankfurt takımları. Bu grupta Türk Telekom ne yapar? Yine birinciliği alır mı?
0: Birincilik bence biraz zor gibi duruyor. Çünkü Türk Telekom biraz oluşturduğu takımın da bence tavanı çok kısıtlı gibi geliyor en azından bana. Ama bir yere bu gruptan ben Türk Telekom'un bir üstüne çıkmasını bekliyorum.
1: Çıkacağını bekliyorsun, evet.
0: Orada Erdem Can faktörünü de söylemek lazım. Yani Erdem Can belki yakın zamanda insanlarda biraz Anadolu Efes döneminin çok iyi geçmemesinden sebep iyi hatırlanmayabilir ama bence çok ligimizin iyi hocalarından biri, iyi yerli hocalarından evet. biri. Ve Türk Telekom'da da hiç dokusu tuttu yani. İlk döneminde final oynatmıştı Eurocup'ta. Bu sene de iyi işler yaptılar bence. Bütçeleri ve kurulan takım özelinde. Ben önümüzdeki sezonla Eurocup'ta ilk grubu geçmelerini bekliyorum ki orada Eurocup'ta da bir format değişikliğini de söylemek lazım. Bir sonraki turda geçtiğimiz yıllarda iki grup vardı. Bu sene daha fazla grup var. Önümüzdeki turda da bir grup olacak. Dörtlü gruba ayrılacak takımlar. Ve sonrasında artık çeyrek final maçları başlayacak. Onlar da 3 maç üzerinden oynanacak. Geçtiğimiz yıllarda o turlarda tek maç üzerinden oynanıyordu. Hem çeyrek final hem de finalde 3 maç üzerinden oynanacak yeni formata göre. Orada da ben Türk Telekom'un bir üstüne çıkmasını bekliyorum açıkçası.
1: İnşallah diyelim sevgili Can Bedel ve hemen C grubuna geçelim. Tofaş C grubunda onun rakipleri de yine iki İtalyan rakibi var. Bir tanesi Dolomiti Energia Trento, diğeri Napoli Basketbol. Fransa'dan Borg takımı, Karadağ'dan Buduknost, Litvanya'dan Neptunas, Almanya'dan Niners Chemnitz ve Polonya'dan Slaks Wroclaw.
0: Yani Tofaş açısından açıkçası kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum ama Tofaş da yeni yapılanmaya giden takımlardan biriydi. Ya ben bizim takımlarımızın günün sonunda Eurocup'ta ilk etapta eğlenmelerini beklemiyorum açıkçası. Bence Tofaş da bu grubu
1: çıkar diyorsun buradan.
0: Buradan çıkacaktır. Ben çok bir eğlenme beklemiyorum ilk tur özelinde bizim takımlarımızdan.
1: Evet. Hemen Bahçeşehir Koleji'ne gelelim. Onlar da son yıllarda çok başarılılar. Dev

0: grubunda yer alacaklar. Bahçeşehir'in rakipleri bir İtalyan var şimdi Bahçeşehir'in grubunda. Roma Basketbol, Fransa'dan Monaco, onu daha önce biliyorsun şeyde de seyrettik. Euroleague'de de seyrettik. Manresa İspanya'dan, Ulm Almanya, Litvanya'dan Liet Kabelis, Yunanistan'dan PAOK, Bulgaristan'dan Balkan Botevgrad. Sanki Bahçeşehir'in grubu biraz daha zorlu bir grup gibi.
1: %100 katılıyorum abi. Orada biraz da tabii Monaco ve PAOK'un durumları da önemli. Özellikle Monaco'nun. Çünkü Monaco esasında Euroleague'in en kuvvetli aday noktasındaydı. Hatta Euroleague'in ilk toplantıyı erteleme sebebi de biraz Monaco'nun Euroleague'de olmasını istedikleri için, hani siz gidin biraz yatırım bulun. İkinci toplantıda sizi alalım gibi tavırları vardı ama onlar o yatırımı bulamadılar. Şu anda da sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar ama onlar o yatırımı bulup Fransa Ligi'ne katılamama tehlikesiyle de karşı karşıyalar. O yatırımı bulabilirlerse ve yeniden Euroleague'i bir sonraki sene dönmeye yapıyorlar da yaptıkları açıklamada. Eğer o doğrultuda bir takım oluşturabilirlerse tehlikeli olacak. Ama bu dediğimiz senaryoların hiçbir olmazsa da Bahçeşehir açısından biraz daha rahat olabilir. PAOK keza iddialı takımlardan, Euroleague isteyen takımlardan biriydi. Bu doğrultuda da çok görüşmelerde bulundular. Ben o yüzden çok iddialı olacaklarını düşünüyorum ama diğer taraftan bizim temsilcimize odaklanacak olursak da Bahçeşehir Koleji özellikle son 2-3 senedir Euroleague'i çok isteyen, bu doğrultuda da agresif hamleler yapan bir takım. Ama benim gördüğüm belki de en doğru hamlelerini bu yaz yapıyorlar. Hem koçluk görevine Sasa Djordjevic gibi çok tecrübeli bir isim getirdiler ki Fenerbahçe ile ligimizde de şampiyon olmuştu. Bunun yanında ligimizin sayı kralı olan ve Euroleague ekiplerinin de gündeminde olan Markus Dick'i takıma katmaya başardılar. Bu da çok önemli bir transferdi. Bayern Münih'ten Adrian Mike'ı transfer ettiler. Ben o yüzden kurdukları kadroya, işte baş antrenöre bakınca da Bahçeşehir Koleji'nin belki de seneler sonra gerçekten yatırımına karşılık olarak Euro Cup'ta karşılayabileceği o yatırımı, o hedefi karşılayabileceği bir takım oluşturduğunu görüyorum. O yüzden de bence Bahçeşehir Koleji'nden bu sene bir Euro Cup şampiyonluğu için umutlu olunabilir diye düşünüyorum. Çünkü geçen senelerde de çok harcama yapan, iddialı isimleri alan bir takım Bahçeşehir Koleji belki ama bence çok yanlış isimleri harcadılar biraz burayı. Bu sene daha doğru isimlerle, daha doğru bir koçla çok daha doğru hamleler yaptılar. O yüzden bu grupta zor bir grupta var ama günün sonunda Euro Cup şampiyonluğu istiyorsanız ya da zaten PAOK'la bir yerle karşılaşacaksınız.
0: Evet, zorlu gruptan önemli olan dediğin gibi büyük takımlarla zaten oynayacaksın. Korktuğun takımlarla. Doğru diyorsun. İnşallah tabii Bahçeşehir Koleji artık çok tecrübelendi, senelerdir buralarda oynuyor. İyi mücadele ediyor. Geçelim Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde A ve B grubu var. Dörder takım var. Trabzonspor'un kulübün grubunda Nanterre 92, Ritas ve Sabah. Üç takım var.
1: Evet.
0: Rakipleri Galatasaray'ın grubunda da Sibona, Legia ve Strasbourg. Ne dersin? Takımlarımız bu gruplardan sıyrılır mı?
1: Ben iki takımımızın da çıkacağını düşünüyorum. Zaten burada ikinci ve üçüncü takımlarla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bir hani play-in mücadelesi diyelim. Doğru tabiri düşünüyorum. Yani bir ön eleme gibi bir şey oynayıp ikinci tura çıkma şansını elde edebiliyorlar. O yüzden bu grupta iki takımımızın da yani dördüncü olmayacaklarını, Galatasaray'ın biraz daha liderlik için şansının daha yüksek olduğunu düşünmekle birlikte iki takımın da ben gruptan çıkmasını bekliyorum. Zaten Trabzonspor'u belki biraz açmak gerekiyor. Trabzonspor hem iyi bir sezon geçirdi. Yani ligdeki ilk sezonunu çok çok bitirdiler. Hem de transfer döneminde de heyecan verici işleri yapan takımlardan da. Hem Harrison hamlesi, hem Tillman hamlesi ki NBA'de forma giymiş bir oyuncuydu. Uzun rotasyonuna çok önemli bir eklemeydi. Bunun yanında Beşiktaş'tan Yiğit Arslan'ı aldılar. Yerli rotasyonunda piyasada alabileceğiniz en iyi isimlerden biriydi. Yani Trabzonspor ölçeğini düşündüğümüzde. O yüzden kurdukları kadro Selçuk Arnağ'ın geçen sezon yaptıklarıyla birlikte orada oluşmuş bir yapıyı düşününce ben Trabzonspor'un hani bir sürpriz yaşayıp dördüncü sırada kalacağını, eğleneceğini düşünmüyorum. Galatasaray tarafına geçtiğimizde Galatasaray çalkantılı bir sürecin ardından bir genel menajerle yola başlanmışken erken bir yol, değişimle birlikte Özgün Önmer göreve gelmesiyle birlikte Galatasaray transferde önemli hamleler yaptı. Şu ana kadar Temmuz Özel gibi bir oyuncu transfer ettiler. Resmi açıklama gelmese de Metu'nun bittiğini biliyoruz ki Metu'yu da Euroleague'den iki takım isterken Galatasaray biraz Nijeryalı Metu Osimhen faktörünü devreye sokarak kadrosuna kattı. Bunlarla Galatasaray açısından önemli hamlelerdi ki yine Galatasaray tarafından duyduklarımıza göre kalan 3 transferle de Galatasaray iyi oyuncularla gitmeye çalıştı. O yüzden Galatasaray'ın kurmaya çalıştığı takımını da düşününce ben Galatasaray'ın da hani bu grupta gruptan çıkacağını, hatta liderlik şansının da yüksek olduğunu, son 16'ya lider şekilde gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Bakıyorum şimdi, bir de tabii ön eleme oynayacak iki takımımız var. Manisa Basket var, bir de Denizli Merkez Efendi. Şimdi bu iki takımımız da eğer ön eleme turnuvalarını geçerse ilk defa 10 takımla birden Avrupa Kupalarında olacağız. Şansları nasıl görüyorsun?
1: Ben şanslarının açıkçası çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Bence tek maç üzerinden oynanıyor tabii bir de bu maçlar. Hı hı. Yani günü gününe çok önemli ama temsilcilerimiz hani sahaya çıkarken ya elenecekler noktasında olduklarını düşünmüyorum. Bence en azından bir tanesinin ben gruplara kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.
0: İnşallah. Orada. İnşallah diyelim. Tarık Biberoğlu işte Dallas'la anlaştı. NBA'de başarılı olur mu, ne dersin?
1: Ya ben açıkçası biraz oyun tarzının NBA'den farklı olduğunu düşünüyorum. Atletizm seviyesi çünkü Tarık'ın çok NBA noktasında değil ama bununla birlikte de Tarık'ın çok özel oyuncu olduğunu düşünenlerdenim ve açıkçası Tarık benim çok sevdiğim oyunculardan da biriydi. Hem sağ içiyle hem sağ dışında konuşma şansı bulduğumdaki tavırlarıyla çok benim sempatimi toplayan, çok sevdiğim oyunculardan biriydi. O yüzden çok başarılı olmasını istiyorum. Kolay bir işi yok ama kendisini bir şekilde belki de şey noktasına da sokabilir. NBA'de belli takımların rotasyonunda kullandığı bir isim haline de gelebilir. Ama ne olursa olsun bence Tarık NBA'ye şansını denemeliydi. O potansiyeli, o yeteneği gösteren oyunculardan biriydi. O kaliteyi gösteren oyunculardan biriydi ki geçen sene de gitme ihtimali vardı. Geçen sene, bu sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğundaki ana oyuncu olmak istediği için biraz kalmak istemişti. Maalesef Fenerbahçe Euroleague'de istediği belki yarı finalde elde edemedi ama Tarık iyi sezon geçirmişti. Bunun mükafatı olarak da bu sene de NBA'den kendisi talep geldi ve o da bunu kullanmak istedi. Kolay olmayacak çünkü NBA biraz daha atletizmin öne çıktığı bir noktaya gidiyor. Hı hı. Hep öyleydi ama biraz daha son dönemde atmış gibi ama Tarık oyun zekasıyla, şut yüzdesiyle, karakteriyle, peş etmeyen yapısıyla bunu başarabilecek bir oyuncu. O yüzden hani ben belli dezavantajları olsa da kendisine inanıyorum, bence NBA'de belli bir süre kendinden söz ettirebilecek takımlarda yer alabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum.
0: İnşallah diyelim. Sevgili Can Bedel, ağzına sağlık. İyi akşamlar dileyelim sana.
1: İyi akşamlar. Allah tamamız oldu. Estağfurullah diyeyim.
0: Estağfurullah. Evet, Can Bedel'le basketbol konuştuk. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi devam ediyor.
0: Evet, bu akşam büyük bir maç var Dünya Kupası'nda. Artık çeyrek finale geldik ve burada Fransa-Fas karşılaşması var. Saat 23'te TRT1'den canlı olarak seyredebileceksiniz, onu da söyleyelim. Diğer eşleşmeler İspanya-Belçika, şöyle bakalım Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre. Bakalım hangi takımlar yarı finale adını yazdıracaklar. Bu akşam Fransa Fas'la beraber mücadele başlıyor. İspanya Belçika herhalde en şanslı takım İspanya gibi eşleşmelerde baktığım kadarıyla. Norveç'in ne yapacağı belli değil. Arjantin İsviçre de bence zorlu geçecek. Herkes Arjantin yener diyor ama İsviçre'de tam bir takım benim görüşüme göre. Ve şimdi telefon hattımızda sevgili Süleyman Arat var. Duayen gazeteci abimiz, arkadaşımız. Sevgili Süleyman Arat, iyi akşamlar.
3: Çok teşekkür ederim Ahmetciğim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Yine yerinde durmuyorsun. Yine yerinde durmuyorsun. Yaylalarda falan. Bu sefer neydi? Motocross mu? Neydi? Merak
3: evet,
0: ettim.
3: Evet, Enduro ve ATV şampiyonası vardı Türkiye. Ona gitmiştim. Ama direkten döndük yani.
0: Sporun her yerindesin. Her zaman Süleyman Arat.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, ama seninle Fenerbahçe konuşacağız tabii ki biz. Fenerbahçe dün ilk hazırlık maçında farklı kazandı. Admira Vakeri 5-0 yendi. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
3: Sevgili arkadaş, yani bu Admira Malikar tabii ki Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil.
0: Değil tabii ki.
3: Yani çok çok bir alt kategori takım olduğu için bence bir ölçü değil. Ama tabii ki Fenerbahçe bir, yani Türk takımlarıyla mukayese edecek olursak birincilik takımıyla oynadı ve çok rahat zorlamadan 5 gol attı. Yani bazı oyuncular göze battı ama genel hatlarıyla baktığın zaman tabii lige veyahut da 21'inde oynayacağı Gornik Trabzon maçına ölçü olacak bir

0: maç değil benim gözümde. Hı hı. Ben de çok fazla önemsemiyorum açıkçası. Bunlar para maçı. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu gibi takımlarımız, Trabzonspor bu tür şeylere gidiyorlar, kamplara ve orada organizatörler 3-4 tane maç alıyor. İşte onların yayın gelirleri menajerlere evet. kalıyor. Ve kulüplerde böylece bedava kamp yapmış oluyorlar oralarda.
1: Doğru, yani, doğru diyorsun.
0: Ama tabii ki ciddi bir hazırlık dönemi için bence yanlış bir hamle bunlar. Şimdi hep ne diyorduk? Topuk yaylasına Fenerbahçe neden kamp yapmıyor? Çünkü orada oynayacağı rakipler, kuvvetli rakipler olmuyor, bulamıyor. Hı hı. O yüzden de iyi hazırlanamıyor diyorduk. Ama sen Avusturya'ya gidiyorsun, orada da böyle takımlarla oynarsan tabii ki hazırlanmakta yani bu Gornik Sabzi gibi Şampiyonlar Ligi'ye ön elemesi maçlarına hazırlanmakta sıkıntı yaşarsın. O yüzden de bence yanlış diye düşünüyorum.
1: Doğru diyorsun Süleyman Anad. Doğru diyorsun. Ben de sana katılıyorum. Sorular var. Sorulardan bir tanesi şu. Greenwood gelecek mi Süleyman abi diye soruyor dinleyicilerimizden bir tanesi.
0: Valla şimdi Greenwood tabii ki Fenerbahçe çok istekli. Çok da önemli bir oyuncu. Bence Galatasaray'ın Osimhen'iyle yarışabilecek kalitede ve Fenerbahçe'ye Osimhen kadar yarar verebilecek kalitede bir oyuncu. Tabii bir adli problemi var biliyorsunuz onu. O nedenle Türkiye Ligi ile ilgili takımlarla anılıyor. Fenerbahçe yoğunlukta tabii ki ama bunun nedeni bu. Yoksa Premier Lig oyuncusu, milli takım oyuncusu ama yaşadığı bu tatsız olay onu Avrupa'da Marsilya'ya oradan da büyük bir ihtimalle bir Süper Lig takımına getirecek. Büyük bir ihtimalle de bu Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor.
1: Bir yandan Atletico Madrid de devreye girdi diye son dakika haberleri var. Son bir saattir.
0: Geçen sene de biliyorsun Atletico Madrid devreye girmişti.
1: Evet.
0: Lukman kaçmıştı.
1: Son anda oraya gitmişti evet. Şimdi Greenwood'da da devreye girdiler diye haberler var bir saattir.
0: Eyvah, ben Roma oldu ki devreye girdiği zaman Roma Greenwood'u alamaz diye söylemiştim. Kendi YouTube kanalımdan yaptığım yayında da
1: haklısın orada doğru. Fenerbahçe rakip olamaz.
0: Rakip olamaz mali açıdan. Onlar tabii ki önemli bir takım, başkent takımı. Ama onlar çok büyük büyük paralar vermiyorlar transferlerdeki oyunculara. Oranın yani Milan'ı, Juventus'u bu işlere büyük paralar harcayan takımlar onlar. Roma bir sonra bir alt kategoride mali açıdan yani transfer politikaları anlamında. Fakat Salih Uçan oraya transfer oldu da ben gidip röportaja gitmiştim Salih Uçan'la. Roma tesislerine inanılmaz çok güzel bir tesis. Yani bayılmıştım yani toplantı salonları, antrenman sahaları iç içe yan yana. Orada takımın yöneticilerinin disiplinleri dışarıda taraftarlar beklemesi. Yani gerçekten hepsi büyüleyiciydi. Ancak tabii Fenerbahçe'nin rakibi olamaz. Ama şimdi Atletico Madrid eğer adı anılmaya başlarsa aynı paraya yakın bir paraya kadar da çıkarsa Atletico Madrid ki çıkabilir. O zaman Greenwood'un aklı karışabilir açıkçası. Ancak Greenwood'u yolunu daha fazla para vererek çevirebilirsin. Ama şöyle bir gerçek var ki Fenerbahçe'de 21 tane oyuncu var.
1: Evet, kimler gidecek? Sorulardan biri de o.
0: Şimdi ama onları göndermeden oyuncu alman gerçekten çok büyük sıkıntı. Yani Livakovic var, İrfan Can Kahveci var, İrfan Can Eribayat var, Bekao var, Amrabat var, Mimovic var.
1: İsteyen var mı bunları peki?
0: Kardos var. Efendim?
1: İsteyen var mı? Yani kulüplerden teklif var mı hiç?
0: Ya sevgili Ahmet, teklif olsa da senin verdiğin para, 5 adamların verdiği para 250. Yani o kadar büyük uçurum fark var ki kimse senin doğru. verdiğin paraları bu oyunculara vermiyor. Sana soruyorum, Diego Carlos'a Avrupa'dan bir takım ne kadar verir? Veya Bekao, Rodrigo Bekao yani kaç para verir yani?
1: Bu kadar her futbolcuyla 4 yıl 5 yıl anlaşma yapmaları çok saçma olmuş zaten.
0: Hem çok saçma 4 yıl yapıyorsun hem de çok büyük para vererek 4 yıl yapıyorsun. Yani kulübü batırmaya yönelik hamleler bunlar yani çok büyük yanlışlar.
1: Evet.
0: Senin kadro yapına baktığın zaman orada sıkıntın var. Yani orada hem burada boşaltman gereken sorunların var hem de bir yandan da baktığın zaman kadronda oyuncuların var. Şöyle sayalım. 10 tane oyuncum var 16-4 kuralı olarak baktığın zaman. Ederson var, yeni alınan Nathan Ake var, Skriniar var, Osterwalde var, Archie Brown var, Kante var, Gendüzlü var, Fred var, Asensio var, Muric var. Ne etti? 10 tane etti.
1: Evet.
0: Yani sen beni arayacaksın, bağlanacaksın diye kenara yazmıştım bunları. 10 tane isim var şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda. Onu da oynayabilecek durumda olan oyuncu.

0: O zaman sen bir tane en yani Greenwood'u alsan nasıl alacaksın?
1: Evet.
0: O zaman birini göndermen lazım.
1: Göndermen lazım. Kaynak yaratman lazım bir yandan da tabii.
0: Yani bunu demek istiyorum. Yani zaten senin göndermen gereken 20 tane oyuncu var. Bir tek as kadrondan en az bir tane bir alacaksan bir göndermen lazım. İki alacaksan iki göndermen lazım. Yani
1: evet.
0: Kim en zayıf halka bakıyorsun? Fred mi? Kante mi?
1: Hı hı.
0: Ederson mu? Osterwalde mi? Seç birini. Seçemiyorsun gerçekten. Hepsi önemli adam ve lazım diye düşünüyorsun. Ama kadron şişkin. Bu 10 artı 4
1: evet.
0: Kuralı biraz sıkıntı yaratacak. Ama şöyle bir açıdan da bakılabilir. 16 4 kuralında o artı 4'te en rahat takım Fenerbahçe. Neden? Nene var. Sıdıkı Şerif var. Bunlar 2023 sonrası doğumlular. Bunun yanı sıra Mimović var. Dolayısıyla bunlarla Archie Brown var. Bunlarla bence kurtaracak 10 artı 4'ü rahat edecek. Yani.
1: Nene ve Talişka'ya talip var diye duydum ben. Talişka'ya işte Premier Lig'den Nene'yi de Arap kulüpleri istiyor deniyor.
0: Ya Allah aşkına Talişka'yı Premier Lig kulüpleri alır mı ya? Kaç yaşına gelmiş yani?
1: Acun Ilıcalı'nın takımı istiyor deniyor.
0: Yani o da Fenerbahçe'ye destek olmak için ister. Yani Premier Lig'de bir takım zaten Fenerbahçe'ye gelmesinde de Acun Ilıcalı'nın çok büyük etkisi olmuştu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Son isteğiyle gelmişti. Dolayısıyla yani orada zorlanır ama Fenerbahçe'ye yararlı olur ama şöyle bir açıdan da bakılmak lazım. 21'inde Gorlik Rabze maçın var.
1: Evet.
0: Orada senin santraforun yok. Vedat Buric takat. Talişka'yı da gönderirsen
1: Kim oynayacak? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun.
0: O zaman yine Sıdıkı Şerif oynayacaktı.
1: Yani adaylar o kadar çok ki. Dur bir soru daha var. Onu da soralım. Ona göre de sonra zaten vedalaşacağız. Bir konuğum daha var. Sevgili Süleyman Arat. Samet Başkan hem sana selam göndermiş.
0: Sağ olsun. Yanaklarını öpüyorum.
1: Evet hem de demiş ki Aziz Yıldırım şampiyon yaparsa gerçekten bu sene bırakacak mı? Bir sene için geldim diyordu. Yoksa baskı olur devam eder mi? Ne der Süleyman abi der.
0: Olur devam eder diyorum şampiyon olursa.
1: Şampiyon olursa devam ettirirler diyorsun.
0: Kendisi de devam etmek ister. Çünkü yapacağı hayalinde bir sürü proje var.
1: Hı-hı.
0: Şampiyon girerse o rüzgarı da arkasına alır. Seçime girer kazanır. Çünkü önümüzdeki yıl biliyorsun zaten oğlan seçim var 2020'de.
1: Hı hı.
0: Orayı da kazanır şampiyon olursa ve devam eder şampiyonun ardından da. Ve hayalindeki bir takım projeler var. Onları da tek tek yerine kolej gibi, stadın büyütülmesi gibi.
1: Onları yapar diyorsun.
0: Arasındaki şeylerin futbol akademisi gibi onları da yapar ve ondan sonra bırakır. Heykeli diktirmek için en büyük adımı atmış olur.
1: Peki fikstürü nasıl buldun? Bugün çekilen fikstürü.
0: Ya fikstürü açıkçası inceleyemedim. Neden diyeceksin? Çünkü yoldaydım. O yüzden de tam net bir bilgim yok.
1: Fenerbahçe bu defa Galatasaray'a ilk yarı deplasmana gidecek ama ikinci yarı Galatasaray Kadıköy'e gelecek. Yani son 5 senedir olmayan şey bu sene oldu.
0: Tarafların baskısıyla mı oldu acaba? Yoksa sıcak toplu tarafı mı?
1: bunu tabii ki bildiğim kadarıyla bilgisayarda çekiyorlar değil mi?
0: Tabii canım ben şaka yaptım.
1: Herkes bir numara çekiyor sonra bilgisayar o numaralarla fikstürü döküyor.
0: Evet ama taraftarlar bu sene çok yoğun tepki verdiler ve bu böyle bir artık arka arkaya kör gözün parmağına
1: evet.
0: Fikstürde rahatsızlıkçı kuralların olduğunu bu senenin artık bunun olmaması gerektiğini federasyona yazdılar.
1: O zaman bir sonraki programda seninle bir sonraki bağlantıda fikstürü detaylı konuşuruz. Sevgili tabii. Süleyman Arat ağzına sağlık.
0: Yanaklarınızdan öpüyorum.
1: Sevgili. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar. Sağ olun.
1: Evet Süleyman Arat'la bağlantımızı burada bırakalım. Spor servisi devam ediyor çünkü bir telefon bağlantımız daha var.
2: Spor servisi futbol.
1: Evet, Semih Nişancı zannederim şu anda telefon attığımızda spor yorumcusu Semih Nişancı ile de Galatasaray'ı konuşacağız. Hoş geldin sevgili Semih.
3: Hoş bulduk Ahmet abi, nasılsınız?
1: Bizler iyiyiz sağ ol. Bak hemen hayranlarından mesajlar geliyor. Samet Başkan seni de unutmamış hemen bana bir mesaj yazdı. İyi yayınlar dinlemedeyim Semih abime selamlar demiş.
3: Çok çok teşekkür ediyorum. Benden de ona selam ve saygılarımı iletiyorum ona da.
1: Evet, Galatasaray'da transferde ses çıkmıyor. Neden böyle bu sene bu kadar sessiz Galatasaray sevgili Semih?

0: Icardi dahil olma kararı. Icardi konusunu isterseniz biraz ayrıntı verebilirim dilersen.
1: Lütfen, tabii ki.
0: Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla 2,5-3 ay önce yaklaşık Okan Buruk ve ekibi Icardi konusunda fiziksel durumunun tolere edilemeyeceği raporunu veriyor yönetime. Yönetimde de bu konuda bir hemfikir olma durumu var aslında teknik heyette. Fakat başkan birincisi Icardi'yi gönderen, yani Icardi ile o anlaşmayı bozan başkan olmak istemiyor. Birinci taraf bu, biraz duygusal bir tarafı var. İkincisi de yine Başkan Dursun Özbek, benim öğrendiğim kadarıyla, yani bu adam sakatken bile gol atıyor, goller atıyor. İşte fizik durumu evet istediğimiz derecede değil ama yine de belli bir gol sayısına ulaşmış durumda ve Galatasaray için önemi çok büyük görüşünde. Dolayısıyla teknik heyetin ve yönetimin ekseriyetinin Icardi ile ayrılık talebi olsa bile şu ana kadar tam bir nokta konmadı. Yorumumu soracak olursanız bence ya eninde sonunda yollar ayrılacak çünkü 16-4 yabancı kuralı çok ciddi etkiliyor Galatasaray'ı ve diğer büyük takımları da tabii. Bana kalırsa yollar ayrılacak. Ben benim anlamadığım kısım şu Galatasaray üzerinde. Örneğin Lemina'yla anlaşıldı. Yani çok ufak birkaç pürüz bile denemez.
1: Evet, ama açıklamadılar.
0: Evet, ama açıklamadı ve kampa katılmadı. Yani çünkü biliyoruz ki yaz kampının her bir günü her ayrı günü çok önemli, çok değerli. Yani bütün sezon.
1: Bir de futbolcu da bozulmaz mı buna yani? Düşünsene, kamp başlıyor, seni çağırmıyorlar, daha anlaşma imzalamıyorlar.
0: Yani o neden sürücemede kaldığını ben onu anlamış değilim açıkçası. Icardi'yi anlıyorum belli bir dereceye kadar ama Lemina konusu bir sonuca bağlanabilirdi. Tabii bir de Galatasaray açısından biraz evdeki hesap çarşıya uymadı. Galatasaray şunu bekliyordu. 12+2 herhalde devam eder. Bir yerde bir 16-4'te bir revizyon olur gibisinden bir beklentisi vardı Galatasaray'ın ama o da gerçekleşmeyince yani TFF artık sürekli açıklama yapıyor. Biz 16-4'ü değiştirmiyoruz. Bu şekilde devam edecek diye.
1: Evet.
0: O da biraz hesapları bozdu Galatasaray'da.
1: Peki Semih Nişancı, sorular enteresan. Hiçbir futbolcumuza talip gelmiyor mu demiş bir dinleyicimiz.
0: Güzel soru. Benim bildiğim Şalai'ye Nottingham Forest'tan var teklif. Hı-hı. Ama yaklaşık 9 milyon avro. Yani Galatasaray'ın kabul edebileceği bir teklif değil. Onun dışında Gabriel Sara için ben Leeds United duymuştum. Aston Villa duymuştum. Ama onlar da 18 milyon avro, 20 milyon avro bandında.
1: Aldığı para, yani Galatasaray'da o paralara transfer etmişti zaten.
0: Evet, evet. Yani hani Galatasaray'da satacaksak belli bir kar ile satalım. Yani esasında Gabriel Sara'yı mesela 20 milyon avroya gönderebilirsiniz. Bu imkansız bir şey değil. Yani bu ihtimal dahilindedir. Ama şimdi onu 20 milyon avroya gönderdikten sonra yerine benzer verimi vermeyen bir birini getirirseniz ya da alternatifini tam oturtamazsanız takımı, bu sefer kamuoyunda illa şu sorulacaktır. Ya Galatasaray'ı ne diye sattınız? Ne zorunuz vardı da sattınız gibi illa bir şey olacaktır. Yani başkanda da esasında düşünce yapısı bu. Yani bir şekilde bu sistem işliyor. Bunu devam ettirelim düşüncesi var. Taraftarda da doğal olarak şey var. Geçen sene şampiyon olduk ama çok zor olduk. Yani hatta hatırlar mısınız bilmiyorum. Antalya Spor maçı öncesinde ben yine size bağlanmıştım. Şampiyonluğun geldiği maç öncesinde. Fark olur mu acaba diye düşünürken ben de demiştim ki Galatasaray'ın bu sene sağ solu belli olmuyor. Yani zorlanabilir de diye. Ki zorlandı.
1: Evet,
0: son dakikaya kadar
1: doğru.
0: Şampiyonluk belli olmamıştı. Taraftarda da bu endişe var açıkçası. Yani bu takım da bazı oyuncular artık hırs ve konsantrasyon bakımından takımdaki süresini doldurdu. Artık değişim vakti gibi bir özlem var taraftarda.
1: Evet.
0: Bu yönde bir istek var. Ama başkan da daha temkinli gidip benim bildiğim kadarıyla 4 ya da 5 transferle kapatalım. Az ama öz transfer.

0: yapalım düşüncesinde. Hatta ona kalsa yani dediğim gibi Icardi bile devam edecek.
1: Evet.
0: Ama teknik heyetin bir raporu var. Yani o fiziksel açıdan tolere edilemeyeceği şeklinde bir görüş bildirdi teknik heyet ve daha da önemlisi 16-4 eğer doğru ayarlayamazsanız çok sıkıntılı bir kural aslında. Çünkü
1: doğru.
0: Şimdi Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da baktığımızda yabancı listesini bir çıkarıyoruz. 6-6-19'a 22'ye
1: yani çok fazla.
0: Çok fazla. Dolayısıyla kulüpler her adımı çok dikkatli atmak zorunda. Icardi sürecinin uzamasının bir nedeni de buydu. 16-4 devam eder mi? 12-2'ye dönülür mü gibisinden.
1: Peki Semih Nişancı, ben bu sefer bir soru sormak
0: tabii
1: istiyorum sana. Tamam, Dursun Başkan'ın zaten Galatasaray'ı koruma ve daha az para harcayarak transfer yapma taktiğini biliyoruz. Geçtiğimiz senelerde de bunu yaptı.
0: Evet.
1: Lakin şöyle bir durum var. Şimdi Icardi ile anlaşmadın diyorsun. Gönderdin. Hı. Gelen raporu dikkate aldılar. Osimhen'e de son dakika inanılmaz bir teklif geldi. Osimhen karakter olarak biliyoruz, diyor ki ben diyor Premier Lig'den teklif gelirse giderim diyor.
0: Hı hı.
1: Yani örnek veriyorum, Galatasaray'ın serbest bırakma fiyatı yok değil mi Osimhen'in bildiğim kadarıyla?
0: Yok, serbest kalma fiyatı yok.
1: Yok, yani diyelim ki 150 milyon euroya bırakacak Galatasaray. İyi de para kazanmış olur değil mi? İki katından fazlaya satmış oluyor aldığı paranın. O zaman mesela tam ligin başladığı hafta golcüyü nereden bulacak?
0: Evet, o sıkıntı yani.
1: Osimhen gider çünkü, yani orada yangın çıkartır. Öyle bir futbolcu.
0: Ya şöyle, şimdi şöyle bir durum var. Benim geçen seneden bildiğim Galatasaray yönetimi Osimhen'i de, Osimhen'in yakın çevresini, işte ailesini, arkadaşlarını da çok sağlam bir bağ kurmuş durumda. Galatasaray tribününün de Osimhen ve ailesi için işte daha çocukken...
1: Yok, o şüphesiz. Seviyor zaten. Galatasaray'ı evet. Seviyor. İstanbul'u çok seviyorlar. Evet. Dediğin gibi neredeyse 20 kişi geldiler, yerleştiler.
0: Evet.
1: Ama Liverpool'dan bir teklif geldi. Hı. Arsenal'den bir teklif geldi. Veya City'den bir teklif geldi. Yani hani bir futbolcunun hayır demesi zor olan teklifler bunlar.
0: Tabii tabii, o da doğru. Ya onun için Galatasaray'ın yapması gereken şu bence. Aslında çoktan yapması gerekiyordu. İkinci forvet konusunda çoktan bir aksiyon alması gerekiyordu Galatasaray'ın. Çünkü bu birden ortaya çıkan bir şey değil.
1: Çok da forvet adayı yok piyasada baktığın zaman. Bulamıyorsun.
0: Yani evet. Ama şu da var. Geçen seneden beri Galatasaray'ın hani Icardi konusunda bir karar vereceği yani belliydi.
1: Evet.
0: Bir karar verilmeli yani. Ama hayır diyeceksin, ama evet. Galatasaray bir karar almalıydı şimdiye kadar. Ve eğer yollara ayrılacaksa da çoktan alternatifini belirlemiş olmalıydı.
1: Hı hı.
0: Biraz Galatasaray bu konuda yani aksiyon almada biraz gecikiyor. Geçen sene hatırlarsınız Muslera gitti, gideceği belliydi. Ama Uğurcan Çakır Galatasaray'a
1: son dakika geldi. Evet.
0: Geldi. Evet ya, öyle bir orada keşmekeş vardı.
1: Doğru.
0: Biraz Galatasaray bu anlamda ağır kalıyor. Taraftar da buna açıkçası biraz gönül koyuyor.
1: Yine yani, yine aynı şekilde olabilir diyorsun. Son dakika Dursun Başkan'ın transferleri, her şeyi son dakikaya bırakma olayı. Taraftarlar da tabii heyecanla bekliyorlar. Bir isim istiyorlar. Evet. Bakalım ne olacak. Çok teşekkür ederim Semih Nişancı. Programımızın artık sonuna geldik. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum. Evet, Semih Nişancı son konuğumuz efendim, futbol yorumcusu Semih Nişancı ve programımızı burada bitireceğiz. Bir kez daha hatırlatalım, bu akşam Fransa Fas maçı, çeyrek final maçı saat 23'te TRT1'den canlı olarak seyredebileceksiniz diyelim ve programımızı kapatalım. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimiz efendim. Herkese iyi akşamlar, yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor servisi.

0: Radyo 1.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, teknik ekipte Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında ben Muhammed Niyazi Çevik. Dünyanın Z raporu başlıyor.
0: Mavi Küre'den derlemeler.
1: 30 dakikadan fazla oturmak kanserle ölüm riskini artırıyor. Glasgow Üniversitesi'nde 10 yılı aşkındır 90 binden fazla kişiyi takip eden araştırmacılar, uyanıkken günde 30 dakikadan fazla oturmanın veya yatmanın kanserden ölme riskini artırdığını ortaya çıkardı. Bulgulara göre hareket etmediğimiz her ek süreyle birlikte bu risk giderek daha da artıyor. Araştırmanın baş yazarı Dr. Frederick Ho, mevcut sağlık rehberlerinin daha çok orta veya yoğun ölçekte egzersize odaklandığını, ancak hafif hareketlerin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Oturma süresini kısa bir yürüyüşle bile bölmenin kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunabileceğini vurguladı. Çin'de sel sebebiyle zehirli yılanlar üretim çiftliklerinden kaçtı. Çin'in güneyinde hakim olan Maysak tayfunu sebebiyle Hangzhou'da sürekli yağışlara maruz kalan bir yılan çiftliğinde tutulan zehirli yılanlar sel sularına kapılarak çiftlikten kaçtı. Yüzlerce yılanın yerleşim yerlerine dağılması ve bölgede yılan ısırığı vakalarının artması üzerine Çinli yetkililer bölgeye panzehir ve sıhhi destek sağlamaya yoğunlaştı. 50 binden fazla kişinin tahliye edildiği bölgeye yayılan yılanlar arasında su yılanları, kral sıçan yılanları ve kobraların bulunduğu biliniyor. Mısır'ın Batı Çölü'nde antik Bizans şehri ortaya çıktı. Mısır'da arkeologlar Batı Çölü'nde iyi bir şekilde korunmuş ve Bizans döneminden kalan yeni bir şehir ortaya çıkardı. 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen mahallelerde bazilika tarzı bir kilise de dahil olmak üzere birçok konut ve dini yapı bulunuyor. Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı bu keşfin Mısır'ın Bizans İmparatorluğu'na dahil olduğu dönemdeki günlük yaşam, kentsel genişim ve ekonomik faaliyetlerine dair detayları ortaya koyduğunu belirtti. Mısır'ın Batı Eyaleti Yeni Vadi'de bulunan Vaha, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alıyor.
0: Gündemden Perspektifler.
1: Müzik dünyasında zaman zaman öne çıkan, zaman zamansa daha niş bir dinleyici kitlesine hitap eden bir türümüzden indie rock'tan bahsedeceğiz. Bir dönem kulaklıklardan hiç eksik olmayan, festival sahnelerinin vazgeçilmezi haline gelen ve ana akımın dışında olmayı tercih edenlerin müziğiydi.

0: Özellikle 1990'ların sonu ve 2000'li yıllarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan indie rock farklı alt türlerle gelişmeye devam etti. Şimdi ise bir zamanlar zirvede olan indie rock yeniden gündeme gelmeye başladı. Eski şarkılar sosyal medyada yeniden keşfediliyor, genç dinleyiciler bu türle ilk kez tanışıyor ve yeni nesil bağımsız gruplar indie ruhunu farklı şekillerde yaşatmaya devam ediyor. Peki indie rock nasıl doğdu? Bugün yeniden yükselişe geçmesinin arkasında hangi dinamikler var? Tüm bunları ve daha fazlasını şu anda telefon hattımızda bulunan prodüktör Caner Beklim'le konuşacağız. Sayın Beklim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, keyifli yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün indie rock, yani bağımsız rock yükselişte dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız?
1: Çok güzel bir yerden girdiniz. Şöyle bir şey, gitar müziği zaten her zaman var. Ama bağımsız gitarlarla, bağımsız ruhlarla yapılan müzik kolay kolay bitecek bir müzik değil. Şöyle bir şeyler söylemek isterim öncelikle. Yani bağımsız rock dediğimiz indie rock'ta pürüzsüz ve steril olanın reddedilmesi vardır. Yani bunu bir müzik yazarı ve radyo yapımcısı olarak söylüyorum. Yani hiçbir zaman autotune'ları duymazsınız. Onun yerine distortion'lar vardır, feedback'ler vardır. Biraz etten, kemikten, kalbi kırık, kafası karışık yaratıcıları vardır yani müzisyenler. Bunlar okulların popüler çocukları değil de daha çok arka sırada oturan çocuklardır. Bir de en önemlisi, bağımsız kelimesinden de yola çıkarak ana akım radyolarda çalınması ya da D plak şirketleri tarafından pazarlanmasına ihtiyaç duymazlar. Onlar için aslında bu asla satmaz denilen müzikleri satmaktır. Günümüzde bunun tekrar yükselişini her zaman sosyal medyaya kötü şeyler yüklemeye çalışıyoruz. Aslında sosyal medyanın çok büyük katkısı var. Özellikle TikTok tarzı sosyal medyaların. Çünkü yeni jenerasyonlara müzik alternatifleri olarak önlerine düşüveriyor. Onlar da bu ne kadar güzel müzikmiş ya, şu anda dinlediğim pop müzikle hiç alakası yok diyerek ilgilerini çekiyor ve bir yerden de girince indie rock dünyasına kolay kolay bırakmak mümkün değil.
0: Evet. Indie rock nasıl ortaya çıktı? Köklerine, yani 1980'lere dönersek bizi nasıl bir müzikal atmosfer karşılıyor?
1: Az önce de söylediğim gibi bağımsız plak şirketlerinin kısaltılması, independent'dan indie'ye doğru giden bir şey. 70'lerin sonundaki punk rock'ın o yakıcı ve yıkıcı enerjisi sönümlenmeye başlamıştı. İngiltere'de belli firmalar dediler ki biz başka bir şey yapmak istiyoruz. Onlardan uzaklaşan işte The Smiths diye efsane bir grubumuz vardır. Gitarist Johnny Marr'ın şu anda da indie rock'ta çok öne çıkan jungle gitar çalışı. İşte arpejlerle bezeli gitarlar. How Soon Is Now diye yine Smiths'in çok güzel bir şarkısı vardır. O hem melankolik hem ritmik. Sonra The Cure, Joy Division, işte o post-punk'ın karanlık bas gitarın önde olduğu büyüleyici atmosferi yavaş yavaş kendi stilini oluşturmaya başladı. Amerika'da ticari radyolar bu tip şeylere kapalıydı ama işte Sonic Youth diye yine çok önemli bir grup Teenage Riot'la gitarları standart dışı akord ettiler. Gürültüyü bir sanat eserine çevirdiler. R.E.M. Radio Free grupla buna eşlik etti. Bir sürü grup, özellikle de Pixies, sessiz, gürültülü ve sessiz şeklinde bir şarkı dinamiği yarattılar. Yani başladığında aslında neye bulaştığınızı anlamazsınız ama sonra o kadar gürültülü bir şey gelebilir ki gitarlarla ve amfilerle ve fedalarla, sonra yine sizi sessizliğe götürüverirler. Böyle başladı 80'ler.
0: Sayın Beklim, 1990'larda yaşanan büyük kırılma tam olarak neydi?
1: Hemen onu da açmaya çalışayım. Şimdi 90'lar aslında indie rock'ın daha da kendini gösterdiği yıllar. Alternatif rock, modern rock, post-punk gibi bir sürü ismin arasında independent rock, indie rock hemen kabul edildi. Çünkü az önce Pixies'in bahsettiği formülünü Nirvana aldı bu sefer 91 yılında. Smells Like Teen Spirit'le dünya bir daha eskisi gibi olmadı. Oradan işte grunge akımı Seattle'dan çıktı. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Ve yavaş yavaş bu tarz gruplar dev stadyumlara da geçtiler. Bağımsız plak şirketleri kendilerini, mesela örnek Top Pop çok güzel gösterdi. Bir de düşük sadakat dediğimiz, hani hi-fi vardır biliyorsunuz, yüksek sadakat.
0: Evet.
1: Lo-fi, düşük sadakat. Bu tarz enstrümanları ve bu tür müziği kullananlar buraya doğru, işte o milyon dolarlık prodüktörlere inat, evlerinde 4 kanallı basit kaset kaydedici müzikler yaptılar 90'larda. İşte cızırtı, akordu bozuk, aslında depresif yapıya şifa olan müzikler diyebiliriz. Yani onu reddetmeyen o depresif yapıyı, onu yeniden kendimizde kabullenebileceğimiz bir seviyeye getirmek. Ve bunu işte o 60'ların Beatles'la başlayan, sonra 70'lerin Progressive Rock, Pink Floyd'larla başlayan tarzını 90'larda sahiplendiler.
0: Evet. Şimdi efendim 90'lardan bahsetmişken 2000'lere doğru gelmek istiyorum ben. Teknolojinin yükselişe geçtiği bu yıllara doğru gelmek istiyorum. 2000'lere adım attığımızda internet hayatımıza girdi ve müzik endüstrisindeki bütün ezberler bozuldu. 2000'lerde bağımsız rock bu dijital devrimden ve blok kültüründen nasıl etkilendi?
1: Vallahi çok önemli detaylar bunlar ve indie rock'ında işte 90'lardan 2000'lere geçerken yaşadığı enstrümanlar bunlar. Tam oraya geçerken İngiliz ekip Chumbawamba'dan bahsetmek istiyorum. Büyük ihtimalle 90'ların sonunda 2000'lerin başında yaşayanlar tam Thumping diye bir şarkıyı hatırlayacaklardır. O da tam bir 2000'lere geçiş indie rock eseri oldu. Popüler bir hitin içine aslında ana akıma tam anlamıyla sızmışlardı. Müzik blokları, MP3 devrimi, gitar müziğinin görkemli geri dönüşünü getirdi. O zamanlar 90'ların sonunda new metal dediğimiz, işte plastik pop dediğimiz türler vardı. Onlardan sıkılmaya başladı gençler. İşte o Strokes'un 2001'de Is This It albümü çıktığında elektro gitarlar yeniden dünyanın en havalı çalgısı haline dönüştü. Last Night duyulurken Interpol grubunun Obstacle One'ı post-punk'ı diritti. Maps ile yine bir duygu kattı. White Stripes sadece bir bateri ve bir gitarla Seven Nation Army gibi 10 yıllarca stadyumlarda söylenecek ölümsüz rock riffini yarattı ve bunun temelinde de klasik bir riff vardır, bir melodi, bir motif vardır. Sonra MySpace tarzı 2000'lerde müzisyenlerin özgürlüğünü getiren platformlar ortaya çıkmıştı. Hiçbir PR şirketi olmadan sadece internette kendi müziğinizi elden ele yayarak bir yerlere götürebiliyordunuz. İşte orada da mesela Kanada'dan Arcade Fire çıktı. Ve indie rock'ın sadece 3 akorlu gitarlardan ibaret olmadığı, artık yavaş yavaş 2000'lerde yaylılar, nefesler, akordiyonlar, koro vokallerle barok bir yapıya bürünebileceğini de tüm dünyaya kanıtladı Arcade Fire.
0: Evet. Prodüktör Caner Bektim'le indie rock hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizce insanlar gerçekten indie rock'tan uzaklaştı mı, yoksa sadece görünürlüğü mü azaldı?
1: Bence rock müzik, yani çok koyu bir rockçı olduğum için, rock müziğin herhangi bir alt türünün insanlardan uzaklaşması mümkün değil. Popüler müziğin öne çıktığı zamanlar oluyor. Özellikle dünya müziğinin de dünyadaki bütün müzik türlerinin de bir araya gelip kaynaşmasının öne çıktığı dönemler oluyor. İşte mesela Shakira, örnek verelim buna. Hiç severim Shakira'yı da. Ama onun da arkasında rock müziğin enerjisi olmak zorunda. Dolayısıyla rock, indie rock özellikle hani bitebilecek ya da gözden çekiliyor gibi oluyor. Çünkü her dönemin bir

0: kendi özelliği var. Onu biraz geriye gittiği zaman da daha dolu dolu geri dönebiliyor. Öyle sorunuza cevap verebilirim, tahmin ederim.
1: Streaming veya dijital yayın platformlarının tüm gücü eline aldığı 2010 ve sonrasındaki yıllara geldiğimizde ise türlerin yavaş yavaş iç içe geçmeye başladığını görüyoruz sanki. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz peki?
0: Az önce söylediğim gibi 2000'lerin sonunda zaten o melezleşme ve türlerin birbirine karışması başlamıştı. Elektronik altyapılar, rhythm and blues ritimler, işte vintage synth, synthesizer unsurlar, işte Tame Impala, Kevin Parker, Arctic Monkeys. 2010'lar deyince Arctic Monkeys geliyor. Çünkü 2013 çıkışlı efsanevi AM albümünde Do I Wanna Know'u dinleyen o yaşın, o çağın insanları, Black Sabbath'ın aslında 70'lerden gelen bir grubun gitar motiflerini, rifflerini hip hop ritmiyle birleştirerek indie rock'ı dünya çapında bir fenomene dönüştürdü. Ve 75'teki bazı, pardon, 1975 adı 1975 olan grup ve Vampire Weekend grubu rock'la pop'u çok kusursuzca birleştirdiler. Artık bir de klasik erkek rock grubu formatı kalktı. Yetenekli kadın şarkıcı, söz yazarları ve gitaristler yer aldı. Stan Vincent mesela modern bir gitar kahramanı olduğunu günümüze geldiğimizde artık daha iyi görüyoruz. Mitski, Courtney Barnett, Phoebe Bridges elektro gitarlarıyla indie rock'ın yeni efsaneleri haline geldiler ve o 90'lardaki demin söylediğim lo-fi düşük sadakat ruhunun güncel halini oluşturmakta epey bir çaba sarf ettiler.
1: Evet. Peki bu 10 yıla ayrı bir parantez açmamız gerekirse pandemi veya sosyal medya algoritmaları bağımsız sahneyi nasıl şekillendirdi?
0: Evet, sohbetimizin başındaki döneme gelmiş olduk böylece. İşte indie rock için bir rönesans diyebileceğimiz dönem oldu bu. Pandeminin getirdiği karantina günlerinde canlı müzik sustuğunda dinleyiciler epeyce bir algoritmaların, işte az önce de söylediğim sosyal platformların insafına kaldı. Özellikle Z kuşağı dediğimiz dinleyiciler alternatif metali, Smith'in melankolik rock'ını keşfettiler ve tekrar listelere girdi. İngiltere ve İrlanda'dan post-punk dalgası yine indie rock'a hizmet etti. O dönem biliyorsunuz Brexit'in, ekonomik krizlerin ve modern yabancılaşmanın yarattığı bir öfke de vardı. Yine bunlar gitarlarla ifade edilmeye başlandı. Fontaine's DC, işte Idols çok önemli işlere imza attılar. Gürültülü konserlerde seyircilerin böyle kendini kaybettiği alanların yaratması da bu döneme daha da çok imza attı. Konuşma tarzı, işte saksafon. Burada 2020'lere gelince demin altını çizdiğim Arctic Monkeys gibi çok önemli gruplar var tabii. Squid, Black Country, New York ama Chumbawamba'yı da söylediğim gibi Yard Act daha çok taze bir grup. Çok güzel işler yapıyorlar. Ve de Phoebe Bridges Amerika tarafında, Julian Baker, Lucy Dacus bu 2020'lere klasik rock grubu formatının ölmediğini, aynı zamanda işte az önce de söylediğim gibi kadınların katkısıyla, o kadınların hayata bakışının da modern hayatın saçmalıklarına nasıl etki ettiğini hepimize gösterdi.
1: Evet Sayın Beklim, yüz binlerin bir araya geldiği dev organizasyonlardan ve festivallerden de bahsetmesek olmaz. Yer altından çıkan bu müzik çamurlu alanlardaki o devasa açık hava sahnelerine nasıl taşındı?
0: Festivaller indie rock kültürünü kasetlerden, radyolardan ve ne diyelim dijital listelerden çıkartıp bir ritüelle yaşayan, nefes alan bir yaşam tarzına dönüşmesindeki en büyük güç. İşin dönüm noktası yine 90'ların başında iyi bir punk grubu olan Jane's Addiction'ın solisti Peripheral'ın bir veda turnesi olarak başlattığı Lollapalooza Festivali'ne gidiyor. Alternatif rock müziğini alıp Amerika'da şehirden şehire gezdiren devasa bir sirk gibi bir festival bu. Hiçbir zaman yan yana gelemeyecek müzisyenleri, punkçıları, alternatifçileri bir araya getiriyor. İngiltere'de aslında Glastonbury pop ikonlarını, pop efsanelerini ağırlasa da

0: Yine meslektaşım olan İngiliz John Peel'in de adını taşıyan kapalı bir çadırda bağımsız rock sahnelerinin temeli atılmaya devam ediyor. Keşfetme duygusu festivallerin ana motoru. O yüzden birçok festival var. İşte Kaliforniya'daki Coachella bugün yine bir pop merkezine dönüşmüş gibi gözüküyor ama bağımsız olarak başladı. Bağımsız rock gruplarını çölde bir araya getiren bir indie cennetiydi. Ama yavaş yavaş bozuldu. Ve de işte bugünlere büyük organizasyonlarda geldik.
1: Bu indie rock rüzgarından Türkiye olarak biz nasıl etkilendik? 1980'lerden günümüze Türkiye'nin kendi bağımsız ve alternatif rock sahnesi nasıl bir evrim geçirdi?
0: Aslında bizim bu efsanevi sound'a, sınıya katkılarımız 70'lerde başlamıştı. İşte Moğolların Anadolu rock duygusuyla biz de bağımsız gitar sound'unu çok böyle yenileyebildik. Ama 80'lerin Türkiye'si kendine az zorlukları nedeniyle indie dalgasını, işte punk dalgasını biraz geriden takip etti. Ama 90'lara geldiğimizde müthiş kaset kültürü, işte fanzinler, gençlerin kendi içlerinde bastıkları o dergiler, öyle bir jenerasyon çıktı. Zen grubu, şimdi Babazula'dan tanıdığımız Murat Ertel'in ilk grubuydu. Necropsy, Rashid gibi kendi kendilerini yine bir hiçbir arkalarına prodüktör almadan punk ruhunu taşıyan bir gruptu Rashid. Ve işte bizim için İngiliz-Amerikan indie rock estetiğini pek taşımıyorlar. Kendimize, yani kendi melodik dünyamızı Türkiye'deki indie rock tarihine yansıtıyorlar. Aynı dönemde Replikas var. Anadolu'nun köklerini alıp yine avantgard bir noise rock fikretinden geçirip bağımsız bir ses yarattılar. 2010'lu yıllarda da yeni bir dalga oldu. Bütün dünyadaki gibi kendi kemik kitlelerini yarattı. Mesela Büyük Ev Abluka'da tamamen akustik ve ironik bir dille buraya yerleştirilebilir. Çünkü onlar da elektronik ve rock müziği birbiriyle çok güzel harmanlıyorlar. Adamlar, Son Feci Bir Titret, Yüzdeyken Konuşuruz gibi gruplar gitar müziğini independent gruplar şeklinde, bağımsız gruplar şeklinde yansıtıyor. Birkaç tane de aslında Türkiye'de çok bilinmeyen, dünyaya ihraç eden ekiplerimiz de var. The Away Days İngilizce şarkılarıyla indie listelerinde. Palmiyeler öyle bir grup. Yani bugün Türkiye'de indie sahnesi ana akıma hiç olmadığı kadar kafa tutan ve Türkiye'de de güzel festivaller var. Gezgin Salon Festivali, Soundscape güçlü bir yapıya sahip memleketimizde de.
1: Sayın Beklim, indie rock türüne günümüzden örnek olarak ne seçtiniz?
0: Çok zordu aslında yapımcımızla konuştuğumuzda. Ama çok anlamlı. Hem Arctic Monkeys bu işin 2000'lerin, o 2010'larda kendini bu türle bağdaştıran bir isim olduğu için onun 2026'da, yani Mart ayında çıkan çok özel bir projesi, daha doğrusu çok evet, özel bir projeye katkısı var.
1: Evet.
0: War Child, savaşlardan, çatışmalardan etkilenen masum çocukları korumak.
1: Evet.
0: Onlara sıcak bir yuva, kesintisiz bir eğitim ve en önemlisi de psikolojik destek sağlamak
1: evet,
0: için müzik
1: evet,
0: endüstrisinin vicdanı bir proje.
1: Evet.
0: O Health albümüne yine James Ford'un, Arctic Monkeys'in prodüktörü.
1: Evet.
0: Arctic Monkeys'in lideri diyebileceğimiz Alex Turner'ın yıllar önce yazıp bir kenara bıraktığı bir şarkıyı, bir demoyu, indie rock demosunu alıp
1: evet,
0: yepyeni bir sound'la bize çıkarttılar. Yani
1: evet,
0: süremiz yetiyorsa biraz daha anlatmak isterim. Yoksa
1: Sayın Beklim, son sözlerinizi alabiliriz.
0: Evet, yani müziğin o köşeli, asi, bağımsız doğasını çok iyi anlatan bir şarkı. Bir de insanlığın en büyük yaraları bence savaştan etkilenen çocuklar. İkisinin bir araya gelmesi indie rock'ın aslında amacını da çok güzel özetliyor. Yani evet, gürültülü bir dünyada savaştan
1: evet,
0: zarar gören çocuğun hayatına dokunmak isteyen bir şarkı
1: evet,
0: olmuş. Opening Night, Arctic Monkey.
1: Evet, prodüktör Caner Beklim, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli, müzik dolu günler olsun.
1: Çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, Radyo 1'den yayınladığımız Dünyanın Z raporunun sonuna geldik. Prodüktör Caner Beklim'le İndirak'ın tarihsel gelişimini konuştuk. Program yapımcımız Hümeyra Zengin, teknik yönetmen Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik vardı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. NATO liderler zirvesinin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişki ve bölgesel konular ele alındı. ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayisi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Tarihi NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetler ülkelerine döndü. Başkentte uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri de sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi bütün güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10,5 milyar dolar artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde kur korumalı mevduat hesabı 236 milyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmeye yönelik politikalarımız devam edecek dedi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istedi. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin odaklanma becerisini desteklemek için dijital bir oyun geliştirdi. Pedagojik temelli dijital dikkat geliştirme oyunu Pür Dikkat, EBA üzerinden kullanıma sunuldu. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump saldırının İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerini misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Ankara, ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırısına son vermiyor. Son saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

0: akıp giderken.
1: İyi akşamlar TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Herkese kocaman sevgilerimi yolluyorum. Benim bu hafta biraz kırgın haftam. Çok kıymetli arkadaşım Zihni Göktay'ı kaybettim. Hepiniz onu çok iyi tanıyorsunuz. Türk tiyatrosunun son meddahı aslında o son. Dünden bugüne bize armağan kalan bir takım anıların sembolü olarak yaşadı, hatırlattı bize. Orta oyununu hatırlattı, meddahlığı hatırlattı, Tülhat tiyatrosunu hatırlattı. Çok sevdik onu. Hep beraber çok sevdik. Hele Lüküs Hayat oyunu hayatımıza girdi. Ama benim onunla ilişkilerim bambaşka. İlk defa 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda ben tiyatroya başladım ve Zihni Göktay'la beraber başladık. Uzun yıllarımız beraber orada geçti. Sonra o Ankara Meydan Sahnesi'ne gitti. Ben de Ankara'da halk oyuncularına gittim. O senenin sonunda yani 70'lere gelirken ben tiyatroyu bıraktım. Milliyet Gazetesi'ne geldim. O ise şehir tiyatrosunda yeni bir yolculuğa başladı. Ve bu yolculuğu aralıksız ölünceye kadar devam etti. Gönüllerde, hepimizin gönlünde yer edindi. Sevgili bir insandı, hoş bir insandı. Tiyatrocu hayatı zordur. Tiyatrocu hayatı o kadar zordur ki eskiden gerçi İstanbul'da çok tiyatro vardı birbirine yakın olarak. Ama biz 9 oyun oynardık haftada, dile kolay. Kaç para alıyorduk? Ufak bir para. Her zamanki gibi aynıydı. Patronlar para kazanırdı, oyuncular ufak bir şey kazanırdı. Yani nasıl bugün dizi sektöründe başrol oynayanlar çok büyük paralar kazanırken ufak rollerdekiler hiç de arzu ettikleri paraları alamıyorlar. Yani dünle bugün arasında aslında hiçbir fark yok. Onun için dün şöyle iyiydi, böyle iyiydi diye ağıt yakmanın bir alemi yok. Dün de güzeldi bana göre, bugün de çok güzel. Aslında yarın daha güzel olacak. Evet, Zihni'yi kaybettik. Uzun yıllar beraberdik, dostluklarımız sürdü. Son dönemde eşini kaybetmiş olmak ona çok ağır geldi. O çok muhafazakardır. Ailesi, evi ve tiyatro. Onun hayatı sadece budur. Ve bunun arasında mutlu, huzurlu, sevgi dolu yaşadı bütün hayatı boyunca. Tabii eşini kaybettikten sonra da büyük bir acı onu sardı, sarmaladı. O günlerde bana diyordu ki artık ben herhalde yaşayamayacağım. Dayandı, bir iki sene daha dayandı. Evet, sonunda o da göçtü. Bu akşamki programımı Zihni Göktay'a ayırdım. Sizle beraber Zihni Göktay'ı anmak istiyorum. Hepimizin hatıralarında onun yeri çok kıymetlidir. Birkaç defa ondan radyo programı yaptım. Özellikle bayramlarda ya da Ramazan günlerinde yaptığımız programlar gerçekten çok güzeldi. Türk tiyatrosunun en güzel örneklerini sundu. Çok güzel diyaloglarımız oldu. O çok iyi de bir anlatıcıdır zaten. Eski dönemin meddahlarının son şekli Zihni Göktay'dı. O da aramızdan gitti. Bu akşamki programımda Zihni Göktay'la daha evvel yaptığım programlardan bir derleme size sunacağım. Bu derlemede Zihni Göktay'ı A'dan Z'ye tanıyacaksınız. Kendisini anlatacak. Lüküs Hayat'taki serüvenini anlatacak. Beraber konuşacağız ve çok şeyi hatırlayacağız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Evet, bu gece Zihni Göktay'la baş başayız. Zihni'yle şöyle bir yolculuğa çıkayım. Siz de beni takip edin. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Zihni Göktay, sen Cemal Reşit Rey'le tanıştın.
0: 1984 yılının Kasım ayında, biliyorsun ben radyoda haftanın 3 günü radyodaydım. Arkası

0: programlar, çocuk bahçeleri ve radyo tiyatrolarında hem oyunculuk hem yönetmenlik yapıyordum. O sırada Selahattin Küçükbey'in odasında, Selahattin Küçükbey radyo tiyatrosunun müdürüydü. Tiyatro şubesi müdürüydü. Orada Cemal Reşit Rey Bey orayı ziyarete gelmiş. O sırada ben de girip çıkıyorum büroya. Dedi, aa dedi, siz dedi Zihni Göktay'sınız değil mi? Evet dedim hocam dedim. Duydum ki dedi, şehir tiyatrolarında dedi benim dedi Lüküs Hayat gündeme gelmiş dedi, oynanacakmış, öyle bir haber aldım ve dedi galiba dedi siz varmışsınız rahmetli Hazım'ın rolünde dedi, Rıza dedi, Külhan Bey Rıza rolünde siz oynayacakmışsınız. Evet hocam, oynamaya gayret edeceğim dedim. Ondan sonra orada tanıştık. Lüks Hayat'ın nasıl doğduğunu bana uzun uzun anlattım. Yani şehir tiyatrolarının seyirci sıkıntısı çektiği o
1: için
0: sırada.
1: İçin böyle bir aşama.
0: Evet, müzikallere dönüşün ilk çekirdeğinin orada atıldığını.
1: Sizden Lüks Hayat başlı başına bir hikaye.
0: Benim sanat hayatımın 28 yılını aldı diye ben Lüks Hayat'ın 28 yılına hizmet etmekten gurur duyarım.
1: Dile kolay aslında.
0: Benim etrafımda değişen kişilerin sayısını tuttuk, 114 kişi değişmiş.
1: Peki şunu hiç hesap ettin mi? Sen bu oynadığın dönemlerde kaç cumhurbaşkanı, kaç başbakan değişti?
0: 5 cumhurbaşkanı değişti. Hani sayısını hatırlayamadığım kadar da başbakan değişti. Çok koalisyonlar oldu, şu oldu, bu oldu. Yani 7-8 başbakan değişmiştir.
1: Sen bir rekortmen.
0: 65 bin kilometre.
1: Sen de bir baş aktör olarak kalmışsın.
0: Allah razı olsun.
1: Başbakanlar gidiyor, cumhurbaşkanları gidiyor, baş aktör kalıyor.
0: Allah ömür versin, sağ olun.
1: Senin güzel anıların da vardır.
0: 16 seneden sonra 17. sezona girmeden önce bir basın toplantısı yapıldı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun fuayesinde gazeteciler filan hepsi geldi. Ve özellikle tabii başrol oyuncusu olduğum için de benden sohbet ediyorlar. Bir de Suna ablamdan ediyorlar. Bana dediler ki yani Zihni Bey biz Lüks Hayat 17. yaşına basıyormuş. Fakat duyduk ki Broadway'de Cats müzikali 16 sene sonra ramp ışıklarından kalkıyormuş. Bu konu hakkında bir mükayesede bir şeyde bulunur musunuz? Bir fikir beyan eder misiniz dediler. Elbette dedim, çok basit, düşünmeye gerek yok. Zaten iyi bakılan bir kedinin normal ömrü de 16 yıldır dedim. Ama Türkiye'de Lüks Hayat yaşamı özlemi içinde ve köşeyi dönmek için bekleyen 25 milyon kişi var dedim o tarihlerdeki rakamlara göre. 25 milyon kişi var, biz onları bekliyoruz. Onlara nasıl köşe dönülür burada Lüks Hayat'ta öğretiyoruz dedim. Bugün başlasam, bugün tekrar Lüks Hayat'a başlasam yine bir kısım insanlar yani biz oradaki Lüks Hayat'ın nasıl köşeyi dönülür diyecek olursak illegal vaziyette köşe dönülür. Fatih Reşat Nuri sahnesinde oyun bitti, servis arabalarına binmek üzere tam kapıdan çıkarken bir gürültü var fuayede. Diyor nasıl olur diyor, bir kadın yaygara yapıyor. Olamaz efendim diyor, ışıkları yakın diyor. Benim bunları aramam lazım diyor. Bulmanız lazım. Feneriniz yok mu sizin? Niye bir diyalog bizim görevlilerle? Dedim ben de müdahale ettim. Dedim hanımefendi dedim, özür dilerim dedim. Bir şey kulak misafiri oldum. Nedir sıkıntınız? Ben de halledebilir miyim? Kadın döndü bana dedi, sizin yüzünüzden dedi. Allah Allah. Biraz önce ben alkışla selam verdim size. Oyun bitti. Evime gidiyorum ben. Niye sizin yüzünüzden? Evet. Sizin yüzünüzden. O kadar şiddetli alkışladım ki parmağımdan alyansım çıktı gitti sıraların arasında bir yerde. Arıyoruz bulamıyoruz. Falan.
1: Bunları yaz. Yazıyor musun bunları?
0: Aklımda şimdilik. Ben senin gibi ama yazarlık tarafım yok benim. Anlatıp da. Şimdi bir üçüncüsünü anlatayım.
1: Anlat bakalım.
0: Sahnedeyim tek başıma. Kimse yok yani etrafımda. Tek başıma bir hesap kitap yapıyorum. Vay be, bu Lüks Hayat çok aynalı bir şeymiş ya. Yani 3 lira buraya verdim, 2 lira buraya verdim, 5 lira buraya verdim diye bir elimde bir not defteri var. Rol icabı hesap yapıyorum. O sırada baktım seyirci gülüyor. Hayır, gülünecek bir laf değil benim söylediklerim. Rakamlar işte, şunu verdim bunu verdim diye muhasebe yapıyorum. Gülüyor seyirci dedim, ya biri arkadan bir işaret mi yapıyor, seyirci neye gülüyor, rol mü çalıyorlar acaba dedim falan. Yok, benim arkadaşlarım tertemiz insanlardır, o konuda çok dikkatli eder de bana karşı çok büyük saygıları vardır, öyle bir şey yapmazlar. Aa, bir de baktım ki perdenin kenarından bizim portel ağzı dediğimiz sahneye çıkış kenardan bir kedi başını çıkarmış, ışıklardan da ürkmüş, sahneye de giremiyor, içeri de giremiyor, böyle bakınıp duruyor.
1: Sen hesap yapıyorsun, o sana bakıyor.
0: O da bana bakıyor.

0: böyle ürkek vaziyette, dünya 70 bin kilovat ışık var gözünde, ne yapsın? Hayvan şaşırmış, zavallıcık. Ne yapayım? Dikkati üzerime çekmem lazım o sırada. Yani benim görevim asıl dikkati kendi üzerime çekmem lazım. Kedi dağıttı bütün dikkati. Toparlamam lazım. Gittim kediye, dedim ki arkadaş hoş geldin, sefa geldin ama sen yanlış yere geldin. Sen Broadway'de Cats müzikalinde oynuyorsun. Ben burada lüks hayat oynuyorum. Hadi bakalım, yavaş yavaş tıpış tıpış git dedim. Onu kovaladım oradan ve oyuna devam ettim. Bir keresinde de bu son yani hatırladığım anılardan bir tanesi de önemli. Harbiye'de şey oynuyoruz, lüks hayat oynuyoruz. 6.000 kişi var. Merdivenlerde insanlar var. Salkım saçak bir seyirci, çok şükür. Bunları da gösterdi Cenab-ı Hak bana. Onu oynarken Kalamış'tan bir vapur kalkıyordu. Kalamış parçasında hareketli bir oyun havası var orada, Araname'de. Onu oynarken Sezai Altekin arkadaşım, ben ve Suna abla. O sırada ben ne kadar fazla hareket etmişsem coşup cebimdeki mikrofon aparatı yeleğimin cebinden çıktı. Böyle kordonuyla birlikte sürükleniyor yerde. Mikrofonu yakamda duruyor.
1: Yakamda.
0: Fakat dedim ya ne oldu, ne yaptın? Seyirci bir taraftan gülüyor, bir taraftan parça devam ediyor. Ama şeyi, üçlüyü, triyoyu bozacağım yani. Benim öyle bir şeylerim vardır. Ansızın karar verip de bizi durdurdum. Durdurdum. Pardon, özür dilerim dedim. Bunu siz de gördünüz. Ben de şu anda farkındayım. Mikrofon yere düştü dedim. Heyecandan dedim, fazla zıplamaktan dedim. Doğrudur çünkü alışmamış aktörde teknoloji durmaz dedim.
1: Aldın ve devam ettin.
0: Aldım, sardım ve devam ettim. Bir alkış kıyamet. O sırada ben bunları hallettim. Seyirci alkışlarken kordonu sardım, cebime koydum.
1: Kalamış'ı mı söylüyordunuz?
0: Kalamış'ı. Hadi bakalım dedim Önder Bali abime. Hadi bakalım abi dedim, tekrar başlayalım dedim. Başladık ve 14 tane de bis yaptı parça. Kalamış 14 kez bis yaptı. Hey hey, Kalamış'tan bak vapur kalkıyor, kalkıyor. Peresini yan giymiş geliyor, geliyor. Gelen yarim hey beni arıyor, arıyor. İç rakıyı iç yarim geliyor, geliyor. Ah verelim, vah verelim. Senden şöyle bir gezelim. Ah verelim, vah verelim. Sevda önde biz gidelim.
1: Zeydi valla. Sen müzikal oyuncususun.
0: Hadi.
1: Çaren yok. Amatörlük yaptığımız gençlik tiyatrosu dönemlerinde konservatuvar falan yoktu. Yani ciddi bir müzik eğitimi alamadık. Hep kulaktan dolma, zaten sonraki eğitimlerle dolmaya uğraştık.
0: Hüdayi Nabit dediğimiz Allah vergisi şey.
1: Evet, evet. Ben hep duvarlardaki taşların arasından çıkan çiçekler vardı.
0: Evet. Hiç sulamazsın, bir şey yapmasın, oradan fışkırır çıkar.
1: Evet. Hep o dönem öyle aktörler çıktı ve onlar Türkiye'de çok meşhur oldular.
0: Oldular tabii.
1: Yani oldular. Muammer Karacalar'ı falan düşünsene, Neşat Uygur abimizi düşünsene. Evet. Hepsi o çiçekler bunlar. Hepsi öyle. Metinler öyle, Zeki öyle.
0: Evet, evet.
1: Müjdat Gezen öyle. Hepsi böyle.
0: Evet, ve Müjdat bu konunun üzerine çok titizlikle durur. Ya diyor, İsmail Dümbüllü konservatuvardan mı mezundu diyor. Kavuklu Hamdi Efendi bütün halkın teveccühüne mazhar olmuş birisi yani buna. Konservatuvar mezunu. Ben alaylıyım. Benimle o konuda alay edenlere de sen de mezunsun ama bakalım bak gördük neler yapıyorsun derim. Bütün hepsi biriydi, tenzih ederim bazılarını ama bizle dalga geçenler için alaylı. Evet, alaylıyız biz öyle. Alaylı olduğumuz için Zihni Göktay olduk, Metin Akpınar olduk, Müjdat Gezen olduk, rahmetli Zeki olduk, Alasya olduk, evet. Hey.

0: Zihni Göktay, gerçekten Cemal Reşit Rey, Ekrem Reşit Rey kardeşler çok önemli işler yaptılar. Ve ben hep onu söylüyorum. İki tane önemli işi var. 10. Yıl Marşı ve bu Lüks Hayat.
1: Evet, katılıyorum, %100 katılıyorum.
0: Lüks Hayat'ın sözleri kime ait sence esas?
1: İki kafalardan çeşitli sesler çıktı. Fakat Nazım Hikmet'in ismi geçmedi senelerce. Ne zaman Refik Erdoğan abimiz, gazeteci rahmetli Refik Erdoğan abimiz, Nazım Hikmet'in arkadaşı ve onun da dışarıya kaçmasında yardımı olan
0: kişi.
1: Refik Erdoğan nihayet seneler sonra bunu deşifre etti. Evet dedi, Lüks Hayat'ın şarkı sözlerinden bazıları Nazım'a aittir dedi. Onun üzerine biz de oyunda deşifre ettik. Prolog'da onu Suna abla ile Atacan Erseven abimiz onu söylediler. O zamana kadar söylenmiyordu bizde prolog'da.
0: Yani Lüks Hayat'ın esas şarkısı.
1: Esas yani ana parça Lüks Hayat'ın. Şişte'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. O parça
0: Nazım'a.
1: Zaten Lüks Hayat'taki sınıf çatışmasının bütün isi bu üç kuplede saklıdır. Sınıf farkını altını çizerek anlatır şarkı sözlerinde. Zaten dinleyenler bunu ayıklarlar. Şimdi bu Cemal Bey ve Ekrem Bey Muhsin Ertuğrul'a diyorlar ki yani biz bunu tamam da ben bir taraftan 10. yıl marşıyla uğraşıyorum. Biraderim başka şeyler yapıyor. Yani 38 tane şarkı sözü var. Bunlardan bir kısmını yetiştiremiyoruz diyor. Bize ya zaman mı, ya zaman veremeyiz ama şey var, yardım edecek birini bulsana Muhsin diyorlar. Muhsin Bey'in aklına da o sırada karşıda Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun karşısında Büyük Londra Oteli'nde kim kalıyor? Nazım Hikmet kalıyor. Ve otele de borcu var. Yanında kim kalıyor? Meşhur Ferdi Tayfur. Dublajcı Ferdi Tayfur ama. Yani
0: evet, dublaj sanatçısı.
1: Dublaj sanatçısı.
0: Çok
1: Ferdi
0: önemli.
1: Tayfur.
0: Evet.
1: O kalıyor. Muhsin Bey şeyi çağırıyor. Nazım Hikmet'i çağırıyor. Nazım'ın durumu, keyfiyeti arz ediyor. Diyor ki böyle bir şey. Bize diyor şu şey akış içinde şu parçanın diyor şarkı sözlerini yazar mısın diyor. Yazarım diyor. Yazarım da diyor. Afişe ismim yazılmasın. Benim ismim çıkmış 9'a inmez 8'e diyor. Yani
0: şeyi beni yazmayın.
1: Ben sakıncalıyım diyor. Yani onun için yazmayın diyor. Ama olmaz ki diyor. Biz diyor şeyi vereceğiz diyor Nazım'a, Muhsin Ertuğrul. Resmi kayıtlara geçmesi lazım şarkı sözlerinde diyor.
0: Para ödeyelim.
1: Para ödeyelim diyor ona. Hayır, hiçbir şekilde para filan da istemiyorum diyor. Benim diyor şehir tiyatrosuna bir armağanım olsun. Muhsin Bey emeğe karşı çok saygılı. Olmaz diyor. Bir şey ödemek lazım. İsmimi geçirmeyin de ne yaparsanız yapın diyor. Muhsin Bey cebinden 75 lira çıkarıyor. Muhsin Bey varidatlı adamdı. Hali vakti yerindeydi. Çıkarıyor, veriyor. 75 lira.
0: Onu kurtarmıştır.
1: Otele borcu var zaten. Ya ne günler. Dünyanın en büyük şairlerinden biri borçlu. Ve o hadise öyle. Ama ismim geçmesin diyor. Ne program dergilerinde, ne yerde,
0: yani
1: herhangi bir yerde.
0: Lüks Hayat hakikaten başından aşağı macera dolu bir hayatın aslında hikayesi. Bu oyunda başka bir özelliğin var. Tülyat yapması mümkün olan tek kişi sendin, özel izinle.
1: Özel izinle.
0: Nasıl oldu bu izin, kim verdi?
1: Gencay Gürün verdi.
0: Ha, o zaman o genel sanat yönetmeniydi bir dönem. Kaç tane genel sanat yönetmeni geçti başından, hadi onu söyle.
1: Şimdi sen çok zor sorular şimdi. 8 tane geçmiştir, 8 genel sanat yönetmeni. 6 tane belediye başkanı. 8 genel sanat yönetmeni, hatta 8 değil 12 genel sanat yönetmeni değişti benim şeyim.
0: Oynadığım süreçte. Gencay Hanım ne dedi?
1: Bana yetki veren Gencay Hanım dedi ki herhangi bir politik espri yapıp başımızı belaya sokacak bir şey yapmaz Zihni. Ondan sonra eleştiride bulunabilirsin, sosyal çarpıklıklara değinebilirsin. Değişti 32 yılda, 1932 yılında yazılmış oyun.
0: Tabii canım. Oyunda,
1: toplum değişti o kadar. Bırak cumhurbaşkanları, başbakanları, belediye başkanlarının değişmesini. Toplum değişti, espriler değişti. Hani şey gibi hani.
0: Tabii nesil değişti, baştan aşağı nesil değişti.
1: Bayram haftası.

0: Mangal tahtası diye o esprilere gülünmüyordu artık. Çok şeyler değişti.
1: Peki sen de bu oyun ne değişiklik yaptı? Senin hayatında ne değişiklik? Demek her şey değişti.
0: Benim hayatımda oynadım ama lüks hayat yaşamadım.
1: Ha, yaşamadım.
0: Lüks hayat yaşamadım. Kendimi mütevazı hayatım. Hiçbir oyunun da şeysiyle bana getirmiş olduğu başarıyla başım burnum yukarıda dolaşmadım. Hep tevazu içinde omuzlarım düşük olarak yaşadım. Hiçbir seyircimi de kırmadım. Hepsiyle oyun bitiminde sohbet ettim ve fotoğraf çektirdim. Benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Şöyle ki lüks hayatın genel provası gecesi benim kızım dünyaya geldi. Zeynep.
1: İlk genel provada mı?
0: İlk genel provada
1: Yaşıt.
0: yaşıt lüks hayatta ve Zeynep bugün baba ocağında. Askerlik peygamber ocağıdır, Darülbedai baba ocağıdır. Zeynep şehir tiyatrosunda oyuncudur. Benden birlikte ise Şaya da kızımı oynadı. Damadım Uğur da öyle. Oğlum da Cibali Karakolu'nda orkestra şefiydi Ömer Göktay.
1: Böyle bir aile.
0: Öyle bir aile, öyle bir anım var. Çünkü lüks hayatta bir değişiklik, en önemli değişiklik genel prova gecesi şey değişti.
1: Şimdi bizim
0: Fakat
1: tiyatro...
0: bana izin vermiyor Haldun Dorman. Hastaneden çıkartmak için, karımı, rahmetli karımı hastaneden çıkartmak için izin vermiyor. Dedi ki, şimdi dedi, devlet garantisi içinde Zeynep Kamil Hastanesi'nde yatıyorlar. 3 gün sonra çıkarırsın, olur biter. Şimdi dedi, bu ortamda dedi, gidip de hastaneden dedi taburcu etmene lüzum yok, şekerim dedi. Haldun Dorman. Tabii Haldun Dorman'ın, tabii bunu unutmayın, çok ayıp olur, çok çirkin olur ve bana hiç yakışmaz. Lüks hayatın başarının altında kalın flomasterle çizgiyi çekersek, lüks hayatın yönetmeni Haldun Dorman'ın çok büyük katkıları vardır. Çok büyük katkıları vardı.
1: Haldun Bey bambaşka bir tiyatrocu zaten.
0: Müzikallerin ünlü yönetmeni Türkiye için. Kendisiyle çalışmaktan büyük gurur duyduğum ve 2 tane müzikalinde oynadım. Birisi Kuşlar, Aristofanes'in Kuşları. Bir tanesi de Lüks Hayat.
1: İstanbul Beyefendisi'dir.
0: Olağanüstü.
1: İnsanlarla ilişkisi çok güzeldir,
0: Mükemmel.
1: samimidir.
0: Mükemmel. Necdet Mahfi Ayran 91 yaşında bastığı zaman bizim toplantımızda bana soru soran gazeteci Necdet Mahfi Ayral'a da sordu lüks hayatın dönem gecesinde. Dedi, Necdet hocam dedi, siz de galiba dedi epeydir lüks hayatın ilk kadrosunda 32-33 yılındaki kadrosunda Necdet Mahfi oynadığı için onu da davet ettiler ilk kadrodan hayatta kalanlardan diye. Sonra dedi ki ben de dedi oynadım ve ben şu anda dedi 91 yaşındayım dedi. Ben de dedim ki hocam dedim benle arası çok iyiydi bana hiç kızmazdı. 91 yaşındayım dedi hocam dedim yani tombalada bile son rakam 90 dedim. Ne yapıyorsunuz dedi. Beni orada evine kadar kovalayacaktı neredeyse.
1: Zihni bizim dönemimizde çocukların oyuncu olması pek hoş karşılanmazdı. Senin tiyatroya olan merakını ve savaşına nasıl reaksiyon gösterdi?
0: Vallahi Valide Mektebi'nde yani şeyde Pertevniyel Lisesi'nde okurken ben hep müspet ilimlerden yani cebir, geometri, fizik, kimyadan filan hep sınıfta kalırdım ben. 2 sene üst üste okurdum. Tek borçlu geçerdim. Böyle bir nahoş bir lise hayatım vardı. Dolayısıyla herkes de benim ailede dayılarımın çocukları şeydi mühendis, mimar, ondan sonra eczacı filan böyle oluyor. Bana da sen de bir şey yap, diş tabibi ol, eczacı ol filan derlerdi. Ama ben hep tiyatro yüzünden sınıfta kalıyordum. Hep halk evine gidiyorum. Tiyatro temsil kolundayım okulda filan.
1: Baban kızmaz mıydı?
0: Babam kızardı ama babam bana bir gün dedi ki bak dedi buna dedi çok ısrar ediyorsun dedi. Çünkü babamın bana bir lafı vardı. Bu ülkede eşini, işini, aşını düzgün seçeceksin diye. Ben işimi seçmiştim tiyatrocu olacağım diye. Allah'a şükür eşimi de seçtim sonradan. Eşimi seçince aşını da zaten seçmiş oluyorsun.
1: Kesinlikle doğru.
0: Ondan sonra birinci sınıf sanatçı olacaksan ol, başa güreşeceksen ol dedi. Ama beşinci bir sınıf sanatçı dedi olacaksan dedi küçük rollerde dedi yok dedi figüranlık gibi dedi sakın dedi ileride ağrına gider. Şimdi bu yaşlarda ağrına gitmez ama ileride dedi sana zul gelir ağrına gider. Ben dedim sana dedim kendimi ispat edeceğim babacığım dedim gittim.
1: Şimdi lüks hayat çalacağım senin sesinden.

0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Tünay. Hepinize veda ederken arkadaşım, kardeşim Zihni Göktay'a Haldun Taner'in Sersem Koca'nın kurnaz karısı oyunundan Thomas Fasulyeci'nin tiradıyla veda etmek istiyorum. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satanik'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hiranuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerin birinin yırtına sığınmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerlerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Kalmadı. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır. Perde.
1: Hayat akıp gider.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan dağları ve Pamir istikametinde 3 ay 3 kere büyüyüp küçülmeden terek davan yol vermedi. Attan çocuktan donanlar oldu.

0: onların da hikayesi orada bitti. Onların yarım kalmış hikayesine kadınlar ağladılar. Yıllardır köşelerini bekleyen ak sakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada Terek Davan'ın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler, öyle olmuştu. Aklımda kalan bu satırlar Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından, Ötüken Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe. Yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün idrar fonksiyon bozukluklarını, mesane pili uygulamasını ve ürolojide robotik cerrahi uygulamalarını ele alacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emre Huri. Sayın Huri, hoş geldiniz.
2: Yeşim Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
1: Değerli hocam, idrar fonksiyon bozuklukları nedir? Bu bozukluğun görülme sıklığı, yaş, cinsiyet, altta yatan bir başka sağlık sorunu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak artabilir mi?
2: Yeşim Hanım, idrar fonksiyon bozukluğu aslında alt üriner sistemin fonksiyonel açıdan işlevini gören idrar kesesi ve üretra, yani idrar kanalı ile ilişkili anatomik, işlevsel ve sinirsel anlamda olabilecek herhangi bir kusurdan kaynaklı oluşan problemlerdir. Yani rahatsızlıklardır. Biz bunların tamamını idrar bozuklukları denebiliyor. Tabii ki idrar bozukluğu farklı şekilde kendini gösterebilir. Kimisinde işte idrar kaçırma, idrar yapamama, sık idrara çıkma, gece idrara sık çıkma, idrar yaparken zorlanma, kesik kesik işeme gibi farklı yelpazede hastalar şikayetle bize gelebiliyorlar. Oranlara baktığımız zaman da 3-4 kat kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek. Özellikle yaşla birlikte bu oran artıyor. Aynı zamanda yaklaşık işte %25'e kadar oranda erkekte görülebilirken kadında yunlar %40'a kadar çıkabiliyor. Tabii çok farklı tipleri de var.
1: Doğum yapmış olmak, gebelik süreci, bunlar da
2: tabii
1: etkileyen
2: özellikle
1: şeyler değil mi hocam?
2: Kadında yaş, menopoz süreci, postmenopozal dönem, gebelik, çoklu gebelik, aynı zamanda pelvik tabanı, yani kadın hastalıklarıyla ilişkili yapılan cerrahiler, radyoterapi gibi faktörler kadınlarda özellikle idrar tutma mekanizmalarını etkileyebiliyor. Dolayısıyla idrar kaçırma veya idrarla ilişkili sorunlar olabiliyor.
1: Altta yatan başka hastalıklar da etken midir hocam?
2: Tabii ki mesela şeker hastalığı, diyabetes mellitus.
1: Kadın
2: için geçerli. Nörolojik hastalıklar ve birçok nörolojik hastalıkların idrar ile ilgili yakınmalarla başvurabildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla da kognitif bozukluklar, yani mental problemler, bazı psikiyatrik hastalıklar, bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, bunların tamamı idrar fonksiyon bozukluklarına neden olabilir.
1: Sayın hocam, idrar fonksiyon bozuklukları, ki bunun içinde biraz önce siz de altını çizmiştiniz, idrarını kaçırma ya da idrarını yapamama yer evet. alıyor. Bu sorunlar peki neden gelişiyor? Genetik faktörler etkili midir? Doğuştan şimdi gelişen bir durum mudur?
2: Şöyle ifade edeyim. Genetik faktörler özellikle idrar kaçırma sorunu olan kişilerde bir etken olabiliyor. Fakat çevresel faktörler

0: kişiyle ilişkili bireysel faktörler de bunda etkin. Sadece genetik faktörler demek çok doğru değil. Şimdi idrar fonksiyon bozukluklarını anlayabilmek için öncelikle idrar fonksiyonunu iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Yani idrar kesesinin ana amacı düşük basınçlı bir şekilde idrar kesesini doldurmak ve düşük basınçlı bir şekilde idrar kesesini boşaltmak. Bunun da ana amacı üst üriner sistemi, yani böbrekleri rahat bir şekilde korumak. Dolayısıyla da idrar fonksiyon bozukluğu bir tarafında idrar kaçırma gibi, ki bunun farklı tipleri var, şekliyle kendini gösterebilirken bir taraftan da idrar yapamama, idrar yapmakta zorlanma şeklinde çok böyle iki ucu ayrı bir fonksiyon bozuklukları olarak karşımıza çıkabiliyor.
1: Sayın hocam, dinleyicilerimiz de buradan merak ediyorlardır. Ben de en çok merak edilen sorulara bakmıştım. Örneğin ebeveynlerin en çok merak ettiği soruların başında bu geliyor. Çocuklarını gözlemledikleri zaman kaç yaşına kadar idrarı kaçırma bir sorundur ve hekime başvuru gerektirir? Örneğin bir kere, haftada bir kere idrarını kaçırırken diğer günler kaçırmıyor.
0: Bu gece tolere idrar kaçırmadan
1: bahsediliyor ise, kaçırmadan hocam. Şimdi, bunda bir yaş sınırı var mıdır?
0: Şöyle, şimdi enürezis nocturna dediğimiz, enürezis herhangi bir zamanda idrar kaçırma, nocturna da gece idrar kaçırma anlamına geliyor, enürezis nocturna. Genellikle 5 yaşına kadar idrar tutma veya bilişsel olarak, bilinçli olarak idrarı tutma ve idrar yapabilme becerisine bir çocuğun sahip olması gerekiyor. Tabii ki sonrasında bu normal olsa bile daha adult dediğimiz ergenlik ve erişkin döneminde işlevsel bozukluklar meydana gelebiliyor. İdrar yapma bozuklukları meydana gelebiliyor. Ben erişkin özelinde konuşmam gerekirse gün içerisindeki işeme bozuklukları bazı hastalarda gece idrar kaçırmayla bize gelebiliyor. Yani bir erkekte iyi huylu prostat büyümesi varsa ve işeme bozukluğu, işeme zorluğunun bir müddet sonra idrar kesesinin fonksiyonu bozduğunu düşündüğünüz zaman istem dışı ani idrar kaçırmaları gündüz de gece de olabiliyor.
1: Aslında bu belirti olabilir
0: tabii ki,
1: o zaman
0: tabii
1: değil
0: ki.
1: Mi hocam?
0: Dolayısıyla da çocukluk çağındaki işte bahsettiğimiz gece idrar kaçırmayla erişkindeki idrar kaçırma çok daha farklı olabiliyor. Esasında kazanılmış bir idrar yapma alışkanlığının olması gerekiyor. Yani refleks olarak işeme refleksinin normal şartlar altında gelişiminin tamamlanması, ama işemenin de öğrenilmesi, öğretilmesi ve doğru bir şekilde işeme, bu da yetmiyor. Erişkin döneminde de sağlıklı bir işeme fonksiyonuna sahip olması gerekiyor bireyin. İdrarını tutmaması gerekiyor.
1: Sayın hocam, peki idrar fonksiyon bozuklukları içinde yer alan idrar kaçırmanın tam olarak birkaç madde sıralarsak belirtileri nelerdir ve bu belirtiler halinde kime başvurulmalı?
0: Şimdi idrar kaçırma bir defa nedir? Şimdi Uluslararası Kontinans Derneği'nin son tanımlamasında her türlü idrar tutamama durumuna idrar kaçırma deniyor. İdrar kaçırmanın farklı tipleri var ama toplumda sıklıkla görülen tipleri ağırlıklı olarak kadında stres tipte idrar kaçırma, ki genellikle eforla öksürme, hapşırma, karın içi basıncını arttırdığı durumlardaki idrar kaçırma tipi olarak ifade edilir. Bunlar yaş ile daha sık kendini gösteren pelvik taban dediğimiz idrar kesesini tutan kas fonksiyonlarının ve bağ dokusundaki zayıflamalarla oluşabilecek, doğum sonrası daha sık kendini gösterebilen durumlar. Bir de sıkışma tipi idrar kaçırma oluyor. Bu kişilerde idrar tutma sürecini engelleyemiyor hastalar. Dolayısıyla da tutamadığı için de idrar kaçırıyor ve bazen de bunlar idrar kaçırmasız ERÇ dediğimiz ani sıkışmayla karşımıza çıkabiliyor. Bu kişilerin en büyük yakınması istem dışı idrar fonksiyonudur. Yani dışarıya idrar kaçırması ve hasta genellikle hocam ben idrarımı kaçırıyorum diyebiliyor. Veya çok enteresan şöyle de diyebiliyor. Hocam istem dışı idrar yapıyorum diyor. Peki diyorum, idrar kaçırıyor musunuz? İdrar kaçırmıyorum ama istem dışı idrar yapıyorum. Yani esasında bu tip şikayetle de gelebiliyor. Burada ne önemli? Hastanın hikayesi, öyküsünü iyi dinlememiz gerekiyor. Bu tip idrar bozukluğu olan erkek veya kadında hastaların değerlendirmesinde doğru değerlendirme, hastaya zaman ayırma ve tanıyı koymak açısından son derece önemli.
1: Peki tanı konuldu, hasta bu şikayetlerle sizlere başvurdu, bir üroloji hekimine başvurması lazım öncelikle değil mi hocam?
0: Tabii ki.
1: Başvuru bulundu, tanı konuldu. Peki tedavi seçeneklerine baktığımız zaman tedavi cerrahi dışı yöntemlerle mi yapılıyor, yoksa medikal, yani bir ilaç tedavisi mi yapılıyor? her ikisi yapılıyorsa da bu yöntemler arasındaki farklılıklar nelerdir?
0: Şöyle, idrar kaçırmanın bir defa tipinin değerlendirmesi son derece önemli. Eğer bir stres tipte idrar kaçırma var ise, daha doğrusu genel değerlendirmeye baktığımız zaman, değerlendirme sonucunda genel bir tedavi modaliteleri öncelikli olarak yaşam değişikliği, davranışsal terapiler ve fizik tedavi, pelvik taban rehabilitasyon tedavileri önceliklendiriliyor. Medikal tedavi, cerrahi dışı uygulamalar, cerrahi uygulamalar yapılabiliyor. Burada tabii önemli olan hastanın idrar kaçırma tipinin net bir şekilde bilmesi. Yani sıkışma tipi bir idrar kaçırma mı, stres tipte bir idrar kaçırma mı, yoksa her ikisinin aynı anda göründüğü karma tipte bir idrar kaçırma mı olup olmadığı son derece önemli. Ama hangi tip olursa olsun esasında pelvik tabanın fonksiyonel olarak değerlendirilmesi, eğer bir pelvik taban rehabilitasyonu alınacaksa pelvik tabanın kasılması mı gerekiyor, gevşemesi mi gerekiyor? Bu noktada hastanın değerlendirilmesi sonucunda karar veriliyor. Fakat yaşamsal değişiklikler, yani düzenli işeme, düzenli idrar yapma, buna birlikte sıvı alımının kısıtlanması, kafeinli yiyecek içeceklerin belki azaltılması, çünkü bunların diüretik idrar söktürücü özelliği var. Eğer hastada obezite varsa obezitenin tedavisi. Açıkçası düzgün doğru bir yaşam modifikasyonu dahi idrar kaçırma durumunda fayda sağladığı gösterilmiş. Cerrahi tedaviler de var ama cerrahi tedavilerle birlikte diğer bu bahsettiğimiz tedaviler yine uygulanabiliyor.
1: Aslında birbirini tamamlayıcı
0: kesinlikle
1: yöntemler.
0: Kesinlikle basamaklı
1: bunlar.
0: Tedaviler öneriliyor ama artık 2024 Amerika Üroloji Kılavuzları'nın söylediği, siz hastalarınıza özellikle aşırı aktif mesane, yani sıkışma tipi idrar kaçırma ve aşırı aktif mesanesi olan hastalara genel itibariyle bu tedavilerin tamamı öneriliyor. Kişiye özel tedavi, artık bireysel bir tedavi, yani kişinin sadece standarttaki basamaklı tedavi uygulaması değil, o kişinin çalışma şartları, bulunduğu ortam, çevresel faktörler, ek hastalıkları, geçirdiği cerrahiler, farklı bir tedavi almışsa ki, tamamı değerlendirerek hastanın da bu tedavi sürecine katılması isteniyor. Dolayısıyla biz genellikle tüm tedavileri artık yakın zamanda hastaya önereceğiz. Cerrahi, fizik tedavi, ilaç tedavisi. Hasta bizlerle birlikte sürece dahil olup bu tedaviyi, kendisi için en iyi tedaviyi daha birlikte seçme şansı olacak.
1: Sayın hocam, peki idrar kaçırmadan bu şekilde bahsettik ama en önemli problemlerden birisi de bunun tam tersi olan, yani idrarını yapamama,
0: evet,
1: diye vurgulamıştık programın başında. Evet. Bunun altında yatan sebepler nelerdir?
0: Şimdi idrar yapamama sorunu tıkayıcı nedenlere bağlı olabilir veya idrar kesesinin fonksiyonel bozukluklarına bağlı olabilir. İdrar kesesinin fonksiyonel bozuklukları, idrar kesesinin kas fonksiyonuna ilişkili olabilir veya ki daha sıklıkla gördüğümüz, idrar kesesini uyaran sinir yapılarının sinir ağlarındaki sinyal bozukluklarına bağlı olabilir. Çıkım tıkanıklıkları ise, yani tıkayıcı tıkanıklıklar, erkeklerde olan iyi huylu prostat büyümesi, daha sık erkeklerde olabilecek üretra darlığı dediğimiz idrar kanalındaki darlıklar. Bunlar tıkayıcı nedenler
1: olabiliyor.
0: İdrar
1: yapamama aslında daha çok bir başka hastalıkla bağlantılı gibi o zaman, değil mi hocam?
0: Şöyle, idrar yapamama durumunda bir kişinin tıkayıcı nedenden dolayı mı yoksa idrar kesesinin fonksiyon bozukluğundan dolayı mı olduğunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Özellikle kadınlarda yapılan çalışmalar 50 yaş üstünde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadınların %30'unda bir idrar kesesi fonksiyon bozukluğu olduğu gösterilmiş. Şimdi bu fonksiyon bozukluklarının değerlendirmeden hastaya tedavi verdiğiniz zaman, o zaman hasta bu enfeksiyonlardan kurtulamıyor. Siz tıkayıcı bir problemi olduğunu düşündüğünüz erkek hastaya eğer bir prostat ameliyatıyla tedavi ettiğiniz anda ve mesane problemi varsa, fonksiyon problemi varsa ve bu hasta yine işeyemiyorsa, demek ki bizim burada değerlendirmemiz gereken esas anlamda idrar kesesindeki fonksiyon bozukluğu. Dolayısıyla bunların tamamı idrar yapamama şikayetiyle bize gelebiliyor.
1: Sayın hocam, idrar fonksiyon bozukluklarına baktığımız zaman önümüze en çok çıkan tedavi yöntemlerinden bir tanesi mesane pili çıkıyor.
0: Evet.
1: Mesane pili dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Kimlere ne şekilde yapılıyor?
0: Mesane pili minimal invazif bir cerrahi yöntem olarak ifade edilmiş kılavuzlarda. Ve sakrum, yani kuyruk sokumu bölgesindeki kemiğin, kemik içerisindeki sinir liflerinin ne yerleştirilen, genellikle üçüncü sinir lifine yanına yerleştirilen bir elektrot aracılığıyla mesane ile beyin arasındaki sinir iletimindeki sürecin düzenlenmesi anlamına geliyor. Esasında sakral nöromodülasyon, yani bir doğrudan bir sinir uyanımından çok bir dönüşüm sürecini gerçekleştiriyor. O bölgedeki bozuk sinyaller kişinin idrar fonksiyon bozukluklarının ana nedeni olabiliyor. Bu durumlarda sakral nöromodülasyon, dolayısıyla mesane pili dediğimiz bir ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz.
1: Mesane pili her yaşta herkese yapılabiliyor mu hocam?
0: Ya genellikle erişkinde uygulanan bir tedavi yöntemi, çocuklarda 12-15 yaş sonrasında uygulanması öneriliyor. Çok erken yaşta önerilmiyor çünkü çocukların gelişimlere, sinir gelişimlere devam ettiği için. Dolayısıyla erkek ve kadında, özellikle erişkinlerde rahatlıkla uygulanabilecek bir tedavi yöntemi.
1: Peki her merkezde yapılabiliyor mu?
0: Üçüncü basamak sağlık merkezlerinde yapılması öneriliyor sakral nöromodülasyon cerrahisinin.
1: Birazcık daha detaylandırmak istersek mesane pili uygulamasını, kesin bir çözüm sağlıyor mu hocam?
0: Şimdi mesane pili uygulamasında en başarıyı artırmak için doğru hasta seçimi çok önemli. Özellikle ilaç tedavisine yanıtsız aşırı aktif mesane olgularında, sıkışma tipi idrar kaçırması olan ve yine ilaç tedavilerine başarısız ve diğer tedavilerde başarısız olmuş hastalarda, işleyememe, yani tıkayıcı olmayıp da mesane fonksiyonu bozukluğundan kaynaklı nörojenik veya non nörojenik olan mesane bozukluklarında doğru hasta seçiminde, doğru bir teknikle yapılırsa %80'lere %85'lere varan bir başarı oranı var.
1: Peki diğer mevcut tedavilerle bir kıyaslama yapacak olursak mesane pili uygulamasını, avantajları, dezavantajları nedir? Hem hekim için hem de hasta için.
0: Şöyle, mesane pili uygulamaları aşamasına gelmiş bir hastaya ben şunu söylüyorum. Uyguladığımız tedavi sizi daha iyi yapabilir ama daha kötü yapmayacaktır. Hatta ne işe yarar dedikleri zaman da az çalışan mesaneyi daha çok çalıştırmayı, çok çalışan mesaneyi daha az çalıştırmayı hedefleyen bir tedavidir şeklinde bir bilgilendirici paylaşımda bulunuyorum. Dolayısıyla da mesane pili uygulamaları güvenilir uygulamalar, minimal invasif bir uygulama, çok ciddi bir komplikasyonu yok. Genel itibariyle sakral nöromodülasyon tüm nöromodülasyon cerrahi yöntemlerinden şu anda en sık kullanılan tedavi yöntemi. Dünyada da bu şekilde. Dolayısıyla da hani diğer nöromodülasyonlara göre başarısı daha iyi, daha kalıcı çözümleri olan bir tedavi yöntemi. Öncelikle bir test aşaması var. Daha sonrasında başarı %50+1 ise biz kalıcı pil aşamasına süreci gönderiyoruz ve bu piller 5 ila 6 yıllık bir ömürleri oluyor.
1: Şimdi onu soracaktım, evet. Hemen pilden dinleyicilerimiz de merak ediyor. Evet. Bir şarj ediliyor mu? Nasıl konuluyor? Belli bir süre sonra çıkartılıp yerine başka bir tekrar işlemin yenilenmesi mi gerekiyor? Bu konuda birazcık bilgi verir misiniz?
0: Şöyle, ilk aşamada biz elektrotu yerleştiriyoruz. Harici bir pille hastayı test ediyoruz. Yani klinik olarak başarıyı değerlendiriyoruz. Genellikle bu bir hafta ile üç hafta arasında bir test aşaması oluyor. Hastanın klinik objektif ve subjektif başarısı %50+1, yani %50'den fazlaysa kalıcı pil yerleştiriyoruz. Kalıcı pil esasında toplumun kalp piline çok aşina. Hocam kalp pili mi gibi diyorlar. Esasında benzer bir yöntemle çalışıyor. Ama mesane pili tedavisi gün geçtikçe esasında bilinen, farkındalığı artan bir tedavi yöntemi. O yüzden bence bir müddet sonra işte bu yaptığımız yayınlarla daha çok artacak. Ortalama pil ömrü, daha uzun ömürlü piller de var. 10 yıllık piller de var. Ama ortalama genelde şu an hastanemizde, Hacettepe Hastanesi'nde kullandığımız 5 yıllık pil ömrü. Bunlar 5 yılda 6 yılda bir değişebiliyor.
1: Yine hastane ortamında değiştiriliyor
0: hastane
1: değil mi
0: ortamında
1: hocam?
0: Hastane ortamında lokal anesteziyle yaklaşık 5-10 dakikalık bir işlemle değiştirilebilecek bir uygulama. Mesane pil için söylüyorum.
1: Peki yine merak edilen sorular bunlar. Pil dediğimiz için söylüyorum. Hı-hı. Patlar mı? Bir enfeksiyona yol açabilir mi? Gibi sorularla karşılaşıyoruz. Böyle bir risk
0: yok,
1: var mıdır?
0: Yok, öyle patlama gibi bir şey ben literatürde de duymadım. Tabii ki yara olan her yerde yara enfeksiyonu vardır ama çok düşük oranlar. %1'ler 2'ler civarında. Biz genellikle elektrotu yerleştirdiğimiz zaman hastaya elektrot migrasyonu, elektrot yerinden kayabiliyor. Çünkü sonuçta bir teldir. Milimetrik bir cerrahidir. Dolayısıyla da bunlar revizyon yapılabiliyor, düzenlenebiliyor. Ama çok majör, ciddi bir şey yok, bir komplikasyon yok. Sadece ağrı hissedebiliyor ara, ama burada önemli olan elektrodu doğru noktaya yerleştirmeniz. Çünkü eğer çok yoğun bir sinir ağı olduğu için, eğer bacakla ilişkili bir sinire değdiği anda bacak ağrısıyla hasta bize gelebiliyor. O zaman biz buna göre hastayı, tedavi sürecini yönetmemiz gerekiyor.
1: Ama özetleyecek olursak, ister idrar yapamama olsun, isterse idrarını kontrolsüz bir şekilde kaçırma gibi sağlık sorunları olsun, bunların hepsi uygun yerde, uygun hekim tarafından, uygun merkezde tanı konulduğunda tedavi edilebilir, kontrol altına alınabilir bir durumdur değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Ya burada önemli olan bir, tanıda gecikmeme. Çünkü tanıda ne kadar gecikilirse bu tip cerrahilerin başarı oranı o kadar düşüyor. İkincisi de birinci basamaktaki hekim arkadaşımızın burada önceliklendirmesi, tekrarlayan bir uroner enfeksiyonu varsa bir üroloğa başvurması. bunun değerlendirilmesi. Dolayısıyla da her aşamada mutlaka doğru tanı almakta fayda var.
1: Peki mesane pili takılmış olan bir kişi MR'a girebilir mi gerekli
0: halinde? Şu anda halinde? Güncel kullanılan yöntemler de MR uyumlu, 3 Tesla MR'a uyumlu sistemler kullanıyor. Güvenli bir şekilde girebilir.
1: Böyle bir çekinceleri hiçbir asla olmaması lazım.
0: Evet.
1: Sayın hocam, en önemli başlıklardan birisine geldik. Artık tıp her gün gelişiyor ve önümüzde açık cerrahinin yanı sıra minimal invazil, yani kapalı uygulamalar demiştik. Bir başka seçenek ise artık robotik cerrahi geliyor. Ürolojide baktığımız zaman robotik cerrahinin yeri nedir? Artık robotik cerrahi aktif olarak kullanılmaya başlandı mı?
0: Şöyle, robotik cerrahi ürolojide en sık kullanılan branşlardan biri. Özellikle prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri tedavilerinde başladı ve çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Benim alanım olan rekonstrüktif ürolojide de, robotik rekonstrüktif ürolojide de konforlu bir şekilde hem cerraha hem de hastaya çok başarılı sonuçlar doğurabilecek bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde birçok merkez var. Ben şu an sayısını bu şekilde vermem doğru olmayacaktır ama gerçekten gün geçtikçe kullanımı artan bir tedavi, bir cerrahi yöntem. Minimal invazif bir tedavidir. Az kesi, az kanama. Dolayısıyla da yüksek çözünürlükte cerrahi alanın doğru bir şekilde değerlendirmesi, doğru anatomik oluşumların bilinmesi, buna göre cerrahi yapması. Dolayısıyla da bu başarıyı da arttırıyor. Kısa süreli hastanede kalış süresi, hızlı iyileşme ve tabii ki hastanın hemen günlük hayatına, günlük yaşam aktivitelerini rahatlıkla yapabiliyor hale gelmesini sağlıyor.
1: Peki bunu gözümüzde canlandırmak istersek, şimdi robotik cerrahi dediğimiz zaman elbette ki bilenlerimiz var ama bilmeyenlerimiz de var. Robotlar mı ameliyatı yapıyor hocam, yoksa bildiğimiz cerrahlar mı robotu yönlendiriyor?
0: Şöyle, tabii ki robotlar yapmıyor. Cerrah o robotik konsol aracılığıyla robot kollarını oturduğu konsoldan yine kendi ellerini kullanarak yönlendiriyor ve yönetiyor. Ama robotun kollarını yönetiyor. Yani bizim istemediğimiz bir hareketi kendi başına yapmıyor. Ama şöyle bir avantajı var.
1: Hakimiyet hekimin elinde, cerrahın elinde değil mi?
0: Hekimin elinde ve robotik cerrahinin en önemli avantajlarından biri de elde olabilecek minimal bir titremeyi dahi robotun kolunda ortadan kaldırmasıdır. O da büyük bir avantaj. Dolayısıyla da tamamen cerrahiye yardımlı. Bizler robotik cerrahiden çok robot yardımlı cerrahi terminolojisini daha çok seviyoruz. Yani robottan bir yardım alıyoruz de cerrahi sırasında. O yüzden doğrudan cerrahların yaptığı bir tedavidir.
1: Robotik cerrahi artmaya başladıktan sonra sadece tıpta değil, baktığımız zaman artık yaşamımızın birçok alanında yapay zeka teknolojileri, robotlar hakim olmaya başladı. En son geçtiğimiz günlerde bir sosyal medyada gördüm. Artık Çin'de insana benzer olan robotlar sahne almaya başlamıştı. Gelecek vizyonunu düşündüğümüz zaman bu aslında son 5 yıldır tıpta da çok tartışılan konulardan biri. Yapay zeka teknolojisi robotlarla birleştiği zaman hekimlerin yerini alacak mı hocam?
0: Hekimlere ve diğer sağlık profesyonellerine yardımcı olacaktır. Yerini alacak diye bir şey demek doğru değil. Çünkü hekim ve hasta ilişkisi bir defa öncelikle duygusal bir empati gerektirir.
1: Elle muayene aslında hep esastır,
0: aynen,
1: değil
0: elle
1: mi?
0: Elle muayene yine son derece önemlidir. Yani dolayısıyla, ama robotik teknoloji, yapay zeka teknolojileri bizleri rahatlatacak, hastaları rahatlatacak uygulama teknolojileridir. Artı zaman kazandıracak. Son derece önemli. Zaten teknolojiyi doğru noktada kullandığınız anda çok ciddi bir zaman kazancınız oluyor. Fakat unutmayalım ki yapay zeka veya bununla ilişkili derin öğrenme, yeni nesil teknolojilerinde bilgiyi ne kadar sunarsanız o bilgiyi veren de hekimdir. Dolayısıyla da o kadar zenginleşiyor. Bu noktada ben tüm bu yeni teknolojiler diyelim, disruptif teknolojilerin hekime ve sağlık profesyonellerine yardım edeceğini, hastaya yardım edeceğini düşünüyorum. Ama yerini alacağını söylemek çok doğru değil.
1: Değerli hocam, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugün idrar fonksiyon bozukluklarını, mesane pili uygulamasını, ürolojide robotik cerrahi uygulamalarını konuştuk ve tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, yapay zeka teknolojileri nasıl ilerlerse ilerlesin, yine kontrolün hekimde olduğunu, bu teknolojilerin hekimin ancak yardımcısı olabileceğinin altını çizdik. Ve yine değerli hocamız, idrar kaçırma ya da idrar yapamama durumunda hemen bir hekime başvurulması gerektiğini, bunun altta yatan başka bir hastalığın habercisi olabileceğini, erken tanının ise hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Unutmayalım, tedavide doğru tedavi uygulaması hekim tarafından verilmektedir. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı üyesi Profesör Doktor Emre Huri oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal ve kurguda Mehmet Müesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

Kızılırmak'ın iki yakasındaki killi kızıl topraklar üzerine kurulmuştur Alanos. Hititlerden başlayan uygarlık izleri Neolitik dönemde başlayan yaşam izleriyle kesişir. Alanos, Türkiye'de çömlekçiliğin merkezlerinden biridir. Yemek kaplarından su testilerine, heykelciklere kadar toprak kapların her türünü görmek mümkündür buralarda. Hititler döneminde adı Zuvinasa'dır. Sonra sırasıyla Nenansa ve Venessa olur. Selçuklular devrinde Evenüs adı verilir ilçeye. En son Avanos'a dönüşür. Evenüs adının kökündeki Evani, kapkacak anlamındadır. Evenüs de kapkacak yapılan yer manasına gelir. 1200'lerin başında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat adına yaptırılan Alaaddin Camii birkaç kez onarım görse de halen ayaktadır. Avanos Kaymakamlığı'nın aktardığı bilgiye göre 1867'den 1877'ye kadar 10 yıllığına ilçe statüsü kazanan Avanos bu tarihte tekrar köye dönüştürülür. Aradan bir 10 yıl daha geçer. 5 Avanoslu kafadar bir araya gelir, ilçe merkezi olan Gülşehir'e giderek resmi bir dairede muhafaza edilen ilçe sandığını kaçırıp Avanos'a getirir. Durum ilgililerce hemen saraya bildirilir. Fakat Sultan Abdülhamid'in yaverlerinden Avanoslu Kurena Arif Bey'in araya girmesiyle olay büyümeden kapatılır. Böylece Avanos 1887'de ilçe statüsüne bileğinin hakkıyla tekrar kavuşmuş olur. Arif Bey'in Avanos'taki ünlü taş köprünün yapılmasında da katkısı büyüktür. 1900 yılında hizmete girer taş köprü. İki yakayı birbirine bağlayan tahta köprü ise yalnızca yayalar içindir ve nehrin üstünden geçerken salıncak gibi sallanarak hem keyifli hem korkulu anlar yaşatır gelen geçeni. Avanos'un yüzyıllar öncesinden gelen kültürel mirası çömlekçilik, sahip olduğu killi toprağın bereketindendi biraz da. Şekil vermesi kolay kırmızı toprak, fırınlandığında sapasağlam, kullanışlı çömlekler sunuyordu insanlara. Eski tarihlerde genç kızlar evlilik çağına gelince çömlek çarkının başına oturtulurdu. Çark başında yeterli sabrı ve özeni gösterebiliyorsa evliliğe de hazır olduğuna inanılırdı. Bölgedeki çömlekçilik geleneği uygarlıklar değişse de asırlar boyu sürüp gitmiş. Kızılırmak'ın yatağından getirilen yumuşak, yağlı kil topraklar önce elenmiş, sonra yoğrularak çamur haline getirilmiş. Ayakla döndürülen tezgahların üstünde maharetle şekillendirilmiş. Önce güneşte, sonra gölgede kurutulup ardından saman ve talaş yakılan fırınlarda yaklaşık 1000 derecelik sıcaklıkta pişirilmiş. Pişen kapların üstü sırlanarak ya da boyanarak el işçiliğiyle süslenmiş. Günümüzde çamura şekil verme işlemi çarka benzeyen makinelerle daha hızlı ve seri üretim biçiminde yapılabiliyor. Ama bir çömlek ustasının bir yandan ayağıyla çarkını döndürürken bir yandan çamura elle şekil vermesini izlemek ayrı bir keyif. Kapadokya'dan Kayseri yönüne doğru baktığınızda özellikle açık havalarda bütün heybetiyle Erciyes Dağı'nı görebilirsiniz. İç Anadolu'nun en yüksek dağıdır Erciyes. Dağ tırmanışına, kayağa, yayla turizmine olanak sağlar. 2 milyon yıl önce püskürttüğü lavlarla şekillenen Kapadokya'da doğal güzelliklerin oluşmasında en büyük pay onundur. Zirvesinden kar eksik olmayan Erciyes'e Hititler Harkasos demişler, yani Beyaz Dağ. Yaşar Kemal, Erciyes nereden baksan başka güzeldir diyor. Bu diyar baştan başa serisinin ilk kitabı Peribacalarında. Kayserililer boşuna oraya kurmamışlar şehri. Bütün gün durup Erciyes'i seyretmek için olacak diye ekliyor. Erciyes'e dair yazdıklarından bir bölümü sizin için okuyalım. Erciyes bir Selçuklu elinden çıkmış gibi işlenmiş, oyulmuş, üstüne karları yerli yerince oturtulmuş, boyanmış.

yapılmış, nakışlanmış, oracağa koyulmuş gibi. Ağır ama ince. Yaylaya çıkınca bir baktım, Erciyes bize yaklaşmış. Dünya yalnız Erciyes'ten ibaret. Erciyes yıldız yıldız ışıldıyor. Arkasında tam doruğunda da bir parça ak bulut var. Bir kayadan, bir koyaktaki karlıktan fışkırmış gibi. Bir peri bacasına baktım, bir de Erciyes'e. Karşılaştırdım. Erciyes dev bir peri bacasına benziyor. Daha renkli, daha uzak, daha ağır, daha korkulu, daha ışıltılı, kalaylı, daha insan elinden çıkmış gibi, daha büyülü, dumanlı, bulutları salkım saçak, yürüyor gibi, daha da canlı. Bu akşam Edip Akbayram'ın söylediği güzel bir şarkıyla ayrılıyoruz sizlerden. Dağlar Dağladı Beni. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Asya'dan Vatan'a. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü, aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Efendim çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Şimdi kıymetli hocam, biz tabii dün ve bugün Gaziantep'i geziyoruz, görüyoruz ve gerçekten çok şaşırtıcı oldu bizim için. Hani köklü bir medeniyeti ev sahipliği yaptığını biliyoruz elbette Gaziantep'in ama ve hep gastronomi şehri Gaziantep olarak kabul görmüş bir ifade var. Ancak biz tabii panorama müzesiyle başladık. Çok etkileyici, çok başarılı bir iş. Mutlaka ayrıntıları sizden dinlemek istiyoruz. Ve dedim ki ben müzeyi gezerken, hayır, haksızlık yapılmış gastronomi şehri demekle. Burası bir tarih şehri dedik. Müthiş bir tarih zenginliği var. Bunun yanında diğer müzeleri de görme imkanımız oldu. İşte mutfak müzesi var, sabun müzesi var, pekmez müzesi var, mutfak müzesi derken böyle bir müzeler şehri dedim ben buraya, sonra onu ilave ettim. Tabii hakikaten mutfak kültürü çok zengin. Haklı bir ifadeymiş dedim sonra gastronomi şehri demek. Dolayısıyla çok büyük bir zenginlikle karşı karşıya kaldık. Hele bir de bugün sizinle biraz önceki sohbetimizde Kültür AŞ olarak yapmış olduğunuz yayınlara ve çalışmalara baktık takdire şayan. Açıkçası şu anda ben sizinle neyi, nereden konuşacağımı şaşırmış durumdayım. Dolayısıyla kıymetli hocam, ben sözü size bırakacağım. Gaziantep'i bize nasıl anlatırsınız? Buyurunuz, söz sizde efendim.
2: Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii bütün Türkiye'nin tanıdığı meşhur seyyahımız Evliya Çelebi iki defa Gaziantep'e gelmiştir. 1648 ve 1672. Bu diğer şehirlerde görmediğimiz bir özellik. Evliya Çelebi yola çıkar, tam Hicaz'a gidecektir, hacı olacaktır. İstanbul'dan bir haber gelince tekrar dönmek zorunda kalır. 1648 böyle olur. 1672'de de geldiğinde 10 gün gibi bir sürede kalmış burada. 10 gün kaldığında bütün Gaziantep'in, o zamanki Ayıntap'ın tarihini, kültürünü, yemesini, içmesini öyle anlatmış ki en sonunda anlatır der ki bu şehrin metinde dil kasirdir. Yani bu şehri methederken lisan eksik kalır. Ve sonra der ki bu şehri anlatmaya ne kelam yeter ne kalem yeter. Kelamın ve kalemin yetmediği bir şehirden bahsediyoruz. Yine Evliya Çelebi bu şehri anlatırken şehri Ayıntap-ı Cihan'dır. Yani bütün dünyanın göz bebeği olan bir şehirdir. Tabii biz Evliya'yı biliyoruz. Mübalağayı seven bir tiptir. Malum Erzurum anlatırken diyor ki kediler damdamlama atlarken havada donuyordu diyor. Ama Evliya'nın anlatımındaki bu mübalağa işin heyecanından dolayıdır. Bizim Türkçe'de çok kullandığımız bir ifade mübalağa sanatı. Değer verdiğiniz bir insanla saat 2'de randevuleşirsiniz. 5 dakika geçer gelmez, 10 dakika geçer gelmez siz onun heyecanıyla geldiği zaman dersiniz yani neredesin? 2 saatte seni bekliyorum. Oysa geçen sene 10 dakikadır. Ama o işin heyecanından, değerinden dolayı siz o zamanı 2 saat gibi algılarsınız. Şehri Ayıntap-ı Cihan derken Evliya Çelebi'nin bize kullandığı tabirin arkasında bir gerçeklik söz konusu. Çünkü gerçekten burası 21 tane medeniyetin ev sahipliği yaptığı. Biz Mezopotamya diyoruz. Bütün uygarlık tarihinin beşiği olan bir yer. Bereketli hilal diyoruz. Bu bir çerçeve çizdiğiniz zaman Mezopotamya dediğimiz uygarlığın bir ucunda yer alıyoruz. Bu açıdan 21 tane medeniyetin bütün izlerini şu an siz Gaziantep ve bölgesinde görebilirsiniz. 5 tane antik kentimiz var bizim. Bu antik kentler, tabii biz antik kentlere batıda bildiğimiz için burada Zeugma antik kenti, Yesemek atölyesi, Karkamış antik kenti, Dülük Baba, Zincirli gibi 5 tane antik kentte inanılmaz malzemeler var karşımızda. Burada anlıyoruz ki geçmiş dönemlerden günümüze Gaziantep'in yol güzergahında geçmiş. Ve yol geçerken hala bizim 30 tane hanımız, geçmişten kalan hanımız var. 3 tane kervansarayımız var. Hanlar neydi? Günümüzdeki konaklama yerleri, yani oteller. Bir şehirde ticaret dönerse orada han vardı. AVM diyoruz için alışveriş merkezleri. Onlar geçmişin bedestenleriydi. Şu an bizde 3 tane bedesten var. Biz bedesteni genelde Bursa'da biliyoruz, İstanbul'da biliyoruz, evet. Kapalı Çarşı'da. Evet. Ama burada ticaret döndüğü için sürekli burası hareket halindeydi. Evet. Ve İpek yolu buradan geçiyordu, teğet geçiyordu. O yüzden insanların birinci önceliğinde ekonomi olduğu için ekonomiyle beraber tarih canlandı. Tarihle beraber kültür canlandı, sanat canlandı. Gaziantep'in en büyük önemli simgesi olan Zeugma antik kenti Roma'nın 4. lejyonellerinin hayat sürdüğü yerlerdi. Zengin mozaiklerin orada olması, villaların orada olması burada üst düzey bir hayata ortak koyuyordu. Karkamış diyoruz. Maalesef Suriye'deki iç savaştan dolayı çok fazla rağbet olmadı ama şu an hazır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in de tensipleriyle, Kültür Bakanlığı'nın çalışmalarıyla inanılmaz bir yer çıktı Karkamış. Neresi Karkamış? Hititlerin prens şehri. Biz Hitit deyince Hattuşa'yı anlıyoruz. Çorum anlıyoruz ama Çorum'da hüküm süren kralların burası yetiştiği yer. Hani Osmanlı'da sancak vardı ya, şehzadeler padişah olmadan önce sancağa çıkarlardı. Neresi bunlar? Manisa'dır, Konya'dır, Trabzon'dur. Orada yetişirlerdi, halkı tanırlar sonra giderler. İşte Karkamış'ta Hitit prensleri görev yaptı. Dürük Baba diyoruz. Dürük Baba dediğimiz yer dünyanın en eski yerleşim merkezleri. Milattan önce 8000-10000 yıla kadar gidiyoruz. Kent özelliğinin en fazla olduğu yer Dürüküs diye geçiyor, Dürük diye geçiyor. Burası çok önemli bir yer. Yesemek diye bahsediyoruz İstanbul ilçesinde. Dünyanın ilk heykel atölyesi. Anadolu medeniyetlerinin olduğu süreçteki bütün heykeller Yesemek'te yapılıyordu ve oradan dünyaya dağılıyordu. Rumkale diyoruz. Müthiş bir yerdeyiz. Eğer Rumkale'nin o coğrafyası başka bir yerde olsa uçar. İşte biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bize vermiş olduğu vizyonla beraber bunları tanıtmaya çalışıyoruz. Tanımazsanız tanıtamazsınız. Evet. Önce tanımanız lazım ki sonra tanıtasınız. Rumkale mesela çok önemli bir yerdir. Kale-i Fusus diye geçer. Kale-i Zerrin diye geçer geçmiş dönemlerde. İsa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhannes'in İncil'in bir nüshasının burada yazıldığına inanılıyor. Burada yazıldıktan sonra Beyrut'a gitmişti diye söyleniyor. İnanç turizmi açısından elimizde müthiş şeyler var. Dülük'te dolmen mezarları var. Yani. Karkamış'ta inanılmaz malzeme var. Bütün bunların birikimi ne yaptı size? Bir medeniyet getirdi. Hı hı. Şu an Gaziantep bölgesinde arkeoloji enstitümüz var. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Türkiye'de tek olan Türk Arkeoloji Enstitüsü kuruldu. Yabancı ülkelerin 8 tane... İtalyanların, İngilizlerin, Fransızların, Almanların hepsinin Türkiye'de enstitüleri vardı. Türkiye'nin yoktu. Fatma Şahin'in çabalarıyla Gaziantep'te Türk Arkeoloji Enstitüsü var. Bu ne demektir? Türkiye'nin arkeolojisinin merkezi Gaziantep olacak. Bizim eski Kendirli Kilisesi dediğimiz yerde Avrupa Birliği projesiyle beraber bir hibe alındı ve orası enstitüye dönüştürüldü. Tek kuruş Türk parası harcamadan yapıldı bu işler. Bunlar nedir? Vizyondur. Bunlar Gaziantep'in değeri. Siz demin dediniz ya, Gaziantep'te nereye gitseniz bir önceki unutursunuz.
3: Evet.
2: Ya mutfağa gittiniz, panoramaya gittiniz. Hı. Mesela siz peynir müzesine gitmediniz.
3: Yok, henüz gitmedik hocam. Çünkü bu kadar büyük bir zenginlikle karşılaşacağımızı bilmiyorduk açıkçası. Ama aynen ifade ettiğiniz gibi dün sadece gezdiğimiz müzelerden yola çıkarak Gaziantep bir müzeler şehri dedik. Mer zaten kullanılıyormuş bu tabir. Öbür taraftan hanlar, bu kadar çok han olabileceğini düşünmemiştik. Oysa ticaretin, ekonominin olduğu bir yer. Ve şu anda hala yaşamış olması tabii ki oldukça önemli. Bütün bunlar evet hakikaten çok takdire şayan çalışmalar. Başkanı çok çok takdir ettik. Ancak ekibi de muhteşem. Onu da gördük. Geldiğimiz için çok memnun olduk açıkçası. Ve Fatma Şahin Başkan'ın bir ifadesi var. Gaziantep modeli diyor. Onun ne olduğunu da sizin de bugün anlatımlarınız neticesinde anlamış olduk efendim. Buyurun.
2: Efendim o çok önemli. Gaziantep modeli. Gaziantep'in en büyük avantajı ne oldu biliyor musunuz? Çok iyi yöneticilere sahip oldular. Hangi siyasi parti olursa olsun, hangi düşünce olursa olsun merkeze Gaziantep'i koyduğunuzda 5 dakikada bütün kuruma bir yere gelir. Valisi, belediye başkanı, STK'sı, rektörü aklınıza gelirse gelsin. Yeter ki merkez Antep olsun. Ve bu çok önemli şeydir. Türkiye'nin siyaseten de demokrasi açısından da ihtiyacımız olan bir kavramdır. Gaziantep modeli. Ve bu model

beraber bir sinerji çıkıyor. Dağınık bir yapı değil. Beş elin parmağı ayrılanı bir şey ifade etmiyor ama birleştiği zaman yumruk oluyor. İşte biz burada Gaziantep modelinde farklı kurumların bir araya gelmesiyle beraber sinerji meydana

Mecra'yı Gaziantep besliyor. Gaziantep'i çekin, Orta Doğu aç kalır. Irak, Suriye, bunların hepsi aç kalırlar bu anlamıyla. Bu ne yaptı? Kolektif bir akılla beraber organize sanayindeki o iş, ticaret dönünce o şehre yansıyor bu anlamıyla. Müthiş bir ivme kazanıyor ve siz kazanınca şehir kazanıyor. Bakanımın cümlesidir. Gaziantep kazanırsa Türkiye kazanır. Çünkü Gaziantep mücadelesiyle, ruhu ile beraber çok önemli mevkidir. Örnek veriyorum, Erzurum'a gidersiniz, Sivas'a gidersiniz, Manisa'ya gidersiniz. Devletin yaptığı kurumlar vardır. Cami olarak, mabed olarak mesela. Antep'te bu yok. Antep'teki bütün mesele sivillerin ortaya koyduğu. Gaziantep'e gidin, herhangi bir okul ismini göremezsiniz. Bir hayır sahibinin adına yapılmıştır bu. Vakıf geleneğinin bizde inanılmaz bir tezahürüdür. Bakın 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü hayır sahibi kadınlar yılı ilan ettiler. Biz o yıl Antep kayıtlarına hareketle şerisicillerden, vakıflardan tam 212 tane Antep'teki hayır sahibi kadın vakfı ortaya çıkar. Neler var biliyor musunuz? Antep bir göçmen bölgesi. Göçmen kuşları geçerken onlara zarar vermemesi için, göçmen kuşlarının bakımı için ecdat hanımlarımız vakıf kurmuşlar. Fakir olan genç kızlar evlenirken maddi zorluk yaşamışlar diye çeyiz vakfı kurmuşlar. Bakın bu vakıf medeniyeti. Bu Gaziantep modeli dedik ya, geçmişten günümüze gelen bir hadisedir bu. Bir anda olmuyor bunlar. Bütün birikimi, mesele nedir? Geçmişte aldığınız birikimi günümüzde kullanmak, günümüzde aldığınız birikimi geleceğe aktarmak. Gaziantep modeli dediğimiz şey bunu ortaya koyuyor. 500 bin Suriyeli bizim misafirimiz vardı. Çıkın çarşıyı göremezsiniz. Çünkü herkes işindedir, gücündedir. Bu Gaziantep modeli Suriyeli misafirler için de rol model oldu. O plakaların çıkartılmasında, çocukların okula gidilmesinde hepsinde bir rol model oldu ve karşımıza geldi. Tabii bu birikim ne? Bu topraklar önemli topraklar. Eski Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün dedesi var. Muhammed Emin Er Hoca. Çok büyük bir bilim adamıdır. 1912'yi Diyarbakır doğumludur. 2012 Ankara vefatıdır. Vasiyeti gereği Gaziantep'e defnedildi. Niye biliyor musunuz? Çünkü diyordu ki Muhammed Er Hoca, Antep Kudüs toprağıdır. Beni Kudüs'e gömün. Bu kadar mübarekiz. Şimdi o lanet dediğimiz İsrail'in projesinde var ya, arz-ı mev'ud dedikleri o hilal içerisinde biz de varız. Ama burası bu kadar büyük topraklar. Ve burada tabii 638'dir Antep'in Müslümanlıkla tanışması. Hazreti Ömer zamanındadır. Hazreti Ömer'in komutanlarda İvaz bin Ganem var. Buradan başlayıp ta Diyarbakır'a kadar giden süreç o zamanda fetholunmuştur. Ve Miktat bin Esved var. Çok önemli sahabidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana üç kişinin sevdirilmesi emredildi dediği sahabidir. Üç kişinin sevdirilmesi emredildi. Hazreti Ali'dir, Selman-ı Farisi'dir ve Miktat bin Esved'dir. Allah diyor ki bu üç kişiyi seveceksiniz. O ümmete. İşte Miktat bin Esved'in burada yeri var. Bizim Ökkeşi Hazretlerimiz var. Efendimizin mührünü gören burada var. Hazreti Ömer zamanında burası fethediliyor. Bir inanış var Gaziantep'te. O zamanki ordu komutanı buradan çıkarken diyorlar ki biz Gaziantep kalelerinde muhafızlar bıraktık. Askerler diyor ki ya komutanım, Antep'te kale yok ki muhafız bıraktın. Biz diyor 5 tane muhafızımızı bıraktık. Kim bunlar? Said bin Vakkas Hazretleri. Uhud'da vur ey Said. Ana babam sana feda olsun dediği sahabidir. Karaçomak, Pürsefa ve Davud Ejder, Malik bin Ejder Maraş'tadır. Davud Ejder Antep'tedir. Bunlar iki kardeştir ve Ökkeş Hazretleri. Biz bu beş manevi mimarın Antep'i koruduğuna inanıyoruz. Ve Gaziantep'te biz bir çalışma yaptık. Antep'te Dini Hayat diye 1200 sayfalık eser çıktı. Hani Yahya Kemal diyordu ya, 30'larda Fransa'dayken nüfusu soruyorlar. Üstad diyorlar, Türkiye nüfusu ne kadar? 250 milyon diyor. Olur mu? Ne yaptın derken, normalde 13-13 milyon nüfus, biz ölülerimizle beraber yaşarız diyor. Biz o muhafızların olduğuna inanıyoruz. Manevi mimarlardan bahsediyoruz değil mi? Gaziantep'te o kadar çok tekke, tasavvuf, medrese unsurları var ki. Bekleddin Ayni var. Çok önemli bir şahsiyettir. Mısır'da, Eser'de hala camisi ve medresesi var. Ayni medresesi. Onun İkdül Cuma fi Tarihli Zaman diye 24 ciltlik bir eseri var. Arapça, muhteşem. Memleketinden bahsederken buraya Küçük Buhara diyor. Şu an Özbekistan'da kalan Türk İslam medeniyetinin zirve yaşadığı Buhara'dan hareketle buraya Küçük Buhara diyor. Niye? Medreseleriyle, tekkeleriyle, alimleriyle donanmış bir şehir burası. Evliya

0: Çirvin de bahsettiği odur. Bütün seyyahların burada bahsettiği nokta odur. Antep gerçekten konum olarak da, bulunduğu coğrafi haz olarak da, hani İbn Haldun'a atfediliyor ya, coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir ama o coğrafyada yaşamak da bir özgürlüktür. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep olarak tabii tarihi, edebiyatı, kültürü. Benim alanım eski Türk edebiyatı sanayalım. Ben Osmanlı edebiyatı çalışıyorum. Mustafa İhsen hocamız var. Eski edebiyatın duayenlerinden. Onun bir çalışması var. 211 tane Osmanlı şehri arasında Antep yetiştirdiği divan şairi bakımından 11. sırada. Bu müthiş rakam. İstanbul var payitaht, Bursa var payitaht, Edirne var payitaht, Mısır var, Kahire'si var, Manisa'sı var. Antep 11'de. Müthiş rakam.
1: Bu ne anlam ifade?
0: Bu ne anlam ifade ediyor? Antep geçmişten günümüze kentti. Çünkü divan edebiyatı tekke ister, tasavvuf ister, aruz bilgisi ister. Kulaktan dolma değil, yerelden ve kaynaktan beslenmeyi gerektirir. Siz divan şiirinde alelade yazamazsınız. Onun bir mazmunu vardır, onun bir aruzu vardır, onun bir kalıbı vardır. Bu şehir kentti ki, çünkü divan şiiri kent özelliğine sahiptir. Hmm. Yani köydeki bir adamın uzama söylediği gibi söylemez. Onun kuralları vardır. İşte biz bu şehrin bir kent olduğunu söylüyoruz. Dürük'ten bahsettik ya, dünyanın ilk yerleşiminin bir tanesi. Geçmişten günümüze Antep bunu sağladı. Ve bizim gezdiğiniz Panorama Müzesi'nde muhteşem bir Antep savunmamız var. Evet. Dillere destan kelimesi yetmez. Ve bir dünya savaşında biz cephelerde kaybetmedik ama masada kaybettik. İngilizler geldi önce, Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi. Diyordu ki o mütarekede işte işgal kuvvetleri gerekli gördüğü yerde askeri hareket yapabilirler. Önce İngilizler geldi. İngilizlerin derdi Musul Kerkük'teki petrollerdi. Sonra İngilizlerle Fransızlar anlaştılar. Bizi kendi memleketimizde böldüler, paylaştılar ve tören yaptılar. Bizim bir AVM'miz var şimdi orada. Duran Fransız askerleri var, giden İngilizler. Bizi kendi memleketimizde parçaladılar. Hiçbir şey olmadık. Niye? Ordu telis olmuş. Askerler gitmiş, cephane bitmiş. Hiçbir şey yok ortada. Ama Antep'teki o zamanki siyasi irade bunu örgütledi ve Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'tan verdiği talimatla da müdafaa kuruldu, sivilleşti ve önce İngilizlere karşı sonra Fransız'a karşı müthiş mücadeleleri ortaya koydu. Gazi ünvanı çok kıymetliydi. Antep savunması 11 ay sürmüştü. İngiliz'e gittikten sonra Fransızlar geldiler. Yerli işbirlikçi Ermenilerle beraber olup bizi mahvetmeye çalıştılar. 11 ay sürdü. Antep savunmasının geçtiği alan, panoramada gördüğünüz 18 kilometre. Antep düz bir arazi. Fransızlar 4 defa saldırıyorlar. 23.500 askerle 2.700 kişiyi elde edemiyorlar. 4 defa saldırı var. Burada tabii iman gücü de var. İnanmışlık vardı. Hani merhum Akif milli mücadelenin devam ettiği yıllarda İstiklal Marşı'nı yazdı. Neyle başladı? Korkma, sönmez bu şafakta da yüzün Alsancak. Bu neydi biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sel mağarasında Hazreti Ebubekir'le sığındığında, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e zarar gelir düşüncesiyle tedirgin olduğunda ayet, Estağfirullah, la tahzen, innallaha ma'ana, korkma, Allah bizimle de ikinin aynısını Akif İstiklal Marşı'nda söyledi. O yüzden Antepli de Fransız da gelse, İngiliz de gelse o iman gücünden dolayı korkmadı, mücadelesini yaptı. Ve biz teknolojiye yenilmedik. Biz Fransızların üstün askeri gücünü yenemedik. Biz açlığa yenildik. Panoramada gördünüz. Acı zerdali çekirdeğinden öleceğini bile bile ekmeğine katık yaptı bu şehir. Ama 100 yıl sonra 2015'te dünyanın en büyük organizası olan UNESCO'nun yaratıcı şehir alanına girdi. Mutfağa girdi. 100 yıl önce acı zerdali şekilde ekmek yapan bu şehir şu an dünyadaki 106 mutfaktan bir tanesi. Ve dikkatini çekelim. Bütün dünya mutfakları ülke adıyla anılır. İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı. Antep mutfağı kendi adıyla anılır. Antep mutfağı. Türkiye mutfağı değil ha. Antep mutfağı. Bu çok özeldir. Ve biz kitaplarını yaptık efendim. 500 tane yemek çeşidi var. Antep'te 4 mevsim yemeklerine göre yapılır. O mevsimin sebzesi, meyvesi neyse ona göre yemek yaparsınız. Her şey zamanında Antep'te de bahar ayında, yaz ayında, kış ayında ne çıkarsa onun yemeği yapılır. Ve Antep mutfağında sebze ağırlıklıdır, meyve ağırlıklıdır. Mesela bizde ne vardır? Kene kebabı var, soğan kebabı var, sarımsak kebabı var, vişne kebabı var, yeni dünya kebabı var. Bunun hepsi meyveyle özdeş olmuştur bunlar. Ve insanın altın oran dediğimiz bir oran vardır. Gastronomide insana en uygundur. Hasta yapmaz, sizi kilo aldırmaz. Çünkü orana göre hareket ediyorsunuz.
1: Hocam yuvalama var.
0: Tabii.
1: Pirpirim aşı var. Yok yok. Şimdi kıymetli hocam gerçekten muhteşem anlatıyorsunuz. Ve değerli dinleyenler, evet bugün Gaziantep'teyiz efendim. Biz mümkün mertebe ve zamanımız el verdiğince gözlemlemeye, bunları anlamaya gayret ettik. Tabii hocam çok hızlı ve çok güzel anlatıyor ama bütün bunların zihninizde, hafızanızda yer edebilmesi için buraya mutlaka gelip yerinde görmeniz, teneffüs etmeniz bu havayı ve yaşamanız gerekiyor. Yoksa hocam büyük bir heyecanla, bir de çok vakıf maşallah tarihine, coğrafyasına, kültürüne, edebiyatına, şiirine, insanına çok vakıf olunca muhteşem bir anlatımı var, heyecanlı bir anlatımı var. Kıymetli hocam, şimdi panoramadan bahsettiniz, biraz giriş yaptınız ama o nasıl bir çalışmanın eseridir? Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Yani coğrafyadan vatanayı konuşuyorsak eğer, oranın aslında başlı başına görülmesi ve konuşulması gerekir. Biraz daha ayrıntılı alalım mı?
0: Tabii efendim, şöyle hep anlatılırdı bize. Japonya'daki anaokulundaki çocuklar önce Hiroşima'ya götürülür, sonra teknoloji müzesine götürülür.
1: Evet.
0: Amaç ne orada? Çalışmazsanız başınıza bomba yağar, çalışırsanız dünyayı hükmeden bir teknoloji sahibi olursunuz.
1: Evet.
0: Aynısını şu anda biz söylüyoruz. Çanakkale'yi görmeden siz milli mücadeleyi anlayamazsınız. Gaziantep'teki Panorama Müzesi'ni görmeden Antep savunmasının ne olduğunu bilemezsiniz. Tabii burada öyle bir iş yaptı ki Fatma Şahin ve ekibi. Antep'te bir söz vardır efendim. Ağaç dallarıyla gürler. Ağaç dallarıyla gürler. Gövde sağlamdır, sesi çıkardan dallardır. Tabii Gaziantep modelindeki Bakan Hanım'ın kafasındaki proje de budur. Ekip meselesidir bu. Panorama İstanbul'da 1453 var. Görmüşsünüz.
1: Tabii.
0: O bir baskıdır. Antep'teki yağlı boya. Ve bunun ressamı kim biliyor musunuz? Rus ressam, Rus devlet sanatçısı Alexander Samsonov. Ne yapıldı biliyor musunuz efendim? Rus sanatçı geldi. Antep'i sokaktan tek tek dolaştı. Sonra Antalya'da büyük bir stüdyo yapıldı. Anlatılarla beraber Rus bir insana savunmanın kareleri öyle anlatıldı ki karşımıza bir sanat çıktı. 360 derece görürsünüz. Antep Panorama Müzesi'ndeki o panoramada Şahin Bey sizi karşılar. Şahin Bey sizi karşılar. En sonunda da kilisten giriş sizi uğurlar. O 360 derecelik 12 metre boyundaki o devasa sanat eseri biliyor musunuz? Onun bezi Rusya'da üretildi. Ve tek parçadır. 12 metre boyunda, 150 metre santim boyunda tek parçada yağlı boyadır.
1: Muhteşem.
0: Sanat özelliği var. Tarih özelliği var. Kronoloji var. Siz 11 aylık Antep savunmasını sesiyle, görseliyle, işitmesiyle hissedersiniz. Oraya girdiğiniz an o dar sokaklarında Antep'i sizi oraya sokar, hı hı, ve sizi o yarım saatte savaşın içine sokar.
1: Hı hı.
0: Dışarı çıktığınızda dumura uğrarsınız. Ya ben nereden çıktım?
1: Aynen.
0: Nereden geldim ben? Bu neyin nesiydi diye iliklerinize kadar ister. Sanatsal olarak muhteşem, tarih olarak muhteşem, edebiyat olarak aklınıza ne gelirse gelsin iddia ediyorum dünyadaki ender örneklerdendir.
1: Evet. Hocam biz tarihe ışınlanmış gibi hissettik kendimizi. Ve o kadar duygu yoğunluğu yaşadık ki gerçekten mutlaka görülmesi gereken bir yer diyorum o yüzden. Ve müzelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kendi aramızda konuştuk.
0: Ve oradaki arkadaşlarımız, bütün rehberlerimiz üniversite mezunu, yüksek lisans sahibi, doktora sahibi. Bu da çok önemli.
1: Tabii.
0: Yani çünkü bilginin kaynağını nerede alıyorsunuz? Hı hı. Oradaki her bir arkadaşımızın anlatımı bir özümseme sonucu geldi.
1: Tabii.
0: Ve oradaki çoğu arkadaşımızın Antep savunması ilgili ya makalesi var, ya çalışması, hı, var, ya tezi var. Bizzat işin içindeler. O arkadaşlar da size anlatırken onu, hı hı, onu yaşattırıyorlar. Ve oraya her gün okullar ziyarete gelirler. İlkokul, ortaokul, lise fark etmez. Grup olarak gelirler, oradan çıkıp giderler. Çünkü milli şuuru, milli tefekkürü veremezseniz o çocuklara geleceğimiz teminat altında değildir.
1: Evet.
0: Bütün meselemiz milli şuur. Milli şuur. Yerli ve milli diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Hı hı.
0: O Gaziantep'teki Panorama Müzesi yerlidir, millidir ve görülmesi gerekendir. Çanakkale'yi görmeden milli mücadele anlaşılmayız. Antep savunmasını görmeden de Antep'teki o mücadele anlaşılmaz. Bakın o ruhtur. Öyle hin ki İngiliz ve Fransızlar, önce İngilizler geliyorlar. İngilizlerin askerler arasında Anzaklar var. Bakın burada fotoğraf görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben bu fotoğrafı Avustralya arşivinden buldum. Diyorsunuz ki Avusturya'da askerlerin burada ne işi var? Çünkü İngilizler 1915'te Çanakkale'ye getirince tutmuşlar sırtlarından, nereye gidese götürüyorlar. Antep'e geliyor İngilizler. Anzaklarla geliyorlar. arabalarla geliyorlar. Fotoğraflarımız var.

0: internetten getirdikleri benzinler var. O zaman Antep'te benzin yok, araba yok ama teknolojisiyle geliyor. Ve öyle hink İngilizler, kurmay subayları dışında kendi vatandaşları yok. Anzaklar var, Hintli askerler var. Savaştırdı çünkü ucuz ya onlar. Onların kıymeti yok ya, onları öldürttürüyor. Fransız boş durur mu? Fransızlar da Senegal'den, Cezayir'den getirdiği sömürge askerlerini savaştırıyorlar. Senegal'li askerler var. Ben hasta defterini yayınladım, Antep savunması tek tek. Orada hani Çanakkale'de yapıyorlar ya, Osmanlı'yı, hilafeti kurtaracağız diye gelirken ezan sesi duyuyorlar. Hı. Karşı tarafa geçiyorlar. Aynı Antep'te oluyor. Bakıyorlar ki ya bunlar Müslüman, cephe değiştirip Türkler tarafına geçiyorlar. Savaşıp yaralanıyorlar ve hastaneye düşüyorlar. Bu çok önemli bir şeydir. Ve İngilizlerde de, Fransızlarda da kurmay heyetleri dışında kendi vatandaşları yok. Sömürgeden getirdikleri, Hindistan'dan, Cezayir'den, Fas'tan getirdiği gariban insanları öne sürüyorlar. Çünkü kendi canları çok kıymetli ya, günümüz aynısı olmuyor mu? Günümüz aynısını aynısı yapıyorlar zaten, değişim bir şey yok. Bakın 100 yıl önce Ermenilere silah veren İngiliz'di, Fransız'dı. 100 yıl sonra PKK'ya silah veren Amerika'ydı. Bakın rol değişti ama senaryo değişmedi. Hiç değişmedi. Senaryo aynı senaryo. Evet. Aynı uygulamaya çalışıyorlar. O yüzden çevremiz ateş çemberi. Geçmişte de öyleydi, günümüzde de böyle.
1: Evet.
0: Ortadoki savaşları yaşıyoruz. Onlar her gün bombayla uyanırken hamdolsun biz sabahları kuş cıvıltısıyla uyanıyoruz. Elimizdeki nimetin ne kadar büyük olduğunu farkında değiliz. Suriye'deki iç savaşı yaşadık 13 yıl boyunca. Ben çocuklara onu söylüyordum. Arkadaşlar üniversitede 90 kilometre sonra cehennem var diyordum. Biz burada güvenle ders yaparken o çocuk, o insan, o kadın başıma bomba düşecek mi diye hesap ediyordu. O yüzden ilk şey güvenliktir. Ailenizle beraber pikniğe gideceksiniz değil mi? Koydunuz, önce bakarsınız. Hırlı var mı? Hırsız var mı? Ayyaş var mı? Ondan sonra oturur yemeğini yersin. Güvenliğini almadan yemeğe oturmazsın. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin terörsüz Türkiye'de de ortaya koyduğu cümle o. Önce güvenlik. Önce güvenlik. Bakın Antep modeli dedik. Bir sürü bir şey söylüyoruz ama Evliya Çelebi'nin dediği gibi ne söylesek az kalır.
1: Kesinlikle.
0: Ne söylesek az kalır. Yani müthiş bir yerden bahsediyoruz. Ayın tam suyun gözü demektir. Yani gözde su eksilmediği gibi Antep'te de bilgi ve Medine eksilmiyor.
1: Hocam tabii Panorama Müzesi'nin girişinde Gaziantep'in daha önceki isimleri
0: tabii
1: yer alıyor. Çok farklı isimler. Tabii. Ne zamana kadar ayın tap?
0: Osmanlı kaynaklarında şimdi ayın kelimesi Arapçadır göz demektir. Hmm. Tap kelimesi Farsçadır pınar demektir. Suyun gözü diyoruz biz buna.
1: Birleşmiş ve
0: birleşmiş
1: güzel
0: tabii,
1: bir şey
0: tabii
1: çıkmış ortaya.
0: Mesela bizde Alleben var. Alleben derimiz var. O da Aynül Leben'dir. Ayın göz, leben pınar ve süt anlamına gelir. Hmm. Suyun gözü sütün gözü anlamına gelir. Yani bizde su kavramı çok fazladır. Antep'in geçmiş dönemlerine baktığında neolitik dönemlerde burada nehirler var. Bu su yapısı var burada. Hmm. Hala mesela bizde Karagöz var, Alleben var, Kavaklık var, Sacır var. Bunlar su kavramları. Mesela Balıklı var. Su ile ilgili çok fazla.
1: Hocam yine mağaralar gördük. Mağaraların içinde su sistemi var
0: tabii
1: mesela.
0: Bakın Livas diyoruz biz onlara. Kastel
1: Livas.
0: Livas. Bizim şu an 3 tane UNESCO'ya girmiş değerimiz var. UNESCO geçici listede. Birisi Yesemek, birisi Zeugma. Anlattık. Üçüncüsü yeraltı su yolları olan Livas'la. Muhteşem bir sistem. Geçmişin mühendislik harikaları. Kastal Arapça'da boru demektir. Livas boru demektir. Yerin altından gelen su. İstanbul'daki sarnıç var ya.
1: Hı hı.
0: Onun benzerini düşünün. Hı. Geçmiş dönemde su yolları yer altından yapılıyor. Ve hala günümüzde bunlar mevcuttur bizim. Kozluca kastelimiz var. Ahmet Çelebi kastelimiz var. İhsan Bey kastelimiz var. Pişirici kastelimiz var. Bunlar hala mevcuttur. Bundan dolayı UNESCO tarafından tescillendi. Hı. Türkiye'de tektir bu. Urfa'da bir kısmı var. Su altında kalmış ama mevcut değil. Antep savunmasında buralar işe yaramış biliyor musunuz? Affedersin. Hmm. Sıçancık diyorlar. Düşman sizi takip edince yer altına giriyorsunuz. Düşman sizi bulamıyor.
1: Hmm.
0: O 9 Şubat'taki sükuttan sonra diyor ki komutan Fransızlar. Ya biz sizi nasıl savundunuz ya? Biz sizi 4 defa muhasara ettik. Sizi alamadık. Siz ne yaptınız diye. Ve o yer altı su yolları bizim tescilli markamız. Düşünün Türkiye'de 86 tane UNESCO'ya girmiş tescilli yapı var. Bizim 3'tü. 4.'sü Antep işi nakışı koyduk. 85 tanenin 4 tanesi Antep'te. Evinleri bahsediyoruz ya. Türkiye'de 85 tane, 88 tane UNESCO'ya girmiş geçici liste var. Bunun 4'ü Antep. İşte size değer.
1: Evet.
0: Ya uluslararası alanda tanınmışlıktır bu. Ve coğrafi işaretler. Yemekten bahsettik. 108 tane coğrafi işaretli ürünümüz var bizim. Türkiye'de 8. Coğrafya
1: Güzelmiş.
0: tescilli, iki tanesi Avrupa Birliği tescilli.
1: Hı.
0: Baklava Avrupa Birliği'ne tescil edildi. Düşünün.
1: Böyle bir
0: Çünkü böyle bir
1: zenginlikten
0: zenginlik var.
1: bahsediyoruz.
0: Tabii bakın bunu hepsini biliyor musunuz? Bunun hepsi tanımazsan tanıtamazsın.
1: Evet.
0: Bakan Hanım'ın Gaziantep'teki yöneticinin en büyük özelliği değil. Tanıtmamız lazım ki insanlar bunu bilsin. Bakın
1: Tabii.
0: şu an olmuş gidin Bakırcı Çarşısı'na %70-80 turisttir sizin gibi özür dilerim.
1: Evet.
0: Anlarsınız. Çünkü Gaziantep turizmden para kazanıyor. Arz talebi doğuruyor, talep arzı tetikliyor. Bu defa ne yaptı? Hayat devam etti. Hep konuştuk ya, ekonomi çok önemlidir.
1: Tabii.
0: Ekonomi dönerse hayat vardır.
1: Evet.
0: Ekonomi dönmez hayat olmaz. Çünkü insanların ilk şeyi iaşedir.
1: Evet.
0: İaşesini sağlamazsanız hayata devam ettiremezsiniz. Kültür sanat sonra kalır. O iaşeyi sağladıktan sonra siz kültür sanata para ayırıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok konuştuk.
1: Kıymetli hocam, estağfurullah, muhteşem bir anlatım. Gerçekten çok çok memnun oldum. İyi ki tanıştık. İyi ki konuştuk sizinle. Ama burada bir virgül koymuş olalım. Ve biz gerçi Evliya Çelebi de demiş anlatmakla bitmez demiş ama biz yine de ikinci programda da anlatmaya gayret edelim. Sizinle beraber yolumuza devam edelim. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenler, evet bugün Coğrafyadan Vatana programında durağımız Gaziantep'ti. Profesör Doktor Halil İbrahim Yakar hocam, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü ve Gaziantep Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda bugünlük veda vakti. Bizden bu kadar. Hoşça kalın.

Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

0: Kış Öyküleri.
1: Gökyüzü her zaman bilinmezi çağrıştırır. Fakat aynı zamanda özgürlük hissi de verir. Uçmak bu hissin en güzel tezahürüdür. Çünkü uçmak yalnızca fiziksel bir yükselme değildir. O aynı zamanda insanın sınırlarını aşma arzusunun somut bir halidir. Gökyüzünde süzülmek tehlikeler de barındırır. Her an dikkat ve kusursuz bir kontrol bu işin olmazsa olmazıdır. İşte bazı mucitlere neden uçağı kendi kendine uçurmayalım sorusunu sorduran da budur. Yanıtsa 1912'de Amerikalı mucit Elmer Sperry'den gelir. O yıl Sperry, jiroskop teknolojisini kullanarak uçağın yönünü otomatik olarak sabitleyen bir sistemin temelini atar. Ve dünya otomatik pilotun doğuşuna şahitlik eder. Yıllar geçtikçe otomatik pilot yalnızca yön sabitlemekte kalmaz. O teknolojik gelişmelere eşlik ederek adeta düşünmeye başlar. 1930'larda Sperry'nin oğlu Lawrence Sperry sistemi daha mükemmel hale getirir ve otomatik pilot yükseklik, hız ve dengeyi de kontrol altına alır. Artık pilot ellerini kumandadan çekse bile uçak rotasında ilerlemeye devam eder. Yani uçuşlar hem daha güvenli hem de daha konforlu olur. O artık ikinci bir kaptandır. Devreye girdiğinde özellikle uzun mesafeli uçuşlarda pilotlara yalnızca gökyüzünün tadını çıkarmak kalır. Bugün otomatik pilot yalnızca uçaklarda değil, uzay araçlarında, gemilerde ve hatta otomobillerde bile yer bulur. Karar verebilen, analiz yapabilen, değişken koşullara tepki verebilen gelişmiş sistemler haline gelir. Otomatik pilot, teknolojinin sade bir ürünü değil, aynı zamanda insanın gökyüzüne duyduğu güvenin, cesaretin ve mühendislik dehasının sessiz bir nişanesidir.
0: Öyküleri.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens birden dönüp baktı onlara. Gavrila Ardalionovic'in yüzünde tam bir umutsuzluk vardı. Bu sözlerini bir şey düşünmeden, heyecandan ne söylediğini bilmeden söylediği belliydi. Aglaya biraz önce prense baktığı o son derece sakin, şaşkın bakışıyla birkaç saniye baktı Gavrila Ardalionovic'in yüzüne. Onun bu sakin şaşkınlığı, kendisine söylenenden hiçbir şey anlayamamış gibi hayreti o anda Gavrila Ardalionovic için en ağır aşağılanmadan da ağır, korkunç olmalıydı. "Ne yazayım?" diye sordu prens. Prense döndü Aglaya. "Söyleyeyim yazın," dedi. "Hazır mısınız? Yazın bakalım. Ben pazarlık etmem. Şimdi tarih atın altına, görebilir miyim?" Prens defteri kaldırıp gösterdi ona. "Çok güzel, harika olmuş. Yazınız inanılmayacak kadar güzel. Teşekkür ederim. Güle güle prens." Ansızın bir şey hatırlamış gibi ekledi. "Durun, benimle gelin. Hatıra olarak bir şey vermek istiyorum size." Prens Aglaya'nın arkasından yürüdü. Yemek odasına girdiklerinde Aglaya durdu. Gavrila Ardalionovic'in pusulasını prense uzatıp, "Okuyun şunu," dedi. Prens kağıdı aldı, anlayamamış gibi baktı Aglaya'nın yüzüne. "Bunu okumadığınızı biliyorum," dedi Aglaya. "O adamın sırdaşı olamazsınız siz. Okuyun hadi, okumanızı istiyorum." Pusulanın aceleyle yazıldığı belliydi. "Bugün kaderim belli olacak. Ne olacağını biliyorsunuz. Bugün bir daha dönmemek üzere son sözümü söyleyeceğim. Sizin ilginizi beklemeye hiç hakkım yok. Herhangi bir umut beslemeye cesaret de edemiyorum. Ama bir zamanlar bir sözcük söylemiştiniz bana. Yalnızca bir sözcük. Ve o sözcük yaşamımın karanlık gecesini aydınlatmış, benim için bir deniz feneri olmuştu. Şimdi öyle bir sözcük daha söyleyin ve felaketten kurtarın beni. Yalnızca her şeyi kes at deyin. Bugün kesip atayım. Ah, bu sözcüğü söylemek çok mu zor sizin için? Bu sözcükten durumla ilgilendiğiniz, bana acıdığınız anlamını çıkaracağım. Yalnızca bunu bekliyorum, yalnızca. Başka hiçbir şey, hiçbir şey. Bir umut beslemeye cesaret edemiyorum. Çünkü değmiyorum buna. Ama o sözcüğünüzden sonra tekrar yoksul yaşamıma döneceğim. Umutsuz durumuma neşeyle katlanacağım. Savaşacağım. Savaşmak mutluluk verecek bana. Savaşın içinden yepyeni güçlerle yeniden doğacağım. O merhamet dolu sözcüğü gönderin bana lütfen. Yalnızca merhamet, yemin ederim. Kendini felaketten kurtarmak için son çabasını harcayan bu çılgının, batmak üzere olan bu zavallının küstahlığını bağışlayın. G.I. Prens okumayı bitirince Aglaya sert bir tavırla, "Bu adam her şeyi kes at sözünün beni küçük düşürmeyeceğini ve hiçbir şekilde bağlamayacağını düşünüyor. Gördüğünüz gibi bunun güvencesini de bu pusulaya yazılı olarak veriyor bana. Dikkat edin,

bazı sözcükleri ne acemi bir acelecilikle yazmış ve gizli niyeti nasıl kabaca sırıtıyor aradan. Öte yandan benim ne diyeceğimi beklemeden, hatta bunu bana söylemeden, benden hiçbir umudu olmadan o ilişkisine son verirse ona karşı olan duygularımın değişeceğini, belki onunla dost bile olacağımı çok iyi biliyor. Kesinlikle biliyor bunu. Ama ruhu kirli adamın. Bunu bilmesine karşın kararını veremiyor. Biliyor ama yine de güvence istiyor. İnandığı şeye karar verecek durumda değil. 100.000 rubleye karşılık benim kendisine umut vermemi istiyor. Pusulasında sözünü ettiği, sözde yaşamını aydınlatacak sözüm konusunda alçakça yalan söylüyor. Bir gün acımıştım ona. Ama çok küstah ve utanmazdır. Hemen bir umudun olabileceği düşüncesini çıkarmıştı bundan. Hemen anlamıştım niyetini. O günden beri avlamaya çalışıyor beni. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ama yeter artık. Alın şu pusulasını, geri verin ona. Hemen, evden çıktıktan sonra kuşkusuz. Daha önce değil. Peki cevap olarak ne diyeyim kendisine? Elbette hiçbir şey. En iyi cevap bu olacaktır. Sahi onların evinde kalmayı düşünüyorsunuz değil mi? Prens, demin Ivan Fyodorovich bunu salıverdi bana. Uyarıyorum sizi, sakının ondan. Pusulasını ona geri vermenizi bağışlamayacaktır. Aglaya hafifçe sıktı prensin elini ve çıktı. Yüzü ciddi, hatta asıktı. Başını eğerek hoşça kalın derken bile gülümsememişti. Prens Gavrila Ardalionovic'e çıkınımı alayım, hemen çıkalım dedi. Gavrila Ardalionovic'in içi içine sığmıyordu. Öfkeden yüzü bile mosmordu. Prens çıkınını aldı, çıktılar. Hemen sordu Gavrila. Cevap, ne söyledi size? Mektubumu verdiniz mi kendisine? Prens bir şey söylemeden uzattı ona pusulasını. Gavrila Ardalionovic donup kalmıştı sanki. Nasıl? Diye haykırdı. Benim pusulam bu. Adam vermemiş bile onu. Ah, anlamam gerekirdi. Ah, lanet olasıca. Deminki sakin duruşundan belliydi zaten. Peki ama nasıl vermemiş olabilirsiniz? Kahrolası. Bağışlayın ama tersine pusulanızı bir fırsatını bulup dediğiniz gibi kimseye göstermeden verdim kendisine. Şimdi yine bende olmasının nedeni ise Aglaya Ivanovna'nın biraz önce onu bana geri vermesidir. Ne zaman? Hatıra defterine yazacağımı yazdıktan sonra beni yemek odasına çağırdığında. Duymadınız mı? Yemek odasında pusulanızı geri verdi bana. Okumamı istedi ve onu size geri vermemi söyledi. Gavrila Ardalionovic neredeyse avazı çıktığınca bağırdı. Okumanızı mı? Okumanızı ha? Peki okudunuz mu? Yine donup kalmış gibi durmuştu yaya kaldırımının ortasında. Ama öylesine şaşkındı ki ağzını bile açmıştı. Evet, okudum. Ve kendisi, okumanız için kendisi verdi onu size, öyle mi? Evet, kendisi. Ve inanın benden bunu istemeseydi kesinlikle okumazdım. Bir dakika kadar sessiz kaldı Gavrila Ardalionovic. Ona acı veren bir gerginlik içinde düşünüyordu. Sonra birden yükseltti sesini. Olamaz. Okumanızı söylemiş olamaz. Yalan söylüyorsunuz. Kendiliğinizden okudunuz onu. Prens yine o sakin tavrıyla yalan söylemiyorum dedi. İnanın bunun canınızı bu kadar sıkmasına çok üzüldüm. Peki zavallı insan kağıdı verirken bir şey söyledi mi size bari? Cevap olarak bir şey. Söyledi elbette. Hadi söyleyin, söylesenize be adam. Gavrila Ardalionovic galoşlu sağ ayağını iki kez vurdu kaldırıma. Ben okumayı bitirince sizin onu avlamaya çalıştığınızı söyledi. Ondan koparacağınız bir umuda dayanarak 100.000 rublelik başka bir umutla ilginizi kesmeyi, böylece onu küçük düşürmeyi düşündüğünüzü söyledi. Bunu onunla pazarlığa girişmeden yapmış olsaymışsınız, ondan güvence istemeden öteki ilişkinizi bitirseymişsiniz, belki de dost olabilirmiş sizinle. Sanırım hepsi bu kadar. Ay yok, bir şey daha var. Pusulanızı aldıktan sonra cevabınızın ne olduğunu sordum. En iyi cevabın cevap vermemek olduğunu söyledi. Sanırım tam böyle söyledi. Cevabını sözcüğü sözcüğüne anımsayamadıysam bağışlayın. Nasıl anladıysam öyle iletiyorum size. Sınırsız bir öfkeye kapılmıştı Gavrila Ardalionovic. Dişlerini gıcırdatarak, ya demek öyle dedi. Pusulamı pencereden fırlatıp atıyorlar. Vay, pazarlığa yokmuş. Ama ben varım, görüşürüz. Yapacağım çok şey var da, görüşeceğiz.

Ne yapacağımı biliyorum ben. Yüzü bembeyaz, gergindi. Ağzı köpürmüştü. Gözdağı verir gibi sallıyordu yumruğunu. Böyle birkaç dakika yürüdüler. Gavril Ardalionovich prense karşı kabaydı. Yanında prens yoktu sanki. Adam yerine koymuyormuş gibiydi onu. Birden döndü prense. Nasıl oluyor da, nasıl oluyor da siz... içinden budala diye eklemişti. Siz tanıştıktan 2 saat sonra böylesine kazanabildiniz güvenini. Nasıl, nasıl? İçine doğmuş acılara şimdi bir de kıskançlık eklenmiş, yüreğine saplanmıştı. Prens, ben açıklayamam bunu size dedi. Gavril Ardalionovich hınçla baktı ona. Hediye vermek için sizi yemek odasına çağırması güven göstergesi değil midir? Öyle ya, bir hediye vermeyi düşünüyordu size değil mi? Doğrusu ben de öyle düşünmüştüm. Kahretsin, ne yaptınız siz orada? Neyinizden hoşlandılar? Beni dinleyin. İyice telaşlanmıştı Gavril Ardalionovich. Kafası karmakarışıktı. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Beni dinleyin. Orada neler konuştuğunuzu sırasıyla hatırlayıp anlatmaz mısınız bana? Her sözcüğü ta baştan. Dikkatinizi çeken bir şey hatırlıyor musunuz? Evet, çok iyi hatırlıyorum dedi prens. En başta tanışmak için yanlarına girdiğimde İsviçre'den söz etmeye başlamıştık. Bırakın şimdi İsviçre'yi. Arkasından idam cezasından. İdam cezasından mı? Evet, bir nedenden ötürü. Sonra orada 3 yıl boyunca yaşadıklarımı, oralı yoksul bir kızın öyküsünü anlat. Boş verin oralı yoksul kızı falan, başka? Çok sabırsızdı Gavril Ardalionovich.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. ABD Başkanı Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek.

0: Değerli dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya ait ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
1: Laide verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte'de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerine vurgu yapan Erdoğan, Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Cumhurbaşkanı NATO 3.0 vizyonuna vurgu yaparak Türkiye'nin bu dönüşümün tam merkezinde yer aldığını ifade etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zirve kapsamında alınan güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksatılmamasına ehemmiyet gösterildiğini belirtti. Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadesini kullandı. Erdoğan, zirvenin ülkemizin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamaya hedeflemektedir dedi. Türkiye'nin ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer aldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapısıyla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğini kaydetti. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Slovakya ile enerji ve ulaştırma başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini, Avrupa Birliği'nin savunma adımlarının NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlattı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmede savunma sanayi işbirliği öne çıktı. Erdoğan, NATO zirvesinde ittifak dayanışmasının güçlü şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Karadağ Başbakanı Miloyko Sipayici Kabul'de ise ticaret, turizm, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun bölgesel istikrar açısından önemine dikkati çekti. Platformun Balkanlarda barış ve işbirliğine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. ABD Başkanı Ankara'daki NATO zirvesinden

0: Zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Milton Hall hava üstünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı zirve kapsamında görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk'ten geldi.
1: Türkiye güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayi, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politik anlayışıyla krizlerin çözümüne katkı sunan yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'na göre zirve ortak güvenlik açısından tarihi bir buluşma oldu.
1: NATO zirvesi kapsamında icra edilen savunma sanayi forumu ile Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.
0: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olduğunu duyurdu. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya Türkiye'nin ittifak içindeki yükselen rolünü manşetlerine taşıdı. Savunma sanayi, diplomatik girişimler, stratejik konum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisi dünya basınında öne çıkan başlıklar oldu. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayisi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Atlas uzun menzilli askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4.412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.
2: Basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4.412 şahsı da yakalamış olduk.
0: Tarihi NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetler ülkelerine döndü. Başkentte uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri de sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi bütün güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10,5 milyar dolar artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde kur korumalı mevduat hesabı 236 milyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmeye yönelik politikamız devam edecek dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik dedi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bakan Bayraktar, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi.
3: Irak-Türkiye boru hattı anlaşması.

0: tartışmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemli, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek. Hedeflediğimiz şey mevcut kapasiteyi kullanmak, tümüyle kullanabilmek. Ama bölgenin potansiyeli, elbette ki başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir. Ve onların da eğer bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onları da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Bakan Göktaş, Eskişehir'de Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi açılışında konuştu.
2: 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla binlerce yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ve Haziran ayı itibariyle evde bakım ücreti 15.775 lira olarak güncelledik. Bugün ülkemizin dört bir yanında hizmet veren 43 yaşlı aktif yaşam merkezimizle vatandaşlarımızın gündemini daha huzurlu, daha üretken ve daha anlamlı geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda hayatın her dönemini kuşatan politikalarımızı büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istedi. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik olaya sert tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirten Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Bosna'da yaşanan soykırım unutulmadı. Türkiye Bosna Sancak Derneği Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü sebebiyle İstanbul Boğazı'na pankart astı. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asılan pankartlarla unutma, unutturma mesajı verildi. Uluslararası kuruluşlardan Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak bir çağrı geldi. IMF ve Dünya Bankası'nın da aralarında bulunduğu kuruluşların açıklamasında küresel belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı tamamen açılmalı ifadesi kullanıldı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerini misilleme olduğunu söyledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek'le Ebu Musa adasını hedef aldı. Buşehir nükleer santralinin çevresine füze saldırısı düzenledi. Tahran Meşhed demir yolunu da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa, Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırısı açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD'ye ait Patriot hava savunma sistemlerini, Katar'da uydu merkezini ve Bahreyn'de ABD ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Ürdün'de de sirenler çaldı. ABD'nin saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer ABD üslerine de saldıracaklarını duyurdu. Ankara ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesi telefonla gerçekleşti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum

0: ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırısına son vermiyor. Son saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikasını protesto etti. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Öte yandan Rusya, Trump'ın Ukrayna hava sahasını kapatabiliriz açıklamasına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bunun Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunması anlamına geleceğini belirtti. Operasyonun bunu engellemek için başladığı açıklandı. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istedi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. 23'te başlayan mücadele şu anda TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda ilk derbi mücadelesi 4. haftada oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçeli Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta siyah beyazlılar milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde yarın kritik bir maça çıkacak. Ay Yıldızlılar zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Sabah 7'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe basketbol takımı Tarık Biberovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertliler henüz 17 yaşındayken kadroya katılan milli oyuncunun kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurdu. Wimbledon'da kadınlar kupa öncesi son virajı döndü. Yarı final maçlarının ardından iki Çek raket finale yükseldi. Linda Noskova ile Karolina Muhova cumartesi günü şampiyonluk için karşılaşacak. Bu mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul 19, İzmir, Antalya 23, Adana 24, Van 15, Samsun, Trabzon, Diyarbakır 21, Bolu 13, Erzurum 12 ve Malatya 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara-Bayburt yolunun 33 ile 47. kilometresi arasında üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmakta olup ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 634 sayılı yerel bildiri. Karadeniz 1. Dalış operasyonları Black Sea Dalgıçlık isimli gemiyle 5 Kasım 2026 tarihine kadar 41 derece 51 dakika 57 saniye kuzey, 28 derece 58 saniye doğu mevkii merkez olmak üzere 500 metre yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere

701 yerel bildiri numaralı duyuru. Karadeniz sondaj çalışmaları Yıldırım İMO 970-54-69, MMSI 271-05-39-59, Ertuğrul Bey, Aybüke, Florya.

Önce 52 dakika 40 saniye kuzey, 31 derece 17 dakika 52 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 42 saniye kuzey, 31 derece 20 dakika 35 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 42 saniye kuzey, 31 derece 20 dakika 38 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 707 sayılı yerel bildiri. Karadeniz atış denemeleri 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 8'den saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 6 dakika 30 saniye kuzey, 35 derece 1 dakika 59 saniye doğu, 42 derece 38 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 4 dakika 8 saniye doğu, 42 derece 29 dakika 59 saniye kuzey, 36 derece 50 dakika 37 saniye doğu, 42 derece 5 dakika 41 saniye kuzey, 37 derece 2 dakika 59 saniye doğu, 41 derece 45 dakika 46 saniye kuzey, 36 derece 59 dakika 55 saniye doğu, 41 derece 44 dakika 35 saniye kuzey, 35 derece 32 dakika 16 saniye doğu. Denizcilere 712 sayılı yerel bildiri. İzmit Körfezi. Sualtı çalışmaları 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 21 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 24 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu, 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

9 Temmuz 2026 Perşembe. 23 ana haber bültenini geride bıraktık. Saatimiz 23.25'i gösteriyor ve TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programına başlıyoruz. Her Perşembe gecesi yaptığımız gibi. Gecenin İçinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza. Saat 1'e kadar sizlerle beraber olacağız. Programı Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü beraberiz. Bu gece programımıza karikatür sanatıyla başlayacağız. Karikatür sanatçısı Hasan Ceylan, Gecenin İçinden programının ilk konuğu olacak bu gece. Kendisiyle sanatını ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. İlerleyen dakikalarda da Alabora ve Zengibar'ın Gölgesi romanlarının yazarı, mimar Hacı Yusuf Sayın konuğumuz olacak. Hacı Yusuf Sayın'la yazdığı Alabora ve Zengibar'ın Gölgesi romanlarını ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, Gecenin İçinden programına bir şarkıyla başlayalım şimdi. Gözler, Nükhet Duru'dan dinliyoruz.

Nükhet Duru'nun sesinden dinlediğimiz bu şarkıyı da başlamış olduk Gecenin İçinden programına. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'nun Lara tesislerindeki stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Canlı olarak Gecenin İçinden programında karikatür sanatçısı Hasan Ceylan biraz sonra bizlerle buluşacak sevgili dinleyenlerimiz. Sezen Aksu'yu dinleyelim şimdi hep birlikte. Şanıma inanma.

0: Sevgili dinleyenler, karikatür sanatı yaratıcı sanatın en güzel örneklerinden biridir. Bir nevi resimlerin mana kazanmış halidir. Anlatmak istediği mevzuları mizahi ve eleştirel bir üslupla ele alarak insanları hem güldürür hem düşündürür. Bu gece programımıza karikatür sanatıyla başlıyoruz. Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının ilk konuğu karikatür sanatçısı Sayın Hasan Ceylan. Kendisiyle sanatını ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. Epey ödülü de var yarışmalarda kazandığı. Sayın Hasan Ceylan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenlerimize hemen belirtelim. Bir taraftan bizi dinlerlerken bir taraftan da belki takip etmek isterler. Instagram'da Hasan Ceylan Karikatür,
1: evet,
0: başlığıyla bir sayfanız var. Orada yaptığınız karikatürleri, yaptığınız çalışmaları da epeyce paylaşmışsınız. Güzel örnekler var. Ben de bir taraftan bakıyorum. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Dinleyenlerimiz sizi tanısınlar efendim.
1: 1962 yılında Isparta'da doğdum. Dünyaya geldim. Hı hı. Babamın işi dolayısıyla, babam karayollarında işçi olarak çalışmak için geldi Antalya'ya. Hı hı. 64 yılında Antalya'ya geldik. İlk orta ve lise öğrenimimi Antalya'da tamamladım. Hı hı. Eski adıyla Şarampol, şu andaki ne Şarampol diye geçiyor ama semt olarak. Hı hı. Eski halinin arkasında bir gece mutlu semtinde hayatımı devam ettirdim. Hı hı. İlkokulu Merkez Ortaokulu'nda.
0: Bahsettiğiniz yerler Antalya'nın şu anda göbeği.
1: Göbeği yani, sayılır tabii. Evet. Tabii tabii. Şu anda orası biraz eski halin olduğu yer. Real yanılmıyorsam. Bir alışveriş merkezi yapılmış.
0: 60'lı 70'li yıllarda bahsettiğimiz Antalya zaten, evet, evet, yürüyerek 10 dakikada
1: evet,
0: bitirebileceğiniz büyüklükte bir şehirdi. Özellikle 80'lerden sonra turizmin gelişmesiyle beraber Antalya çok büyüdü, çok gelişti ama onun öncesinde yürüyerek 10 dakikada bitirebilirdiniz
1: benim,
0: Antalya.
1: Benim öğrencilik şeyini. Yıllarımda Antalya nüfusu ilkokul 5'te 80-90 bin civarındaydı.
0: Evet.
1: İyi hatırlıyorum ya, hatta öğretmenimiz falan söylerdi. Antalya nüfusu şu kadar diye. Evet. 90 bin olarak hatırlıyorum. Bakın.
0: 3-4 tane ortaokul vardı zaten.
1: Tabii ben Merkez Ortaokulu'nda okudum.
0: Merkez Ortaokulu'nda okudum.
1: İnönü sonra Ortaokulu vardı. Birkaç tane de şu anda hatırlayamayacağım ama çok fazla okul yoktu. Evet. Lise yine keza aynı şekilde. 3-4 tane lise vardı. Ben Konyaaltı'ndaki Endüstri Meslek Lisesi'nin makine bölümünde, teknik lise bölümünde, teknik lisede okudum. Makine bölümünde.
0: Şimdi tam karşısında Atatürk Parkı var.
1: Atatürk
0: ve
1: Parkı var.
0: Vali Konağı,
1: evet, var.
0: Sayın valilerimiz orada ikamet ediyorlar.
1: Valinin yanında futbol sahası vardı. Okulumuzun futbol sahası. Ha. Biz

0: Deniz Ali Nazır okuduk yani. Oranı söyle, öyle söyleyeyim.
1: Endüstri Meslek Lisesi hala orada.
0: O hala orada, hala orada. Gider miydi? Görüşürüz. Yani 2-3 yılda bir şey yaparlar. Yemek şeyi yaparlar mezunlarına.
1: Ha, buluşma.
0: Buluşma yemeği yaparlar. Kavurma ve pilav bir şey vardır, çenli var. Öğretmenlerimizi görürüz. Bazıları hayatta değil, bazıları
1: vefat etmişler. Kökleriniz Isparta ama siz Antalyalı sayılırsınız.
0: Ben Antalya, tabii yani. Antalya'dan vazgeçemem. Antalya, deniz olacak Antalya, yani. Evet. Bunun göre deniz olacak.
1: Evet. Antalya'da işte, özellikle yaşamaya alışanlar için öyle.
0: Liseyi bitirdikten sonra sınavlara hazırlandım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İlkokuldan beri bana şey ağırlık bastı.
1: Çizmek
0: ağırlık bastı. Hı hı. İlkokuldayken resmi çok severdim. Hatta öğretmenlerim de beni örnek gösterir, resimlerimi örnek gösterirlerdi.
1: Siz bir ressamsınız aynı zamanda.
0: Tabii,
1: bir karikatür sanatçısınız ama bir ressamsınız aslında.
0: Ressamdan karikatür daha iyi olur. Evet, evet, öyledir. Yani güzel sanatlar okumayı veya karikatürist olmayı, resim öğretmeni olmayı ilkokulda karar verdim. İlkokul, ortaokul, orta bir ayda karar verdim. Hiç unutmuyorum. Ben o zamanlarda dergileri takip ederdim.
1: Yani mizah dergileri takip ederdim.
0: Daha doğrusu gazetelerde de çıkardı, çizgi romanlar çıkardı.
1: Bütün gazetelerde bir çizgi roman köşesi vardı.
0: Köşesi vardı, evet, evet.
1: Karikatür vardı yani.
0: Rahmetli babam gazete alıyordu. O gazetelerden birkaç çizgi romanları takip ettiğimi iyi hatırlıyorum.
1: Evet. Karikatür tabii sadece gülmek için, eğlenmek için değil, aynı zamanda eleştirmek için bir araç. Kesinlikle, olayları anlatmak öyle. Araç. Karikatür sadece gülmek için değil elbette. Biraz sonra konuşacağız hepsini. Sonra üniversiteye nerede gittiniz?
0: Üniversiteye üniversiteden önce şöyle düşünmek gerekiyor. Ben şimdi aslında makineciyim. Endüstri Meslek Lisesi makine bölümü mezunuyum ama ben kendi mesleğimi yapmadım. Sanat ağır bastı. Üniversiteyi Bursa Uludağ Üniversitesi resim bölümünün grafik ana sanat dalından mezun oldum. Hı. Bursa'da okudum.
1: Sonra da öğretmen oldum.
0: Sonra da tabii yeterlik sınavına girdik. Öğretmen yeterlik sınavı bayağı zordu. O sınavı kazandık. İlk görev yerimiz Zonguldak, Atatürk Anadolu Lisesi.
1: Zonguldak'ta mı
0: başladın? Zonguldak'ta başladım. İlk görev yerim orasıydı.
1: Benim eşim de orada başlamış. Zonguldak.
0: Zonguldak apayrı bir şehir.
1: Evet.
0: Orada başladık. Ondan sonra 3-4 sene orada kaldım. 3-4 sene yanılmıyorsam orada kaldım. Ondan sonra evlendik, Antalya'ya geldik.
1: Antalya'da. Ondan sonra sürdürdüğünüz mesleğinizi, hala öğretmensiniz. Devam ediyorsunuz.
0: Az kaldı. Şu yaş olarak bir iki yıl falan kaldı. Onu bekliyorum. Ama çok tatlı.
1: Yaşa dinlenemekte olmaya, değil mi?
0: Az kaldı ama ne yapacağımı bilmiyorum. Herhalde çok üzülürüm.
1: Çalışmaya alışık insanlar, çalışmayı sevenler, bir hani işe gidip gelme değil de bir yaşam biçimi olarak benimseyen insanlar için emeklilik biraz daha zor olsa gerek.
0: Antalya'ya geldim. Antalya'da liseyi önce ilk öğretim okulunda bir öğretmenlik yaptım. Ondan sonra Çağlayan Lisesi vardır, eski köklü okullardan. Orada resim öğretmeni
1: Dokuma
0: yaptım.
1: Dokuma tarafında, evet. Köklü bir lisesidir Antalya'nın.
0: Orada da öğretmenlik yaptım. Hı hı. Ondan sonra Ankara'ya Güzel Sanatlar Lisesi, o zamanlar Türkiye'de 16 taneydi. Hı hı. Onun sınavına gittim Ankara'ya. Sınavını kazandım ve şu anda ATSO ile beraber İlk Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yapmış oldum. ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim grafik öğretmen olarak devam ediyorum.
1: Devam ediyorum.
0: Resim bölümü aynı zamanda şefiyim. Bölüm şefi olarak
1: geçiyorum. Çok güzel. Siz yöneticilik de yaptınız çalışmakta olduğunuz okulda.
0: Dönem dönem kendi okulumda 7-8 sene müdür vekilliği yaptım. Yaklaşık 98'den 2015 yılına kadar da müdür baş yardımcılığı yaptım.
1: İdari görevleriniz
0: vardı.
1: Sonra 2015'te bıraktınız tekrar
0: Sanata birazcık aralık verebilirim. Biraz sanatla idarecilik yürümüyordu. 2015 yılında bıraktım.
1: İyi zor değil mi? Mesleği yöneticilikle beraber yürütmek
0: zor.
1: Pek mümkün
0: yani olmuyor. Benim gibi ne diyeyim, şöyle söyleyeyim. Müzik ve sanatla ve biraz da resim ve grafik sanatlarla uğraşanlar için idarecilik ben pek şey yapmıyorum.
1: Evet.
0: Tabii o kendi kişisel kanaatleridir ama ben iyi ki ayrılmışım diyorum. Ayrıldıktan sonra 2015'ten itibaren yaklaşık 12-13 tane ulusal ve uluslararası ödüller aldım karakterde. Yarışmalara katıldım. Aa,
1: çok güzel. Çok güzel. Biraz sonra bahsedeceğiz. Onlardan da bahsedeceğiz. Bu arada tekrar hatırlatalım. Instagram'da Hasan Ceylan Karikatür ismiyle girdiklerinde Sayın Ceylan'ın karikatürlerine, çalışmalarına da göz atabilir sevgili dinleyenlerimiz. Bir taraftan bizi dinlerler.

0: giderken. Atso Güzel Sanatlar Lisesi de güzel bir okul hocam. Yani çok önemli öğrenciler yetiştirdi bugüne kadar.
1: Ben 96'da geldim o okula. Şu yıl hangi yıldayız? 2000 bayağı 30 seneye yakın. 30 sene oldu. İşte İdare Acık'la beraber. 99'da ilk mezunlarımızı verdik. Bayağı da çok başarılı öğrenciler yetiştirdik.
0: Epey.
1: Yani heykelde olsun, sınıf öğretmeninin, resim öğretmeninde olsun, müzik öğretmeninde olsun.
0: İyi müzisyenler yetişti oradan. Evet. Şu anda çok önemli sanatçılar. Hem Antalya hem Türkiye çapında. Evet, çok önemli
1: İstanbul'da
0: sanatçılar.
1: Genelde öğrencilerimiz büyük hedefleri büyük olan okullara, işte İstanbul'da Mimar Sinan, 9 Eylül, Ankara Gazi, Bursa Uludağ gibi köklü okullara öğrencilerimizi hep yönlendirdik. Burada da okuyanlar var, Antalya'da okuyanlar var ama bir üniversite havası okumak isteyenler genelde il dışına gidiyorlar. Bir üniversite öğrencisi bilirsiniz yani.
0: Yani dışarıda okumak tabii daha, bir üniversite öğrencisi şey. Olarak aileden uzakta evet, bir yerde evet, okumak. Evet. Biraz daha
1: kişilik gelişimi için de kendini onu, evet. ifade etme açısından önemli.
0: Biraz daha çığır açıcı oluyor. Şöyle, yani insan daha iyi yetişiyor dışarıda.
1: Hayatı anlamak açısından çok önemli.
0: Anlamak, iyi yetişmek kesinlikle. Açısından aileden uzak olmak iyi bir şey. Bütün kız çocukları için de erkek çocukları için
1: ben
0: de
1: şu anda kızım öyle yani şu anda bitirdi gerçi ama kızım İzmir'de bir evde kalıyorduk kendi.
0: Çok güzel.
1: Hayatı öyle öğreniyorsun. Oğlum keza yine öyle.
0: Çok iyi.
1: Bir oğlum bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
1: Evli oğlum var. Şu anda Almanya'da. Ozan isminde bir oğlum var. Evli.
0: Belki kimya mühendisi. Belki dinliyordur bizi şu
1: an. Ben söyledim kendisine. Onu da selam söylüyorum buradan. Kızım da İzmir'de şu anda. O da dinliyordur.
0: Selamlar olsun.
1: O da çevre mühendisliğini bitirdi bu sene. Geçen hafta onun yanında.
0: Çocuklara selam göndermişken kıymetli eşinize de.
1: tabii. Onları unutmam. Annem de evde. Evet. Anneme ve eşime de.
0: Çok
1: buradan
0: iyi.
1: Çok
0: selam. Peki karikatür sanatçısı Sayın Hasan Ceylan'la sohbetimiz devam ediyor. Öğretmenim, kıymetli öğretmenimiz aynı zamanda. Biraz bize karikatür sanatını kıymetli hocam anlatır mısınız? Nedir karikatür? Az önce çok kaba bir tarifini yaptık ama şimdi sizden ayrıntılı dinleyelim. Belki tarihinden, hayatımıza etkilerinden bahsetmek istersiniz.
1: Karikatürü kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Yani bir karikatürde insan ögesinin olması bence çok önemli. O da toplumsal olayları, insanların yaşamlarını mizahi dille anlatma. Abartılı şekilde anlatma. Bunu anlatırken de düşündürme ve güldürmeye sanatı diyebiliriz. Çizgisel bir sanat diyebiliriz.
0: Düşündürme ve güldürme.
1: Tabii kesinlikle öyle.
0: Düşündürme kısmı kesin de güldürme evet karikatür deyince akla gülmek gelir ama bütün karikatürler güldürmeyebilir.
1: Evet tabii
0: yani
1: kesinlikle
0: öyle.
1: Yani
0: bakmak lazım.
1: Evet evet kesinlikle öyle.
0: Kimi karikatür ağlatır hatta yani. Evet.
1: Tabii ağlatır biz ona şey deriz karikatür sanatında kara mizah deriz.
0: Kara mizah.
1: Kara mizah da vardır. Kara mizahla ilgili albümler de vardır bende çok. Onları da çok şey yaparım. Başında unutmuştum. Onu da söyleyeyim. Onu bir es geçtik. Es geçmedik de unuttum daha doğrusu söylemeyi. Gırgır'da çiçeğe burunda karikatürcü köşesinde ben gelmeyeyim ben aslında. Benim ilk şeyim karikatüre hevesim daha doğrusu yönlendirme Oğuz Aral tarafından olmuştur. Gırgır dergisinin.
0: Gırgır'da çizdiniz
1: tabii, mi? Tabii çiçeğe burunda çizdim.
0: Çiçeği burnunda çizdim.
1: Çiçeği burnunda şeyler çizdim.
0: Çok güzel.
1: Çizdim.
0: Oğuz Aral deyince tabii karikatür tabii. sanatının
1: duayenlerinden.
0: Önde gelen isimlerinden bir tanesi Türkiye'de.
1: Gırgır dergisinde lise dönemlerinde çizerken üniversiteye girdikten sonra Gırgır dergisinde ara verdik. Ondan sonra bu dediğim çalışma tarzı karşılıklı diyalog halinde. Buna şey deriz, sulu mizah deriz. Sulu mizah.
0: Bilirsiniz. Kuru mizah.
1: Yani ben şöyle anlatayım. Kitapçılardan çok albüm elde edindim. Baktım. Sulu olmayan, yazılı olmayan karikatürlere yöneldim. Baktım çok harika. Üniversitede de ben şeyi bıraktım.
0: Balon çizmeyi.
1: Balon çizmeyi şey bıraktım.
0: Konuşma balonundan
1: hatta
0: söz ediyoruz.
1: Hatta ilk ödülümü de üniversiteler arası yarışmada ikinci olarak almıştım. Çizgi sadece çizgi.
0: İçinde
1: olarak.
0: Diyalog olmayan, diyalog konuşma olmayan, balon olmayan.
1: Düşündüren bir karikatür olarak şey yapmıştım. Oradan yola çıkmayayım aslında yani.
0: Siz kendinizi anlatırken soracaktım. Karikatür hayatınıza nasıl girdi? Hani çocukken tamam resim çiziyordunuz ama karikatür o yıllarda da var mıydı? En başından beri var mıydı karikatür?
1: Bende mi diyorsunuz? Sizde. Mı?
0: Sizde hayatınızda.
1: Şöyle anlatayım. Ben ilkokul 5 ortaokul yıllarında mizah dergilerini alırdım.
0: Ya çocukluktan geliyor o heves, tabii, o merak.
1: Geliyor. Evet, evet, o çocuktan sevgi. Geliyor.
0: Evet.
1: Alırdım. Bu aldığım dergilerden karikatürleri kurşun kalemle bazen tükenmez kalemle çizmeye çalışırdım, çizerdim. Tabii resim de iyi bu arada. Ortaokulda resim çok iyi. Yani sınıfın en iyilerinden hemen hemen. Her derste yaptırmasını öğretmen şey yapardı, sınıfa gösterirdi.
0: Aa,
1: baktım, karikatürde çizimler iyi gidiyor. Takdir edebiliyorum. Çizimler iyi gidiyor. Ortaokulda biraz daha şey hale geldi. Hani o olgunlaşmaya başladı. Hatta ilk karikatürüm de 1976 yılında. Ortaokulda yanılmıyorsam. Ortaokul 3'te olması lazım. Bir Türkiye çapında bir çıkan dergi vardı. Aylık Kapel dergisi diye bir dergi vardı. O dergiyi kaybettim, bulamadım. İlk karikatürüm orada çıkmıştı.
0: Ha. Yayınlanan ilk karikatürümüz?
1: İlk karikatürüm 76 yılında.
0: 76 yılında. Kapel dergisi mi?
1: Kapel dergisiydi. Kapel dergisiydi. Evet, unutmuyorum. Edebiyat Kültür dergisiydi. O dergiyi de kaybettim.
0: Tabii anladığım uzun. Kadarıyla vardı elinizde ama
1: vardı,
0: kaybettiniz.
1: Vardı kaybettim. Çok üzüldüm.
0: Evet, insan çok üzülür tabii. Üzülmez mi? Peki, sevgili yapımcımız Berivan Eri'nin bize hazırladığı sorulardan çok önemli bulduğum bir soruyu sorayım size. Karikatürü resimden ya da diğer görsel sanat dallarından ayıran en temel özellik ne sizce?
1: En temel özellik belirli olayları, olguları tek bir karede özetleyebilmesidir. Tek bir. Biliyorsunuz yani ikili üçlü çizilen karikatürler de vardır ama tek bir şeyde.
0: Dizi şeklinde kare kare takip ettikleriniz de var ama çoğunlukla tek karede.
1: Benim favorim tek bir karede anlatılan o ögeyi ifade etmesidir. Baktığı zaman bu şunu demek istiyor, şunu anlıyorum. Tek düşündürmesi.
0: Evet.
1: Bazen güldürebilir ama benim için en önemli şey düşündürebilmesi, mesaj vermesidir. Kitlelere mesaj vermesidir en önemli şey.
0: Yayından önce konuşmak için sizinle kısa bir fırsatımız da oldu. Ben eskiden beri yayınlarda da bunu söylerim. Karikatür veya şair konuklarımız olduğunda, karikatürist veya şair konuklarımız olduğunda ben şiirle karikatür sanatını birbirine çok benzetirim. Aslında aynı işi yapıyorlar şairler ve karikatüristler.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Bir tanesi çizgileri kullanıyor, bir tanesi sözcükleri kullanıyor ama olabilecek en az malzemeyle anlatılabilecek en fazla
1: kesinlikle
0: anlatmak.
1: Öyle.
0: Yani
1: kesinlikle
0: onu çok
1: öyle.
0: Özetleme sanatı, özetleyerek yüze vurma sanatı, hicvetme sanatı, artık ona ne derseniz.
1: Kesinlikle öyle.
0: İfade edilebilir.
1: Ama o kadar çok yani bunu çizmeyen pek anlayamaz ama çizen için söylüyorum. Yani bir şeyi ortaya çıkarmak, yani bir şeyle boğuşmak, çizgiyle boğuşmak, silgiyle boğuşmak. Ondan sonra o kara kalemi bitirdikten sonra onu mürekkepli hale getirip renklendirmek. Hı-hı. O kadar çok insana mutluluk veriyor ki tarifini burada anlatamam size.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Özdemir Asaf'ın mesela çok güzel bir şeyi vardır. İki mısrası vardır. Bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler.
1: Evet.
0: Şimdi Özdemir Asaf iki mısrada kaç sözcük var bu şiirde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sözcük.
1: Kesinlikle.
0: İki mısra 8 sözcükte Özdemir Asaf bir dünya anlatmış. Üzerine
1: kesinlikle.
0: Kitaplar, ansiklopediler yazarsınız, sayfalar. Yani bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Ne güzel işte. Karikatürist de böyle biraz değil mi? Hani
1: kesinlikle.
0: Diğer çizgilerden, diğer çizgi sanatlarından ayıran, evet, görsel
1: kesinlikle.
0: Sanatlardan ayıran en temel özellik
1: bu.
0: En az malzemeyle
1: kesinlikle.
0: Anlatılabilecek en çok şeyi
1: herhangi
0: anlatmak.
1: Bir şeye kağıda, kağıt parçasına, torbaya, çimento torbasına çizebilirsiniz. Yeter ki elinizde bir kalem olsun. Tükenmez
0: evet.
1: Kalem olsun, siyah beyaz kalem olsun.
0: Çizilebilecek düz bir zemin
1: kesinlikle,
0: olsun.
1: Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yeter.
0: Az önce de sordum, siz kendi sanatınıza olan, karikatür olan yeteneğinizi nasıl keşfettiniz?
1: Demin de söylemiştim ama benim ilkokuldan beri resime karşı şeyim, çok şeyim vardır, yeteneğim vardır.
0: O karikatür dergilerini...
1: Tabii o dergiler tabii bunun...
0: Oraya gösterdiğiniz ilgiler,
1: itici güç
0: o çizgi
1: olmuş.
0: Sanatının oraya doğru yönelmesine...
1: İtici güç olmuştur bu.
0: Sebep
1: i̇şte
0: oldu.
1: Ben liseye bitirmeye yakın. Şu İstanbul'a bir gideyim. Tabii o zamanlar Gırgır'da, Çiçeğeburnu'nda çiziyorum orada. Gönderiyorum.
0: Hı hı.
1: Oğuz Aral'da orada yorumluyordu bunları. Tek başıma çıktım, gittim İstanbul'a. Ben bir de İstanbul'a gideyim, kendisiyle görüşeyim diye.

0: Randevu da aldım. Baş başa bir şeyimiz, mesaimiz de oldu. Beni yarım saat ağırladı. Uzun uzun boylu derler kendisine. Uzun boylu adam derler. Yarım saat ağırladı. Antalya'dan geldiği için şaşırdı. Tek başıma o yaşta. Yaşım
1: Kaç?
0: daha 18, 17 yaşında
1: Kaç? 17
0: gittim. 17 yaşında
1: yaşındaydınız.
0: gittim İstanbul'a.
1: Tek
0: Orada
1: başınıza
0: otelde.
1: kalktınız Oğuz Aral'ı görmek için
0: Evet.
1: bizzat.
0: Hem kendisinden fikir edinmek için, bir şey yapmak için, neler yapmam gerekir diye danışmak için gittim. Ve de çok da faydalı oldu. Karikatürü de ilerlememin en büyük etkenlerinden birisi de olmuştur. Oğuz Aral'da görüşmem olmuştur. Kesinlikle. Zaten işte dediğim gibi ortaokulda falan resim çok iyi gidiyor. Dediğim gibi dergilerden yola çıkarak bir de lise çağında da oraya gitmem bunun ateşleyicisi olmuştur.
1: Peki
0: Karikatürle başlamak.
1: Oğuz Aral'la görüşmeniz dışında hani onu hocanız olarak kabul edersek size bu konuda rehber olan başka kimse oldu mu?
0: Kesinlikle olmadı. Kimse olmadı.
1: Kendi kendinize.
0: Kendi kendine. Şimdi şöyledir.
1: Yani okuduklarınızdan,
0: Kesinlikle.
1: gördüklerinizden beslendiniz ve onu bir şekilde
0: Yani
1: tuvallere,
0: bu
1: kağıtlara yansıttınız.
0: tiplemeler, kendi çizgimin oluşması, perspektif, orantı, insan figürleri bana kimse şu şöyledir dememiştir. Hatta üniversite girerken dahi bana kimse resim bilgisiyle ilgili, resimle ilgili bana kimseden hiçbir şekilde ders almamıştım. Ama şimdi günümüzde öyle değil. Mesela bizim okula girerken kesinlikle yani bir yerden yarış çünkü bu. 200-300
1: Evet.
0: kişi başvuruyor. Bir yerden almadan biraz zor tabii bu iş.
1: Ders
0: Yani
1: almadan
0: almaları gerekir çünkü.
1: sadece yetenekli kolay
0: Tabii
1: değil.
0: evet, kolay değil.
1: Kolay değil.
0: Ben işte o halimle tek başıma kendimi yoğurarak o hale geldim.
1: Evet. Kendi kendinize.
0: Benim bir
1: Peki.
0: de şeyi pardon sözünü
1: Lütfen
0: kestim.
1: estağfurullah.
0: Benim bir de İstanbul maceram vardır.
1: Ne var?
0: İstanbul maceram vardır. Üniversiteye giriş. Ben Bursa mezunum ama benim de İstanbul maceram var.
1: Nedir o? Anlatsanıza.
0: İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi vardı o zamanlar. Mimar Sinan diye geçiyor. Akademi diye geçiyordu o zamanlar.
1: Mimar Sinan Akademisi tabii.
0: 81 yılında ben oraların sınavına gittim.
1: Sonra?
0: Hiç kurs almadan sınavına gittim. Oranın sınavını kazandım. Hatta 8 almıştım. Sonuçlar açıklandı. 10 alan var bir kişi. 9 alan var 2 kişi. 8 ay içerisindeyim ben. Liste asıldı oraya. O grafik bölümüne gireceğim. Baktım orada sınav daha devam edecek haftaya. Öbür haftaya devam edecek. Eleye eleye gidiyorlar.
1: Ha.
0: Kalacak yer de yok.
1: Sonra?
0: Ağlayarak geldim Antalya'ya.
1: Ha, kazandığınız halde. Yani
0: Yok kazanma değil. Aşama aşama gidiyor.
1: 8 aldığınız halde.
0: Yani ikinci aşamaya, üçüncü aşamaya girmedim yani.
1: Ha,
0: Döndüm geldim.
1: giremediniz. Aa,
0: Kalacak yer yok orada.
1: Yatacak
0: Bir
1: kalkacak
0: hafta
1: yer
0: on
1: yok.
0: nerede kalacağım? Kimle kalacağım?
1: Vay be.
0: Böyle bir maceram var. Hatta bunu anneme de anlattım. Annem bana bayağı da kızdı. Yani bana niye haber vermedin diye
1: Niye destek
0: kızdı.
1: istemedin diye mi?
0: Ben tabii biraz da şey yaptım yani onlara yük olmamak için. Ama annem çok kızdı, üzüldü.
1: Haliyle.
0: Ama annem gerçekten bu konuda çok yardımcı olmuştur. Ve de hala da aynı şekildedir yani. Onun da desteklerini görmüşümdür yani.
1: Çok destek oldu bu
0: Tabii
1: sanatta size.
0: kesinlikle.
1: Aa,
0: O
1: çok
0: dergi
1: güzel.
0: almalarımda, kitap almalarımda falan hiç destek, o destek kesinlikle olmuştur yani.
1: Tabii. Kitaba, yayınlara, dergilere yapılan yatırım her zaman
0: Kesinlikle.
1: çok çok iyi bir yatırımdır. Yani onları esirgememek lazım
0: Ben de çok albüm
1: çocuklardan,
0: vardır.
1: gençlerden.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Karikatürle ilgili yani bence bayağı doyurucu bir kaynak vardır diye
1: Günümüzde
0: düşünüyorum.
1: pek karikatür dergisi kalmadı değil mi? Dergilerden bahsetmişken. Pek
0: Vallahi
1: çoğu yayın hayatına son vermek
0: ben
1: durumunda kaldı
0: de herhalde
1: galiba.
0: maliyetten dolayı da olabilir.
1: Maliyetten dolayı.
0: Dijitalleşmeden de dolayı da olabilir
1: Dijitalleşme,
0: belki. Ben ona
1: maliyet,
0: bağlıyorum
1: evet.
0: biraz.
1: Tabii,
0: O
1: tabii.
0: ne olabilir yani?
1: Tabii. Yani
0: Ama
1: insanlar
0: ben
1: hep dijitalden gidiyorlar artık
0: üniversite
1: her şeye.
0: yıllarında bayağı dergi var satılıyordu bayağı yani bayağı da satılan vardı. Hatta o 1970'li 80'li yıllar arasında Gırgır dergisinin ben 700 bin bastığını biliyorum.
1: Tabii.
0: Haftalık
1: Tabii.
0: bakın bir de abartmıyorum. Haftalık 700 bin bastığını biliyorum.
1: Tabii. Gazeteler günlük 700-800 bin, 1 milyon basardı
0: İnanır
1: bazen.
0: mısınız? Ben
1: Bazen.
0: Şarapol'de garajın orada bir büfe vardı. Orada
1: Hatırlıyorum
0: hiç
1: orayı.
0: unutmuyorum. Orada ben Gırgır dergisi almak için kuyruğa girdiğimi biliyorum.
1: Ha.
0: Kuyrukta 20 kişi olduğunu biliyorum.
1: Aa.
0: Bunu
1: Evet.
0: çoğu kişi bilmez.
1: Evet. Gazete dergi kuyruğunda beklemek.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Hiç unutmuyorum.
1: Ben de sevdiğim bir grubun albümünü, müzik albümü yayınlanmıştı. 1991'di galiba. Ankara'da Yüksel Caddesi'nde çok meşhur bir kasetçi vardı o zaman. Söylemeyelim adını. Orada o grubun albümünü satın almak için sıraya girmiştim. Böyle kutuları açıp
0: Çok
1: CD'leri
0: o
1: böyle
0: zaman
1: dağıta
0: evet.
1: dağıta sata sata gidiyorlardı. Böyle kuyruk olurduk. Sanat için kuyruk olurduk.
0: Kesinlikle
1: O
0: kesinlikle.
1: zamanlar öyleydi. Şimdi gazeteler, günlük gazeteler bile artık tirajları

0: Pek çok gazete hafta sonları baskı bile almıyor artık. Mesela yerel gazetelerimiz, Antalya, Burdur, Isparta yerel gazetelerin pek çoğu hafta sonu baskı bile yapmıyor artık. Gerek yok. İnternet üzerinden.
1: Evet, öyle yapıyor. Doğru.
0: Çünkü mesela biz sabah haberlerini, gazete başlıklarını derleyip her gün sevgili dinleyenlerimize aktarırız. Sabah yayınlarında, bölgesel yayınlarımızda. Hafta sonu bunu yaparken gazetelerin internet sayfalarından yararlanırız. Çünkü kağıt baskısı almıyorlar artık günümüzde.
1: Ben en son
0: İşler çok değişti.
1: tabii, doğru diyorsunuz. Ben en son Körfez Gazetesi'ne iki karikatürümü göndermiştim. Sağ olsunlar, kabul ettiler. Oranın yöneticilerine de teşekkür ederim buradan.
0: Yayınladılar yani.
1: Yayınladılar. Sebebim de şuydu. Yurt dışında bir yarışma var. Portekiz'de bir yarışma var. Orada da bir karikatürün bir dergide veya gazetede yayınlanma şartı vardı. Orada yayınlattım iki tane.
0: Ondan sonra gönderdiniz.
1: Mahallemde gazeteyi bulamadım, inanır mısın? Çok aradım, dolaştım. 5-6 yere dolaştım, bulamadım gazeteyi.
0: Evet.
1: Demek ki biraz şey sıkıntısı var herhalde.
0: Bir daha öyle bir şeye ihtiyacınız olursa bize haber verin. Belki tanıdıklar aracılığıyla
1: Yok,
0: size
1: sonra
0: yardımcı
1: gittim
0: oluruz.
1: Gülük'te gittim
0: Yerlerine.
1: dergine edindim, sağ olsunlar, bana yardımcı oldu.
0: Hazır o
1: Aram.
0: konuya girmişken yarışmalardan biraz bahsedelim. Siz çizdiğiniz karikatürlerle epey bir yarışmaya katıldınız
1: Evet,
0: ve
1: evet, evet. Tabii,
0: ödülleriniz de
1: tabii.
0: var.
1: Var.
0: Belki başlangıçtan itibaren ya da en sondan itibaren, en sondan başlayarak biraz anlatır mısınız?
1: En son aldığım ödül 2 ay önce İzmir'deki belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir yarışma vardı. Gençlik Nerede diye bir yarışma vardı. Orada mansiyon ödülü aldım.
0: Mansiyon.
1: Gençlikle ilgili bir ödüldü bu. Anlatabilir miyim şeyi?
0: Lütfen,
1: Karikatürü.
0: lütfen. Şeyde var mı bu Instagram
1: Instagram'da
0: sayfanız?
1: var.
0: Oraya koydunuz o
1: Görebilirler. Evet.
0: karikatürü. Instagram sayfanızı bir daha tekrar edelim bu arada. Hasan Ceylan Karikatür. Instagram'da yazarsanız sevgili dinleyenlerimiz, Sayın Hasan Ceylan'ın çalışmalarına, karikatürle çizdiği karikatürlere belki göz atma fırsatı bulabilirsiniz. Evet.
1: Gençlik nerede diye konusu, gençlikle ilgili biliyorsunuz. Üniversiteye giren öğrencilerimizin sayısı bir aile fazla. Ben de buradan yola çıkarak bir iki karikatür yapmaya çalıştım. Üniversitede ödül mezuniyet töreni yapılıyor. Mezuniyet töreninde kürsüde öğretim görevlisi, işte rektör veya dekan konuşma yapıyor. Bütün öğrenciler keplerini havaya atıyorlar. Havaya attıkları keplerden de bir soru işareti oluşuyor.
0: Evet, şu anda bu karikatür benim gözümün önünde. Siz anlatırken Instagram'da en son onu
1: Evet,
0: paylaşmışsınız. Evet,
1: en
0: şu
1: son
0: anda benim
1: almış
0: gözümün
1: olduğum ödül
0: önünde.
1: buydu.
0: Kep atıyorlar yukarı, kolları yukarıda ama attıkları kepler havada bir soru
1: Soru
0: işareti
1: işareti
0: olmuştu.
1: oluşturuldu.
0: Çok güzel. Gençlik Nerede? Konulu ulusal karikatür yarışmasında bu karikatürünüzle mansiyon almışsınız. Çok güzel.
1: En son aldığım ödül bu. Geçen sene
0: Çok güzel. Evet.
1: Şubat'la Haziran arasında belki de rekor olabilir, belki 4 ödül arka arkaya. Geçen sene almıştım.
0: Nasıl oldu?
1: Ya gönderdim. İstanbul'a gönderdim. Aydın'a gönderdim. Amasya'ya gönderdim.
0: Hepsi.
1: Birisinde birinci, bir diğerlerinde mansiyonluk var. İkincilik falan vardı.
0: Birincilik, ikincilik,
1: Evet,
0: mansiyon
1: öyle
0: ödülü.
1: gidiyor yani
0: Dörtü
1: işte.
0: arka arkaya.
1: Arka arkaya geldi orada. O
0: Arka
1: baya
0: arkaya.
1: yani ne bileyim, denk geldi. Bir rekordur bu. 3 ayda 4 tane arka arkaya ödül almak.
0: 3 ayda 4 ayrı
1: Evet.
0: yarışmada
1: Evet.
0: ödülle
1: Ödüllerden.
0: döndünüz, çizdiğiniz karikatürlerle. Tabii bu bir rekordur belki diyorsunuz ama bu sizi buraya, bu başarıya sürükleyen şey ne oldu sizce? Yani bu kadar arka arkaya birinciliği ya da ödülü getiren şey ne olabilir bir karikatüriste?
1: Ya çizme hevesi, ben yani düşünüyorum böyle şeyle o verilen konuyla ilgili, ben bunu yaparım diyorum. Düşünüyorum yani bir karikatürcü şeye espri yatar. Böyle bir nasıl söyleyeyim bunu?
0: İstihare gibi.
1: Çizmeden önce şöyle bir uzun uzun düşünür.
0: Düşün.
1: Hatta ben akşamleyin yatarken bazen başucuma kağıt kalem koyarım.
0: Gece belki gelir diye.
1: Geceliğin bazen uyumadan önce şöyle o konuyla, mesela o gün bir şey varsa, bir yarışma varsa aklımdadır o. İrdeler dururum. Bak, benim de bu donanır durur, donanır durur. Bir tanesini yakalarım, ışığı açarım. O espriyi oraya yazarım. Bizde
0: Ben de
1: çünkü
0: bazen kısa yazılar ya da şiirler
1: kesinlikle.
0: yazarım. Gece yarısı saat 3'te 4'te çok uyandırdığı
1: Evet,
0: olmuştur
1: evet.
0: beni. uyandırır. Hemen. Bir kenara not alma ihtiyacı. Çizme, yazmazsan o an unutuyorsun. Gidiyor.
1: Aklına geliyor ama yani belki de gelmeyebilir ama ben öyle geceliğin 4-5 tane espriyi yazdığım hatırlıyorum. 4-5 tane arka arka yazdığım hatırlıyorum. Kesinlikle.
0: Uyku esnasında.
1: Yani o şeyle ilgili bana yatkın geliyor belki o yarışmadaki konu. Bana cazip geliyor. Mesela şeydeki Aydın'daki birincilik ödülümde şöyle bir karikatür yapmıştım. Orada birincilik ödülüm. Bayağı da güzel bir şey verdiler. Sergi açıldı. Hatta kitapçık falan şey yaptılar. Köylü emekçi kadınlarla ilgili yarışmaydı o. Aydın'daki. Çalışan kadınlar ellerinde, sırtlarında odunlarla şeylerle kahvenin önünden geçiyorlar. Kahvenin dışarısında bir merdiven gibi yer var. Kahvenin şeyi, garsonu da perdeyi çekiyor.
0: Kapatıyor.
1: Ama içeride okey oynuyorlar, kağıt oynuyorlar.
0: Kadınlar içeride kahvehanede otururlarken
1: perdeyi çekiyor.
0: Çalışan garson, kadınlar sırtında yüklerle gidiyor, önünden geçiyor, perde çekiliyor.
1: Perde çekiyor. Kapanıyor. Burada utanmasınlar, biraz, şapmasınlar evet, diye utanmadan. Öyle bir şey yapmıştım. Bu birinci olmuştu şeyde Aydın'da.
0: Evet, şu ama anda o karikatür de benim gözümün önünde. Instagram sayfanız açık çünkü oradan bakıyorum bir taraftan. Çok güzel bir, anlamlı bir karikatür olmuş tabii bu. Dikkat ediyorum genel olarak sizin de az önce kendinizi tanıtırken bahsettiğiniz gibi şey yok. Karikatürlerinizde pek konuşma balanı yok. Diyalog kullanmıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Onu ben acayip söylemiştim az önce. Tarzı, onu evet, şeyde bıraktım. Üniversite birdeyken bıraktım.
0: Üniversite birdeyken.
1: O ilk ödülümü orada aldım.
0: Tarzınız bu şekilde.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Ondan sonra da böyle devam edecek. Ama işte biliyorsunuz maliyetler çoğaldı. Bayağı da karikatür birikti. 300'e yakın karikatürüm birikti. Bir albüm yapmayı düşündüm ama nasıl yapacağım ben de bilemiyorum.
0: Evet, onları basmak çünkü bayağı ciddi bir maliyet. Sponsor bulmak zor değil mi bu? Her sanatın her alanında evet, olduğu gibi karikatürde de sponsor biraz bulmak zor, biraz zor olsa.
1: Ama yani şey kişiye göre değişir o. Ya yani şey yaparsanız, imkanları kullanabilirsiniz, bulunabilir yani.
0: Evet. Biraz önce bahsettik gerçi de. Sizin hayal gücünüzü ateşleyen şey nedir daha çok? Sizi ne kamçılıyor sanatınızı, çizgilerinizi üretirken? Hangi ortamlar belki? Ya da ne ilham veriyor size? Yani, İlla bir konu mu konulması lazım önünüze, yoksa durup dururken, düşünürken kendi kendinize de mutlaka çıkartıyorsunuz. Yani sizin ateşleyici gücünüz ne sizce?
1: Ben en çok sevdiğim konulardan çevre sorunlarına bir kere ben bayağı ağırlık veriyorum. İnsan hakları.
0: Kendinize derdi dinlediğiniz konular bunlar. Konular evet.
1: Dünyadaki gelişen olaylar, siyasal olaylar. Bunlar genelde şey yaptığım konular, çizmeye çalıştığım veya beni etkileyen konular bunlar. İnsan hakları dediğim gibi aynı zamanda. Yoksulluk. Yani öne çıkan konular bunlar bende. Yani
0: bir sanatçının aslında dertlerini omuzlarınıza yük edinmişsiniz. Genelde öyledir.
1: Kesinlikle.
0: Sanatkar insanlar bu tür şeyleri kendilerine daha çok dert eder, evet, edinirler. Doğrudur.
1: Mesela Turan Selçuk'u çok severim. Onun bir albümü vardır. İnsan hakları ile ilgili bir karikatür albüm vardır. Çok etkileyici. Kesinlikle.
0: Evet.
1: Zaten birazdan da söyleyeceksiniz belki ama etkilendiğim veya çizgilere beğendiğim sanatçılar bayağı
0: tam
1: var.
0: Onu, tam onu soracaktım ben de. Kimlerden etkileniyorsunuz diyecektim.
1: Bayağı var. Ben Semih Balcıoğlu'yla şeyim oldu. Burada bir sergi açmıştık. Ordu evinin karşısında Karakütür Sokağı diye bir sokak. Bir
0: çok güzel bir sokaktır orası.
1: Orada da biz karikatürler.
0: Falezlerin üstünde, evet, denizin kenarında.
1: Orada bir karikatür sergisi, sergimiz vardı. Antalya'da karikatürcü arkadaşlarla. Turan Selçuk, birkaç kişi daha vardı. Şu an hatırlayamayacağım ama onlar falan gelmiş. Onlarla orada bir şeyimiz olmuştu, mesaimiz olmuştu. Hatta bana da kızmıştı Turan Selçuk.
0: Neden?
1: Niye yarışmalara katılmıyorsun, göndermiyorsun demişti o zamanlar.
0: Emal olsun tabii. Yani
1: baktılar çizgilerimiz bayağı, konularda bayağı şey değişik konular.
0: Çizgiler güzel, konular, evet, güzel. Evet. Bir de tam onu soracaktım. Karikatürü başarılı kılan nedir diyecektim. Çizgilerin güzelliği mi, estetik, seçilen konular mı, estetik mi, hepsini?
1: Şimdi hepsini aslında şöyle bir şey söyleyeyim. İkisinin bir arada olması daha iyi. Şimdi konunun çok güzeldir ama çizgilerde o kadar acemice çizdiği zaman da bir estetik gibi bir şey olması gerekir. Karikatürde, evet, bir değer olması gerekir. Nasıl resimde bir şey arıyoruz? karikatürize de olması lazım.
0: Ya da çizgiler çok güzeldir ama konu zayıftır. Konu zayıftır, konu değil.
1: İkisi eşdeğerde olabilmeli bence. Hı.

0: ikisini de yan yana
1: hem iyi bir mevzu bulacaksınız kesinlikle hem onu öyle. Da çok güzel yansıtacaksınız.
0: Kesinlikle öyle. Mekan çok önemli.
1: Mekan?
0: Mekan dediğim çizdiğiniz konunun geçtiği yer. Mekan geçtiği yer çok önemli. Perspektif evet. Bunlar hep şeyle alakalı. Resim bilgisiyle alakalı.
1: Doğru.
0: Yani mesela bir grafiker çok iyi bir grafiker eğer karikatüre şey yaptıysa resim bilgisi de varsa harika işler çıkarır. Bir Semih Pavlyon mesela grafikerdir.
1: Evet. Az önce konuştuk yine. Teknolojinin çok ilerlemesi karikatür için iyi mi oldu, kötü mü oldu? Ne diyorsunuz?
0: Demin de söylemiştik ki dergilerin biraz azalması.
1: Maliyetlerden ve teknolojinin gelişmesiyle oldu. Dergileri evet. Azalttı tabii azalttı. Ama
0: ama
1: dijital,
0: yine de
1: dijital üzerinden çizenler
0: var.
1: Çizenler var.
0: Var tabii var. Instagram'dan takip edilebiliyor.
1: Siz kağıt kalemli kullanıyorsunuz daha çok yoksa dijitalde
0: kullanıyorum. Ben kağıt kalem kullanıyorum.
1: Neden?
0: Benim öğrencilerimden anime çizenler yani çizgi roman türü çizenler var, öğrenciler şey kullananlar var, tablet kullananlar var. Yani ben kullanırım da bana yani çizgiyle haşır neşir olmayı çok seviyorum. Silmeyi, yazmayı, bozmayı çok seviyorum.
1: Kalemle kağıt kalemle daha kağıt, çok hoşunuza gidiyor. Yani.
0: Ve de boyarken de sulu böyle şeydeki havayı yakalayamazsınız.
1: Çünkü teknik imkanları tabii. Kullanırken hani teknoloji ya da tablet belki yeterli olmayabilir o ifadeyi yani, düzgün yansıtmak
0: tabii,
1: için.
0: Tabii çok iyi çizenler var ülkemizde. Yani tableti kullanıp da yarışmalara gönderen arkadaşlarımız var. Ben biliyorum çizen arkadaşlarımız var.
1: Yani başka oyun da iyi kullananlar
0: ama
1: var.
0: Ama bana biraz şey geliyor, donuk belli oluyor yani şeyle yapıldı. Teknoloji şeyle, tablette yapıldı belli oluyor. Belli
1: burada
0: oluyor.
1: Yaklaşım kişisel galiba kişisel, biraz kişisel, da. Yani kişisel. Orayı daha çok beğenen.
0: Mesela da şeyle uğraşmak istemiyor. Suyla, kalemle şeyle uğraşmak istiyor. Tableti açıyorsunuz. Kalem de hemen hazır. Hemen
1: her türlü düzeltme imkanı da var anında.
0: Var, hemen yani. Anında düzeltme imkanı. Boyayı anında verme imkanınız var.
1: Aynen.
0: Tabii biz şey geleneksel olduğumuz için, grafiker... Grafik okuduğumuz için yani boyayla çok aşırılaşırım ben.
1: Doğru.
0: Bir de o var.
1: Karikatür toplum yaşamı için önemli midir?
0: Kesinlikle.
1: Dünya için önemli
0: kesinlikle.
1: Midir? Niye?
0: Belli olaylara, belli bir dünya üzerinde bilgi sahibi olmak ister insanlar. Bunun da karikatürde mesaj verebilirsiniz.
1: Karikatürde bunu yansıtmak için en iyi
0: kesinlikle,
1: araçlardan.
0: Kesinlikle, en iyi araçlardan. Kesinlikle.
1: Evet.
0: Daha hala basınımızda karikatürle mesaj veren şeylerimiz var, çizerlerimiz var.
1: Bundan sonra da var olmaya devam eder galiba.
0: Kesinlikle
1: kolay kolay yok olmaz. Ya ölmez karikatür
0: sanatı. Kesinlikle ölmez.
1: Mümkün değil.
0: Daha da ileri gider.
1: Daha da ileri gider evet.
0: Ama benim yozlaşmasından korkuyorum. Yapay zeka olayın içerisine girdi.
1: Girdi.
0: Ondan korkuyorum.
1: Neyin içine girmedi ki? Müziğin evet. Yani sanatın her dalının içine girdi.
0: Şimdi bizim ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki bazı yarışmalarda yapay zeka ile yapılan şeyler, karakterler geçerli değildir diyor. O, onu nasıl çözümlüyorlar onu ben bilemedim.
1: Uzmanları ayırt ediyordur onu.
0: Tabii.
1: Yani ben müzik dinlerken mesela ayırt edebiliyorum evet. Onun yapay zeka ile yapıldığını anlıyorum. Ve hoşuma gitmiyor. O soğuk geliyor bana pek. Hoş
0: yani
1: gelmiyor.
0: Bir insan beyni kadar
1: çok nadir beğendiğim.
0: Evet, evet, evet.
1: Çok nadir beğendiğim yapay zeka ile üretilmiş müzik çok nadir yani.
0: Yani ben insan beyni kadar yani o konuları ayırt edebilecek, yapabilecek bir yapay zeka ben kendi kişisel görüşüm olmaz diye düşünüyorum. Olur mu acaba bilmiyorum ki.
1: Bir de bazı şeyler hatasıyla güzeldir. Yani evet. müzik çalarken de, müzik yaparken de, resim yaparken de orada görülen insani bir hata, orada
0: evet.
1: duyulan insani evet, bir evet, hata evet. ona güzellik katan şeydir aslında.
0: Evet.
1: Yani bir gitaristin çalarken telinin üzerinde parmağını sürtünürken çıkardığı bir ses mesela kimilerine gürültü gibi gelebilir ama o an o gürültü bana o müziğin bir parçası gibi gelir. Evet. Onu duymak hoşuma gider.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla en ufak hatalar müziği müzik yapan şey. Yani sanatı sanat yapan şey bence o küçük hatalardır. Onlar da güzeldir.
0: Kesinlikle.
1: Süremizin sonundayız.
0: Vallahi çok güzel bir sohbet
1: çok,
0: oldu.
1: Çok güzel bir sohbet Tayyip oldu hocam. Bence de. Kıymetli öğretmenim.
0: Başka, yani
1: Sayın Hasan Ceylan şunu da konuşsaydım iyi olurdu. Şunu söyleseydim iyi olurdu. Unuttuk bunu diyeceğiniz
0: yani
1: bir şey kaldı mı?
0: Bayağı çok şeyler değindik. Yani Türkiye'deki karikatürün başlama yılı mesela şöyle diyebiliriz. Diyojen'le başlamıştır diyebiliriz. 1870 yılında Theodor Kasap'la başlamıştır. İşte kuşak kuşak karikatür sanatçılarımız var. 1923-26 yılında çizelim.

0: karikatürist şeyimiz var. Orta kuşak 1942-43 demiştim. Onlar var. Yani burada söylemek istedim ve etkilendiğim veya çizgilerini beğendiğim karikatürcüler var demiştim. Mesela ilk çizenlerimizden Cemil Cem, Theodor Kasap, Ramiz, Cemal Nadir, Necmi Rıza, Şevki Çankaya. Bunlar bir de ilk kadın karikatürcümüz, bayan karikatürcümüz Selma Emiroğlu. İlk karikatürcümüz vardır. Gerçi Türkiye'de pek bayanlardan çok fazla karikatürcü yok ama
1: Evet,
0: çok
1: kadın
0: fazla
1: karikatürist
0: yok.
1: hatırlamıyorum
0: Fazla yok,
1: fazla,
0: fazla
1: evet.
0: yok.
1: Dergileri de ben yıllarca takip ettim. Kadın çizer fazla değil o konuda, evet. Evet. Karikatür sanatçısı, resim öğretmeni, grafik öğretmeni, Atso Güzel Sanatlar Lisesi hocalarından, kıymetli Hasan Ceylan, Gecenin İçinden programının, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının ilk bölümünün konuğuydu. Kıymetli hocam, öğretmenim, ellerinizden öperim.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok
0: Ben de
1: teşekkür
0: aradığınız
1: ediyorum
0: için, çok
1: konuğumuz
0: nazik
1: olduğunuz
0: bir
1: için.
0: şekilde aradınız. Çok teşekkür ederim bu konuda. Çok en son söyleyeceğim şey, çizmek isteyenler için söylüyorum. Bol bol kitap okusunlar. Eğer bu işe gönül vermek istiyorlarsa, çizilmiş karikatürlerden Aydıngel'e kopya yaparak kendi karakterlerini, kendi çizgilerini oluşturabilirler. Ama bu işe biraz gönül vermeleri gerekiyor,
1: Her
0: sevmeleri
1: şeyde
0: gerekiyor.
1: olduğu gibi sevmeden yapılmaz.
0: Ben kendim için söylüyorum. Ben karikatürsüz bir hayat düşünemem. Kendim için söylüyorum.
1: Mükemmel. Hürmetle uğurluyoruz
0: Teşekkür
1: efendim size.
0: ederim.
1: Çok teşekkürler. Karikatür sanatçısı, öğretmen Sayın Hasan Ceylan'la sohbetimizin sonundayız. Bir şarkı dinleyeceğiz Ege'den. O şarkının ardından da Gecenin İçinden programına romancı, mimar Sayın Hacı Yusuf Sayın'la devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ege'den Hayat Başlar Yeniden adlı şarkısını dinleyelim.

0: Radyo 1.
1: TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programı devam ediyor. Perşembe gününden cuma gününe de teknik olarak geçtik. 17 dakikasını da geride bıraktık cuma gününün, sevgili dinleyenlerimiz. Artık teknik olarak 10 Temmuz günündeyiz. Kıymetli konuğumuz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Alabora romanıyla edebiyat dünyasına adım atan ve geçtiğimiz aylarda da Zengibar'ın Gölgesi kitabıyla kitapseverlerin kalbinde taht kuran yazar, romancı, mimar Sayın Hacı Yusuf Sayın Gecenin İçinden programının ikinci bölümünün konuğu. Sevgili dinleyenlerimiz, kendisiyle kitaplarını, köy okullarına yönelik yürüttüğü çalışmaları ve pek çok şeyi daha konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz Sayın Sayın.
2: Evet.
1: Böyle söylüyorlar değil mi? Soyadı Sayın oyun olunca ve soyada adla hitap edilince Sayın Sayın oluyor.
2: Sayın Sayın oluyor, evet.
1: Çok
2: evet.
1: Güzel. Biraz bahseder misiniz kendinizden efendim?
2: Evet, teşekkür ediyorum. İyi geceler.
1: İyi geceler.
2: Şimdiden sizlere ve bütün yayın ekibine ve bizi dinleyenlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
1: Saygılar bizden efendim.
2: Radyoculuğun, televizyonculuğun, kültür sanatın merkezinde TRT'de olmaktan dolayı çok büyük mutluluk diyorum. Çok büyük gurur duyuyorum şu anda.
1: Ne mutlu
2: ve
1: bize.
2: Çok heyecanlıyım.
1: Ne mutlu bize.
2: Şimdiden sürçülisan edersek affola diyorum.
1: Heyecan normaldir. Tabii TRT yayınına, küresel yayına çıkmak, burada evet. Konuşmak. İlk defa mı bir yayına konuşuyorsunuz?
2: Daha önce Antalya Radyosu'na konuk olmuştuk.
1: Evet. Bölgesel yayınımıza.
2: Bölgesel yayında TRT. Evet. Ulusal anlamda ilk defa.
1: Ulusal, küresel yayına ilk defa katılıyorsunuz.
2: Evet.
1: Peki.
2: Efendim, 1977 Antalya Kaleiçi doğumluyum. Aslen Kayseriliyim.
1: Antalya'nın kalbinde doğmuşsunuz yani,
2: evet,
1: Kaleiçi.
2: Kaleiçi'nde doğduk, orada büyüdüm. Çocukluğum orada geçti. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi Antalya'da tamamladıktan sonra Yozgat Mimarlık Mühendislik Fakültesinden mezun oldum 2000 yılında. Çocukluğum tabii Antalya'da geçti. İş hayatına 13 yaşında Antalya'da başladım. Eğer biliyorsanız eski otogar vardı. Orada portakal suyu satarak başlamıştık iş hayatına.
1: Eski otogarda.
2: Eski otogarda.
1: Doğu Garajı onda olduğu yerde.
2: Doğu Garajı değil. Şu an Markantalya'nın olduğu yer.
1: Aa, işte evet.
2: Orası. Daha sonra 1991 ile 2001 arasında aynı zamanda dalış eğitmeni olan abim Kerim Sayın'ın yanında 10 sene yaz ayları boyunca dalgıçlık balık adamlık yaptım.
1: Aa, çok güzel.
2: 3 ay yazları çalışıp 9 ay onu harcıyorduk, o parayı.
1: Aa,
2: üniversitedeyken özellikle. Üniversite hayatımda Yozgat'tayken futbol hakemliğine başladım. Bir yılı Süper Lig yardımcı hakemlik olmak üzere 15 yıl futbol hakemliği yaptım.
1: Aa, çok güzel. Süper Lig'de de top koşturdunuz yani.
2: Süper Lig'de yardımcı hakemlik.
1: Yardımcı hakemlik yani, evet.
2: Yardımcı hakemlik yaptım. 2011 yılında işlerimin yoğunluğu sebebiyle hakemliği bıraktım. İşte çoluk çocuğa karıştık. Biraz işlerimiz de yoğunlaştı. Hakemliği bırakmak zorunda kaldık. 2003 yılında eşim Şermin'le dünya evine girdik. 3 tane evladımız var.
1: Allah bağışlasın.
2: Teşekkürler.
1: İşlerin yoğunluğu derken ne yapıyorsunuz? Neyle devam ediyorsunuz
2: efendim,
1: hayatınıza?
2: Mimarım.
1: Mimarlık yapıyorsunuz aktif olarak.
2: Tabii tabii. Asıl işimiz tabii mimarlık. Hem proje çiziyorum hem de inşaat sektöründeyiz. İnşaat yapıyoruz. Edebiyat ve roman benim hobim.
1: Hobiniz.
2: Hobim, evet.
1: Aa, böyle güzel bir hobisi olsa insanın, herkesin değil mi?
2: Evet.
1: Yani ne iş görürse görsün, ne iş yaparsa yapsın bir insan sanatın dallarından biriyle mutlaka iştigal etmeli diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum. Sanat ya da bir spor dalında insanlarımızın, gençlerimiz özellikle uğraşması gerekiyor.
1: Ya, evet, sporu unuttum. Yani sanat ya da sporun dallarından bir tanesinde,
2: evet,
1: mutlaka zaman geçirmek lazım.
2: Evet.
1: Günlük hayatın o hay huyundan belki uzaklaşmak, kopmak için, stresten uzaklaşmak için,
2: evet,
1: sanatsal ya da spor anlamında üretimde bulunmak için çok önemli. Çok önemli.
2: Evet, katılıyorum.
1: Geçtiğimiz aylarda Zengibar'ın Gölgesi adlı kitabınızı sanatseverlerin beğenisine sundunuz. Ondan önce de Alabora vardı galiba.
2: Evet.
1: İki romanınız mı var?
2: İki romanım var.
1: Başka kitap var mı? Romanlar dışında.
2: Yok, roman yazıyorum.
1: Roman yazıyorsunuz.
2: Evet.
1: Nasıl başladınız? Alabora ile başlayalım bence.
2: Alabora
1: ile başlayalım. İlk kitabınızla, ondan kısaca bahsedelim.
2: Peki.
1: Sonra Zengibar'ın Gölgesi'ni konuşuruz.
2: Evet. Yazmaya şöyle, biz 80'li 90'lı yılların kuşağıyız. Yazmaya ben çok

0: Okul yıllarda örnek vermem gerekirse mahalle arkadaşlarımla biz bir pano gazetesi çıkardık mahallemizde. Herkes A4 kağıda yazılarını, şiirlerini yazıp asıyordu. Üniversitede ise bölüm arkadaşlarımla birlikte Mavi Çizgi isimli bir mimarlık dergisi çıkardık Yozgat'ta. Bu şekilde bir yazma hevesiyle, bir yazma meşguliyetiyle geldim. Daha sonra ise 2019 yılında, daha doğrusu 2018 yılında bir roman yazmaya karar verdim. Alabora. Bu 2019 yılının sonunda yayınlandı. Alabora'da
1: Epeyce olmuş bu arada.
0: Tabii 2019'un sonunda
1: 7 yıl kadar
0: 7
1: önce.
0: sene oldu. Orada Bekir Kaptan isimli bir roman kahramanımız var. Onun hayatını kaleme aldık. Bekir Kaptan benim abim Enver Sayın.
1: Ha, gerçek bir yaşam.
0: Gerçek bir hikaye.
1: Aa.
0: Abim çocukluk yıllarını Ankara'da geçirdikten sonra Antalya'ya taşınıyor. Buraya geliyorlar ailecek. Burada 10 yaşında Antalya'ya geldikten sonra denize aşık oluyor. Yelkencilik yapıyor. Daha sonra sürat teknesi ve yat teknesi kullanmaya başladı Antalya'da. Ama bir Burger hastalığına yakalandı. Çok az bilinen ve zor bir hastalık. Burger hastalığıyla mücadele etti.
1: Ben ilk defa duyuyorum.
0: Evet. Yani şöyle sigaranın
1: hani
0: tetiği.
1: yayınlarımız vesilesiyle çok hastalığa şey yapıyoruz,
0: Evet.
1: Şahit oluyoruz, anlatıyoruz sevgili dinleyenlerimize ama burger hastalığını daha önce duymamıştım.
0: Evet, yani sigaranın tetiklediği bir hastalık. Şu an iki ayağı da protez abimin.
1: Aa.
0: Ama buna rağmen hayata bağlılığının neşesini kaybetmediği gibi çevresine de neşe kaynağı olmaya devam
1: Aa,
0: ediyor.
1: çok güzel. Umarım sigarayı
0: Tabii zaten şöyle sigarayı bırakması
1: bırakmıştır.
0: gerekiyor. Bırakmadığın zaman hastalık kaldığı yerden devam
1: Kaldığı
0: ediyor.
1: yerden
0: Çok
1: devam ediyor.
0: nankör bir hastalık.
1: Evet.
0: Ve kullanılan ilaçlar çok ağır bir dozda ilaçlar. Bu abimin bu neşe kaynağı olması bizi Alabora'ya sürükledi. Beraber oturduk, karar verdik, yapalım mı bunu? Zaten abime teklifler de vardı başka. Biz yazalım diye. Sağ olsun o beni tercih etti.
1: Aa, ne güzel.
0: Oturduk, notlarımızı aldık. Kendi bildiklerimin yanında abimin anlattıklarını ilave ederekten 2019 yılında bu romanımız yayınlandı. Biz Alabora'yla bir kültür sanat edebiyat gazetesinin düzenlediği Altın Kalem ödülleri var. O ödüllerde 2022 yılında yılın romanı, 2023 yılında ise yılın yaşayan roman kahramanı dalında ödül aldık bu arada.
1: Alabora'yla.
0: Alabora'yla ilk
1: Yarışmayı bir
0: romanımızdı.
1: daha tekrarlayın lütfen. Hangi yarışmaydı?
0: Altın Kalem ödülleri. Bir edebiyat sanat gazetesinin düzenlediği bir ödül. Alabora'nın hikayesi böyle. Alabora'nın şöyle bir şanssızlığı oldu aslında. 2019'un sonunda yayınlandıktan sonra 3 ay sonra pandemi meydana geldi. Bizim katılacağımız kitap fuarlarımız vardı, etkinliklerimiz vardı. Onlar iptal oldu. Salgından sonra ise devam ettik. Alabora bittikten sonra, yayınlandıktan sonra ben Zengibar'ın Gölgesi'ne başlamıştım aslında. Onu yazmaya başlamıştım. Daha hazırlıklarını yapmaya başlamıştım.
1: Ha, Zengibar'ın Gölgesi aslında eskiden çok daha önce yazmaya başladınız ve
0: 6 yıl sürdü.
1: Evet, yazması uzun sürmüş
0: 6
1: biraz
0: yıl
1: yani. Öyle
0: sürdü.
1: bir roman olmuş.
0: Evet, çok hikayenin gelgitleri oldu orada. Bu sene Mart ayında, Mart'ın sonu gibi Zengibar'ın Gölgesi de yayınlandı. Nisan ayının başında Kepez Kitap Fuarı'na katıldık Zengibar'ın Gölgesi'yle. Orada hem imza günümüz oldu hem de kitabın tanıtımını yaptık. Benim küçük kardeşim Süleyman Sayın sağ olsun tanıtım videolar yaptı. Kitapta geçen hikayeleri anlatan tanıtım videoları ve şarkı özel bir kitap özel bir şarkı yaptı. Bestesi ve sözleri kendisine ait.
1: Ha, söylendi, yayınlandı yani bu
0: Orada
1: şarkıda.
0: evet kitap fuarında onu da yayınladık. Böyle kalabalık katılımlı güzel bir tanıtım günümüz ve imza günümüz oldu.
1: Şarkıya ulaşmak mümkün mü sosyal medyadan ya da video
0: Evet
1: paylaşım sitelerinden?
0: var.
1: Şarkının bir adı var mı?
0: Zengibar'ın Gölgesi.
1: Zengibar'ın Gölgesi. Çok evet.
0: Evet.
1: Kitapla aynı ismi taşıyor yani.
0: Evet
1: Romanla aynı
0: aynı.
1: ismi taşıyor. Çok
0: Kitabı
1: güzel.
0: özetleyen güzel bir melodi.
1: Aa, çok güzel. Edebiyat yolculuğuna çıkmama vesile olan, beni cesaretlendiren, teşvik eden ortaokuldaki Türkçe öğretmenim Emel Daldaya.
0: Ellerinden öpüyorum.
1: Evet.
0: İzmir'de şu anda. Hala görüşürüm.

0: Ortaokulu Hızırayız Ortaokulu'nda okudum Antalya'da. Orta 3. sınıfta iken bir şiir ödülü verdi. Şiir ödevi verdi bize. Ben yazmıştım 5-6 kıtalık bir şiir ama parmak kaldıramadım. Çok çekindim, utandım. Beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi? En son ben kaldım. Herkes okudu şiirini. En son ben kalmıştım.
1: Çocukken biraz utangaçtınız o zaman.
0: Şimdi de öyleyim.
1: Hala öyle mi?
0: Evet, şimdi öyleyim. En son ben kaldım. Artık mecbur parmağımı kaldırmak zorunda kaldım. Şiiri okudum.
1: Ödev var çünkü yapmak
0: Ödev var.
1: zorundasınız.
0: Daha sonra öğretmenim, ya arkadaşlarım alkışladılar şiiri. Öğretmenim defteri elimden aldı. Bir de kendisi okudu. Tekrardan alkışlandı şiir. Çok
1: Bir
0: beğenilmişti.
1: daha yorumladı kendisi.
0: Evet. O benim için ilk ödüldü. O sınıftaki, orta üçüncü sınıftaki alkışlar, o şiirini aldığı alkışlar ilk ödülümdü. O yüzden Emel Dağda öğretmenimin ben de edebiyat yolculuğumda çok büyük katkısı vardır.
1: Şiir aklınızda mı?
0: Şiir aklımda değil.
1: Tamam,
0: Aklımda olsa da şu an okuyamazdım
1: tamam,
0: zaten.
1: tamam. Bir heyecanlısınız şu anda.
0: Evet.
1: Peki.
0: Ve yıllar sonra ben Emel öğretmenimi buldum İzmir'de. Gittim elini öptüm.
1: Ay ne güzel.
0: Şu an hala görüşüyoruz.
1: Oh çok güzel.
0: Kendisine saygılar sunarım.
1: Saygılar kıymetli öğretmenimizin biz de ellerinden öperiz. Yaşı bizden büyük olsa da küçük olsa da. Bütün kıymetli öğretmenlerimizin ellerinden hürmetle öpüyoruz. Bu romanın kurgusundan karakter analizine, yer ve zaman tasarımından editoryal kontrollerine kadar her aşamasında bana destek olan, romanı defalarca okuyarak düzeltmeler yapan kardeşim Süleyman Sayın'a. Kapaktaki teşekkürleri okuyorum bu arada. Emel Dalda'ya teşekkür ettik. Süleyman Sayın epey katkı koymuş o zaman kardeşimiz.
0: Yani ilk 6 yıldır benimle beraber çalışıyor, öyle söyleyebilirim. Çok büyük katkısı oldu. Yani eklemem, çıkarmam gereken yerleri bana söyledi. Yönlendirdi. Daha sonra dediğim gibi lansman günü, tanıtım gününde hem müziğimizi yaptı, tanıtım müziğimizi hem de tanıtım videolarımızı yaptı. Onlar o gün çok etkileyici oldu bizim açımızdan.
1: Çok güzel. Başta yayıncım ve editörüm Zeynep Aytekin olmak üzere bütün Genius Yayınevi çalışanlarına sonsuz teşekkürler demişsiniz. Teşekkürler burada sona ermiş. Zeynep Aytekin destek olmuş galiba o zaman.
0: Tabii Genius Yayınları'nın sahibi, aynı zamanda editörüm. Her iki romanda da bana çok büyük desteği oldu. Onlarla beraber İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na katılıyoruz her sene. Yani edebiyatta, sanatta olan etkinliklerde bize sağ olsunlar öncülük yapıyorlar.
1: Bir tokatla Ereğli'ye, bir rüyayla İzmir'e, bir mektupla Zengibar'a savrulan Hamza'nın hikayesi. Zengibar'ın gölgesi. Ne diyor bu kitap bize?
0: Zengibar Anadolu'da küçük bir kasaba. Oranın ismi Zengibar.
1: Zanzibar, Hint Okyanusu'nda Tanzanya'ya bağlı bir bölge olarak da oranın iki ismi varmış. Zanzibar ve Zengibar diye de geçiyormuş orası. Ama o Zengibar, bu Zengibar değil.
0: Hayır, değil değil. Evet. O Zengibar Anadolu'da hepimizin bildiği.
1: Gaziantep'teki.
0: Değil değil, bu Yok. Gerçek bir kasaba değil aslında. Evet, hayali bir kasaba. Ama birkaç yerde varmış herhalde o da artık. Zengibar aslında Karahisar demek Farsça'da. Karahisar demek. Bir Anadolu kasabası. Yani hepimizin bildiği böyle buğday tarlalarının, meyve bahçelerinin olduğu bozkırda bir kasaba. Hamza'nın, roman kahramanımız Hamza'nın doğup büyüdüğü kasabanın ismi.
1: Hayali bir kasaba mı?
0: Evet, hayali bir kasaba. Hamza'nın hikayesini anlatıyoruz Zengibar'ın gölgesinde. Hamza 16 yaşında abisinden yediği haksız bir tokattan dolayı çok sevdiği Zengibar'ı ve kendisini gök gözlü oğlum diye seven annesini.
1: O zaman Hamza'nın mavi gözlü olduğunu anlıyoruz burada.
0: Ve kimseye söyleyemediği ilk sevdası Zeynep'i bırakarak bulduğu ilk trenle Zengibar'dan kaçıp Ereğli'ye yerleşen bir gencin hikayesi, bir delikanlı hikayesi. Öfkeli, karakterli bir genç.
1: Kaç yaşında bunu yaptığında
0: 16
1: Hamza?
0: Yaşında
1: 16 kaçıyor. Yaşında kaçıyor.
0: 16 yaşında gidiyor. Daha sonra
1: Zengibar'dan Ereğli'ye.
0: Ereğli'ye gidiyor. Birkaç yıl Ereğli'de çalıştıktan sonra orada tutulmaya çalışıyor. Daha sonra gördüğü bir rüya ile ani bir kararla İzmir'e gidiyor.

0: Hamza. İzmir'de annesi dönmesi için çok uğraşıyor, çok dil döküyor, ikna edemiyorlar. Daha sonra abisiyle annesi Hamza'ya bir mektup yazıyorlar. Mektuptaki olaylar tamamen hayal ürünü. Sadece Hamza'nın dönmesini sağlamak için başımızda bir hal var. Bunu çözersen sen dönersin, ne olur gel tarzında bir mektup.
1: Hamza, aslında öyle bir olay yok, öyle onu ikna etmek için yok. Mektup
0: Hamza,
1: yazıyorlar.
0: Hamza o mektup üzerine yıllar sonra memleketi Zengibar'a dönüyor.
1: 1946'da ayrıldı. Ayrıldığı Zengibar'a yeniden dönüyor.
0: Tekrardan dönüyor. Tabii orada tekrardan Zeynep'le kavuşma hikayeleri var. Yıllarca gurbette yaşamış, yalnız yaşamış, özgür yaşamış. Zengibar küçük bir kasaba, İzmir'de gençliği geçmiş. Zengibar'a sığamıyor Hamza. Zeynep'e diyor ki hadi gel İzmir'e gidelim. Burası benim bütün arkadaşlarım orada, iş çevrem orada.
1: Bence daha fazla anlatmayın, çözülecek yavaş yavaş kitap. Ya da siz spoiler diyorlar değil mi gençler ona, ipucu vermeden belki anlatabilirsiniz.
0: Tabii şey geçiyorum.
1: Zeynep'i de alıp İzmir'e mi gidiyorlar?
0: Yok, Zeynep alıp Ankara gidiyorlar.
1: Allah Allah.
0: Zeynep çünkü İzmir çok uzak. Ben oralardan annem babamı özlerim diyor. He. Ankara daha yakın.
1: Gitmesi gelmesi daha kolay olsun.
0: Daha kolay olur. Bir şekilde Hamza eşini ikna edip onu Ankara'ya götürüyor. Romanın devamında Ankara, Samanpazarı, Hamamönü oralarda geçiyor.
1: Peki, daha fazla ayrıntıyı vermeyelim sevgili dinleyenlerimize. Hamza'yı kafanızda mı uydurdunuz, yoksa Hamza'da gerçek hayattan esintiler var mı? Hani Alabora gerçek birinin yaşamından yola çıkmıştı ya roman.
0: Hamza tam öyle değil Tayfun Bey. Zengibar'ın gölgesinde de gerçekle hayali birleştirerek bir roman yazdım. Yani gerçeklikler de var içinde ama hayaller
1: kurgular da var. Kendiniz kurguladınız da aynı zamanda.
0: Evet.
1: 6 sene sürmesine sebep olan neydi? Niye 6 sene sürdü?
0: Ya birincisi bence salgın. Ya salgında bir dağıldık, toplum olarak dağıldık. Ben de dağıldım açıkçası. Hani oysa ki ben demiştim 13 yaşında çalışma hayatına başladım. Ömrümde ilk defa 20 gün evde oturdum mesela. İlk defa bir 20 gün tatil yaptım ya da 30 gün. Sokağa çıkma yasağı vardı o zamanlar. Aslında çok boş zamanımız vardı ama salgınla beraber hani ne oluyor oldu yani, acaba hastalanacak mıyız? Annemize babamıza bir şey olacak mı? Çocuklarımıza bir şey olacak mı derken koptuk. Yani hayattan, edebiyattan tabii biraz uzaklaştık. Ara verince de zor oluyor bu işler. Ben bir de sadece yaz aylarında yazabiliyorum. Sabahları yazıyorum saat 6 ile 9 arasında. Gün içinde iş telaşından, koşturmadan dolayı
1: yoğunlukta.
0: Evet, yazamıyorum. Sabahın o sessiz sakin zamanında, seher vaktinde yazıyorum. Ve o sadece yazın Haziran, Temmuz, Ağustos.
1: Çok verimli saatlerdir ama onlar da yani.
0: Tabii
1: çok,
0: kesinlikle.
1: Çok güzel saatlerdir
0: kesinlikle
1: yani, sabahın erken saatleri.
0: Evet evet, yani zaten gün içinde ya da başka akşam, gece. Hani herkesin kendine göre bir dönemi, zamanı vardır.
1: Tabii.
0: Yazma şeyi, metodu vardır ama benimki sabah 6 ile 9 arasında. O zaman çok verimli geçiyor. Eğer iyi bir günümdeysem 3 sayfa çıkarabiliyorum.
1: Evet. Sabah erken kalkmak ne kadar güzel bir şey değil mi insan yaşamı için? Gün ne kadar uzuyor?
0: Tabii.
1: Kullanabilecek ne kadar ekstra zamanınız oluyor tabii, sabah erken kalktığınızda?
0: Tayfun Bey, benim kendi iş hayatımda da öyledir. Yani öğlene kadar, 12'ye kadar yaptığımız iş çok daha verimli oluyor. Çok daha bir şeyler yapabiliyoruz.
1: Aslında işin büyük kısmını öğlen 12'ye kadar bitirmiş oluyorsunuz.
0: 12'den sonra zaten işte namazdır, öğle yemeğidir derken gün bitiyor. Evet evet, yani öğlene kadar, 12'ye kadar yapılan iş her zaman için daha verimli.
1: Daha
0: hem
1: verimli
0: iş hayatında hem de ev işlerinde de aynı şekilde.
1: Ev
0: bahçe işlerinde de aynı şekilde.
1: Kafa da öyle.
0: Edebiyatta da o şekilde.
1: Sabahları daha verimli ve daha keskin çalışıyor sanki insan zekası, insan kafası.
0: Evet.
1: Bana biraz öyle geliyor. Gerçi bu kişiden kişiye de değişir. Akşamları verimli olan insanlar da var.
0: Evet.
1: Az önce bir karikatürist konuğumuz vardı. Onunla uzun uzun sohbet ettik.
0: Evet.
1: Gece uykumdan çok uyanırım diyor mesela. Kağıt kalem o yüzden yanımdadır. Gece uykudan kalkıp çizerim demişti o da.
0: Evet.
1: Bu biraz göreceli ama sabahın da kendine göre bir güzelliği, bir hayrı var.
0: Ben sabahçıyım.
1: Evet, siz sabahçısınız, onu anladık. Peki hala. Bu kitapta okuyucuları ne bekliyor Zengibar'ın gölgesinde? Hüzün mü, macera mı, bir hayat hikayesi mi?
0: Evet. Zengibar'ın gölgesi.
1: Çok şey vermeden hani.
0: Çok detay vermeden.
1: Çok detay diyorsunuz. Vermeden.
0: Ya bir 25 yıllık zaman dilimine geçen bir hadise. 1946-1970 arasında geçiyor. Bizi o günlere götürüyor Zengibar'ın gölgesi. Aslında o günün sosyal hayatı, ekonomik durumlar, siyasi durumlar, çünkü 60 darbesi de o zaman dilimi içinde. Hmm. Ufak tefek dokunuşlarımız var şeyde. O günün Türkiye'si, o günün Ankara'sı, o
1: ülke, günün ülke gündeminden, yaşam bir şeyinden, ayrıntılardan, siyasetten var. Pek çok şeyden ayrıntılar var.
0: Evet, yani üç kafadarın 16-17 yaşında kelek çalmasıyla başlayan bir roman. Üç arkadaş, Hamza ve arkadaşları, hepimizin ya da çoğumuzun yaptığı gibi diyelim, bir bahçeden kelek çalıyorlar. Bekçi bunları görüyor.
1: Tarladan bir dalından bir meyve çalıp yemek de, ya da işte bostandan bir karpuz, bağdan bir üzüm, bir salkım üzüm aşırıp yemek de nasıl tatlı olur değil mi?
0: Tabii o yaşlarda o biraz yaşlarda. Öyle olur tabii.
1: Çocuklara çok görmemek lazım öyle şeyleri.
0: Evet evet.
1: Ama bunlar yakalanıyorlar bekçiye, ne oluyor? Ya da ne oluyor diye sormayın, siz anlatın.
0: Tabii o şekilde başlıyor romanımız, bir kovalamacayla başlıyor. Hamza işte babası erken yaşta vefat etmiş. Annesi ve abisi ve kardeşleriyle yaşayan, tarım, harman yerinde yazın yatıp kalkan bir delikanlı. Hı hı. İşte biraz önce bahsettiğim hadiseler başına geliyor tekrardan. Yani Zengibar'ın gölgesinde Zengibar biraz Ereğli, Taşhan'da kalıyor mesela. Orada çalışıyor, bir han kültürü vardı eskiden, bilirsiniz.
1: Bilirim.
0: Tren yolculukları var Hamza'nın. Tren yolculuklarını göreceğiz. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de Alsancak, İki Çeşmelik, oradaki ticaret hayatı, Müslüman ve gayrimüslimlerin komşulukları, ilişkileri, onları görüyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Biraz siyasal hayatlar, oradaki çalkantılar, bürokrasi.
1: Gerçek yaşamdan izler var yani.
0: Var tabii gerçek hayatından. Yaşam dediğim gibi hani.
1: İlginç bir soru sorayım. Buyur. Sözünüzü balla kesiyorum.
0: Buyurun, estağfurullah.
1: Olaylar gerçek mekanlarda, gerçek illerde ve ilçelerde geçerken Hamza'nın memleketi neden hayal ürünü bir yer? Zengibar.
0: Ya çok güzel bir soru. Bu arada tebrik ederim. Ya orayı böyle bir kafamda bir Anadolu kasabası olarak tasavvur ettim. Hmm. Açıkçası. Diğer mesela Ankara'da geçen mekanları, tabii zaman farkı var ama oralara gidip fotoğraflarını çektim, videolarını çektim. O saman pazarı, Hamamönü dediğimiz bölgelerin. Hmm. Oralara da hani
1: beslendiniz.
0: Daha tabii Ankara'da yaşayan arkadaşlarımdan destek aldım o zamanlar için. Hani bir kurgu hatası yapmamak için. Mesela o bölgeyi tanıtırken İbn-i Sina Hastanesi'nin bulunduğu bölge falan demiştim. Olay 1960'ta geçiyor. Orada bir ahmet dedi ki 1960'ta İbn-i Sina Hastanesi yoktu. Mesela çok önemli bir dokun. İbn-i Sina ismi eski olduğu için ben o zaman da olduğunu düşünmüştüm.
1: Evet, evet.
0: Hacettepe'nin 60'larda olmadığını biliyordum ama mesela kurgu hatasından bu şekilde dönmüş olduk.
1: Kurtulmuş oldunuz, çok evet. İyi. Tabii destek almak şart o konu. Kurgu konusunda destek almak şart. Böyle bir hazırlık sürecinden geçtiniz kitabın yazım aşamasında. Yani doğaçlama da var ama öncesinde hazırlık da var. Özellikle tarihi ve mekansal kurguları oluştururken yararlandınız yani.
0: Tayfun Bey, ben bir romana başlamadan önce aylarca ön hazırlık yapıyorum. Yani küçük notlar alıyorum, bir defterim var. Karakter, zaman ve mekan planlamasını yapıyorum. Hı hı. Onları bir sıraya koyuyorum. Görmem gereken yerler varsa gidip oraların fotoğraflarını, videolarını çekiyorum. Hı hı. Kafamda şekillensin. Mimarlığın da getirdiği ufak planlar yapıyorum. İnternetten de oranın haritasına bir bakıyorum. Yanlış cadde, yanlış sokak söylemeyelim diye. Hı hı hı. Okumam gereken kitaplar varsa o kaynaklara başvuruyorum. Bir aylarca süren hazırlık döneminden sonra klavyenin başına geçiyorum. Hmm. Örnek vermem gerekirse şu anda 3. romanımın hazırlığı içindeyim. Onun okumalarına başladım.
1: Aa, çok güzel.
0: 15. yüzyılın sonlarında geçen Teke Sancağı'nda Antalya'da geçen tarihi bir roman hazırlayışındayım.
1: Aha, 1400'lerden başlayacaksın.
0: Evet, 1400'lerin sonunda.

0: Bunu Antalya doğumlu bir mimar, yazar adayı olarak Antalya'ya bir vefa borcu olarak görüyorum kendi adıma.
1: Aa, çok güzel.
0: Bununla alakalı kitapları 5-6 tane kitap topladım piyasadan. Satın aldıklarım oldu. Onun haricinde üniversitelerden aldığım kitaplar oldu. Şu an onların okumalarını yapıyorum. Bununla alakalı gidip tekrardan görüşeceğim, danışacağım büyüklerimiz olacak. Onlarla görüşeceğiz. Tarihçiler. Antalya üzerine özellikle hakim olan tarihçiler. Ve bütün bu hazırlıklardan sonra inşallah gelecek sene yazıma başlayacağız. Yani bu yaz hazırlık, okuma,
1: Bir sonraki
0: gezme.
1: romanınız, üçüncü romanınız Antalya üzerine
0: Antalya
1: olacak
0: üzerine
1: yani.
0: tarihi bir roman. Allah
1: Aa,
0: nasip
1: çok
0: ederse.
1: inşallah, çok güzel. Ankara ile yaptığınız okumalardan bahsettiniz. Özellikle mekansal okumalar, bir mimar gözüyle biraz bakalım. Orada ciddi bir restorasyon, bahsettiğiniz bölgelerde ciddi bir
0: Evet.
1: restorasyon çalışması da yapıldı.
0: Evet.
1: Faydası oldu mu? Nasıl buluyorsunuz?
0: Tabii Altındağ bölgesi, Ulus, o bölgeler. Tabii
1: Oranın
0: yani
1: arka sokakları,
0: kale çevre.
1: Ankara Kalesi'nin etekleri falan, yani
0: Evet,
1: oralar,
0: evet.
1: hamam önü falan.
0: Evet. Çok
1: Teknik
0: güzel.
1: yönetmenimiz bu arada kulağıma fısıldadı. Sevgili Ersel Hüner, o
0: Evet.
1: eski bir Ankaralıdır. Benim çocukluk yıllarımdan çok farklı diyor tabii, restorasyon sonrası için
0: Tabii
1: ama.
0: oralar çok güzel. Yani Samanpazarı bölgesi, Hamamönü tarafı, oraların restorasyonu çok güzel. Biraz bizim kale içini andırır mekanlar.
1: Tarihi yapılar aslında uygun şekilde tabii restore edildi sanıyorum.
0: Evet, yani sokaklar, merdivenli sokaklar var. Mesela Ankara'ya has, Antalya'da çok fazla yok o. Mesela ben bu araştırma aşamasında şunla karşılaştım. Ankara'da bir sinagog var, Ulus'ta. Çoğu Ankaralı'nın bilmediği bir sinagog var. Şu an kapalı ama hala o bina yerinde duruyor. Oradaki işte hamamlar mevcut. Kaledeki o eski yapılar, eski evler, nostaljik bakkaliyeler hala devam ediyor. Ben oraya gezerken çok büyük keyif aldım. Çok mutlu oldum. Çok güzel olmuş çalışmalar. Dediğim gibi kale içine benzer bir yapılaşma var. Kafeler, restoranlar gelmiş. Dernekler, çok fazla dernek gördüm orada. Mesela dernekler, halk oyunu dernekleri, kültür dernekleri vardı. Güzel olmuş. Ankara'ya yakışmış.
1: Mekanların yenilenmesiyle beraber o mekanlar kültürel, sanatsal etkinlikler için de kullanılmaya başlandı. Bir cazibe merkezi haline geldi adeta, değil mi? Güzel oldu yani o
0: Evet,
1: anlamda.
0: evet.
1: Mekan güzel olunca insanlar da gidip kullanmaya başlıyorlar, iyi oluyor.
0: Tabii.
1: Bir canlılık geliyor
0: Tabii
1: yani.
0: tabii çok önemli.
1: Çok
0: Yani
1: önemli.
0: evet.
1: Peki, Hamza'dan bahsedelim biraz. Okuyucu bu Hamza karakterini hemen kabul mü etmeli, yoksa sorgulamalı mı? Ne vermek istediniz, ne mesaj vermek istediğiniz
0: Yani şöyle hani
1: okuyucularınıza?
0: bundan sonrası okuyucunun sorunu, benim sorunum değil. Ben Hamza'yı ortaya koydum.
1: Ben Hamza'yı ortaya attım.
0: Evet. Ya şöyle.
1: Kim ne almak ister, ne anlamak
0: Evet.
1: isterse?
0: Tayfun Bey, hikayelerde de, anlattığımız konularda da, karakterlerde de bizim anlattığımız ile okuyucunun anladığı çoğu zaman aynı olmuyor. Yani mesela Alabora'da da ben
1: Ve
0: aynı
1: bu
0: şeyi
1: çok güzel bir
0: yaşamıştım.
1: şeydir.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii
1: herkesin
0: yani
1: farklı kendi bir
0: tabii.
1: bakış
0: Eğer bir
1: açısını
0: kitabı 1.000 kişi okuduğu zaman 1.000 farklı yorum çıkabiliyor. Yani
1: değerlendirmesi.
0: Hamza hakkında ya da bir önceki Alabora'daki Bekir hakkında 1.000 farklı karakter analizi ortaya çıkabiliyor. O yüzden burada bizim okuyucuya yönlendirmemiz, onlara yön vermemiz çok zor. Çok kolay bir şey değil.
1: Çok doğru. Sanattan herkes almak istediğini alır
0: Bundan
1: sanat
0: sonraki iş
1: eserlerinden.
0: okuyucunun.
1: Doğru.
0: Okuyucunun.
1: Tam onu sorayım o zaman. Kitabınızla ilgili yorumlar nasıl? Geri dönüşler nasıl?
0: Ortak yani hem Alabora hem Zengibar'la alakalı geri dönüşler, ortak özellik akıcı olduğunu söylüyor okurlarımız.
1: Başladığı zaman sürüklüyor yani.
0: Evet, yani bir roman okuyucusunun 2-3 günde bitirebileceği bir roman. Hatta bir okurum 6 saatte bitirmiş.
1: Oo, çok
0: Onunla
1: iyi.
0: görüşmüştüm. 6 saatte bitirmiş Alabora'yı özellikle. İnşaat sektöründe çalıştığımız arkadaşlarımız var. Diyorlar ki 2 tane kitap okudum. Birisi Alabora, ikincisi Zengibar'ın Gölgesi. Yani kitap okumayan arkadaşlarımızın bile kolay okuyabildiği, anlayabildiği, sürükleyici, bizden hikayelerin, bizden karakterlerin olduğu, yani sokakta

0: sizin, benim, diğer arkadaşlarımızın, komşusunun iş hayatında, okulda, yolda, serviste, otobüste görebileceği karakterler. Gerçek insanlar, gerçek hayatlar, hayatın içinden hikayeler anlatmaya çalışıyorum.
1: Çok kişiseldir tabii insanların sanat eserlerine yaklaşımı, kitaplara yaklaşımı ama akıcı olması, dilin akıcı olması kitabın okunabilirliği açısından gerçekten çok önemli. Ve kimi popüler yazarların kitaplarını elime aldığım zaman bazen ilk 5-10 sayfanın içinde böyle boğulup kaldığımı biliyorum.
0: Evet.
1: Bazıları hiç akıcı gelmez bana, bazılarının dili pek hoş gelmez. Çok satan yazarlar olsa bile bu onların çok iyi, yani çok kişisel olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet.
1: Çok kişisel. Bir de insanın yaşına ve bilgisine, görgüsüne göre de değişiyor. Mesela Gregor Samsa'yı ben 18 yaşımdaydım ilk okuduğumda, 18 ya da 19 yaşındaydım sanıyorum. 40'lı yaşlarımda yeniden dönüp okuduğumda aynı kitap olmadığını fark ettim.
0: Evet.
1: Aslında kitap aynıydı da ben aynı
0: Siz
1: insan.
0: aynıydınız,
1: Ben aynı
0: evet.
1: insan değildim sanıyorum.
0: Evet.
1: Yani çok çok farklıydı bakışım. Oradan aldığım, oradan anladığım şeyler. Dolayısıyla değişir insanların yaklaşımı.
0: Evet.
1: Peki. Kitaplarınızın geliriyle ilgili bir sosyal sorumluluk projeniz var. Bunu biraz bize anlatır mısınız?
0: Evet. Biz aslında
1: Alabora ve Zengibar'ın gölgesinden elde ettiğiniz parayla, gelirle ne yapıyorsunuz? Onu soruyoruz.
0: evet, Alabora daha çok Zengibar'ın gölgesinde ortaya çıktı bir proje, sosyal sorumluluk projemiz. Şöyle, biz aslında inşaat sektöründe, proje sektöründe çalıştığımız arkadaşlarla 5-6 arkadaşız, ailece görüştüğümüz, köy okullarını özellikle ve köy camilerini bedelsiz projelendiriyoruz. Yıllardır. Bu yeni bir şey değil aslında. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Bir
1: Oh, çok güzel.
0: abimizin yönlendirmesiyle biz bu işe başladık. Dedi ki, bu sizin mesleğinizin zekat olsun. Yapın bunları demişti. Sağ olsun.
1: Çok güzel.
0: Biz
1: Boya gerekiyorsa boya, tefrişat gerekiyorsa tefrişat. Yani
0: ondan da ziyade
1: onarım gerekiyorsa onarım. Ondan ziyade ne?
0: proje.
1: Ha, proje.
0: Proje kısmında, yani ruhsatlı proje olduğu zaman köy muhtarları bize geliyorlar.
1: Ha.
0: Diyorlar ki, bize okul yapmak istiyoruz buraya. Bunu projelendirelim, ya da cami yapmak istiyoruz. Onu projelendirelim. Biz
1: Ha.
0: bu tarafındayız daha çok.
1: Ha, çok güzel.
0: Burada da isimlerini zikretmeme müsaade eder misiniz? İnşaat mühendisi arkadaşlarım, diğer mühendis arkadaşım.
1: Estağfurullah. Toplumsal katkı koyuyorlarsa
0: Evet.
1: sosyal sorumluluk projelerine
0: İnşaat
1: elbette.
0: mühendisi Ömer Ali Kaya, makine mühendisi Gökhan Kabaktepe, elektrik mühendisi Sefa Şengök, iç mimar Yasin Aydın ve mimar Osman Dinçay Yürekli ile beraber biz yıllardır bu tarz hizmet veriyoruz.
1: Çok güzel.
0: Projelendirme anlamında.
1: Çok güzel.
0: En sonunda şu an devam eden, benim de yaşadığım köy olan Kirişçiler Köyü'nde devam etmekte olan bir ilkokul inşaatımız var.
1: Aa, ne güzel.
0: Bitti, teslim etmek üzereyiz. İnşallah Eylül ayında çocuklarımız orada eğitim öğretime başlayacaklar. Biz bir köyümüzde bir hayırsever aile var, Batuk ailesi. Onlar yaptırıyorlar okulu. Biz proje anlamında destek verdik. Danışmanlığını yapıyoruz şu anda, devam ediyoruz. Ben kendi adıma maddi olarak nasıl bir katkıda bulunabilirim diye düşünürken, Zengibar'ın Gölgesi yayınlandı Mart ayının sonunda. Arkadaşlarımızla, köyümüzün muhtarıyla, okul müdürümüzle oturduk, konuştuk. Dedim ki, ben Zengibar'ın Gölgesi'nin kitap fuarındaki gelirlerini okul inşaatına bağışlamak istiyorum.
1: Oh.
0: Onlar da kabul ettiler. Milletimle de görüştük. Herhangi bir sıkıntı yok demişlerdi. Biz Kepez Kitap Fuarı'nda kitap satışı yapmadık. Bağış aldık. Kitapların başında muhtarımız Özgür Göncü, okul müdürümüz aynı zamanda yazar Himmet Karataş ve hayırseverimiz Durmuş Batık bulundular. Kitabı verdi. Karşı taraf ne kadar verirse onu aldı. Kitaplar bana geldi. Ben imzaladım. Ve güzel bir gelir oldu o gün. Bir bağış kampanyası yaptık.
1: Çok güzel.
0: Onu da okul inşaatımıza bağışladık. Okulumuz dediğim gibi bitti. Birkaç klima iksirimiz vardı. Ona da iki tane iş adamımız, onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Klimalar da bizden dediler.

0: Uçar ve Hacı Bayram Antalyalı iş adamları. Onlar destek oldular. Okulumuzun
1: Antalya'da bir okul söz konusu olunca ya da bir cami, klima tartışmasız bir ihtiyaç.
0: İnşallah milli eğitime teslim etmek üzereyiz okulumuzu. Çok güzel bir okul oldu.
1: Ya güzel ülkemiz Türkiye için bir taş üzerine taş koyan herkese yürekten teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Çok önemli hizmetler bunlar. Aynı zamanda dolayısıyla size de. Siz bir mimarsınız ve mimarlık yapmaya devam ediyorsunuz. İşiniz bu. Ve ikinci kariyer diyebileceğimiz yazarlık serüveni de buna eklendi. Alabora ile beraber. Şimdi ikinci kitabınız Zengibar'ın Gölgesi. Üçüncü Yolda Antalya'nın tarihi romanı olacak. Antalya ile ilgili daha doğrusu bir tarihi romanı olacak.
0: Evet.
1: Hayatınızı nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi yazmak? Bir dakika içinde özetleyin, sonra programımızı kapatalım.
0: Tabii biz profesyonel anlamda mimarlık yapıyorum, proje çiziyorum. Roman ve yazarlık şu an hayatımın merkezinde diyebilirim. İki kalemim var. Kalemin bir tanesiyle projeye imza atıyorum, ikincisiyle roman yazıyorum.
1: Roman yazıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve paralel birbirini besliyor mu?
0: Kesinlikle besliyor. Yani çünkü ikisi de kalemle yapılan şey. Birbirini destekliyor, besliyor, evet. İkisinde de düzen gerekiyor, plan proje gerekiyor, disiplin gerekiyor. Birbirini destekliyor, evet.
1: Fevkalade. Hem yazın hayatınızda hem de mimarlık yaşamınızda başarılarınızın artarak devam etmesini diliyoruz. Üçüncü kitap çıktığında da gene görüşelim. Yayınımıza konuk olun.
0: İnşallah.
1: Bu Antalya'nın tarihi romanını da beraber inşallah, ele alalım. Hepsi hayırla anılsın. Hepsi hayırlara vesile olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Yazar, romancı, mimar Sayın Hacı Yusuf Sayın. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak ne eklemek istersiniz vedalaşmadan?
0: Ben teşekkür ederim. Sizlere, dinleyenlere, yayın ekibinize. Elinize sağlık.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, Alabora ve Zengibar'ın Gölgesi adlı romanların yazarı mimar Sayın Hacı Yusuf Sayın konuğumuz oldu. Programımızın sonuna ayna topluluğuyla ulaşacağız. Ölüm ve aşk.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduk size Gecenin İçinden programını her perşembe 23 ana haber bülteninden sonra yaptığımız gibi. Önümüzdeki perşembe gecesi yine ana haber bülteninden sonra huzurlarınızda olabilmeyi gönülden diliyoruz. Programı TRT Antalya Radyosu'nda sizler için Berivan Erin hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner'di ve mikrofonda da ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık efendim. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, esenlikle kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yeniledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de...

havaalanı sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırılarının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Ankara, ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Hayat yolculuğunda herkesin taşıdığı bir yük, sakladığı bir sızı vardır. Türküler ise o sızıyı söze, ezgiye ve gönül diline dönüştürür. Şimdi dinleyeceğimiz türkü, derdini paylaşacak bir dost arayan, gönül yarasını dillendiren her bir insanın hikayesini anlatıyor. Gelin bu içli ezgiye hep birlikte eşlik edelim. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Ali Ekber Çiçeğe ait Erzincan türküsünü Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu söylüyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası.

Kemal Demir'e ait Sivas türküsünü Arif Sağ ve Belkıs Akkale söylüyor. Mektup selam söyle benden Sıla'ya. Söyle benim için dostlar ağlasın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Sevgili dinleyenler, bugün belki hepimizin hayatında farklı biçimlerde karşılık bulan bir inceliği konuşacağız. Bir insana yar olmak. Sadece sevmek değil, sevilene zarafetle davranmak meselesi. Evet, herkes sevebilir ama ilişkiyi incitmeden yürütmek sevgi kadar terbiye ister. Birlikte bir hayat kurmak, ben demeyi bırakıp biz demeyi öğrenmekle başlar. İşte o biz kelimesinin içinde saygı, sadakat, anlayış ve incelik vardır. İlişkinin dili kıyas değil, kıymet vermek olmalıdır. Başkasının ilişkileriyle kıyaslanan bir sevgi her gün biraz daha küçülmeye mahkumdur. Bak onlar şöyle yapıyor cümlesi çiftlerin arasına sessiz bir duvar örmektedir. Zarafet sahibi bir insan şunu bilir ki ilişkide esas olan öteki değil, yanındaki insandır. Karşımızdakine seninle olmaktan çok memnunum duygusunu hissettirmek sevginin en güzel süsüdür. Sevgi söz değil bir hal terbiyesidir. İyi günde herkes sever ama zor günde yanımızda durabilmesi insanın asıl sevgisini belli ettiği noktadır. İlişkide incelik kırıcı bir cümleyi yutabilmekte, öfkeyi kapı eşiğinde bırakabilmekte, başkasının hatasını insan oluşuna vererek geçebilmekte saklıdır. Haklı olmak yetmez. İlişkide zarafet bazen haklıyken susabilmektir. Güven kalbin en kırılgan emanetidir. Güven bir kez yerine oturdu mu sevgi işte kök salmaya başlar. Ama en ufak bir yalan o güven dediğimiz kökü çatırdatır. Ruhumuza emanet edilmiş bir kalbin hissiyatıyla oynayamayız. Sadakat çok zordur. Çünkü insanın değeriyle çok ilişkili bir kavramdır. Sevdiğimiz insanın yokluğunda da onu koruyan davranışlarımız varsa işte o zaman gerçek bir yar olmuşuzdur. Sevgi emek ister. İlişki kendiliğinden sürmez. İlgisizlik sevgiyi sessizce söndürür. İnsan hatırlanmak ister. Gün içerisinde küçük bir not, kısa bir mesaj, iyi ki varsın diyen bir bakış kalbimizin neşelenmesine neden olur. Zarafet ilişkinin yükünü tek kişiye asla bırakmaz. Omuz omuza taşımak gerçek bir sevgi nişanesidir. Sevgili dinleyenler, bir insana yar olmak, onu değiştirmeye çalışmak değildir. Onunla beraber olgunlaşmayı göze almaktır. Belki bugün şöyle bir egzersiz yapabiliriz. Sevdiğimiz insanı düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk güzel özelliğini ona söyleyebiliriz. Güzel bir söz sevgiyi besler, suskunluk ise sevgiyi yorar diye düşündüğümüzde ona kısa bir mesaj atarak sevdiğimizi hatırlatabiliriz. Unutmayalım, aşk büyük duygularla değil, küçük nezaketlerin sürekliliğiyle yaşanır. Zarafet sevginin görgülü halidir. İşte bugünlük bu kadar. Başka bir programda farklı bir konu hakkında konuşmak üzere sevdiğiniz kalplere özenle dokunduğunuz günler diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka sağlık alanında devrim niteliğinde kazanımlar sunuyor. Peki yapay zeka özellikle çocukluk çağı hastalıkları konusunda ne yönde etkide bulunacak? Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Doktor Dilek Orbatu konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde sessiz tehlikeden bahsedeceğiz. Sağlıklı sandığımız ergenleri gerçekten tanıyor muyuz acaba? Ergenlik çağı sağlık taramalarının hayati önemi var. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep İzem Peker Bulan konuğumuz olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde Doktor Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekimi Doktor Sayın Dilek Orbatu'yu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Programımıza. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sizi görünce daha da iyi olduk. Sizinle programlarımızda çok aydınlatıcı sohbetlerimiz oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yapay zeka ve sağlığı konuşalım istiyoruz. Çünkü pek çok alanda yapay zeka artık çok büyük değişimler getiriyor. Sağlıkta da belki mucizelere sebep oluyor bir açıdan, öyle diyebiliriz. Tabii şüpheli durumlar da olabilir, onu da konuşuruz. Siz yapay zekanın sağlık hayatına getirdikleri konusunda ne söylersiniz?
1: Tabii şimdi yapay zeka ve genel anlamda sağlığa katkıları anlamında baktığımızda çok büyük gelişimler kaydettik. Özellikle insan hayatının uzamasına çok büyük katkısı olduğunu hemen altını çizmeden geçemeyeceğim. İnsanlık tarihine baktığımızda her büyük teknolojik sıçrama aslında çok büyük bir korkuyla karşılandı. Mesela matbaanın gelişi bilgi kirliliği yaratır dendi. Ya da internet insan ilişkilerini bitirecek dendi. Bugün aynı kavşağı yapay zeka için yaşıyoruz. Sağlıkta aslında yapay zeka ya da artificial intelligence dediğimiz, sıklıkla duyduğumuz bu kavramlar giderek bir zorunluluk haline geliyor. Bu gerçeği hepimiz kabul etmeliyiz. Özellikle ilaç sektöründeki gelişmelerden tanı, teşhis ve tedavinin kolaylaştırılması yönüne kadar giden bir perspektifte çok büyük sıçramalar kaydedildi. Modern tıp çünkü insan hafızasının aslında tek başına yönetebileceği kadar küçük değil. Çünkü her gün binler yeni makale yayınlanıyor, yeni tedavi protokolleri ortaya çıkıyor, yeni biyo belirteçler tanımlanıyor ve sürekli bir data koleksiyonu var aslında. Her hekimin bütün bunların hepsine hakim olması, aynı zamanda zihninde tutması mümkün değil. İşte burada yapay zeka devreye giriyor, makine öğrenmesi devreye giriyor aslında. Hekimin yerine geçen bir sistem olarak kabul ediyoruz.

0: etmeksizin hekimin görme kapasitesini büyüten ikinci bir klinik göz gibi algılamamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Tabii yapay zeka ne zaman bizim için faydalı? Böyle ana başlıklarla konuşacak olursak alt başlıkları elbette açabiliriz. Erken tanı koymayı hızlandırdığında, hata oranını azalttığında veri işlemesiyle birlikte, veri içerisinde görünmeyen ilişkileri yakaladığında, bu da çok kıymetli. Özellikle yoğun bakım ve aciller gibi saniyelerin önemli olduğu alanlarda hekime zaman kazandırdığında, ama tabii şüpheli olarak da düşünebileceğimiz alanlarda bir yasa her zaman düşünmemiz gerekiyor. Karar mekanizması eğer şeffaf değilse, yeterli bir data koleksiyonu üzerinden sistemler çalıştırılmadıysa ve toplumun tüm, örneğin çocukluk çağı adına toplumun tüm çocuklarını temsil etme anlamında yetersizse, yine bu da veri anlamında koleksiyon üzerinden düşünülecek elbette ve hekimin klinik sezgisinin, hekimlerin biraz da ona fazla güvenmesi nedeniyle ya da ailelerin klinik sezgisinin önüne geçmeye başlıyorsa da, o zaman doğru kullanım alanına uzaklaşıyor diye kabul etmemiz lazım. Tabii yapay zekayı karar verici bir sistem olarak değil, karar destek sistemi gibi görmemiz gerekiyor. Öneriyor ve en son kararı elbette hekim veriyor.
1: Evet, bütün bunların farkında olup aslında yapay zekayı sağlık sistemine de bu şekilde entegre etmek gerekiyor. Kesinlikle, çok güzel bir özetti açıkçası. Çok açıklayıcı. Şimdi çocuk hastalıkları üzerinde duralım istiyoruz bugün sizinle. Türkiye genelinde şu anda yapay zeka konusundan tamamen bağımsız hangi hastalıklarla özellikle mücadele ediyoruz?
0: Tabii çocukluk çağı hastalıkları oldukça geniş bir alanda. Yaş grubuna göre değişen de önem sırası var elbette. Çünkü aslında pediatriye baktığımızda yaş temelli bir bilim dalı. Bunu ayırımı en başta kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla alt solunum yolu enfeksiyonları, obezite, astım ve alerjik hastalıklar, yeni doğan prematürite örneğin komplikasyonları ya da sepsis, konjenite anomaliler, nörogelişimsel bozukluklar, örneğin otizm gibi, ki artan oranda sıklıkla görmeye başladığımız alandan biri. Örneğin insülin kullanımını gerektiren tip 1 diyabet dediğim hastalıklar, yine epilepsi gibi hastalıklar ve ergen ruh sağlığı problemleri, anksiyete.
1: Bunlar da çok
0: evet, biraz sonra benden sonraki sevgili İzem de bahsedecek. Anksiyete, depresyon, intihar riski. Son yıllarda bir de aynı zamanda sessiz bir salgın da var. Özellikle Covid sonrası dönemde, pandemi sürecinde ortaya çıkan dijital bağımlılık, uyku hijyeninin bozulması, uyku bozukluğu, bu melatonin sirkadiyen ritminin bozulmasına bağlı rahatsızlıklar ve aynı zamanda tabii ki bunlara sekonderde metabolik bozulmalar gerçekte bizi çok oyalayan, daha doğrusu çok uğraştıran alanlar haline gelmeye başladı. Bunlar artık az önce söylediğim diğer başlıklarda pediatrinin yeni savaş alanlarından önemli başlıklar.
1: Zaten bu hastalıklarda pediatri, çocuk hastalıkları uzmanı, diğer alanlarla da işbirliği içinde çalışmak zorunda kalıyor.
0: Evet.
1: Ama yapay zekada devreye girdiği zaman bambaşka bir durum ortaya çıkıyor galiba.
0: Tabii ki.
1: Yapay zekanın yerine çocuk hastalıklarında.
0: Şöyle ki, çocuk her şeyden önce erişkinlerden farklı. Küçük bir erişkin değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çocuk büyüyen, gelişen ve değişen bir varlık. Bu dinamik biyoloji sürekli veri analizini gerektiriyor. Yapay zeka burada örneğin bizim için mesela çocukluk çağı izleminde boy kilo gelişimini takip etmek çok önemli. Örneğin büyüme eğrilerini yakın takip ederek büyüme gelişmeyi analiz edebilir. Ya da anormal gelişimleri erken yakalayabilir. Enfeksiyon paternlerini tanımlayabilir. Az önce bahsettiğim başlıklar içerisinde örneğin astım, alerjik hastalıklar ya da alt solunum yolu enfeksiyonları gibi. Böylelikle riskli çocukları ayırabilir. Bugün bir çocuk polikliniğine geldiğinizde örneğin günde 100-150 arası hasta da baktığınız oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yüzlerce veriyi bir hekimin aynı anda değerlendirmesi gerekiyor. Ateşi, enfeksiyon kriterleri, az önce söylediğim gibi kilo, boy ya da yoğun bakım hastasıysa örneğin oksijen satürasyonu, beslenmesi, biyopsikososyal değerlendirmelerde elde edilen risk faktörleri, örneğin çocuğun depresyona eğilimi var mı ya da anksiyetesi var mı, kaygı bozuklukları açısından bir risk mi? Çünkü bu erişkinlik döneminde de hayatını etkileyecek ve biz erken tanıyla eğer farkındalık sağlıkla birlikte bunu ortaya koyabilirsek ve yapay zekada bize bu konuyla ilgili örneğin karar destek sistemleri üzerinde siz sürekli o hastayı takip ediyor, görüyor ve biliyorsunuz. Dolayısıyla onunla ilgili sürekli sizden veri topluyor. Hastaya spesifik verileri toplayıp size geldiğinde örneğin bu çocuğumuzun giderek kaygı bozukluğu artmakta ya da anksiyetesi yükseliyor diye size bir uyarı verebilir.
1: Evet.
0: Bu sizi erken dönemde boğaz ağrısı için gelmiş bir çocuk hakkında alert duruma getirebilir ve siz onu artı bir yönlendirme açısından da tekrar değerlendirebilirsiniz. Hı hı. Bu oldukça önemli. Aynı zamanda aile yapısı açısından da çocukları yakın takip etmemiz gerekiyor. Tabii biz anında gelen hastayı görüyor ve değerlendiriyoruz. Evet. Yani sadece o anki yakınmalarına yönelik görebiliyoruz. Aslında bir bütün olarak görmeyi devam ettirmemiz lazım ama tabii ki insan faktörü burada devreye giriyor. Hı hı. Yorulabilirsiniz, dikkatiniz dağılabilir, sizin kendi kişisel sorunlarınız olabilir. O gün bambaşka bir kafa yapısıyla, ruh haliyle gitmiş olabilirsiniz işi. Dolayısıyla yapay zeka tüm bunu bir ağ yapısı içerisinde görüyor. Hı hı. Tüm bir data seti üzerinden değerlendiriyor. Ve özellikle benim vurgulamayı çok sevdiğim karar destek sistemleri arayüzleriyle beraber yapay zeka bunu bir ağ sistemi içinde değerlendiriyor. Bu kritik ayrım bence çok çok önemli. Hı hı. Fark burada yatıyor.
1: Evet. Şimdi bu hastalıklarda o zaman benim anladığım yetişkinlerde de belli durumlar var. Takip gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama yine de yetişkinde bilinenler vardır. İşte kronik hastalıkları, şunlar vesaire, ailede bu gibi genetik yatkınlık var. Beklenen şeyler daha belli. Çocuklarda ise hem çocuğun geçmişinde yaşananlar hem de zaten hala gelişimin devam evet. ediyor olması evet. çok daha fazla veriyle muhatap olmayı gerektiriyor. Evet. Şu anda bu saydığınız hastalıklar içinde yaşanan en büyük sorunlar neler oluyor ve şimdiye kadar yapay zeka ne kadar devreye girdi acaba?
0: Evet.
1: Bunu sorabilir miyim?
0: Tabii şöyle ki örneğin yanlış risk sınıflaması yapabilirsiniz dediğim gibi. Hmm. Ya da gereksiz antibiyotik kullanımı bu çocuk için geçerli olabilir. Ya da takip kaybı olmuş olabilir. Örneğin aileler bazen takibe bizim kadar önem vermeyebiliyor. Ya da başka işleri ön plana geçebiliyor. Yani çocuğa bakıyor. Aa, iyi bir şikayeti yok diyor. Ama yakın takip gerektiriyor örneğin. O çocuk hastalığı nedeniyle ya da daha önceki başvurusu nedeniyle. Ve bu durumda örneğin bazen zaman zaman sistem size hastaya ulaş diyebilir. Hmm. Bu alanda size bu takip sürecini kaçırdı diyebilir. Bu bile çok çok kıymetli. O zaman hekim hastasını çağırabilir.
1: Hatta hekime hiç söylemeden yapay zeka direkt hastayı da çağırabilir.
0: Kesinlikle öyle. Otomatik randevu sistemi oluşturabilir. Bununla ilgili aslında o kadar çok alt başlığı var ki hepsini tek tek konuşmayı çok çok isterdim. İlaç geliştirme, moleküler biyoloji sistemlerinden tutun. Hastanın kendi 3D sistem üzerinden moleküler yapısının ortaya çıkarılması ve sonra geliştirilmesi sayesinde ilacının evde bile ilacı imalatı yani know-how'ın aktarımı gibi bir başlık bile konuşulabilir aslında. Bu bile tek başına bir program sebebi
1: tabii,
0: olabilir
1: tabii,
0: Sıla Hanım.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla çocuk sepsisi olduğunda bazen tanıya koymak geç olabilir. Çocuğun başka şikayetleri olabilir. Erken fark edilmeyebilir. Dolayısıyla bu süreci nasıl değiştirecek kısmını 3 aşamada tanımlayabiliriz. Öncelikle tahmin edecek. Aslında şimdi az önce söylediklerimizi toparlamış olacak. Hastalık gelmeden riski söyleyecek. Bu çocuk örneğin 48 saat içerisinde kötüleşebilir diyecek. Örneğin yoğun bakım hastası. Bu olağanüstü bir değişim aslında. Kişiselleştirecek. Aynı zamanda söylediğim gibi AI bunu bireyselleştirecek.
1: Evet.
0: Diyecek ki bu çocuğun antibiyotiğe yanıtı daha iyi diyecek. Ya da işte moleküler bir yapısındaki şu proteine yönelik şurada geliştirilmiş ilacın bu çocuk için daha iyi olduğunu söyleyebilirim diyecek. Çünkü aslında en önemli şey bizim belki yıllarca üzerinde belki doktora tezleriyle bile açıklanamayacak yetersiz kalacak protein yapısını çözmek insanların bir bireyin protein yapısını çözmek demek onun bütün şifrelerini çözmek demek aslında. Hepimiz öğreniyoruz işte biyolojide görüyoruz DNA modeli Watson-Crick modeli vesaire proteinlerden

0: önleyecek. Bu kısım da çok önemli. Örneğin obezite gelişmeden riskli çocuğu bulacak.
1: Evet.
0: Depresyon başlamadan biyopsikososyal kırılganlığı çözecek. Astım atağı olmadan çevresel tüm tetikleyicileri elimine edecek. Bu geleceğin pediatrisi olacak aslında.
1: Muhteşem. Aslında bütün, sadece pediatri için değil, bütün branşlar için de bu tür değişimler olacak ve çok da sandığımızın hızlı gelecek bu değişim.
0: Geldi aslında kapımızda. Bu yüzden de aslında tüm hastanelerin tabii dijitalleşmesi çok önemli. Biz bu alanda da Behçet Uz olarak adımlar attık. Onunla ilgili de bir başlık belirleyebiliriz. Çünkü dijitalleşmek demek veri göndermek demek. Veri göndermek, data setleri oluşturmak ve bu geleceğin pediatrisi ya da diğer hastalıkların daha doğrusu hastalıkları tedavi eden modalitelerin gelişmesi demek. Gelecek burada. Yani dijitalleşmeniz gerekiyor. Veri aktarımını önemsemeniz ve koleksiyonu kurmanız gerekiyor. Çok evet. Çok kıymetli.
1: Evet.
0: Örneğin hepimiz akıllı saatler kullanıyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi programa başlamadan sizin karşınıza ben gelmeden önce 120 kardiyak atıyordu.
1: Şimdi sakinleşmişsiniz.
0: Evet. Beni uyardı mesela.
1: Ne kadar güzel. Tabii hayatımıza girdi. Farkında bile olmuyoruz bazen ne kadar yapay zeka ile yaşadığımızın. Ondan önce şimdi sağlık deyince hani e-nabız sisteminin çalışmasıyla birlikte aslında ne kadar çok şeyin evet, fark ettiğini hepimiz görüyoruz. Hangi hastaneye giderseniz gidin, hangi doktor sizi görürse görsün bütün geçmişiniz onun önüne çıkabiliyor.
0: Evet,
1: çünkü
0: evet.
1: Siz her hastalıkta bir geçmiş bilgisi almak zorundasınız değil mi? Çocuklar için de öyle.
0: Özellikle.
1: Burada aksaklıklar olduğu olabiliyor mu aileden doğru bilgi alma konusunda?
0: Tabii şöyle ki çocukluk çağı hastalıklarında özellikle anne baba tabii ki biz özellikle anneden ya da bakım verenden diyelim. Bu anneanne, babaanne de olabiliyor ya da teyze ya da özel bakıcısı da. Bilgi alırken aslında ikinci, üçüncü ağza geçmiş oluyoruz. Bizim için bilgiyi doğru alabilmek çok çok önemli. Ve bizim empati yeteneğimizin de çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü anne babanın kaygısını da algılamak gerekiyor. Bu dönemde özellikle veri aktarımında yanlışlık olması bizi çok rahatsız ediyor. Çünkü örneğin havale geçiren 40 dereceyle acile kucağında soluk alıp vermesi tamamen durmuş bir bebekle giren anne baba o sırada kapanıyor.
1: Telaşlı oluyor. Tabii evet.
0: Siz girip sistemden daha önce neler yaşamış, hangi ilaçları kullanmış ya da sürekli kullandığı ilaçlar var mı diye görebildiğinizde bu sizin konforunuzu çok artırıyor hekim olarak. Tabii e-nabız işte Covid döneminde ortaya çıkan takip sistemleri, tabii. Öneri sistemleri hep bu dijitalleşmenin farklı farklı ayaklarını gerçekleştiriyor.
1: Ve bundan sonrası bakalım neler olacak, siz bize biraz anlatın. Bu konuda çünkü hastane olarak da çalışmalarınız oluyor.
0: Elbette.
1: Bir kongre düzenlediğinizden bahsettiniz.
0: Tabii,
1: bunun içeriğini belki paylaşabilirsiniz
0: tabii
1: bizimle.
0: Tabii ki. Şöyle ki biz Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Pediatri Bilim Dalı olarak çoklu paydaşlarımızla birlikte Tepecik ailesi ve tabii aile hekimleriyle de birlikte özellikle çocukluk çağı hastalıklarının takip, tanı ve tedavisinde yol gösterecek son gelişmeleri de içeren bu sene de ikincisini düzenleyeceğimiz ama geleneksel olarak aslında 2019'dan beri devam ede gelen kongremizi gene gerçekleştireceğiz. 10-12 Eylül tarihleri arasında ilgilenen hem aile hekimleri hem çocuk hekimleri herkesi bekliyoruz. Kongremizde gene çok heyecan verici başlıklar olacak. Bu alanda hizmet veren Türkiye'nin çok ciddi bakanlığımız tarafından da desteklenen birimlerini, kamu birimlerini ve onların önde gelen fikir liderlerini ağırlayacağız. Bu alandaki son gelişmeleri hep birlikte hem konuşacağız, hem tartışacağız, hem modere edeceğiz. Çok keyifli bir kongre dönemi yine bizi bekliyor. Onun da müjdesini sayenizde vermiş olayım.
1: Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz. O zaman şöyle bitirelim mi? Hangi hastalıkların tedavi ve sonuçlarında yapay zeka bizi şaşırtacak bundan sonra?
0: Evet, çok güzel bir soru gene. Ben çok heyecan duyuyorum bu anlamda. Özellikle örneğin sepsisle ilgili olarak yoğun bakımda takibi olan hastalarda ölüm oranlarını dramatik biçimde değiştirebiliriz. Örneğin günümüzde de çok sık tanı konmaya başlayan, az önce de bahsettiğim özellikle otizm gibi hastalıklarda, otizm spektrum bozuklukları gibi bunlarda yüz mimikleri, göz teması ya da ses tonu ile erken tanı, teşhis mümkün olabilecek. Yani çocuk 4 yaşına geldiğinde değil de 14 aylıkken belki bu tanıyı koyabileceğiz.
1: Bu ve da hayatı değiştirecek.
0: Aynen öyle olacak. Tabii

0: bu aslında bakarsanız tam anlamıyla büyük bir değişim ve gelişim Tabii. olacak. Tabii çocukluk çağı kanserleri yine genetik profilleme sayesinde hangi çocuğun hangi kemoterapiye yanıt vereceğini tedavi modalitesini kişiselleştirmek adına seçebileceğiz. Ve belki onun proteinlerine yönelik az önce hafif girmeye çalıştığım ilaç teknolojisiyle birlikte, gelişimiyle birlikte ona yönelik ilaç tedavi ettiğinizde anında yanıt alabileceksiniz. Ya da relapse riskini yani tekrarlama riskini engelleyen koruyucu tedaviler planlayabileceksiniz. Ben bunlarda büyük bir heyecan tabii, duyuyorum.
1: Büyük heyecan.
0: Tabii astımla ilgili örneğin atak gelmeden haber dar olabileceksiniz belki de. Yine mayor depresyon ergenlik çağı ile ilgili olarak özellikle yine ergenlikte dijital davranışlardan psikolojik kırılmayı algılayabilirsiniz. Hı hı. Örneğin biz kendi alanımızda benim aynı zamanda doktora bitirme tezim ergen sağlığı ve hastalıkları doktora bitirme tezim olarak örneğin bir gencin sorulara verdiği tarama ile ilgili ergenlikte tarama ile ilgili sorulara depresyon başlığı altında verdiği sorulardan suisit riski olabilir mi diye erken tanı koyabileceğiz. Yani bunlar çok heyecan verici çünkü aslına bakarsanız gizli tehlikelerden biri de bu.
1: Tabii.
0: Ergenlik
1: çağımızda çünkü evet. Eskiden uğraşmadığımız hastalıklarla da uğraşıyoruz. Evet.
0: Aynen öyle.
1: Böyle özetleyebiliriz.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Gençlerimizi korumamız gerekiyor. Onlar bizim geleceğimiz çünkü. Tabii bunlar da çok güçlü bir alan diye tanımlanabilir. Tabii aslında hani son birkaç şey söyleyecek olursak
1: buyurun,
0: bu alanla
1: lütfen.
0: İlgili.
1: Bizi de heyecanlandırıyor çünkü. Kesinlikle.
0: Yapay zeka aslında çocuk hekimliğini mekanize etmeyecek. Bu alandan çıkmamız lazım. Bu kafadan çıkmamız gerekiyor. Zararlı değil. Tam tersine rutin yükü azaltarak hekimi yine insana yaklaştıracak. Dolayısıyla empati yeteneğini kullanabilmesiyle ilgili harcamaktan kaçınmak zorunda kaldığı, bilgi yükü içerisinde kaybolduğu zamanlardan onu alacak ve insana yaklaştıracak. Bu bence çok çok önemli.
1: Çok güzel,
0: çünkü evet. pediatri sadece veri değil. Aynı zamanda bir çocuğun gözündeki korkuyu anlamak, bir annenin kaygısını hissetmek, bir babanın sessizliğini çözümleyebilmek. Çünkü bizim işimizin büyük bir kısmı da aslında bundan oluşuyor. Empati yeteneğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü biz anne babanın gözüne bakmadığımız sürece aslında hastadan uzaklaşıyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bunu hala hiçbir algoritma yapamaz. Bunun altını çizmek istiyorum. Belki de tıbbın en büyük gerçeği de bu. Ben şuna inanıyorum. 21. yüzyılda en büyük devrim yapay zeka olmayacak. Yapay zekayı insanlık yararına kullanan hekimler olacak tıp adına. Doğru kullanırsak eğer daha az çocuk kaybedeceğiz, daha erken tanı koyacağız, daha az acı yaşayacağız. Belki ilk kez tıp hastalığı beklemek yerine gelişini engelleyecek. Gelecekte de en iyi hekimler az önce söylediğim gibi yapay zekayı en iyi kullanan ama insan kalmayı sürdüren hekimler olacak.
1: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız için. Beyçetuz Çocuk Hastanesi Başhekimi Doktor Dilek Orbatu konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep İzem Peker Bulan'ı ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Programımıza ergen sağlığını konuşmak istiyoruz. Çünkü farkında olmadığımız, sessiz tehlike dediğimiz birçok durum var ergen sağlığıyla ilgili. Bir de değişen durumlar var. Az önce Dilek hocamızla da konuştuğumuz gibi yeni tehlikeler var. Bütün bunları düşününce ergen taramaları çok önem kazanıyor. Nedir ergen taramaları acaba? Sizden öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü aslında ergenlik dönemini genel olarak 10-19 yaş aralığı olarak tanımlıyor. Ancak biz hekimler açısından ergenlik yalnızca kronik bir yaş aralığı olarak sınıflandırılmıyor. Hızlı fiziksel büyüme, pubertal gelişim, nöroendokrin değişiklikler ve psikososyal dönüşümün aslında eş zamanlı yaşandığı çok özel bir dönem insan hayatında. İlk yıllardan
0: En çok değişimin olduğu dönem değil mi?
1: Evet.
0: Bütün hayat boyunca galiba en hızlı.
1: Evet, en hızlı, en farklı ve en özel dönem aslında. Evet. Dolayısıyla bir ergeni değerlendirirken yalnızca bir şikayeti var mı sorusundan hareket edemeyiz.
0: Aha.
1: Çünkü ergenlik döneminde birçok sağlık sorunu subklinik veya asomptomatik dediğimiz, yani belirgin bir yakınma oluşmadan ilerleyebiliyor. Bunlara örnek verecek olursak hipertansiyon, diz lipidemi dediğimiz kan yağlarındaki bozukluklar, demir eksikliği, obezite, ruhsal sorunlar çok daha sessiz ilerleyebiliyor.
0: Hı hı.
1: Bu nedenle biz ergen sağlığı yaklaşımının temelinde koruyucu hekimlik ve fırsatçı tarama var aslında.
0: Hı hı.
1: Yani ergen herhangi bir nedenle hekime başvurduğunda aslında bu başvuruyu genel sağlık değerlendirmesi için bir fırsat olarak biz görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu taramalar içinde neler var? Biraz isterseniz onlardan bahsedeyim.
0: Lütfen. Evet.
1: Öncelikle antropometrik değerlendirme dediğimiz boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ölçümlerimiz var. Ancak çocuk ve ergenlerde biz erişkinlerden farklı olarak bu değerleri yaşa ve cinsiyete özgü büyüme eğrileri üzerinde değerlendiriyoruz. Sonrasında kan basıncı ölçümü bizim için çok önemli. Pubertal gelişimin değerlendirilmesi çok önemli. Beslenme davranışları, fiziksel aktivite, uyku muhakkak sorgulanmalı. Ergenin okul yaşamı nasıl? Akademik performansında bir değişiklik var mı? Aile ilişkileri nasıl? Akran ilişkileri nasıl?
0: Hı-hı.
1: Zorbalığa maruz kalıyor mu? Sigara, elektronik sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanıyor mu? Duygu durumu nasıl? Kendine zarar verme düşüncesi var mı? Yeme davranışında bozulma var mı? Biz bunların tamamını ergen sağlığı değerlendirmesinin bir parçası olarak görüyoruz aslında.
0: Hı hı.
1: Adolesan tıbbında kullandığımız yapılandırılmış psikososyal görüşme yaklaşımları var. Bunlar

0: da en bilineni HETS değerlendirmesi.
1: Evet.
0: Biz bu değerlendirmeyle birlikte ergenin ev ortamını, eğitimini, yeme davranışını, aktivitelerini, madde kullanımını, cinsel sağlığını, güvenliğini, ruh sağlığını sistematik şekilde değerlendiriyoruz.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla aslında ben şunu vurgulamak istiyorum. Ergen taraması bir kan tahlili paketi değil.
1: Evet.
0: Ergen taraması biyolojik, psikolojik ve sosyal sağlığın birlikte değerlendirildiği aslında bütüncül bir sağlık izlem modeli.
1: Hı hı. Şimdi bu taramalardan bahsedince çocuk sahibi olanlar, bebeklik çocukluk çağı taramaları öncelikle akla geliyor ya. Onlardan çok farklı aslında ergenlik çağı. Nedir temel özellikler onları ayıran?
0: Evet, hemen bunlardan bahsedeyim. Burada çok önemli gelişimsel farklılıklar var. Bebeklik ve ergen çocukluk döneminde sağlık değerlendirmesinin merkezinde büyük ölçüde ebeveyn ve çocuk birlikte yer alıyor. Örneğin bir bebeğin beslenmesini anne veya babadan öğreniyoruz. Uyku düzenini aile anlatıyor, gelişim basamaklarını aile anlatıyor. Ergenlikte ise sağlık görüşmesinin merkezinde direkt ergenin kendisi var.
1: Hı hı.
0: Aslında en önemli ayıran özellik bebeklik ve çocukluk döneminden bu. Çünkü ergen artık kendi sağlık davranışlarını oluşturmaya başlıyor. Ne yediğine giderek kendisi karar veriyor.
1: Hı hı.
0: Ne zaman uyanacağı, telefonu ne zaman kullanacağı, fiziksel aktivite yapıp yapmayacağı, sigara veya elektronik sigara deneyip denemediği, sağlıkla ilgili riskli davranışların önemli bir bölümü de bu dönemde çıkabiliyor.
1: Hı hı.
0: Bu nedenle ergen sağlığının değerlendirilmesinde en temel kavram mahremiyet ve gizlilik.
1: Evet.
0: Uygun koşullarda görüşmenin bir bölümü ergenle yalnız yapılıyor. Biz rutin poliklinik değerlendirmelerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Elbette bunun sınırları var.
1: Hı hı.
0: Ergenin kendisine veya bir başkasına zarar verme riski ya da ciddi bir güvenlik sorunu söz konusuysa gizlilik mutlak değil. Ama rutin sağlık görüşmesinde ergene güvenli bir konuşma alanı oluşturmak bizim için son derece önemli. Çünkü bazı soruların cevabını ergen anne baba yanında rahat veremeyebilir. Örnek vereyim, son 2 haftadır kendini mutsuz veya çökkün hissediyor musun? Daha önce keyif aldığın şeylerden keyif almadığın oluyor mu? Bedeninle ilgili seni rahatsız eden bir durum var mı? Kilo vermek için öğün atlar mısın? Elektronik sigara kullandın mı?
1: Hı hı.
0: Okulda zorbalığa uğruyor musun? Gibi soruları ailenin yanında sormamız genellikle zor oluyor.
1: Hı hı.
0: Bazen tek sorulan, bazen doğru sorulan tek bir soru bizim bütün muayenenin yönünü değiştirebiliyor. Bu nedenle ergen muayenesinde bizim iletişimimiz aslında temel bir tanısal araç. Normalde bizler stetoskopla kalbi dinliyoruz, tansiyon evet. aletiyle kan basıncını ölçüyoruz. Ama ergenin dünyasını anlayabilmek için en önemli aracımız doğru iletişimi kurmak ve doğru soruyu sormak.
1: Hı hı. Tabii bu son yıllarda da taramalarda gittikçe önem kazanan bir şey galiba. Taramaların şekli de değişmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü az önce de konuştuk. Günümüzde ortaya çıkan, daha önce çok yaşamadığımız özel sağlık sorunları var ergenlerin taramalara konu olan. Neler bunlar?
0: Kesinlikle var. Burada ben şu ifadeyi öncelikle kullanmak isterim. Ergen biyolojisi aslında çok değişmedi. Ama ergenin maruz kaldığı çevre dramatik ölçüde değişti.
1: Evet.
0: 20-30 yıl önceki bir ergenle bugünün ergenin biyolojik gelişimi büyük ölçüde aynı. Ancak çevresel maruziyetlere aynı değil. Bugünün ergenlerini değerlendirdiğimizde neredeyse 24 saat devam eden bir dijital sosyal çerçevenin içinde yaşadıklarını görmekteyiz. Eskiden okuldan çıktığında okulda yaşanan bir akran problemi büyük ölçüde okulda kalabiliyordu. Bugün siber zorbalık çocuğun odasına, gece saat 2'de yatağına bile girebiliyor.
1: Hı hı.
0: Sosyal medya ayrıca ergenleri sürekli bir karşılaştırma ortamına maalesef maruz bırakıyor. Beden karşılaştırması, akademik başarı karşılaştırması, sosyal yaşam, hatta ve hatta mutluluk karşılaştırması.
1: Evet.
0: Burada ekran süresini yalnızca biz kaç saat telefona bakıyor şeklinde de değerlendirmek artık yeterli değil. Bizim dijital davranışların niteliğini de değerlendirmemiz gerekiyor. Telefon gece yatak odasına giriyor mu? Uyandıktan sonra ilk yaptığı şey telefona bakmak mı? Gece bildirim nedeniyle uyanıyor mu? Online oyun akademik yaşamını etkiliyor mu? Siber zorbalık var mı? Gibi sorular artık modern ergen sağlığı soruları. Diğer bir önemli şey de uyku sağlığı. Ergenler

0: ritimde, çünkü sirkadiyen ritimde fizyolojik değişimler var. Ergenlerin uykuya geçiş saatleri biyolojik olarak bir miktar daha ileri kayabiliyor. Buna bir de gece ekran maruziyeti, sosyal medya, yoğun akademik program ve erken okul saatleri eklendiğinde ciddi bir uyku borcu ortaya çıkıyor. Yetersiz uykulu, yalnızca çocuk sabah uykulu oluyor da demek değil. Dikkat ve yürütücü işlevleri etkiliyor, akademik performansı etkiliyor, duygu durumu etkileyebiliyor. İştah regülasyonunu ve metabolik sağlığı da etkileyebiliyor. Bu nedenle ben ergen değerlendirmesinde uyku sorgulamasını çok önemserim. Yine bir başka ve yeni, daha görünür hale gelen alan yeme davranışı ve beden algısı.
1: Evet.
0: Bugün bütün doktorlar, hepimiz obeziteyle aktif bir şekilde mücadele ediliyoruz. Ancak aynı zamanda normal vücut ağırlığına sahip olup bedeninden ciddi şekilde memnun olmayan ergenlerle de karşı karşıyayız. Çok kısıtlayıcı diyetler, öğün atlama, aralıklı açlık uygulamaları, sosyal medyada görülen kontrolsüz beslenme programları, protein dozları ve çeşitli sporcu destekleri, enerji içecekleri bizim sorunlu olduğumuz alanlar maalesef.
1: Hı hı.
0: Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bir ergenin kilosu ve vücut kitle indeksinin normal olması yeme davranışının sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla günümüzde taramaların odağı yalnızca hastalıkları değil, sağlık davranışını da kapsıyor.
1: Evet.
0: Biz bu değerlendirmeleri yaparken ruh sağlığını da sistematik değerlendirmeyle iç içe yapıyoruz. Depresyon, anksiyete, kendine zarar verme davranışı ve intihar riski açısından değerlendirme ergen koruyucu sağlık yaklaşımında önemli bir parçası. Çünkü ergen direkt ben depresyondayım demez ama çok yorgunum, başım ağrıyor, okula gitmek istemiyorum diyebilir. Notları düşebilir, odasından çıkmayabilir. Dolayısıyla davranış değişikliği bazen bir semptom olabilir bizim için.
1: Evet, sizden bunları dinlerken herhalde ailelerin de bu konuda çok uyanık olması gerektiğini hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi ruhsal problemler çok önemsenmeli artık çağımızın ergenlerinde, ama fiziksel rahatsızlıklara dönecek olursak, onlarla ilgili taramalara, büyüme gelişimi takibi için bir süreç işletiyorsunuz değil mi? Çünkü çocuk o yaşlarda çok değişiyor ergenliğe geldiğinde. Nasıl bir takip olmalı bu?
0: Tabii ki böyle bir süreç işliyor. Büyüme takibinde en önemli kavramlardan biri bizim longitudinal değerlendirme dediğimiz, yani çocuğu zaman içerisinde izlemek. Tek bir boy veya kilo ölçümü bize sınırlı bilgi verir. Örneğin bir çocuğun boyu 160 santimetre olabilir. Bu rakam tek başına bize hiçbir şey ifade etmiyor aslında. Çocuğun yaşı nedir, cinsiyeti nedir, pubertal gelişim evresi dediğimiz ergenlik evresi nedir, anne baba boyu kaç santimetredir, geçen yıl boyu kaçtı, bir yılda kaç santimetre uzadı, büyüme eğrisinde hangi pörsantildeydi, şimdi nerede? Bunların hepsinin tamamını birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Aileler bize bu soruyu sorduğunda ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. Tek bir ölçüm fotoğraftır. Büyüme takibi ise bir filmi izlemektir. Hekim olarak bizim görmek istediğimiz bu filmi izlemek. Ergenlikte büyüme ile pubertal gelişim arasında çok yakın bir ilişki var. Kızlarda pubertal gelişim ve büyüme atağının zamanlaması erkeklerden farklı.
1: Evet.
0: Gene kızlarda ilk adet pubertal gelişimin önemli kilometre taşlarından biri. Ancak bir kız ergene yalnızca adet gördün mü şeklinde sorgulamak yeterli değil. Puberte hangi yaşta başladı, gelişim hangi hızda ilerledi, menarş ne zaman oldu, adet düzeni nasıl, büyüme hızı nasıl? Biz bunlara bakıyoruz. Erkeklerde de pubertal gelişimin başlangıcı ve ilerleme hızını gene değerlendiriyoruz. Burada gene çok önemli bir nokta, büyüme hızındaki azalma bazen kronik bir hastalığın da ilk bulgusu olabilir.
1: Evet.
0: Günümüzde tiroid hastalıkları, kronik sistemik hastalıklar, hormonal hastalıklar bizim için çok önemli. Bunların bazıları hiçbir şikayet oluşturmadan ilk olarak büyüme eğrisinde değişiklik yapabilir. Dolayısıyla çocuğun büyüme eğrisinden yola çıkarak çocuğun pörsantil çizgisinin aşağı ya da yukarı yön değiştirmesi bizim için çok uyarıcı bir işaret. Aynı durum kilo için de geçerli. Kısa sürede belirgin kilo artışı veya kilo kaybı dikkatle değerlendirilmeli. Kilo kaybında yalnızca organik hastalıklar değil, bu yaş grubu

0: da yeme bozuklukları da özellikle düşünülmeli.
1: Evet. Metabolik risk deyince ne anlamamız gerekiyor acaba?
0: Metabolik risk dediğimiz zaman aslında tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz. Birbiriyle ilişkili bir sürü kardiyometabolik risk kümesinden söz ediyoruz. Bunlar karın etrafında yağlanma, kan basıncı yüksekliği, glikoz metabolizmasında bozulma, diz lipidi dediğimiz kan yağ parametrelerindeki değişiklikler, karaciğer yağlanmasını içeriyor. Hı hı. Bunlar gelecekte tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskinin erken belirteçleri olabiliyor. Toplumda bazen şöyle düşünülüyor: kalp damar hastalığı bir erişkin hastalığıdır gibi düşünceler olabiliyor. Klinik olaylar, yani kalp krizi veya inme, elbette çoğunlukla erişkin yaşlarda ortaya çıkar ama bu süreçlerin biyolojik temellerinin çocukluk ve ergenlik döneminde başlayacağını unutmamamız gerekiyor. Evet. Aynı şekilde gene tip 2 diyabet artık yalnızca ileri yaş hastalığı değil, özellikle çocukluk çağı obezitesinin artışıyla birlikte ergenlerde biz bu hastalıkları çok fazla görmeye başladık. Hı hı. Peki hangi ergenlerde daha dikkatli olalım? Fazla kilolu veya obezitesi varsa, ailesinde tip 2 diyabet öyküsü varsa, ailede erken yaşta kardiyovasküler hastalık var, kan basıncı yüksekse, fiziksel aktivitesi çok düşükse biz bu ergenlerde risk değerlendirmesini genişletiyoruz. Hı hı. Gerekli hastalarımızda açlık, yağ düzeyleri, glikoz metabolizması ve karaciğer fonksiyonları gibi laboratuvar değerleri planlıyoruz. Hı hı hı. Burada önemli bir terminolojik noktayı da bahsetmek istiyorum. Toplumda çok sık duyduğumuz insülin direnci ifadesini çok kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Ancak her yüksek insülin değeri tek başına bir hastalık tanısı değil. Bizler hastayı klinik bulguları, boy, kilo, vücut ağırlığı dediğimiz, vücut kitle indeksi dediğimiz antropometrik ölçümleri, glikoz metabolizması ve diğer metabolik riskleriyle bütün olarak değerlendiriyoruz. Yani laboratuvar sonucunu değil, aslında biz hastayı tedavi ediyoruz. Hı hı hı. Metabolik riskin de erken belirlenmesinin amacı çocuğa sen ileride diyabet olacaksın demek değil aslında. Tam tersine, henüz değiştirilebilir risk faktörleri varsa bunlara erken müdahale edebilmek ergenlikte bu açıdan çok kıymetli bir durum.
1: Evet, çağımızda obezite de özellikle mücadele edilmesi gereken bir alan, daha çocukluk çağından itibaren. Sizin özellikle dikkat çekmek istediğiniz, ergenlerde yapılması gereken, üzerinde durulması gereken bazı tetkikler, taramalar var mı? Mesela demir eksikliği sıkça görülüyor son yıllarda. Kan basıncı ile ilgili taramaların mutlaka yapılması gerekiyor. Kolesterol taranıyor. Bunlarla ilgili söyleyeceğiniz nedir? Böyle bitirelim dilerseniz sohbetimizi.
0: Tabii ki. Öncelikle biraz obezite için gereken taramalardan bahsedelim. Çocukluk ve ergenlik döneminde obeziteyi değerlendirirken erişkin yaklaşımlardan farklı hareket ediyoruz. Bizler çocukların boy, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksini yaş ve cinsiyete özgü %'ler üzerinden değerlendiriyoruz. Hı hı. Ancak değerlendirmemiz burada bitmiyor. Çünkü obeziteyi artık yalnızca fazla kilo olarak görmüyoruz. Obezite kronik, kompleks ve multifaktöriyel bir hastalık. Genetik yatkınlığı var, çevresel faktörleri var. Beslenmenin, uykunun, fiziksel aktivitenin, psikososyal faktörlerin etkisi var. Dolayısıyla obez bir ergene yalnızca az ye, spor yap demek bilimsel olarak da yetersiz bir yaklaşım. Obeziteye eşlik eden başka komorbiditeler var mı? Kan basıncı yüksek mi? Glikoz metabolizması nasıl? Uyku apnesi var mı? Kız ergenlerde adet düzensizliği var mı? Ortopedik sorunlar var mı? Gibi bir takım başlıca sorunları da birlikte değerlendiriyoruz. Tabii bunun yanında ruh sağlığı nasıl? Çünkü obez ergenler kilo damgalaması ve akran zorbalığına sıklıkla maruz kalıyor. Bu nedenle de ergenle konuşurken neden bu kadar kilo aldın yerine büyüme yerinde son dönemde bir değişiklik görüyorum, bunu birlikte değerlendirelim mi, ne dersin demek çok daha doğru bir yaklaşım aslında. Ayrıca obezite tedavisinde güncel yaklaşım artık yalnızca yaşam tarzı önerilerinden de ibaret değil. Yoğun aile temelli davranış müdahaleleri artık bizim bilimsel rehberlerimizde de yer alıyor. Kan basıncı ile ilgili taramalara geldiğimiz zaman da çocuk ve ergenlerde kan basıncı konusu gerçekten

0: ihmal edilebiliyor. Çünkü toplumda halen tansiyon yaşlı hastalığıdır şeklinde bir algı var. Oysa çocuklarda ve özellikle ergenlerde hipertansiyon görülebiliyor ve çoğu zaman sessiz ilerleyebiliyor.
1: Evet, zaman değişiyor, her şey değişiyor, sağlık sorunları değişiyor. Neyse ki çözüm yolunda da çok güzel ilerlemeler var. O zaman bu konuyu ergenlere özel dikkat gerektiğini bir kez daha hatırlatarak bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep İzem Peker Bulan konuğumuz oldu. Ve programımızın bugün sonuna geldik. Yaşamın ritmini hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın Sırları'ndan hepinize selamlarımızı gönderiyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Malum Muharrem ayındayız, yani Aşure ayındayız. Hazreti Nuh'tan günümüze kadar miras kalan bu güzel tatlı yemek aslında dünyanın en besleyici yemeği seçilmişti bir zamanlar. Tabii ki yemek değil tatlı, ama onlar demek ki yemek kategorisinde değerlendirip birincilik vermişler. Efendim, aşureden bahsetmek istiyorum. Evde aşureyi çok kolay bir şekilde yapmak mümkün. Peki, hem malzemeyi vererek hem yapılışından bahsederek tarife geçmek istiyorum. Üç su bardağı aşurelik buğdayı kaynar su ile akşamdan yıkayıp tencereye koyun. Şöyle tencerede bir 10 dakika kadar kaynatın. Mümkünse basınçlı tencere tercih edin. Bu arada bir su bardağı nohutu, bir su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslatın, ertesi gün haşlayın. Ayrı ayrı tabii. Buğdayı da ayrıca haşlayın. Sonra tencereye alın, içine 2 kaşık kadar pirinç ekleyin. Yani tencereye aşurelik buğday, nohut, kuru fasulye ve pirinci ilave edin. Üzerine 5-6 parmak geçecek kadar kaynar su ekleyerek pişirmeye başlayın. Baktınız ki buğdaylar, nohutlar, fasulyeler yumuşamış. O zaman içine bir kase kuru üzüm, bir kase fındık, fındık yok ise yer fıstığı, bir kase kabukları soyulmuş badem, yaklaşık 2,5 su bardağı kadar şeker, üzerine karanfiller sapladığınız kabukları soyulmuş bir elmayı ilave edin, pişirmeyi sürdürün. Bu arada gerekirse azar azar kaynar su ilave edebilirsiniz. Ayrı bir yerde 5-6 tane inciri, incirin miktarını tabii ki arttırabilirsiniz, kuru incirden söz ediyorum, küpler halinde doğrayın, hafifçe haşlayın, haşlanma suyunu dökün. Aşureyi ateşten almadan 5 dakika önce incirleri de ekleyin. Bu şekilde aşurenizi tadını, suyunu kontrol ederek kaselere boşaltın. Sonrasında üzerini istediğiniz gibi süsleyin, soğutarak servis yapın. Geleneksel bir adet.

0: adet var aşure ile ilgili. Aşure pişirdiğiniz tencerenin kapağını açtığınızda kapağın iç kısmında biriken buhar, hani böyle su damlacıkları oluşturur ya, o su damlacıklarını gözlere sürerseniz parmaklarınızla, gözlere şifa olduğuna inanılır. Bu da geleneksel bir adettir. Tabii aşureyi pişirdikten sonra konu komşuya dağıtmak da adetlerden bir tanesi. Aşurenin renginin daha da açık olmasını istiyorsanız bu bir püf noktası. Aşureyi ateşten almadan kısa bir süre önce 2 bardak kadar soğuk sütü ekleyin, bir taşım kaynatın. Efendim, tekrar aşurayınız mübarek olsun diyorum. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı göndererek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolara aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz, denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci, "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar